0: Stacy ile John markette düğün hediyelerini paraya çeviriyorlar. Erlander şu aralar izini kaybettirdi. Ne oluyor? Senin neyin var Nina?
1: Tuhaflaşmıştı. Döndüğünüzden beri bambaşka biri olup çıktı.
0: Ne saplantısı bu?
1: Saatlerce haritalara bakıyor. Ya da sürekli bilgisayar başında. Uğradığımda bir şeyler konuşamıyoruz bile.
0: Neyin peşinde peki?
1: Onu hiç söylemedi. Ama pik buzuluyla ilgili olduğunu biliyorum.
0: Pik buzulu mu? Oraya mı gitmiş?
1: Galiba.
0: Nasıl gitmiş?
1: Helikopterle herhalde.
0: Ben de yanında giderdim ama hala kızgın olduğunu...
1: Kızmamış. Bir terslik olduğundan eminim.
0: En son ne zaman konuştunuz?
1: Geçen gün. Kavga ettiğiniz o sabah.
0: Peki ne söyledi?
1: Çok daralmış. Özür diledi gerçekten. Bütün kabahat bende dedi.
0: Kimsenin kabahati değil. İkimiz de sarhoş olmuştuk. Hepsi bu. İkimizin arasında bir şey var sanıyordun.
1: Öyle mi?
0: Ha?
1: Aramızda bir şey mi var dedi.
0: Bak abin zaman zaman senin üstüne çok fazla titriyor.
2: Nina? Nina?
1: Mark?
2: Yaşlanmışsın.
1: İltifat mıydı şimdi bu?
2: Hayır canım, sadece... Ne zaman böyle büyüdün demek istemiştim. Pekala.
3: Hagerty?
2: Ne işin var burada?
0: Brian Tanner, pik buzulunda kaybolmuş.
2: Pekala. Yukarıda kayak malzemeli iki kişi var. Helikopterlerle birlikte arıyorlar. Dağdaki elemanları erken çıkarmışlar. Fırtına yüzünden her şey iptal oldu. Fırtınadan önce bulunsa iyi olur.
0: Sen kurtarmada pilot değil miydin?
2: Evet, öyleydim.
1: Ellerindeki en iyi pilot sendin.
2: Zor durumlarda epeyce uçak indirip kaldırdım.
0: O kazadan sonra da açığa alındın.
1: Onun bir hatası yoktu.
2: Nina, özür dilerim ben... O gün içime doğmuştu. Emniyette olmadığını biliyordum. Söylemem gerekir.
0: Ama yine de onu götürdün.
1: Abim bir şey kafasına taktı mı kimseyi dinlemez. İyi bilirim.
0: Kuleden bilgilendiriliyorsunuz öyle değil mi?
2: Evet. Sürekli.
0: Sadece oturup beklemek gerekiyor öyleyse.
2: Evet. Siz oturun.

0: Bunlar Brian'in izleri mi?
1: Belli değil.
0: Vakit çok geç oldu.
2: Bir iz bulabildiniz mi?
0: Hayır. Daha yeni başlıyoruz. Siz doğu yakasına bakın.
2: Tamamdır. Dikkat edin. Çığ bölgesine girdiniz.
0: Tamam. Ne diyorsun?
1: Çok zor bir işe benziyor.
0: Bugünlük bu kadar olsun. Yarın geliriz.
1: Devam edelim hadi.
0: Tamam. Yolu bulurum. Ama acele etmeyelim, olur mu?

0: Rani! Ne diyorsun? Bir şeyin yok ya.
1: Neredeydiniz siz?
2: Merhaba.
0: Pittsfield'de alışverişe gittik.
2: Öyle Düğün mi? Hediyelerini paraya çeviriyoruz. Cing!
3: Şu işe bak. Örlendir. Sen de bu saçmalığa katıldın mı yoksa?
4: Yapacak başka bir şey yok buralarda.
2: Kayıt işlemleri çok saçma. Biraz para koyayım dedim ama John kabul etmiyor.
0: Tost makinesini vermedik Stacy. Arada tost yaparız öyle değil mi?
2: 45 dolarlık tost makinesi mi olur? Tost makinesine 45 dolar kim verir?
4: Ben sana alırım Stacy.
0: Makine çok
2: güzel. Güzel bir alet. Çok memnun kaldım.
0: Gerçekten çok memnun kaldık. Brian'dan haber var mı?
3: Mark Haggerty buzula götürmüş. Onu güney yakasında 7000 fitte bırakmış. Bu evvelsi gün oluyor. O zamandan beri de haber yok.
4: Kamp yapmaya gitmiş olmasın sakın.
2: Bana haber vermeden gitmezdi.
3: O dağları herkesten iyi tanır. Onun kadar tecrübelisini görmedim. Bir terslik var. Kurtarma şu anda orada.
5: Haber geldi. Helikopteri ve kurtarmayı geri çağırmışlar. 2 kişi kaybolmuş.
2: Olamaz.
5: Çığ düşmüştür. Fırtına hızla yaklaşıyor.
2: Brian tek başına. Ya bir şey olduysa?
3: O zaman gideriz.
0: Hey dur bir dakika. Biz dediğin kim?
3: Biz hepimiz. Bir ekip olarak dağ kurtarma ekiplerinden daha iyi iş çıkarırız. Biliyorsunuz bunu.
2: Nasıl gideceğiz peki?
5: Kesinlikle olmaz, hayır.
3: Sana 2 katı fiyat veririz.
5: Mesele para değil.
3: Bizi bıraktıktan sonra kanuni hiçbir sorumluluğun kalmıyor.
5: Dinle beni asker bozuntusu. Benim derdim bana
2: Babamın
5: yeter.
2: Babamın arkadaşısınız siz değil mi?
5: Evet, Jack iyi bir adamdı.
2: Kaybolduğu sırada sen de ekipteydin.
5: Evet.
2: Abimi bulmama yardım et. Sen götürmezsen başkasını bulurum.
3: Boş versene, adam sarhoş.
5: Pekala. Saat tam 1:30'da hangarın arkasındaki pistte buluşalım. Ekibi de getir.
3: Dinleyin. Sıkı giyin. Durum kötüleşirse sıkıyınıza sığınabiliriz.
4: Orası hala açık mı?
3: Kışın kapanıyor ama mecbur kalırsak gideriz.
2: Evde buluşalım, birlikte çıkarız.
0: Evet.
2: Romantik kaçamak nihayet gerçek oluyor değil mi?
0: Evet. Hawaii'de olsaydık daha güzel olurdu ama.
2: Çiçekli giysiler mi, kar kıyafetleri mi? Hangisi daha iyi gider sence?
0: Bu tür şeylere hala doymadın gitti.
2: Ne demek şimdi bu?
0: Sen anladın Stace.
2: Yeniden görev için yazılacağımız anlamına gelmiyor bu, tamam mı?
0: Niye görev diyorsun o zaman?
2: Biliyorsun herkes bir tur daha yapıyor. Biz neden burada kalalım ki? Biz bir ikiliyiz. Biz bir aileyiz.
0: Evet. Ama burada kalırsak kendi ailemizi kurarız. Gerçek bir aile.
3: Bu işe hazır mısın?
4: Neden hazır olmayayım?
3: Gelmesen de olur. Yanlış anlamazlar.
4: Hani biz bir takımdık?
3: Saat 1:00'de benim evde.
2: Ben de geliyorum.
3: Hayır, birinin burada kalması gerekiyor Nina.
2: Burada boş boş durup bir şeyler olmasını bekleyemem, tamam mı?
3: Nina.
2: Dağ konusunda sizin kadar...

0: Tecrübem var benim de. Bağlasam da burada kalmam.
1: Tamam. Ama gözümün önünden ayrılmayacaksın.
0: Tamam. Brian, sizi aradığım için gerçekten çok kızacak.
1: Kızsın. Birlikte büyüdük, birlikte savaşa gittik. Ve bundan sonra da birbirimizi bırakmayız, tamam mı?
0: Rick. Tabancası. Onu da almış.
1: Tabancasını mı? Anladım. Anladım.

0: yeter. İki tane 10 millik statik. İki tekli, bir de en kalın olanında. Statik bende.
1: Bende tekli var.
2: İkililerden aldın mı?
0: Aldım. Helikopterde yine sizinle bir arada olmak varmış. Ne güzel oldu, öyle değil mi?
3: Evet. Bu kez indiğinde sana ateş açan olmayacak.

0: Ryan'ın haritalarından biri. 6000 fite kadar işaretlenmiş. Yani zirveye kadar.
1: Arazi geniş. Şuradaki sırt doğrudan dağın ortasına çıkıyor.
0: İzini bulabilir miyiz?
2: O biraz zor. Fırtına şiddetini artırıyor. İzler kaybolacak.
1: Eğer yukarıdan aşağı inerek araziyi tararsak kısa sürede büyük bir kısmını bitirmiş oluruz.
0: Bizi şuraya götürebilir misin?
2: Bu istikametten olmaz. Doğudan dolaşıp arkasından geçeceğim. 45 dakika ya da bir saat daha süre.
1: Şu kanyonun içinden geçsek?
2: Ne kadar dar olduğunu görmüyor musun? Rüzgar şiddetli. Yanına bile yaklaşamam.
1: En iyi pilot sendin hani. Ne oldu?
2: Kanyon mu demiştiniz? Kusura bakma kaptancım.

0: Snowboard çalışmak için hiç de uygun bir yer sayılmaz değil mi?
1: Acemiler kulvarında mı çalışmak istersin?
2: Haksızlık etme.
1: Koca adam istese yapabilir.
0: Bayanlar, ben de buradayım yani anlarsınız.
1: Ah, seni seviyorum canım.
3: Hey. M9'da ne oluyor?
4: Yanımdan ayırmam. Senin yok mu?
5: Hava kararmadan fırtına bastıracak. 5000 fitin üstü bayağı tehlikeli. Artık tek başınasınız.
3: Biz her şey için hazırız.
5: Aha. Telefonu aldın mı?
3: Aldım. Numarayı aldın mı?
5: Evet. Fırtına gelmeden ara. Nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı bilmek zorundayım.
3: Anlaşıldı. Unutma, yarın sabah görüşeceğiz.
5: King Piste 700 feet.
3: Orada olacağız.
5: Dikkatli olun. Ve onu da getirin.

0: Geç bile kaldık.
1: Gruplara ayrılsak? Bir kısmımız sırttan, öbürleri yandan dolaşır.
0: Hayır, birlikte gideceğiz. Sırası gelmişken... Bir terslik çıkarsa o zaman ayrılıp yardım isteriz, tamam mı?

0: Örlendur. Hey Örlendur. Örlendur.
1: Bir ses duydum gibi geldi. Dağ havası kafa mı yaptı?

bağırmasak iyi olur. Çığ bölgesine girdik. Tamam mı? Teşekkür ederim.

0: Burası başlamak için iyi bir parkura benziyor.
1: Ha, şimdi oldu.
0: Kayak burada daha hızlı yol alır.
1: Öyle mi dersin?
0: Hadi malzemeyi getirelim.
1: İpleri bulabilir miyiz?
0: Bunun altından kalkabilir misin?
1: Hem de nasıl?
0: Tepenin ormanla birleştiği yerdeki şu kayayı görüyor musun?
1: Evet.
0: Orada buluşalım. Ortadan kaybolma!
1: Bu da amma hevesli çıktı değil mi?
0: Öyledir.
1: Onu niye sevdiğin belli. Senin için biraz genç olsa da.
0: Hadi gidelim.

0: Ne kadar yol aldık?
1: Bir bakalım. Kanyon yüzünden sinyal zayıflıyor.
2: Şuradaki zirveyi geçtik. Sonra doğru aşağı indik. Aha. Sonra ormandan geçtik. Muckleshoot Ormanı.
3: Ne var?
2: Babam abimle avlanmaya oraya giderdi. Nasıl bu kadar olabilirim?
1: Sakin ol, tamam. Baban oralarda bir yerde kaybolmuştu, öyle değil mi?
2: Çığ mı düştü, buz mu yarıldı anlayamadılar.
1: Biliyorum, hatırlıyorum. Brian haftalarca konuşmamıştı.
2: Ben doğmadan az önce olmuş. 25 yıl geçti. Bu sene yıl dönümü.
0: Abinin buraya gelmesinin bununla bir ilgisi olabilir mi?
2: Olabilir.
1: Son zamanlarda babandan söz etmiş miydi?
2: Adını ağzına bile almaz. Ben arada sorarım ama onun için çok zor. Anılarını kimseyle paylaşmak istemiyor.
4: Çığ düşüyor. Kaçın. Hadi kaçın.

0: Nina! Nina! Gel buraya bebeğim. Gel hadi. Gel. Tamam. Bana bak. İyi misin? İyi misin?
1: Can!
0: Ne oldu? O nerede?
1: Can!
0: John nerede?
1: Kaldı.
0: Hayır.
1: Can!
2: John!
1: Can!
0: Hayır, olamaz.
1: Can! Can!
3: Telefonla arayalım.
0: Telefon John'daydı. Stacy! Stacy, ne yapıyorsun sen Stacy?
1: Onun yanına gideceğim.
0: Dur!
1: Çekil.
0: Burası tehlikeli, beklemeliyiz, tamam mı?
1: Orada değil Rick. Kocamı bulmaya gidiyorum.
0: Dur, dur! Stacy! Stacy, ben giderim. Tamam
1: mı? Hayır!
0: Kancaları çıkarın. Buldunuz mu?
1: Lanet olsun.
4: Görebiliyor musun?
3: Hayır, menzil dışında. Rick, sen iyi misin?
0: Şimdilik her şey yolunda.
1: John'u görebiliyor musun?
0: Hayır.
5: Bulunca haber veririm.

0: John. Beni duyuyor musun? Ne oldu? Hayır hayır, kıpırdama kıpırdama. Biraz hareket etmeden dur. Seni buradan çıkaracağız.
1: Onu buldum. Kötü durumda.
0: Malzemelerle buraya gelin. Tekrar ediyorum. Gelirken malzemeleri de getirin.

0: Stacy. Sol ayağı kırık ve yarası derin. Ayrıca kan tükürüyor. Başını çok kötü çarpmış. Onun dışında fazla hasar yok. Sadece çürükler var.
1: Seni kaybettim diye çok korktum.
2: İyi mi?
0: Evet, iyileşecek.
1: Hey, tatlım.
3: Hala buradayım.
1: Evet.
3: Galiba.
1: Orada tek başınaydın. Üzerine gelirken seni görünce bir an için.
3: Hey, hey. Biliyorum.
0: Ceplerinin hepsine baktım. Telefonu kaybetmiş.
2: Ne yapacağız?
0: Sedye yapmamız gerekiyor. Onu ancak öyle taşırız. Kayakları kullanalım. Bunları birbirine bağlamak gerekiyor. Erlander, kolibandın var mı? Erlander. Kolibandı.
4: Olması lazım.
1: Tatlım, iyi misin?
3: İyiyim. Evet, iyiyim.
1: Güzel. Güzel.
2: Bunu da bacağına takabiliriz.
0: Olur, işe yarar. Skinner 3500 fitte kaldı. Kestirmeden gidersek 7 kilometre.
4: Hiç kolay olmayacak.
0: Hayır. Ama acele edersek fırtınadan önce varmış oluruz. Tamam, şuraya da koy. Güzel. Şunları da ver.
1: Tamam, bekle, dayan. Biraz daha bitecek. Can, Can. Tatlım, tatlım. Bak, ne düşünüyorum biliyor musun? Sen haklıydın. Artık bir yere yerleşmenin vakti geldi.
3: Şu anda bunu konuşmak için uygun bir zaman olduğunu sanmıyorum, tamam mı?
1: Ben bir söyleyeyim dedim. Haberin olsun.
3: Stacy.
1: Evet.
3: Tatlım, önümden döndüğüm için mi söylüyorsun bunları yoksa?
1: Hayır. Hayır. Hayır canım, senin...

0: Merhaba, ben KSNW'dan Lisa Stone. Dağın dibinden yayın yapıyoruz. Kar henüz yumuşak. Kalınlığı 91 santimetreye çıktı. Fırtına uyarısı hala geçerli. Dördüncü kategoriden bir fırtına geliyor. İşletme sahiplerinin dükkanlarını kapatmalarını, kepenklerini indirmelerini öneriyoruz. Ve şimdi de
1: Vera'larına
0: bağlanacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
2: Lütfen Mark. Her şeyi baştan başlamak mı istiyorsun?
1: Vera.
2: Öyle olsun. Benden buraya kadar. Sana başka bir şans tanımayacağım.

0: Gelin hadi.
1: Durun, durun.
0: Ne oldu?
1: Ne istiyorsun hayatım?
2: Biraz daha kesici verin.
0: Tepeden iner inmez tekrar vereceğiz.
1: Biraz daha dayan canım, tamam mı?
0: Sen git. İyi misin sen?
1: Örlendir'in nesi var?
0: Bir şey yok, sinirleri bozulmuş. İş verince aklı başına gelir. Onun için canın yanına verdim.
1: Ben korkmaya başladım. Brian'ı düşünüyorum. Tek başına, yaralı, donuyor.
0: Şu anda elimizden bir şey gelmez. Fırtına şiddetini arttırmadan John'u sığınağa götürmeliyiz.
1: Peki abim ne olacak?
0: Her şey sırayla Nina. Kendini bırakmak yok, tamam mı? Sana ihtiyacım var. Skinner'za varınca ne yapacağımızı düşünürüz.
1: Hey! Biraz daha nazik olur musun?
2: Deniyorum.
1: Daha dikkatli ol.
2: Alçak seviyedeyiz.
1: Ne demek bu?
0: Burada çığ düşme tehlikesi olmaz.
2: Ama açıktayız.
0: Olsun, ne fark eder? Hey! Burada bizden başka kimse yok. Kimse yok, anladın mı?
2: Evet, anladım.
0: Hadi.

0: Hayır! Peşinden gitmeliyiz!
1: Stacy!
0: Çek elini!
1: Stacy! Öldü o!
0: Hayır! Neydi o şey? Neydi o yaratık? Sen! Sen hiçbir şey yapmadın! Silahını niye çıkarmadın?
1: Benim silahım yok!
0: Neden? İyi olan ne varsa Afganistan'daki o mağarada bırakmışsın! O zaman da sorumlusu sendin! Şimdi
1: yeter.
0: De sorumlusun sensin!
1: Kes şunu! Burada kalamayız! Hemen yola çıkmalıyız! Yürüyün hadi! Malzemeleri toplayın, gidiyoruz! Acele edin! O yaratık gelmeden burayı terk edelim hemen! Tamam. Ön taraf senin. Hadi. Ayağa kalk asker. Hadi Stacy. Gitmemiz gerekiyor. Geldik. Fırtına geçene kadar burada bekleyebiliriz.

0: Kilitli değil. Acaba neden?
1: Brian?
2: Buraya gelmemeliydiniz. Özellikle de sen.
1: Brian, sen iyi misin?
2: Dışarıda bir yaratık var. Biliyorum.
3: Sen nereden biliyorsun?
2: Onun için buraya geldim.
3: Sen galiba anlamadın. O yaratık, her neyse, John'u kaçırdı.
2: Ne dedin?
3: Yaralanmıştı. Onu taşımaya çalışırken tepemize çöreklenip onu kaçırdı.
0: Seni aramaya çıkan iki kurtarma elemanı kayboldu.
2: Hayır, yanlış. Hepsi yanlış. Böyle olmaması gerekiyordu. Bunun için hiçbirimizin...
0: Hemen konuşmaya başlasan iyi olur çavuş. Bir açıklama bekliyorum.
2: Tamam. Bu noktalar kayıp şahıs raporlarını temsil ediyor. Yarım asır öncesine giden çözülmemiş vakalar. Çığ düşmesi, donma, buzul yarılması, doğal sebepler. Ne ararsanız var. Ama cesetleri asla bulunamamış. Skinner 2. Dünya Savaşı'ndan döndüğünde burada Avrupa'da gördükleri gibi bir yer inşa etmek istiyordu. 1954 kışında şu kapıdan çıktı ve bir daha geri dönmedi. 1962'de Phillips ailesi kar ayakkabılarıyla batı ucunda yürüyüşe çıktı. 69'da 4 kişi keşif gezisine çıktı. 72'de tek başına dolaşan bir kayakçı kayboldu. Tarihlere bakınca çok iri bir hayvanı gördüklerini iddia eden insanlarla karşılaştım beyler. Türünün ne olduğu belli değil ama aynı vakitlerde ortalıktaymış. 87'den bu yana hiçbir olay olmamış. Babamızın öldürüldüğü tarihe kadar.
1: Babamızın öldürüldüğünü mü söylüyorsun?
2: Bana olanları anlattıklarında daha çocuktum. Asla inanmadım. Babam bu dağın her köşesini bilirdi. Tehlikelerden haberdardı. Kurtarma çekilince buraya tek başıma geldim. Babamın beni götürdüğü her yeri dolaştım.
1: Ne oldu?
2: Onu gördüm. Uzaktaydı. Kamufle olmuştu ama inanın bana o yaratığı gördüm. Sanırım o da beni gördü.
1: Bundan kimseye bahsettin mi?
2: Kime bahsedebilirdim ki? Anneme anlattım. Ama annem o sıralar çok hastaydı, anlıyor musun? Sen yeni doğmuştun Nina. Babamla ilgili herhangi bir şey söylesem perişan olurdu. Geçen gün buraya Pete'le çıktık. İple önden gitti. Bir anda sırtın arkasında kayboldu. Göremeyeceğim bir yerdeydi. Saklanması gerektiğini biliyordu. Ama o yaratık beni orada bekliyordu.
0: Tam olarak neyle karşı karşıyayız?
2: En az 2,5 metre. Belki daha da uzun. Herhalde 300 kilo vardır. Bilmiyorum. Keskin dişleri ve pençeleri var. Cüssesine göre son derece atikti. Zorlu dağ koşullarına karşı tam teşekküllü görünüyordu. İnsan yiyor ama ayırt etmiyor. Kimsenin gitmediği yerlerde yaşıyor, avlanıyor. Saklanmasını iyi beceriyor. Tam bir leş yiyici. Şimdiki avı da biziz.
3: Can!
4: Yapabileceğimiz hiçbir şey olmadığını biliyordum.
2: Bu benim mücadelem. Sizin değil.
5: Böyle olmaz Brian. Olmadığını sen de iyi biliyorsun.
4: Buradan kurtulmanın bir yolunu bulmamız gerek. Gidelim buradan.
5: Telefonu getirdin mi?
2: Hayır.
3: Neden getirmedin?
2: Çünkü benim telefonum yok.
3: Yaratık dönecek diye bekleyeceğime fırtınayı göze alırım.
1: Ben de.
5: Tamam o zaman. Yola çıkalım.

0: Hadi gidiyoruz. 5 dakikaya çıkıyoruz.
1: Hiçbir yere gitmiyorum Rick.
0: Ne dedin sen?
1: Yıllarca bu anı bekledim. Buraya gelişimin yalnızca bir sebebi vardı.
0: Öyle mi? Neden geldin?
1: Söyledim ya, onu öldüreceğim. Öldürene kadar da gitmeyeceğim.
0: Yani onu tehlikeye atma pahasına mı? Peki John ne olacak?
1: Onu ben getirmedim. Siz getirdiniz.
0: Bu işi benim üstüme
1: Senin
0: atma.
1: Senin üstünde zaten.
2: Yeter bu kadar.
3: Bize buraya neden geldiğini söyleseydin bunların hiçbiri başımıza gelmezdi.
1: Geri çekilin.
3: Koru beni.
1: Çıkar onu buradan.
3: Kalk hadi kalk.
1: Hadi çabuk ol.
3: Hadi.
1: Gidin.
3: Çabuk. Hadi.
1: Durumu ne?
3: İyi değil. Sen burayı sağlamlaştırdın mı?
1: Hayır. İçeri gelip beni bulmasını istiyordum.
2: İyi taktik.
3: Kapı ve pencerelerin önünü kapatalım.
2: Uğraşıyoruz.
1: Hadi.

0: Başka bir çıkış var mı?
1: Arka kapıdan odunluğa çıkılıyor. Çabuk olun.
0: Onları arkaya götürüp zaman kazanalım.
2: Hayır!
1: Neden? Burada kalırsak şansımız
0: götür
1: daha
0: çok... Götür onları buradan. Bu bir emirdir çavuş. Yürü. Gidin. Lanet olsun. Ne bekliyorsunuz? Gidin hadi. Ne bekliyorsunuz? Buradan. Hadi çabuk. Çabuk çabuk çabuk çabuk. Açın kapıyı. Çabuk.
2: Nereye gidiyoruz?
0: Aşağı. Aşağı inmek zorundayız.
2: Hiçbir şey göremiyorum.
0: Çukurun dibine inmeyi deneyelim.
3: Buna dayanamayız.
0: Hayır dayanamayız.

0: Beni gördüğüne sevinmedin mi?
1: Ne işler çeviriyorsun burada Hagrid'i?
0: Yardım etmeye geldim. Belki beni burada...
1: Bir günde başımıza yeterince dert açmadın mı?
0: Hadi ama Vane. Çocuklar sağ salim yuvalarına dönsünler istiyorum. Beni araman gerekiyordu.
1: Bir dakika, ne dedin? Çocuklar mı dedin? Başkaları da mı var?
0: Evet. Brian'ın arkadaşları ve bir de kız kardeşi. Hepsi tecrübeli. Öyle ya da böyle zaten gideceklerdi.
1: Bana tersini söylemiştin.
0: Büyük tepeye kadar götürdüm.
1: Olamaz tanrım. Hayal görüyorum galiba. Şimdi bunları duymak bile istemiyorum. Doğru mu duydum ben?
0: Neyse, bu defa beni duydun. Senin kulaklarında bir sorunun var.
1: Para için her şeyi yaparsın sen.
0: Mesele para değildi.
1: Hey! Seni işten atabilsem memnuniyetle atarım. Tamam mı Hagrid'i?
0: Aman ne güzel. Keyfim yerine geldi. Aferin.
1: Aman tanrım.
0: Senin o bütün ayık pilotlarından daha iyi bir pilotum ben. Tamam mı?
1: Yeteneğini boşuna harcadın, bir de övünüyorsun.
0: Uçuşta asla içmemiştim.
1: Öyle mi? Sadece bir kez içtin.
0: Evet. Sadece bir kez içtim. Ama sebebini söyledim. Beni dinlemiyordun.
1: Şimdi hepsini hatırlıyorum. Sen hayal görüyorsun, değil mi? O zaman da hayaller içinde yaşıyordun. Şimdi de öyle. Değişen bir şey yok.

0: Şimdi çek git buradan, tamam mı?
1: Hayır. Onlardan haber alana kadar gitmeyeceğim.
0: Öyle olsun.
2: Biri daha geldi!
3: İki çıkışı da tutmuşlar.
4: Cephanemiz ne durumda?
3: Son şarjör.
4: Örlendir. Sende kaç tane var?
3: Sadece iki tane.
2: Diğeri önden girmeye çalışıyor.
3: Orayı hemen sağlamlaştırmamız gerekiyor. Şimdi.
4: Tamam.

0: Bir savunma duvarı oluşturalım.
1: Kapı ve iki pencere fazla dayanmayacak şekilde.
0: Ben kapıyı tutarım.
1: Erlander, bir pencere benim. Diğerini de sana veriyorum, tamam mı? Ne yapıyorsun?
2: Saklanacak bir yer kalmadı.
3: Erlander, sakin ol dostum. İndir silahı.
2: Hepimiz öleceğiz burada.
3: Hemen indir şu silahı, hadi.
4: Dinleyin. Gittiler.
3: Geçti mi?
2: Evet.
3: Gel. Hadi yürü.

0: Hayır. Hayır, seninle birlikte yaşlanmak istiyorum. Bebeğini taşımak istiyorum.
1: Hadi gel! Hadi al beni!
0: Hayır! Peşinden gitmeliyiz!
2: Şimdilik böyle idare edeceğiz.

0: fazla dayanmayacak.
1: Çok güçlüler. Her an içeri girebilirler.
2: Gidelim.
3: Hadi.
2: Çabuk koşun hadi.
1: Çekil. Hadi.
2: Çabuk. Şimdi ne olacak? Bu kadar ilerisini düşünmemiştim.
1: Harika. Ne yapıyorsun?
2: İşte burası. Son savunmamızı burada yapacağız.
0: Yeni silah anlamı.
2: Evet. Şarjör gibi değiştirmiyorsun.
1: Savaş vakti geldi.
4: Helikopterden inince şansımızı yitirdik.
1: Saçma. Al şu silahı ve sonuna kadar diren.
4: Hayır.

0: John'u kurtaramadığım için üzgünüm. Her şey için özür dilerim.
1: Hadi ama!
0: Yardım et Rick! Yardım et hadi! Yardım et! Mermiler bitmek üzere.
1: İyi bir açı bulana kadar bekle.
0: Buradan sağ çıkamazsak şunu bilmenizi istiyorum.
1: Kapat çeneni Brian. Saçmalık
0: ben sadece
1: durma.
0: Şunu söylemeye çalışıyorum.
2: Çocuklar, ağlayıp sızlanmanın sırası değil.
0: Kaçın.
2: Bu bir süre onları oyalar.
1: Fazla dayanmaz.
2: Şimdi de kilerde kaldık.
1: Buraya da gireceklerdir. O zaman ne yapacağız?
0: Bu merdiven kazan dairesine kadar gidiyor. İçeride saklanabiliriz. Bir süre daha idare ederiz. Belki bizi orada bulamazlar.
1: Çekil oradan.
0: En zayıfımızı istiyorlar.
1: Yeter artık Örlendir.
0: Yine bir süreliğine ortadan kaybolacaklar.
3: En zayıf en önce gider.
1: Sen zayıf değilsin.
3: Eskiden değildim.

0: Buraya da gelirlerse kaçacak hiçbir yerimiz kalmıyor.
1: Ama burada direnebiliriz, değil mi? Yapmamız gereken tek şey... Gidiyorlar. Erlander haklıymış.

0: Buradan kurtulmak için elimizdeki tek fırsat bu.
1: Bu fırtınada hiçbir yere gidemeyiz. Bunu onlar da biliyor.
2: O zaman dönmelerini bekleyip onlarla savaşabiliriz.
1: Tamam. Saldırı taktiği uygulayalım.
2: Burada kullanabileceğimiz bir sürü şey var.
0: Mutfağa bakın. Kilere de. İşimize yarayacak aletler çıkabilir.
1: Köşede tanklar vardı.
0: Zor şartlarda hayatta kalmasını iyi biliyorlar. Biz de biliyoruz.

0: Aa, hiç fena değil. Hala asker olmak istiyor musun?
1: Askerlik böyle bir şey mi?
0: Evet. Kimi zamanlar.
1: Aslında düşünüyordum da... geri dönebilirsek... bir süre buna ara vereceğim. Belki biraz para biriktirir, seyahat ederim. Hiçbir yere gitmedim. Hem...
0: Hey! Seni evine götüreceğiz. Söz veriyorum.
1: Sana inanıyorum.
0: Nina, sözünüz kesmiyorum
2: hayır.
0: Ya. Hayır, hayır.
1: El bombaları.
2: Evet, Stacy bulmuş. Skinner Harp'ten getirmiş olmalı.
0: Hala sağlam mı?
2: Elbette, 3 tane var. Sohbetinizi bölmediğime emin misiniz?
1: Lütfen yine başlama Brian.
2: Hayır, onu kastetmedim. Sadece...
1: Önemi yok. Ben Stacy'ye bakayım.

0: Rick dinle. Geçen gece ikinizi partide gördüğümde...
1: Sadece konuşuyorduk.
0: Ama...
1: Senin hakkında konuşuyorduk. Bir terslik olduğunu fark etmişti. Seni yiyip bitiren bir şeyler vardı ama bunları ona söylememişsin.
0: Babamla ilgili şeyler, hatıralar, herkesle paylaşamazsın.
1: Çok mutlu olurdu.
0: Bazen onun üzerine çok titriyorum. Geçen gece çok sinirlendim. Sonra oturup düşündüm. Kendi kendime dedim ki... Nina biriyle birlikte olacaksa seninle olması gerekiyor.

0: Açılıyor. Wayne, ara oraya birini yollasınlar.
1: Çok tehlikeli.
0: Ara hadi Wayne.
1: Çekil başımdan, nefesin kokuyor.
0: Duymak istediğin şey bu muydu Wayne? Dağdan kurtulsunlar yeter.
1: Ne garip, bunu ben de istiyorum. Burada hava açıyor olabilir ama 10.000 fitte fırtına bütün hızıyla devam ediyordur.
0: Belki de bitmiştir.
1: Bu uçağı uçuracak kimse yok, sen de biliyorsun.
0: Elbette var. King pistinde araç bekliyorlar. Birini yollamayacaksan bırak ben gideyim.
1: Riske atamam. Senin dediğin gibi tecrübeleri varsa 1-2 saat daha idare ederler.
0: Yardımların için sağ ol Bey.
1: Ne demek? Bak şunu kafana iyice sok. Kimseden izin almadan oraya girmeye kalkarsan yanarsın, tamam mı? Tek bir telefon, ticari sertifika, helikopter, hiçbir şeye gerek yok. Kararını ver Hegarty.
0: Ne gerekiyorsa yap Wayne.
2: Bir şey görülüyor mu?
3: Ortalık sakin.
2: Başlayalım.

0: Buluşma noktası 4000 fit güneybatıda.
1: Yol nasıl?
0: Tehlikelerle dolu.
2: Nefes kesici olacak.
0: Evet. Eski günlerdeki gibi.
2: Orada. Saat 2 yönünde.
1: Hemen içeri girelim.
0: Ön kapıdan girerken görmelerini istiyoruz.
2: Şimdi. Herkes içeri.
1: Kaç.
2: Çabuk.
3: Beni görüyor.
2: Gördüğünü biliyor. Gel buraya. Buraya gel.
4: Right.
2: İçeri gir dostum. Hadi koş. Koş.
4: Hadi.
2: Kaçın.
4: Hadi.
2: Hadi.

0: dışarı hadi hadi. Hadi.
1: Birini yakaladık. Çabuk.
0: Hadi.
1: Hadi.
2: Çok üzgünüz Stacy.

0: Hazır mıyız?
1: Evet. Ben hazırım.
0: Nina? Nina?
2: Siz dalga mı geçiyorsunuz?
1: Gidelim buradan.

0: Rick, sen iyi misin? Rick! Kalk ayağa! Hadi ayağa kalk asker! Hadi! Hadi! Hadi!
1: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Ben burada kalıyorum.
0: Bir şey yok Rick. Gerekirse seni taşırım, tamam mı?
1: Hayır!
0: Peki Rick. Tamam. Bunu almanı istiyorum, tamam mı? Ha? Al bunu, seni buradan götüreceğiz. Hadi götüreceğiz, tamam mı?
2: Hayır! Hayır! Tamam.
0: Evet, evet!
2: Hayır!
0: Dinle beni, tamam mı? Helikoptere ulaşınca yardım göndereceğiz, anladın mı?
1: Tamam.
0: Tamam. Şimdi dayan biraz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam. Tamam. Yavaş yavaş, yavaş. İşte böyle. Yavaş, sakin.
2: Lütfen. Lütfen ayağa hayır. Kalk. Sensiz ne yaparım ben?
1: Nina, hayır.
0: Hemen gitmemiz gerekiyor Nina.
1: Git, hadi. Hadi git.

0: Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Bu sonuncusu. Sen de dursun, tamam mı? Alsana hadi. Hadi al şunu.
1: Seni bırakmam.
0: Nina, vaktimiz yok.
1: Brian, seni bırakmam.
0: Bir iki mermi kaldı. Sen kendini kurtarmaya bak. Helikoptere yetiş.
1: Başka kimsem yok.
0: Her şeye rağmen devam. Anlıyor musun? Babam da böyle yapardı. Nina, hemen arkanda olacağım. Aferin sana. Artık baş başa kaldık.

Neredesiniz? Hadi ama.

0: İşte buradasın Nina, işte burada.
1: Hadi Brian. Lütfen.

0: Hadi Nina, hadi atla. Atla. Tamamdır. İyi misin Nina? Kahretsin. Ayaksın. Seni namussuz ne yapıyor bu? Nina! O çirkin yaratığı helikopterimden çıkarın hemen!
1: El bombası!
2: Al bakalım seni lanet olası!

0: Aferin Nick. Çok iyi.
1: Onu nasıl? Bir an öldüğünü sandım.
2: Dağda beni elimde bombayla görünce kaçıp gitti. Attım ama ıskalamışım. Mark patlamayı görüp beni kurtardı.
1: Ya Brian?
2: Oraya baktık. Çok üzgünüm.
1: Sonunda istediği oldu. O öldü.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Allah mesut etsin.
1: Sağ ol Zaza.
0: Allah mesut etsin.
2: Allah mesut etsin.
1: Sağ ol abi.
0: Küçük hanım. Elemda.
2: Eyvallah.
3: Dön bakalım şimdi. Aferin sana.

0: Gel yavrum.
1: Ne oldu Memati? Kovaladın mı milleti?
2: Usta baktım milletin içinde oynayacağın yok. Ne yapayım?
1: Ne oynaması Memati?
2: Usta, hiç boşuna uğraşma, söz verdin.
1: O zaman söyle, harman dalacağız.
2: Hadi bakalım, siz çıkın, boşalın.
1: Ne yapalım, söz verdik.
2: Hadi. Harman dalı çal.

0: Emri kimden aldın?
1: Halkımdan.
0: Ne yapsa seni öldürmeyeceğim. Boşuna nefesini tüketme. Bir her şeyi anlatana kadar ölmeyeceksin.

Bırakma küçüme. Acısına, yokluğuna dayanma küçüme. Onun intikamını almak için dayanma gücü ver.

0: Su. Biraz su ver. Su.
1: Konuş. Ne istersen vereceğim.
0: Konuşacağım. Su.
1: Abi konuşacak.
2: Konuş, her şeyi vereceksin yani. Bana bak. Bana niye sıkmadın?
0: Fırsatım olmadı.
2: Memati'ye sıktıktan sonra bana sıkmak için de fırsatım vardı. Niye bana sıkmadın ha?
0: Sana kolay ölüm yok Polat Alemdar. Önce sevdiğin herkesin tek tek öldüğünü göreceksin.

0: Abi ölüyor.
1: Abdüre, niye bana engel olmadın?
0: Abi seni vurmanla alakası yok. Ağzından köpük geldi.
1: Hüsnü'yü çağır. Gelip kan alsınlar. Tahlil yapsınlar.

0: Bizi kime sattın lan?
1: Ayıp oluyor Cahit.
0: Başlatma lan ayıbından. Senin temiz kağıdı verdiğin adam Memati abiyi vurdu. Sen nasıl örgütçüye temiz kağıdı veriyorsun?
1: Cahit, beni 20 yıldır tanıyorsun. Ben seni satsam şimdi burada olur muydum? Benim sana verdiğim listenin hepsi temizdi. Sana fotoğraflarına kadar gönderdim.
0: Ragıp, ben onu bunu bilmem. Senin temiz dediğin adam örgütçü çıktı.
1: Birader, bu işin içinde bir iş var. Bana zaman ver. Araştırıp bulayım. Bana inanmıyorsan uzatma, kafama sık.
2: Ragıp. Aa, hoş geldin Cahit abi. Ragıp söyledi, çok üzüldük. Başını sağ olsun.
0: Sağ ol yenge.
2: Beni niye kaldırmadın? Size bir şeyler hazırlayayım.
0: Zahmet etme yenge. Ben çıkıyordum şimdi. Ragıp, yarın o işi halledersin, konuşuruz.

0: Bu muydu bizim peymanımız? Böyle mi yemin ettik? Var mıydı kaçıp gitmek? Ele bastık biz kitabı.
1: Kaçmadın be usta. Ben seni bırakıp gider miyim hiç? Sen nefes aldıkça ben de alacağım.
0: Sen benim yerime nefes alaydın be Mati be. Ben ölüydüm. En azından bilirdim ki sen benim emanetime sahip çıkarsın.
1: Benim gözüm arkada değil usta.
0: Selvi'ye de mi üzülmüyorsun ha?
1: Burada üzülmek yok usta.
0: Kalbin durdu diye vicdanında mı öldü Memat?
1: Elimden ne gelir? Vadesi dolunca insanın elinden ne gelir usta?
0: Öyle olsun Memat. Öyle olsun. Ömründe bana bir kere kazık attın. O da beni bırakıp giderek. Ama helal olsun. Helal olsun. Hakkım sana helal olsun. Aldığım her nefesin birini senin için alacağım. Senin intikamını, bizim intikamımızı alacağım.

0: Bir saniye. Abi, ihtiyarlar başkanı görüşmek istiyormuş. Eşref Bey hatta.
1: Sonra Abdülhey.
0: Eşref Bey, Polat Bey...
2: Aradı mı adam? Şu an...
3: Aradı abi.
0: Tamam, o sizi arayacak.
3: Bir tuhaflık var, araştırıyorum diyor.
2: Matiyot, bundan daha büyük tuhaflık mı var? Bir an önce sonuç istiyorum Cahit.
0: Abi, bu iş Yaşar'ın boyunu aşar. Başka bir şey var.
2: Abdülhey ne düşünecek, ne akıl yürütecek durumda değilim. Memati ile ilgili önüme kim çıkarsa boyunun ölçüsünü alacağım. Efendim Nesli?
4: Polat, Servi hastaneden kaçmış.
2: Nasıl kaçmış?
5: Yaşar aradı. İleri geri konuştum.
4: Onun peşinden gitti, eminim. Ne olur bul Servi'yi.
2: Yaşar? Aferin Nesli. Aferin. Kim ararsa görüştürün kızı. Hızlan Cahit. Mümati'ye sahip çıkamadık. Bari emanetine sahip çıkalım.
6: Hanımefendi, Yaşar Bey henüz gelmedi.
4: Burada olduğunu biliyorum.
6: Hanımefendi, anlatamıyorum galiba.
4: Çekil.
6: Lütfen.
4: Çekil diyorum sana.
6: Lütfen
4: çekil,
6: sizi dışarı alalım. Hanımefendi, lütfen.
7: Ne oluyor burada?
6: Müdürüm, Selvi Hanım'a Yaşar Bey'in burada olmadığını söyledik ama ısrar ediyor.
7: Ne bakıyorsunuz? Atın dışarıya. Ne bakıyorsunuz aval aval? Atsanıza dışarıya.
4: Bırak! Çekil diyorum sana!

0: Teknede. Yaşar Bey teknede.
1: Ara teknenin yerini tespit etsinler.

0: Dönmene kim müsaade etti?
1: Annemin durumu iyi değil efendim. Gelmek zorundaydım.
0: 24 saatin var. İşini bitir, geri dön.
1: Hastalığı ağır. İşim uzun sürebilir. İhtiyarları biraz oyalamanız gerekecek.
0: 24 saatten fazla.

0: Bey, Yunan hava sahasına girmek üzereyiz. Geri dönmemiz lazım.
1: Tekne ileride, görüyorum.
0: Maalesef kara sularımızdan çıkmışlar.
1: Tekneyi indirinceye kadar dayanman lazım.
0: Telsiz anonsu geçiyorlar. Geri dönmezsek vuracaklar.
1: Alçal!
0: Polat Bey, bu işin şakası yok.
1: Alçal, bizi indireceksin.

0: Atal Emdar. Ben oğlumun intikamını aldım. Artık beni öldürsen de fark etmez.
1: Ben senin gibi bin taneyi de öldürsem Memati'nin intikamı yine alınmaz.
0: Yanlış yaptın Polat Alemdar. Adamın senin yüzünden öldü. Namusumuz el uzatmasına izin vermesen bunlar olmazdı.
1: Senin namusun mu var? Anlat, kimler bu işin içinde?
0: Memati'yi öldürmeleri için dünyanın parasını verdim örgüte.
1: İsim ver.
0: Cemal. Çok para aldı ama değdi.
2: Selo, sınırda durum nasıl? Anladım. Peki Cemal geçmiş mi karşıya, bir şey duydun mu sen?
3: İyi.
2: Dinle. Sen şimdi Fırat'ı bir bul. Acil benim onunla konuşmam lazım. Tamam. İyi, hadi kapat.

0: Er hat en afirtus.
1: Abi, Polat abiden haber aldın mı? Abi, taziye vermeyecek miyiz?
0: Bercan.
2: Biz ne yapacağız?
0: Siz burada kalacaksınız.
2: Mesele çocuksa İstanbul'da da bakarız.
0: Artık İstanbul'u unutacaksınız.
1: Abi ben seni yalnız bırakmam. Ne yapacağım ben burada?
0: Evleneceksiniz.
2: Nasıl? Ne evliliği?
0: Aile kuracaksınız. Bu çocuk da sizin evladınız olacak.
2: Sen kafayı yemişsin. Baki benim kardeşim sayılır.
0: Tamam. Ben de size karı koca olacaksınız demedim. Öyle görüneceksiniz.
2: Kusura bakma Kara ama o kadar da değil.
0: Ne oldu şimdi buna?
1: Abi sen bu kızın durumunu anlamıyor musun? Anlamazdan mı geliyorsun?
0: Bunun hayatında biri mi var oğlum benim bilmediğim?
1: Abi, Ayfer seni seviyor.
0: Bırak şimdi. Ya bu kadın benim neyimi sevecek ki?
1: Abi, gönül bu.
0: Kes. Saçma sapan konuşup durma. Yemeğini ye.
3: Çabuk, çabuk. Gel ama.
4: Ne yapalım başkanım?
3: Çıkacaksın, ne yapacaksın? Çabuk.

0: kimse yok. Atın silahları. At. Yat. Yat.
1: Var mı lan şansını başka denemek isteyen? Ha? Cemal nerede? Ha?
2: Senin gibi bir ajana verecek cevabım yok.
1: Konuşacak bir şeyim yoksa bu ağza ihtiyacım. Ah. Senin var mı söyleyecek bir şeyin?
3: Cemal Başkan Kandil'e gitti.
1: Ne zaman gitti lan? Ne zaman gitti?
3: Suikasttan hemen sonra.
4: Hadi çabuk çabuk. Hadi acele edin.
5: Polat!
1: Ne zaman dönecek? Sana soruyorum, ne zaman dönecek?
5: Polat!
1: Cemal ne zaman dönecek? Ha?
3: Bilmiyorum.
1: Ya bilmiyorsan bu kafaya ihtiyacım yok demektir.
5: Polat dur, ne yapıyorsun?
1: Bilmediğine emin misin?
3: Ben sadece bana verilen emirleri bilirim.
5: Polat. Bırak adamı.
1: Aldığı nefes zarar.
5: Bırak onu, biz karar verelim. Bu adamlar senin ne istediğini bilmiyor olabilir. Ama başka konularda istihbarata verecek bilgileri olabilir.
1: Umurumda değil Leyla.
5: Ama sen benim umurumdasın. Yapma Polat. Polat! Polat bekle.
6: Efendim Eşref Bey.
5: Memati'yi kaybettik, yetmedi. Seni de mi kaybedelim?
1: Memati'nin intikamını alamazsam beni asıl o zaman kaybedersin.

0: Abi, Eşref Bey aradı. Başkan seninle görüşmek istiyormuş.
1: Şimdi değil Abdüley.
0: Abi Memati abiyle ilgiliymiş.
2: Arkadaşlar, maalesef metropol boşluk kaldırmıyor. Suriye'de, Irak'ta büyük kazanımlar elde ederken dikkatimizi TC metropollerine yönetmek lazım. Cemal arkadaşın yokluğu orada bir boşluk doğurmuş. Son 24 saatte TC ajanları birçok hücremizi basarak dağıtmışlar.
3: Bu Memati Baş'ın ölümüne verilen bir reaksiyondur başkanım. Bunun olmasını zaten bekliyorduk. Benim orada olmamamla ilgili bir sorun yok.
4: Cemal arkadaş, konjüktür bu kadar lehimize dönmüş, ideallerimize bu kadar yaklaşmışken sorumluluklarımızdan kaçamayız. Emperyalistlerin sömürüsü altında metropollerde yaşayan halkımıza özgürlük mücadelelerinde yanlarında olduğumuzu göstermemiz lazım.
2: Suriyeli arkadaşlarımız TC topraklarında çok görev almaya başladılar. Durumun böyle olması beni rahatsız ediyor.
3: Başkanım, burada da durum farklı değil.
2: Cemal arkadaş, örgütümüzün fraksiyon kavgalarıyla bölünmesini istemiyorsak bizim burada, senin de metropollerde hakimiyeti ele geçirmen lazım.
4: Cemal arkadaş, TC'ye dönmeni istememizi sana karşı kurulmuş bir komplo olduğunu sanıyorsan...
3: Ne alakası var Rıza arkadaş? Konuyla ne alakası var? Benimle ne alakası var?
2: Cemal, Suriyeliler gittikçe büyüyen bir sorun olmaya başladı. Iraklılarla zaten sorunumuz var. İpi sıkı tutmazsak o ipi boynumuza geçirebilirler.

0: size kim yaptı?
1: Onat, çok dikkatli olman lazım. Pusu.
0: Kim kurdu pusuyu?
1: Memati'yi öldürenle.
0: Kim vurdurttu Memati'yi?

0: Eşref Bey, çok acil söyleyeceğim yere gel.
1: Yaşar bu işi nasıl yapmış hala aklım almıyor.
2: Sen aklını bu işlere yorma Pusat'cığım. Sen annenle, kardeşinle ilgilen, biz gerisiyle ilgileniriz.
1: Erhan, bana kırgınsın biliyorum. Ama eskisi gibi kalabalık değilsiniz. Yardıma ihtiyacınız olursa telefonum 24 saat açık.
3: Bırak Erhan. Değmez.
2: Artist. Çok çiğ çıktı bu çocuk.
3: O kadar çay ocağında yanında durdu, pişiremedim.
2: Gene kabahatli biz olduk Abdülbey.
4: Yarım saat sonra Ataşehir'de, her zamanki yerde.
2: Memati abi şımarttı bunu. Kendi başına da bizim başımıza da bela etti. Yoksa ben onu çiğ çiğ pişirirdim.
3: Cahit nereye gitti?
2: Bırak Abdül, karışma. Kafası iyi değil çocuğun.

0: Birinci Meşrutiyet'ten beri ilk kez İhtiyarlar Başkanı suikast sonucu öldürüldü.
1: Başkanım bana söyleyeceklerini biliyor muydun Eşref Bey?
0: Memati'nin ölümüyle ilgili olduğunu biliyorum sadece.
1: Memati ile ne alakası var başkanın suikasta uğramasının? Bunu yapanın başka bir derdi var. Görmedin mi? Mesaj vermek için ok kullanmış.
0: Memati'yi vuranları bulursak başkana suikast düzenleyenleri de öğreneceğiz.
1: Sanmıyorum. Memati'yi vuran belli. Örgüt. Sebebi de belli. Yaşar. Başkanla ilgili bana söylemediğim bir şeyler var.
0: İhtiyarlar arasında bölgenin geleceğiyle ilgili görüş ayrılıkları çıktı.
1: Görüş ayrılığı her zaman olur.
0: Bu başka Polat. Başkan suikaste uğramadan önce çok önemli bir planı hayata geçirmek üzereydi. Türkiye'nin bölgesel güç olmaktan başka çıkışının olmadığını, milli siyaset belgesinin ve devletin buna göre yeniden dizayn edilmesi gerektiğini düşünüyordu. İlk adım olarak bölgemizdeki ülkelerde Türkiye'nin etkinliğini arttıracak bir yapı kurmaya başlamıştı.
1: Gizli bir yapı mı?
0: Evet. Başkan bölgedeki her ülkede KGT benzeri oluşumların olması gerektiğini düşünüyordu.
1: Buna kim hangi akılla karşı çıkar?
0: Spesifik olarak hangi üye ne görüş belirtti ben bilemem. Ama başkan ülkenin bölgesel güç olması için henüz yeterli ekonomik, askeri ve siyasi güce sahip olmadığını düşünen üyelerin ağır muhalefetiyle karşılaştı.
1: Yabancıların bizim için oluşturdukları küçülme stratejisinin bizi ne hale soktuğu belli. Başkanın projesi çok doğru. Ama benim niye haberim yok? Bu konuda çok katkım olurdu.
0: Başkan zaten bölgedeki diğer KGT birimlerini sizin yönetmenizi istiyordu. Proje olgunlaşınca size teklif getirecekti.

0: Başkanlık için en büyük aday kim?
1: Geleneklere göre başkandan sonra gelen kıdemli üye diğer üyeleri toplantıya çağıracak. O toplantı

0: toplantıda yeni başkanın kim olduğunu belirleyecekler.
1: Onlar yeni başkanı seçmeden benim bölgesel KGT yapılanmasını tamamlamam lazım. Başkanın çalışmalarına nasıl ulaşırım?
0: Başkana ait ne varsa teamüller gereği bu gece yakılacak.
1: Eşref Bey, bu projeye ulaşamazsak geleceğimizi yakacaksınız demektir.
0: Polat Alemdar, bütün projeler yeni başkan seçildiğinde ulaşacağı şekilde yedeklenir.
1: Yeni başkanın, şimdiki başkana suikast düzenleyenlerden olmadığını nereden bileceksiniz? Beni başkanın ofisine götür.
0: Benden binlerce yıllık kuralları yıkmamı mı bekliyorsun?
1: Belki de artık yeni kurallar koymanın zamanı gelmiştir.
2: Gülüm, bir tane daha doldur. Bardağı buraya bırakırım.
3: Olur abi.
2: Al bakalım.
3: Sağ ol abi.

0: Çekil.
1: Vermiş mi?
0: Dağılın lan. Dağılın dedim. Dağılın. Dağılın lan.
2: Ne oluyor?

0: Yeni başkanın seçilme süreci başladı mı?
1: Kıdemli üyeye başkanın ölüm haberi ulaştığında süreç başladı. Kıdemli üye yeni başkanı seçmek için ihtiyarları kendi seçtiği Türk töresine uygun simgelerle toplantıya davet edecek.

0: Bu masada bir şey gizli.
1: Her yerine baktık. Neresinde gizli olabilir?
0: Çekmecelerde sayısal bir şifre var. Başkanın şifresi ne olabilir?
1: Bilmiyorum. Aklıma bir şey gelmiyor.
0: Sekiz çekmece olduğuna göre şifre 8 haneli olmalı.
1: Bilemiyorum Polat.
0: 8 haneli. 8 haneli. Başkan ne zaman göreve başladı?
1: Berlin duvarı yıkıldıktan sonra.
0: Tam tarih lazım Eşref Bey.
1: 26 Aralık 1989.
0: Emin misin? Muhtemelen denemek için tek şansımız var.
1: Eminim.

0: Polat Alemdar, aradığını bulduysan acil imha etmem lazım.
1: Bu dosyalar bende kalacak Eşref Bey. Geri kalanını istediğin gibi yaparsın.
0: Tek şartım var. Beni bu yapılanmanın dışında tutmayacaksın. Neler olduğunu bileceğim.

Sana da sessiz hareket etmeyi öğretemedim, gitti. Gel. İstediğim şeyi öğrendin mi? İyi. Otur.

0: hayatına girmeseydim şimdi Memati yaşıyor olacaktı.
1: Memati seninle en güzel günlerini yaşadı Selvi.
2: Abi Memati... Abinin boşluğu doldurulmaz. Ama ben her zaman yanındayım.
1: Sağ ol gülüm, eksik olma.

0: Kesin bilgi mi bu Kara? Anladım. Sağ ol Kara.
1: Bir haber mi var Abdülay?
0: Var abi. Hem de iyi haber. Kara, Cemal'in bu gece sınırdan sızacağını söyledi.
1: Hazırlığınızı yapın, bir an önce bölgeye gidelim.
0: Abi, adam zaten İstanbul'a gelecek. Biz niye gidelim?
1: Abdülay, sınırda mayına basar. Askerle karşılaşır, Mehmetçiğin biri kafasına sıkar. Yolda trafik kazası geçirir. Ben sorgulayamadan ölür mü ölür neme lazım? Gidelim alalım şey.

0: Hareket yok mu Abdülay?
1: Yok abi.
0: Kara. Kara. Adamın ne kadar güvenilir? Bizi zarflamış olmasın.
2: Şimdi Polat Alemdar, çift taraflı çalışan adamlara ne kadar güvenilir, sen de benim kadar iyi bilirsin. Ama ne yapalım, elimizde başka bir bilgi de yok.
0: Bu cemaat şimdi örgütte kahraman mı olmuş?
2: Memati, Allah rahmet eylesin. E tabi efsane bir isimdi. Elbette Cemal'in namı biraz yürüdü.
1: Ben onun namına da, canına da,

0: Öncülere telsizde sorun, bir terslik var mı?
1: Şivan, rapor ver.
2: Etraf sessiz, hareket yok.
1: Anlaşıldı.

0: Lan Fırat, beni satsan çok büyük para alırdın.
1: Öyle şey olur mu Cemal Başkanım? Biz kendimizi, halkımızı mücadelesine adamışız.
0: Ne halkı? Biz olmasak halk mı vardı? Koyun sürüsünden farkı yoktu.
1: Cemal Başkan, siz Memati Baş'ın öldürülmesi gibi bir eyleme imza attıktan sonra o sürü peşinizden ayrılmaz.
0: İlk defa doğru çözümleme yaptın. Polat Alemdar'ı da öldüreceğim. Asıl o zaman göreceksin. Bölgede bize tavır koymaya çalışanlar nasıl peşimize düşecekler. Hadi yürüyün.

0: Cesetleri sakladınız mı?
1: Sakladık abi.
0: Yüzünüzü saklayıp kapıya çıkın. Cemal öncülerini görmeden yaklaşmaz. Yüzünüzü göstermeyin.
1: Tamam abi.
0: Kara, biz senin etraflarından dolaş parkalarına geçeceğiz.
2: Tamam.
0: Ben sıkmaya başlayana kadar kimse sıkmayacak. En ufak bir şüphede Cemal'i elimizden kaçırırız.
1: Tamam abi.

0: öğrencilerle irtibat kur.
1: Şivan, rapor ver. Şivan, cevap ver. Başkanım, telsizleri bozulmuş herhalde. İşaret yapıyor.
0: İşaret mi? Kime sattın lan beni? Örgüte mi? Polata mı?
2: Paranoya yapıyorsun başkan.

0: Yaklaşırsanız adamınız ölür.
1: E artık yaşaması için bir neden yok o zaman. Sence de öyle değil mi Cemal?

0: Polat Alemdar. Ben öldürme. Ne istiyorsan vereyim.
1: Nurattin'in ölüm emrini sen mi verdin? Yoksa daha yukarıdan mı geldi?
0: Yaşar'dan aldım. Para karşılığında yaptırdım.
1: Kime yaptırdı?
0: En güvendiğim adamla. Yıldırım'a.
1: Bana niye sıkmadı peki?
0: Fırsat bulamamış.
1: Bana niye sıkmadı?
0: Ne bileyim. Tetiksiz senin elindeydi. Sorsaydım Polat Alemdar.
1: Adamın lisinle zehirlenmişti. Sorguda öldü.
0: Neresini? Bizim böyle bir eylem tarzımız yok.

0: Bana söyleme lan.
1: Örgüt hangi elemanını elimden sonra zehirlemiş? Böyle bir şey mi var Kara?
2: Kim zehirledi o zaman tetikçiyi?
1: Bilmiyorum.
3: Ne demek bilmiyorum? Bu eylemi sen yaptırmadın. Nasıl bilmiyorsun?
1: Ben eylemin emrini verdim. Ne bileyim Yıldırım neyi nasıl yaptı?
4: Sen Yıldırım'la ilgili ne biliyorsun onu anlat.
1: En güvendiğim adamlardan birisi. Örgüte ve bana bağlılığından şüphe etmem.
4: Lan bu zehiri herif kendi kendine mi yuttu?
1: Bırakın. Gidip sorayım.
3: Kandil'de mi İstanbul'da mı şimdi?
1: Metropol'de benim yerime vekalet ediyor.
2: Ara.
1: Numara kullanılmıyor.
2: Başka numarası yok mu arayacağın?
1: Yok.
2: O zaman sana da gerek yok.
5: Abi bunu İstanbul'a götürelim. Adamını bulana kadar lazım olur.

0: Uyudu mu kızım?
1: Yok Nazif anne.
0: 2 gündür gözünü kırpmadı.
1: Doktor ne dedi?
0: Bir sürü ilaç verdi. Memati'nin ölümünden etkilenmiş olabilir dedi. Etkilenmeyen var da sanki.
1: Ne yapacağız Ömer baba?
2: Hiç istemiyorum ilaç kullanmasını. Ama galiba doktorun dediğini yapacağız.
0: İçmez ki o ilaçları.
1: Nerede ilaçlar anne?
3: Abdüley doğru söylüyor Polat Alemdar.
4: Abdüley paketleyin bunu dönüyoruz.
5: Tamam abi.
3: İyi. Polat Alemdar. Size kolay gelsin.
4: Nereye kara?
3: İstanbul'da benim bir işim kalmadı.
4: Benim seninle işim bitmedi. Bu işler çözülene kadar geliyorsun.
3: Polat Alemdar, bu işlerin çözülmesi zor. İstanbul'daki herkesi öldürmen lazım kafanda şüphe kalmaması için.
4: Gerekirse onu da yapacağım.
6: Sen de yanımızda olacaksın.
3: Kalbim sizinle.
4: Bana ayak yapmayacaksın Kara. Ne diyorsam onu yapacaksın.
7: Selvi nerede?
8: Odasında.
7: Yemek yedi mi?
8: İstemiyor. Dur sana tabak vereyim.

0: Yemeyeceksin mi?
1: Ne oldu? İyi kardeş olmaya mı karar verdin?
0: Hadi de. Annem yemek hazırlamış.
1: Düşündüm de. Memati Öcen'i sen niye ölmedin ben bulamadım. Madem Azrail gelecekti. Hiçbir işe yaramayan. Yaptığı her şeyle insanları utandıran. Hiçbir gelecek vaat etmeyen. Muhtemelen bir gün bir çöplükte cesedi bulunacak sen değil de. Vatanı milleti uğruna canını feda eden adam niye öldü?
0: Benim için böyle mi düşünüyorsun?
1: Söylesene. En son herhangi birini ne zaman sevindirdin? İlkokulda okumayı söktüğünde mi?
0: Memati benim yaşımdayken benden beterdi.
1: Umudun var yani kendinden.
0: Öfkeyle söylüyorsun.
1: Yo, ne zamandır söylemek istiyordum. 10 yıl falan olmuştur herhalde. Şimdi öfkemi bahane edip konuşuyorum.
0: En azından ben öz kardeşim hakkında hiç böyle konuşmadım. Konuşmayacağım da.

0: Allah belanı versin sana. Bir bunu yapmadığın eksikti.
1: Belamı bulmak için çekiyorum.
0: Senin o elini kırarım. Yapmayacaksın. Bırakacaksın. Adam olacaksın. Bu it işleriyle uğraşmayacaksın. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Ne zamandır kullanıyorsun bunu?

0: Yani bu yaptığın iş mi şimdi Polat Alemdar?
1: Söz dinleyeceksin kardeşim. Boşuna mı konuşuyorum?
0: Sağ olasın Abdüley. Sen bize az bir müsaade etsene.
1: Torun büyütme sevdasına mı kapıldın? Ha?
0: Ne yapacaktım ya? Vur, öldür. Bir arpa boyu yol gidemedik. Devlet başka çocuklar bulsun benim yerime savaşacak. Ben torunumu büyüteceğim.
1: Emekli oldun yani.
0: Gençliğimiz gitti. Bari ihtiyarlığımızda insanı rahat bırakın.
1: Ölünce rahat edersin. Torunun yetişecekse getir babamın yanına ver yetiştirsin. Sen ne anlarsın çocuk büyütmekten?
0: Ben büyütmeyeceğim. Adamlarım büyütecek.
1: İyi işte. O zaman ne tutturdun İstanbul'a gitmiyorum diye?
0: Benden başka adam mı yok usta? Bari ayağım iyileşene kadar torunumun yanında kalsaydım.
1: Oğlumun yanında 2 dakika duraydın da hayatta olaydı.
0: Ben bir kere o hatayı yaptım. Oğlumu kaybettim. Ama torunumu kaybetmeyeceğim.
1: Hadi.
0: Bunu unutma ama. Bir gün ben de seni çağırdığımda gelmezsen... ben de sana sıkarım.
1: Çok konuşuyorsun, yaran daha çok kanıyor.
2: Benim hiç mi hatırım yok?
3: Biliyorum, beni uyutmak istiyorsun.
2: Evet ama uyuman lazım Elifciğim.
3: Uyursam ölürüm.
2: Hepimiz uyuyoruz tatlım. Ama bak hiçbirimiz ölmüyoruz.
3: Memati amcam öldü.
4: Benim güzel kızım da benim gibi uyumayı sevmiyor. Biz de oturur sohbet ederiz.
2: Benim dayanacak halim kalmadı. Sabah erken kalkmam lazım.
3: Hayır, otur. Ya uyurken bir şey olursa?
4: Bak, Leyla ablan sabah işe gidecek. Hem biz nasılsa uyanırız. O uyusun, biz seninle nöbet tutalım.
3: Uyumayacaksın ama dede, söz mü?
4: Söz.
3: Tamam, gidebilirim.

0: Ya oğlum yemin. Ya bunu kaç kere diyeceğim?
1: Dayı, hele bir bak. Öyle yeme.
0: Aha. Yemin.
1: Dayı, yemezsen ölümsüz değil. Ölümlü olacaksın.
0: Memati yemedi de mi öldü? Yedi de öldü. Boş beleş. Konuşsun canımı da sıkışsın ha. Hoş.
1: Memati abi evlenmesi onu kim öldürebilirdi? Bizim öyle bir derdimiz yok çok şükür.
2: Dayı, ölüme çare buldum ha. Üniversite açacaktım dayı.
0: Biz ne anlarız üniversiteden oğlum?
2: Zaza Üniversitesi dayı. Düşün dayı, öğrencilere mezun

0: okunurken diplomalar veriyorsun. Okulun her tarafında boy boy resimlerin olduğunu düşün.
1: Ne öğretecek? Adam öldürmeyi bilik, para kazanmayı bilik. Ben öleyim, adım Yaşi.
0: Öyle değil dayı. Bak, Count Harbour'da, Lord Oxford'da, ölüler mi?
1: Ben Lord Count Mont sevim. Hele ölüm hiç sevmiyim.
0: Dayı, reenkarnasyon diye bir şey varmış. Ölüp ölüp dirilmişsin. Onlara gidek mi?
1: Hakikat mi değilsin ya İmdat?
2: Uyumuş işte anne.
3: Yok kızım. Azıcık kıpırdasan yatağa götürmek için hemen uyanıyor.
2: Hay Allah.
4: Babam mı arıyor? Baba sen misin? Seni istiyor. Babamı istiyorum.
2: Efendim.
3: Yavrum.
2: Efendim Ayhan.
3: Ne olursun böyle söyleme kızım. İçim parçalanıyor.
4: Babam niye gelmiyor dede?
5: Gelecek kızım, gelecek.
4: Ne zaman gelecek?
5: Yavrum.
4: Çabuk gelsin. Ben babamı özledim.
2: Tamam, sağ ol. Diyarbakır'a gitmiş Polat Bey. Bugün de gelmiş.
3: Telefonunu bir çevirsene kızım.
2: Hala kapalı anne.
6: Yanlış bir şey söylersen kafana sıkarım.
7: Efendim?
8: Yıldırım, neredesin?
7: Başkanım, Polat Alemdar mekanlarımızı basıyor. Güvenli bir yer buldum, talimatlarınızı bekliyordum.
8: Benden başka kimseyle irtibat kurdun mu?
7: Hayır başkanım.
8: Yıldırım, metropole geldim. Beni iyi dinle. Mavi pencereli mekana gel.
7: Bir saat sonra oradayım başkanım.
9: Hazırlığınızı yapın Cahit. Bu bizimle geliyor.
6: Tamam abi.
10: Abi savcı hanım geldi. Odanızda bekliyor.

0: Hayırdır Leyla?
1: Haberler sende. Diyarbakır'a gitmişsin.
0: İstihbarat, emniyet. Ellerindeki dosyaları çözmüş, beni mi takip ediyorlar?
1: Elif'in durumu iyi değil Polat. Sana ihtiyacı var.
0: Annem, babam, sen Elif'in yanındasınız. Ben de işimi bitirince kızımın yanında olacağım.
1: Ne zaman bitecek işin? Kızından daha mı önemli?
0: Leyla, şimdi vaktim yok. Akşam konuşalım.
1: Akşam geleceksin yani eve.
0: Söz geleceğim.
2: Polat beyefendi usturuplu sıkmış. Kemikte bir şey yok.
3: Usturuplu mu sıkmış? Eyvallah. Eyvallah da sen şimdi benim filmi boş ver de git şu kafanın bir filmini çektir.
2: Karabey, hastalıkla dalga geçilmez. Size hiç yakıştıramadım.
3: Sana yemin ediyorum bunun kafa gidik.
4: Nereye Kara?
3: Ya Polat Alemdar beni yatayım diye getirmedi herhalde İstanbul'a, değil mi?
4: Ne yaptınız Cahit? Oraya mı gelelim? Adresi mi vereceksin? Hadi Kara, adamın izini bulmuşlar.
3: Ben başka bir yere bakacağım Abdüley. Sen git, sonra görüşürüz.
4: Emin misin? Ayağın iyi değil.
3: Eminim ben, eminim. Ben sonra arayacağım sizi, hadi.
5: Polat Alemdar, dediğim gibi. Mekan burada.

0: Göreceğiz. Burayı başka kim biliyor?
1: Yıldırım'da. Benim dışımda bilen yok.
2: Abi Kara, ben başka yerlere bakacağım deyip ayrılmış hastaneden.
3: Zamanı mı şimdi? Abdüley niye bırakmış?
2: Abi Kara gideceğim deyince Abdüley ne yapsın?
3: Sıksaydı öbür bacağına.
0: Abdüley ara da mekana gelsin.
4: Dayı, kapıda karşılamayacak mısın Mete Bey'i?
5: Demediniz mi oğlum? Dayımın kapıya çıkacak mecali yok.
4: Dayı dedik de adam gelecek bakacak turp gibisin.
5: Oğlum dayını benzete benzete turba mı benzetsin? Ya git adamı karşıla boş belaş.

0: geçmiş olsun Zaza.
1: Geçeceği yok. Mete bak, ben öleyim.
0: O ağzındaki ne? Çocukken emzik emmedin, şimdi mi başladın?
1: Bak, 39. Ben öleyim. Ne diyeceksen de öbür tarafa. Ben gideyim.
0: Daha ben yeni geldim. Seni bir yere bırakmam.
1: Ya yanlış ettin, yanlış. Öyle bir memleket bırakılır da buraya gelir mi? Burası toz duman.
0: Geldim ki tozu süpüreyim. Dumanı bulut edip yağmur gibi yağayım.
1: Ya ben hastayım, öleyim. Sen yağmur değilsin. Ne istisin benden ha?
0: Ha? Zaza, eski günlerdeki gibi iş yapacağız. Yaşar öldü. Onun işlerinin altından ancak sen kalkarsın.
1: Bu Amerikalılar kafayı mı yemiş? Toz işini bana verirler.
0: Sokakların hepsi senin. Devlet benim. Ben ne istersem o olacak. Ne Amerikalılar bana yok diyebilir, ne de sen.
1: Bilirsin ben peşinat almadan bir iş yapmayı sevmeyeyim.
0: Neymiş istediğin peşinat?
1: Ölümsüz olmak isteyeyim.
0: Ben de ölümsüz olmak istiyorum. İki türlü ölümsüz olunur. Devletin varsa ve devlet seninse ve sen de devlet olmuşsan ölümsüz olursun.
1: Öbürü?
0: Öbürü sana göre değil. Çocuk sahibi olursun, o devlet kurar, öyle ölümsüz olursun.
1: Ya dur, bir şey varmış. Ne? Bir renk alması mıymış? Neymiş? Ya imdat! Ne diyor oğlum o?
2: Reenkarnasyon dayı.
1: Ondan ha. Canı sıkılınca ölü misin? Canı sıkılınca dirilirsin.
0: Var. Ne olmuş?
1: Devlet mevlet olsun işler. Sen bana o işin bir yolunu bul. Yoksa senin toz işi kolay.

0: kılıçtan dolayı sana kimse bir şey demiyor.
1: Bizim adımız Zülfikar. Herkes sözün hakkını alır. Bu Zülfikar doğru söyleyenin yanında olur, yanlış söyleyenin de böğründe olur. Biz de sıkıntılı zamanlar geçirdik. Ama çok şükür Sünni kardeşlerimizle bir sıkıntımız yok.
2: Suriye

0: Her zaman bu işi kaçıranlar oldu. Biz yıllarca Esat'ın zulmünü beraber çektik.
1: İyi de halen o Yezid'e destek veriyorsunuz.
2: Zülfikar ağa, keyfimizden vermiyoruz. Korkumuzdan veriyoruz. Bu Yezid giderse başımıza ne gelecek bilmiyoruz.
1: Bundan daha beteri gelmez, rahat ol.
0: Nasıl gelmez? El-Kaide orada, Selefiler orada. Esat giderse silahları bize çevirecekler.
1: Elbet bunu bozacak birileri vardır.
2: Var. Sünnilerin içinde, barış içinde kardeşçe yaşamak isteyenler çoğunlukta. Ama sen de biliyorsun, bu işler bir kıvılcıma bakıyor. Bölgede de ortalığı karıştırmak isteyen çok. Bunu siz de 12 Eylül'de yaşadınız.
1: Siz muhaliflerle birlikte olmayı, Esat'a verdiğiniz desteği çekmeyi kabul edin. Ben mevzuyu Polat Alemdar'a intikal ettireceğim. O sizi birleştirecek.
0: Polat Alemdar'ın Türkiye Devleti'nde bu kadar gücü var mı?
1: Bölgede yaptıklarıyla ne kadar gücü olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz. Ne zaman sizi bir araya getireyim?
2: Biz Polat Alemdar'la görüşmeyi, konuşmayı her zaman isteriz. Ama önce Kürtlerle görüşmek lazım. Onlar da bizim gibi azınlık. Birbirimize destek olursak daha güçlü oluruz.
1: Onların önde gelenleri kim?
0: Bedri ağa, sen tanırsın. Zaza'nın kirvesi.
1: Kardeşim, niye başta söyleyeceğin lafı şimdi söylüyorsun? Ben Zaza'yla o işi hallederim.

0: Adamın hep böyle geç mi kalır?
1: Bir şeylerde şüphelenirse gelmez. Yıldırım'ı çok iyi eğittim.
0: Bakalım ne kadar iyi eğittiğim belli olacak.
1: Yıldırım, nerede kaldın?
2: Başkan, Kandil'le görüştüm. Senin TC'nin elinde esir olduğunu söylediler.
3: İkna edeceksin.
1: Yıldırım, ne saçmalıyorsun? Burada oturup seni bekleyerek vakit kaybediyorum. Neredesin?
4: Başkan, TC'nin elinde değilsen dışarı çık.
2: Yalnız olduğunu göreyim, arabayla gelip seni alacağım.
1: Yıldırım, sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Sana ne diyorsam onu yapacaksın. Senin paranoyalarınla uğraşacak vaktim yok.
4: Başkan, yalnızsan kapıya çık. Aksi halde ben gideceğim.
1: Yıldırım! Yıldırım! Kapat.
0: Abdülay, sen arkadan çıkıp yolun karşısına dolaş. Cahit, sen pencerede kal. Hadi yürü.
3: 5 adım atıp bekleyeceksin.
0: 6.'yı atarsan Cahit kafana sıkacak. Cahit, gel. Bekle. Bekle. Arkaya koy elini. Say yürü. Şimdi. Cahit sende. Bir.
5: İki.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.

0: Efendim Foça adeta cennetten bir köşe. Foça'da gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Yapılacak çok fazla şey var. Ancak buraya geldiğinizde efendim denizin üzerinde keyifli bir tekne gezisi mutlaka yapmalısınız. Evet, teknemizle birlikte küçük deniz limanından açıldık. Efendim Orhan kaptanımızın ve Osman kaptanımızın misafiriyiz. Evet, Orhan kaptanım merhabalar.
1: Hoş geldiniz tekrar
0: hocamıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Evet, şu anda bulunduğumuz tekne gezinti teknesi.
1: Evet, ailemize ait gezinti teknemizde Foça'mızın en kıymetli yeri Siren Kayalıkları'na getirdik sizi.
0: Ünlü Siren Kayalıkları.
1: Siren Kayalıkları'ndayız. Çünkü Siren Kayalıkları Yunan mitolojisinde de ismini ön plana çıkarmış. İnsanlar binlerce yıl önce de burayı bu güzelliklerden etkilendiğini zaten öykülerine, hikayelerine eklemişler. Sirene Kayalıkları diye geçmekte. Hı hı. Sirene Kayalıkları bir deniz kızı türü olan, bayan başlı kuş vücutlu olan mitolojik yaratıklar.
0: Evet.
1: Ve buradan geçen denizcilere çıkardıkları çok çekici bayan sesleri üzerlerine çekerek oluşturdukları fırtınayla da
0: evet,
1: bu bölgeden diğer tarafa geçmelerini engelleyen, suların altındaki kayalıklara teknelerini çarparak batmalarına yol açan,
0: evet,
1: ama bundan da etkilenmek istemeyenlerin kulaklarına bal mumu tıkayarak bu noktadan geçtiklerini öyküye, hikayeye ekleyen bir konu.
0: Evet Orhan kaptanım, Siren Kayalıklarından ve folklardan bahsetmişken tabii ki Badem'i de atlamamak lazım.
1: Kesinlikle.
0: Basında bayağı yer almıştı. Sevimli folkumuz Badem. Efendim eminim hepiniz biliyorsunuz. Evet, Badem'le buranın ilişkisi nedir?
1: Badem 2006 yılında Didim sahillerinde bir haftaya yakın bir açlık döneminden sonra ele geçirilmiş, insanlarca bulunmuş bir yavru fokumuz. Rahmetli Mustafa Koç'un önderliğinde daha çok Foça'da bir rehabilitasyon merkezi kurulmakla birlikte,
0: evet,
1: onu doğal yaşama uygun pozisyonda olabildiğince yaban bir şekilde denize salabilmek için,
0: evet, bakımı
1: uğraşılmış,
0: yapıldı.
1: Bakımı yapılmış, işte canlı balıklar havuza salınarak canlı ahtapotlar balık yakalamasını, evet, öğrenebilmesi
0: için. Foklar ahtapot seviyormuş, bunu da öğrenmiş,
1: evet,
0: oldum.
1: Havuza salınarak onun belli bir zamanlı, yani daha çok ergenliğe dönecek kadar olan zamanlı, bir yıla yakın bir zamanlı bizimle birlikte geçirdi Foça'da.
0: Bir yıl
1: Foça'da
0: burada kaldı.
1: Evet, yapay bir havuzun içinde,
0: evet,
1: olabildiğince yaban şekilde, insanlardan uzak bir şekilde buradan sonra da denize salınmış bir yavru fokumuz.

Değerli izleyenler, turizm cenneti Foça'yı gezmeye, görmeye devam ediyoruz. Efendim, Foça tarihsel anlamda, doğal güzellikler anlamında müthiş bir zenginliğe sahip. Şu anda Foça'ya geldiğinizde gezi rotanızda mutlaka olması gereken bir yerdeyiz. Burası Pers Mezarlığı. Efendim, İzmir Foça'ya gelenler Pers Mezarlığı'nı mutlaka ziyaret ediyor. Milattan önce 546 yılında Persler Foça'yı almış. Arkamda gördüğünüz taştan oyma anıt mezar. Milattan önce

16. yüzyılda Pers kralı tarafından çok yakın arkadaşı Susa kralının ve eşi Petna'nın adına yaptırılmış. Evet değerli izleyenler, Foça'ya gelirseniz Pers mezarlığını mutlaka görmelisiniz. Susa kralının ve onun acısına, ölümüne dayanamayarak ardından intihar eden Petna'nın birlikte yattığı mezarı sizlere göstermek istiyoruz. Buyurun. Evet değerli izleyenler, şu anda Susa kralının ve eşi Petna'nın mezarının içindeyiz. Efendim şuraya geçmek istiyorum. Evet, tamamen taştan oyma bir mezar. Pers kralı tarafından yakın arkadaşı Susa kralının adına ve eşi Petna'nın adına yaptırılmış. Efendim burası mezar kısmı. İşte Susa kralı ve eşi Petna burada yatmış. Tabii ki şu anda göremiyoruz efendim burada. Ama tarihte böyle bir bilgi var. Susa kralının ve eşinin burada yattığına dair. Değerli izleyenler, Foça'da şimdiki durağımız Kozbeyli. Efendim Foça'ya bağlı çok sayıda mahalle var ve hepsi birbirinden güzel. Hepsinin ortak özelliği bu mahallelerde doğal bir yaşamın süre gelmesi. Evet, Kozbeyli çok güzel. Buraya çok sayıda turist geliyor. Peki neden geliyor? Efendim Kozbeyli'de çok güzel taş evler var. Aslında Foça'nın taş evleri çok ünlü. Ama en güzel, en fazla taş evi görebileceğiniz yerlerden biri de şu anda bulunduğumuz Kozbeyli Mahallesi. Evet, arkamızdaki ev restore edilmiş. İnanılmaz güzel. Efendim bakar mısınız görüntüye? Pencereleri Foça taşından inşa edilmiş. Dokusu, mimarisi gerçekten mükemmel. Foça genelinde ve Kozbeyli Mahallesi'nde efendim bu evleri her yerde ama her yerde görebilirsiniz. Buraya neden geliniyor diye soracak olursanız, efendim buraya gelenler zeytinyağı tabii ki alıyorlar. Ancak Kozbeyli Mahallesi'nin kahvaltısı ünlü, nefis dibek kahvesi ünlü. Evet, buraya kahve içmeye ve kahvaltı yapmaya çok sayıda turist geliyor. Efendim bizden size tavsiye, Foça'ya gelirseniz Kozbeyli'ye mutlaka uğrayın. Burada şöyle keyifli keyifli tertemiz hava eşliğinde, huzur dolu bir ortamda kahvenizi yudumlayın. Efendim bakalım Foça Kozbeyli'de dibek kahvesi nasıl yapılıyor? Bu lezzetin sırrı neymiş?

0: Efendim Şakir ustamız yıllardır geleneksel yöntemlerle Kozbeyli Mahallesi'nde Dibek kahvesini yapıyor ve gelen misafirlere ikram ediyor. Ortamda çok otantik, burası köy kahvesi görünümünde ve burada sadece çay ve kahve var. Şakir ustam merhabalar.
1: Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk ustam, nasılsın?
1: Foça'nın Kozbeyli Köyü Şakir'in Dibek kahvesine hoş geldiniz.
0: Böyle kurban pazarlığı
1: evet,
0: gibi oldu
1: ustam. Tamam. Size Dibek kahvesinin nasıl yapıldığını anlatacağım.
0: Ustam şimdi hakikaten metini duyduk ve soluğu burada aldık. Kozbeyli Mahallesi çok güzel, her yerde taşı evler var. Aslında birçok unsurla anılıyor ama Dibek kahvesi buranın olmazsa olmazı. Efendim nefis oluyor. Mutlaka içmelisiniz. Ben de çekimden sonra tadına bakacağım. Tabii ki Şakir ustamızın ellerinden. Dibek kahvesi kaç yıllık bir lezzet?
1: Evet, Dibek kahvesi çok eski bir gelenektir. 1500'lü yıllardan beri içilmektedir Osmanlı zamanından.
0: Evet.
1: Dibek kahvesi nasıl yapıldığını ben size onu anlatacağım.
0: Tamam.
1: Şu gördüğünüz kahvenin şişesi, kavrulmamış hali.
0: Evet, kavrulmamış hali.
1: Şu gördüğünüz şişesi.
0: Evet.
1: Şu gördüğünüz çiğ kahvedir.
0: Tamam. Tamam.
1: Bu da kavrulma aleti dolap. Bu da gördüğünüz kahve kavrulma aleti dolap.
0: Efendim görüyorsunuz tamamen geleneksel yöntemlerle.
1: Buna kahve dolabı derler.
0: Kahve dolabı.
1: Evet, çiğ kahveyi bunun içine koyuyoruz.
0: Dolduralım.
1: Çiğ kahveyi bunun içine böyle döküyoruz.
0: Kavrulmamış çiğ kahvemizi.
1: Evet, çiğ kahve.
0: Kahve dolabımızın içine dolduruyoruz.
1: Tabii kahve çok eski bir ilkel şeylerden yapılıyor. Çok eski bir içecek olduğundan ilkel metotlarla yapılıyor.
0: Evet. Şimdi bu nedir? Dibek taşıma.
1: Evet, bunu kahveyi kavuruyoruz. Odun ateşinde bunu
0: kavuruyoruz. Nerede kavuracağız?
1: Yaylada kavuruyoruz bunu.
0: Yaylada kavuruyoruz.
1: Odun ateşinde böyle büyüğü var bunun. Bu bir ufak göstermelik bu.
0: İşte kahve dolabında nasıl kavrulduğunu, nasıl yaylaya çıkıldığını sizlere anlatmak adına şöyle bir gösterdi Şakir ustamız. Ve efendim yaylada kavurduğumuz Dibek kahvemizi şimdi Dibek taşımıza boşalttık.
1: Evet, boşalttık.
0: Ne yapıyoruz şimdi ustam?
1: Şimdi bundan dövmeye başlıyoruz. Bu da

0: 8 kilo.
1: Of, Ruslan burası çok güzel kokuyor. Evet, 33 yıldır Şakir ustamız işte geleneksel yöntemlerle dibek kahvemizi yapıyor. Dibek taşında böyle demir tokmakla dövüyor. Yorulmadı mı kolların ustam?
0: Şimdi hemen yok, alışkınız. Günlük 150 tokmak sallıyoruz.
1: 100-150 tokmak sallıyor. İnanılır gibi değil. Efendim bu kahve şimdi, lezzetli olmaz mı?
0: Şimdi oldu bu.
1: Verilen çok büyük bir emek var. Bunu makinede yapmak kolay değil mi Şakir ustam? Böyle kolay, yorulmadan.
0: Tabii.
1: Ne yapıyor şimdi?
0: Alıyoruz
1: kahveyi. Kavrulmuş kahvemizi dövdük. Vallahi dövmüş. Nasıl kuvvetli vurdun öyle.
0: Altına geçenlerle de kahve.
1: Of of of. Değerli izleyenler, kahvemizi bir güzel kavurduk. Dibek taşında bir güzel dövdük. Sonra elekten geçirdik. Ve şimdi ne zamanı Şakir ustam? Kahvemizi yapma zamanı.
0: Evet, kahvemizi
1: yapma. Hadi o zaman yapalım. Bakalım Kozbeyli'nin nefis dibek kahvesi nasıl yapılıyor? Şimdi herkes kahve yapar Şakir ustam. Senin kahven niye ünlenmiş? Kozbeyli'nin kahvesi niye ünlenmiş? Şöyle sırrını ver bize.
0: Biz şimdi anlattık ya, kahveyi dibekte dövüyoruz. Tek tek de pişiriyoruz böyle. Tek tek pişiriyoruz.
1: Onun için de lezzetli
0: evet,
1: oluyor.
0: Şimdi... Şöyle cezvemiz vardır.
1: Hanımlar beyler dikkat.
0: Evet, şöyle cezvemiz vardır. Nasıl içersiniz siz kahve?
1: Az şekerli.
0: Az şekerli içersiniz. Tamam. Az şekerli iki kaşık böyle.
1: İki kaşık.
0: Evet.
1: Tarif alın.
0: İki kaşık böyle.
1: Kahvenin evet. Duayen ismi.
0: Böyle Şakir de ustam. Böyle de bir tane kesme şeker.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Onu da koyduk.
0: Evet.
1: Doğru. Şöyle izleyenler görsün ustam.
0: Bir fincan da su.
1: Tamam.
0: Bir fincan da su koyduk.
1: Nasıl ayarlıyor bir fincan su?
0: Evet.
1: Of of. Of değerli izleyenler, dibek kahvemiz vallahi hemen pişti saniyeler içerisinde, mis gibi hazır. Of,
0: şimdi
1: of.
0: Bu içim hazır.
1: Şakir ustam, ellerine emeğine sağlık.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Sunum çok güzel, kahvemiz çok güzel efendim. Şimdi sizler için Koça Kozbeyli'nin dibek kahvesinin tadına hemen bakacağım. Bu arada Şakir ustamıza soralım, iyi bir kahve nasıl olmalı?
0: İyi bir kahve nasıl olur? Yani şöyle olur, kahveyi tek tek pişireceksin birer birer. Ondan sonra her şeyine göre, herkesin kıvamına göre, sade, orta, az şekerli.
1: Herkesin isteğine göre.
0: Tabii herkesin isteğine göre şey yapacaksın kahveyi.
1: Şakir ustam, ellerine emeğine sağlık. Gerçekten sağ inanılmaz lezzetli. Boşuna ünlenmemiş.
0: Sağ ol.
1: Kozbeyli'nin dibek kahvesi.
0: Evet.

0: Değerli izleyenler, Foça'da lezzetler asla ve asla bitmiyordu. Foça deyince balık, balık deyince tabii ki foça. Efendim, balık buranın olmazsa olmazı. Foça'ya geldiğinizde balık yemeden olmaz. Levrek buğulama yapacağız. Kiminle yapacağız? Cemalettin ustamızla yapacağız. Efendim, kendisi Bolu Mengenli. Sesi de çok güzelmiş.
1: Öyle diyorlar tabii.
0: Tabii ki. Efendim, çekimden önce ustam dedim, sesin güzel mi? Hani böyle ustalarımızın sesinin güzel olduğunu ben biraz anlarsam, böyle nereliyse o yöreye özgü türküyü şarkıyı söyletmeden bırakma. Ama yok dedi, ben söyleyemem dedi ama çok güzel bir şiir söyledi. Ne söyledin ustam?
1: Kayandan bir.
0: Hadi söyleyelim. Şarkı, nasıl şarkı başını şeydi. Başını söylesen.
1: Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeyi mahkum ettik
0: her şeyi. Bir yemin ettim ki
1: seni versin
0: dönemem
1: ellere.
0: Beni vursunlar
1: sana sevdanın yolları.
0: Bana
1: kurşunlar,
0: kurşunlar. Biz levrek buğulamamızı yapmaya başlayalım. Evet. Ustam harikasın. Şimdi buğulama Türkiye'nin her yerinde yapılır. Ama Foça'da Cemalettin ustamızın yaptığı levrek buğulamanın farkı nedir? Soralım.
1: Şimdi bizim levrek buğulamanın farkı biraz daha genelde patates koyarlar, havuç koyarlar falan diyelim. Ama biz patates, havuç, mantarlı ve soğan, domates renkli biberlerimiz var.
0: Malzememiz zengin.
1: Evet, biraz
0: renkli.
1: Zengin. Biraz daha çektiriyoruz, biraz daha özleşiyor.
0: Evet.
1: Limonumuz var, biraz daha ekşili oluyor.
0: Evet.
1: Yani o yüzden biraz daha biz farklı oluyoruz. En son kaldı diye biraz fesleğen kıyıp üzerine serpiştiriyor.
0: Evet.
1: Ayrı bir koku veriyor. Arama veriyor.
0: Evet, yerim. Malzememiz gördüğünüz gibi son derece zengin. Nefis bir levrek buğulama yapıyoruz. Haydi başlayalım ustam. Balığımız temizlenmiş, ayıklanmış. Şimdi ne yaptık ustam?
1: Tereyağımızı attık.
0: Tamam.
1: Şimdi soğanımızı ilave ettik.
0: Evet, ustalarımız böyle zamandan kazanmak için malzemeleri evet. Doğruyor, hazırlıyor.

0: Evet.
1: Evet, mantarımız da.
0: Ne mantarı?
1: Bu
0: mantarımız da buradan.
1: Evet, mantarımız da buradan.
0: Evet, çeşit çeşit otlar,
1: mantarımız.
0: Mantarlar, renk her şey yetişiyor. Evet. Ay bunlar çok güzel oluyor. Ben bayılıyorum.
1: Domatesimizi ilave edelim. Fazla biraz da öldürmeyeceğiz. Biraz canlı kalsın.
0: Ha, diri olması lazım.
1: Evet.
0: Çok fazla kavurmuyor.
1: Daha önceden ben hazırlamışım zaten.
0: Evet. Bir güzel kılçığı alınmış, tabii, yıkanmış, tabii, temizlenmiş.
1: Levreymiş.
0: Kuyruğunu kullanacağız mı?
1: Kullanacağım, onu kullanacağım.
0: Orayı keseceksin herhalde.
1: Yok, onu
0: kesmeyecek misin? Kesmeyeyim. Öyle mi
1: direkt
0: atacağız?
1: Tabii tabii.
0: Tamam.
1: Direkt.
0: Baharatlarımız var, fesleğenimiz var. Biraz
1: kırmızı toz biber.
0: Evet, fesleğenimiz de buradan.
1: Fesleğimiz en son kaldı ya.
0: Valla en son dokunuş. En son artık fesleğen, valla yetişmeyen ot yok. Yetişmeyen ot yok. Hocam biberimiz?
1: Biberimiz biraz daha çok.
0: Bu iyi. Nedir? Bu nedir?
1: Bu akbiber.
0: Akbiber nedir o?
1: Yani bu karabiberin olmamış tazesi.
0: Tamam.
1: Onu da attık. Hemen levreklerimizi atalım.
0: Malzememizin üzerine. Valla balığın her türü güzel. Izgarası, kızartması, buğulaması. Şimdi kızartması güzel oluyor ama böyle yağlı sevmeyenler için, çok fazla kalori almak istemeyenler için tabii ki buğulama çok daha makbul, ya da ızgara.
1: Evet.
0: Domates. Şimdi kullanmadığımız maydanoz var, fesleğen.
1: Onu kullanacağım.
0: Domates. Onu kullanacak mısın?
1: Domates de kullanacağım. En son kaldı ya.
0: Domatesi. İçinde de var ama domates. Evet. Kabuğu alınmış, doğranmış.
1: Üzerinde bunlar çeri domates. Biraz
0: evet.
1: Daha şey bu da. Görüntü amaçlı.
0: Evet.
1: Kullanacağız.
0: Efendim, levrek buğulamamız tenceremizde bir güzel pişiyor. Altını kıstık mı?
1: Altını kıstık.
0: Altını kıstık. Şöyle ben size göstereyim güzelliği. Of of of.
2: Kayıtlayayım.
0: Ustam, durum ne?
1: Durum şu anda balımız pişti.
0: Pişti.
1: Az bir şey fesleğen doğradı. Biraz aromasını verdiler fesleğeni.
0: Tamam.
1: Fesleğeni patlatalım şöyle bir.
0: Patlatalım.
1: İnce şöyle doğrayıp.
0: Ne demek öyle fesleğeni patlatmak?
1: Aromasını biraz daha böyle ezdim. Daha iyi şeye çıkıyor aroması.
0: Ha, hani daha fazla kokuyor. Tabii,
1: nadenin falan böyle.
0: Mis gibi koktu.
1: Patlatıp da.
0: Patlatınca daha güzel kokuyormuş.
1: Evet. Tenceremizi
0: alalım. Ustamın ellerine sağlık. Mükemmel bir levrek buğulama yaptık. Budur.
1: Şu
0: budur işte.
1: Servisimizi alalım.
0: Bu tam benlik böyle hafif.
1: Şu anda bir porsiyon kadar şöyle ben size tatlı.
0: Evet, sunum önemli. Sunum önemli. Ya özellikle bu kırmızı, sarı, yeşil biberler inanılmaz güzel bir görüntü katıyor yemeklere. Evet. Böyle buğulamalara, etlere. Efendim, bakmaya doyamıyorum. Şöyle bir çevireyim, siz de görün. Of of of. Yani yemek dediğin göze hitap edecek. Önce böyle gözümüz gönlümüz şenlenecek. Efendim, bir parça şöyle sizler için hemen, aman bozmaya da kıyamıyorum. Ama şöyle tadına da bakmak istiyorum tabii. Oo, mükemmel olmuş. Balık tadı var, sebze tadı var. Ustamın sevgisi var, tereyağı tadı var. Zaten malzememiz bol. Ellerine emeğine sağlık, harikasın.
1: Teşekkür ederiz, afiyet olsun.
0: Evet efendim, Foça'ya geldiğinizde ister kızartma, ister ızgara, ister buğulama, mutlaka balık yiyin. İşte Ege'nin bereketli, serin sularında her çeşit balık var. Birbirinden lezzetli Ege balığı var. Seçin, beğenin, yiyin. Allah vermiş, her türlü zenginliği vermiş Foça'ya. Onlardan biri de balık.
1: Evet. Balığımız ve otlarımız meşhur Foça'da.
0: Evet.
1: Ot dedi mi Foça.
0: Yani Cemalettin Ustam, Foça'ya gelince ne yenmeli? Bir.
1: Balık.
0: İki.
1: Ot.
0: Üç.
1: Yoğurt.
0: Foça yoğurdu.
1: Foça yoğurdu.
0: Afiyet olsun.

Neredeyiz? Şu anda Çantepe'deyiz. Efendim oldukça yüksek bir noktadayız. Foça'nın her tarafında olduğu gibi burada da inanılmaz güzel manzaralar var. Aslında Foça'nın birçok yerinde böyle yüksek tepeleri, muhteşem manzaraları görmeniz mümkün. Efendim, elime Foça morunu ve Foça sarısını aldım. Önemli bir sembol. Foça'nın verimli, bereketli topraklarında bol bol yetişen bir bitki, yetişen bir çiçek. Efendim kesinlikle kokmuyor çünkü kuru. Ama çok önemli bir sembol ve herkes bilir. Foça morunu ve Foça sarısını. Osmanlı döneminde de çok önemliydi. Efendim mor renk önemli bir semboldü. Değerli izleyenler, bulunduğumuz yer Çantepe. Ama şu anda içinde bulunduğumuz yer Çandede, yani Çandede Türbesi. Burası bir türbe. Çok kısa hikayesini sizlere hemen aktarmak istiyorum. Efendim Cumhuriyet döneminde Bektaşi iki kardeş varmış ve inançlarından dolayı baskı görmüşler. Burada yaşamaya başlamışlar. Geçimlerini de ayakkabıcılık ve çiftçilikle sağlıyorlarmış. Kardeşlerden biri ölmüş. Efendim diğer kardeş yine ayakkabıcılık, çiftçilik yapmaya devam etmiş. Eşeğinin boynuna bir çam bağlamış ve her gün köye gitmiş gelmiş ve ekmeğini çıkartmaya çalışmış. Köylüler de tabii bu duruma alışmışlar. Ancak günün birinde eşek kendi başına gidip gelmeye başlamış boynunda çanla. Daha sonra eşeği takip etmişler, buraya gelmişler ve efendim o iki kardeşin diğerini de burada ölü bulmuşlar. Evet, Bektaşi iki kardeşin mezarları efendim bu iki taşın altında. Geldiklerinde işte diğer kardeşin cansız bedenini bulmuşlar ve eşeği de buraya bağlanmış şekilde görmüşler. Değerli izleyenler, elimde Foça moru, Foça sarısı. Evet, şu anda Çandede'deyiz. Çandede türbesindeyiz. Efendim burada nişler var. İşte iki kardeş burada ibadet ediyormuş. Evet, ikisinin de mezar taşları burada ve o taşların altında yattığı söyleniyor. Bektaşi iki kardeşin. Foça'nın dağlarında, bahçelerinde, tarlalarında, yol kenarlarında çeşit çeşit otlar yetişiyor. Yani Foça, İzmir aslında genel anlamda Ege bölgesi tam bir ot zengini. Efendim Foça moru, Foça sarısı, karabaş otu ve daha çeşit çeşit otlar, bitkiler, hepsinin ayrı bir faydası var. Dekoratif amaçlı kullanılanlar var. İşte Foça moru, Foça sarısında olduğu gibi ve karabaş otu, efendim çayı yapılıyor. Aynı zamanda kadınlarımız karabaş otundan nefis reçeller yapıyor. Evet efendim, her yerde işte gördüğünüz gibi dağda, bayırda, yol kenarlarında Foça'ya özgü bu bitkileri, bu otları bol bol görmeniz mümkün.

0: Değerli izleyenler, turizm cenneti Foça'dayız efendim. Foça'ya geldiğinizde mutlaka ama mutlaka tatmanız gereken lezzetler var. Ve değerli izleyenler, Foça'nın yoğurdu çok ünlü. Çok lezzetli, tamamen doğal bir yoğurt. Ve Foça'nın doğal yoğurdunu, lezzetli yoğurdunu işte sizlere mis gibi doğal ortamda tanıtmak istedik. Yanımızda kim var? Yanımızda Ferdi Bey var. Yılların üreticisi, yoğurdun evet. Doğayan ismi Foça'da. Ferdi Bey merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz.
0: Bizler deyiz. Ortamız ne güzel.
1: Evet, şansınıza bugün de güzel bir hava var.
0: Evet, hava çok güzel. Çok sıcak değil. Şimdi Ferdi Bey.
1: Evet.
0: Foça'nın yoğurdu ünlenmiştir.
1: Maalesef.
0: Gerçekten çok lezzetli. Özelliği nedir?
1: Bizim bu 68 yılında kurulmuş bir kooperatifin ürettiği bir yoğurt. Üreticilerimizden aldığımız bu yoğurtları soğuk zincirle imarathanemize getiriyoruz. Hiçbir yağ kremasını içinden almadan kaymaklı, kendi evimizde yaptığımız gibi ninelerimizin tarzında mayalayarak... Kendi ürettiğimiz yoğurttan mayayı alarak ürettiğimiz bir yoğurt. Kaymaklı, saf, doğal bir yoğurt.
0: Mis gibi ayran yapılıyor Foça'nın yoğurdundan. Ve efendim alternatif lezzetler de tabii ki üretiliyor, ortaya çıkarılıyor. Öyle değil mi Ferdi Bey?
1: Evet, meyveli şimdi, olarak yiyebilirsiniz.
0: Tabii meyve salatası ben çok severim. Çok hazırlayalım güzel. Mı?
1: Vallahi siz bilirsiniz.
0: Hazırlayalım. Arkadaşlar ben mi hazırlayayım? Getirin. Ferdi Bey. Evet.
1: Benim hanım zahmet olacak
0: yani
1: ama.
0: Yani Ferdi Bey diyor ki efendim ben yoğurdu üretirim. Mis gibi doğal Foça yoğurdunu yaparım ama salataya karışmam diyor. Ben

0: hazırlayayım. Değerli izleyenler, bakın ben ne yapıyorum? Akşamları genelde hafif yerim. İşte evde ne varsa meyve, portakal, elma, çilek, işte kivi, ne bulursam böyle minik minik doğruyorum. Böyle bir kaseye boşaltıyorum. Greyfurt da varmış burada. Yeterli zaten. Evet, yoğurdumuzu da açalım. Efendim şöyle mis gibi kaymağımızı ayıralım kenara ve yoğurdumuzu şöyle boşaltalım meyvemizin üzerine. Of of of. Bakın bakın bakın şu güzelliğe, şu lezzete. O halde afiyet benim elime olsun. Sağlık, bana afiyet
1: evet,
0: olsun.
1: Evet, buyurun.
0: Süper süper. Evet, Ferdi Bey, orada da balımız var.
1: Aynı tarzda balla onu da yapabiliriz.
0: Onu da ellerinizle siz hazırlayın Ferdi Bey, hadi.
1: Tamam, hazırlayalım.
0: Evet.
1: Yoğurdumuzdan evet. Tekrardan.
0: Yani yoğurdumuz gerçekten kaymak gibi. İnanılmaz lezzetli bir yoğurt. Foça'nın yoğurdu boşuna ünlenmemiş. Buraya geldiğinizde mutlaka yiyin. Yemeklerin evet, yanında muhakkak. Yiyin, sade yiyin, salatasını yapın. Ben dökeyim onu. Ferdi Bey şöyle bir tutun, izleyenler de görsün. Efendim doğal ortam, doğal yoğurt, doğal bal. Daha ne olsun? Evet, vallahi yani. Çok şanslıyız.
1: Şanslısınız evet.
0: Evet, şöyle dökelim efendim balımızı. Of, of, of. Vallahi yemeğe falan gerek yok. Efendim işte foçanın yoğurdu olsun yeter. Yanında da doğal bir ekmek, böyle meyve, bal. Süper.
1: Enerji deposu.
0: Enerji deposu. Gerçekten enerji deposu.

0: Değerli izleyenler, turizm cenneti Foça'da şu anda çok ama çok güzel bir yerdeyiz. Çok keyifli bir yerdeyiz efendim. Özlem Hanım'la birlikteyiz. Foça mutfağına özgü geleneksel kakavya yapacağız. Evet, kakavya yapacağız. Çok değişik. Ben de merak ediyorum. Bakalım Foça'ya özgü geleneksel yöresel kakavya nasıl yapılıyor? Özlem Hanım merhabalar.
1: Merhabalar efendim. Hoş geldiniz
0: Foça'mıza. Hoş bulduk. Nasılsın Özlem Hanım? İyi misin?
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Burası çok güzel. Şimdi efendim turistikken tabii ki her yer ışıl ışıl, rengarenk. Bakar mısınız? Kırlentlerin güzelliğine şirin şirin turistler geliyor. İşte bu keyifli ortamda kadınlarımızın elleriyle yaptığı birbirinden nefis balıkları yiyor ve keyifli saatler geçiriyor. Şimdi Özlem Hanım, balığımızın ismi kakavya değil. Balıkla ve buraya özgü diğer yöresel ürünlerle, malzemelerle yapacağımız yemeğin ismi kakavya. Evet. Şimdi burada kocaman bir tenceremiz var. Evet. Efendim dekorumuz çok güzel. Şimdi burada Foça'nın önemli bir sembolü var. Foça moru. Efendim işte Foça'nın topraklarında, bağlarında, bahçelerinde, dağlarında yetişen otlar, ot zengini Foça'dayız. Evet. Ve her şey çok güzel, çok taze, çok lezzetli. Ne balığımız var?
1: Topan kefalemiz var.
0: Kefale mi yapılıyor
1: evet,
0: kakavya?
1: Topan kefalle yapılıyor.
0: Evet, tamam. Domatesimiz, soğanımız,
1: evet,
0: limonumuz var.
1: Foça'da yani domatesimiz de bizim tescillidir. Gerenköy domatesimiz
0: evet, çok
1: meşhurdur.
0: Evet, çok ünlü, çok lezzetli.
1: Doğaldır, organiktir, tohumu buraya aittir. Dediğim gibi aslında çok değişik malzemeler olmasa da ana karakter balık burada. Balığın
0: evet,
1: lezzeti yani topan kefalin lezzeti bütün yemeği şekillendiren bir şey.
0: Kaç yıllık bir yemek?
1: Yaklaşık hani mübadeleyi düşündüğümüz zaman bir yüzyılı var.
0: Yüzyıl,
1: bu
0: çok eski, çok eski.
1: Yani 1880'li yıllarda buraya göç başlamış. O dönemden itibaren bu karışım mutfağa girmiş.
0: Hadi o zaman yapmaya başlayalım Özlem evet, Hanım. Ben şu kapağı açmak istiyorum evet, efendim. Tenceremiz
1: bu da,
0: kocaman.
1: Bu da evet. Yani
0: bu
1: buradaki evlerden
0: bir
1: evet,
0: tencere.
1: Eski gördüğünüz gibi kulplarına vesaire.
0: Kaç yıllık bir tencere bu?
1: Böyle.
0: Antika
1: yani
0: vallahi.
1: Yani en azından herhalde bir 70 yılı vardır. Evde yemek yapabilen bütün bayanlar için çok basit
0: hanımlar
1: bir yemek.
0: Tarif alın. Foça özgü kakavyayı siz de evet, yapabilirsiniz.
1: Bu,
0: soğanlarımız iri iri.
1: Bu
0: halka
1: balığımızı
0: halka
1: yemek için Foça'yı tercih edebilirler. Çünkü bu balık dediğim gibi başka yerde
0: özel
1: çıkmıyor.
0: Özel bir balık.
1: Marmara Denizi'nde de kefal var ama biliyorsunuz artık deniz kirliliği vesaire. Sadece bu balık Ege'de kaldı.
0: Evet.
1: Bizim temiz denizlerimizde çıkıyor. Şöyle
0: balığımızı öyle tüm tüm,
1: tüm, tüm evet,
0: yerleştiriyoruz.
1: Evet. Çünkü şey
0: Özlem
1: kemiği,
0: Hanım
1: ayıklamış,
0: kafası, yıkamış,
1: tabii,
0: evet,
1: yani
0: hepsi
1: kemiği,
0: olacak
1: kafası
0: böyle bütün
1: o lezzetini içine verecek.
0: Tamam, tamam.
1: Ondan sonra şöyle yine
0: sarımsağımız
1: bütün,
0: var.
1: Bütün sarımsaklarımızı
0: çok
1: atıyoruz.
0: Çok güzel. Kakavya.
1: Şöyle,
0: efendim geldiğimizden
1: sarımsak
0: bu yana duyuyoruz kakavyayı. Hem biz görmek hem de sizlere tanıtmak istedik.
1: Biraz tane
0: Foça'ya özgü yöresel bir
1: atıyoruz,
0: lezzet. Evet, karabiberimizi ilave ettik. Çekilmemiş tüm
1: aynen,
0: karabiberimizi. Sarımsağımızı ilave ettik. Tuzumuz, karabiberimiz var. Bu nedir?
1: Bu da bizim gene Foça'mızda bir kooperatifimizin
0: zeytinyağı, yeşil
1: zeytinyağı,
0: altın. Of.
1: Evet,
0: görüntü
1: böyle
0: çok güzel oldu.
1: Ana şekil budur. Şimdi içeride biraz suyunu ekleyeceğiz.
0: Tamam.
1: Böylece pişmeye götüreceğiz.
0: Tamam. Limonumuz var.
1: Ondan sonra o ekşisini günümüzde limonla verebiliriz. Ama dediğim gibi aslında bulurlarsa üzüm koruğuyla.
0: Üzüm koruğu ama
1: şu
0: olmadığı
1: an
0: için asma yaprağı
1: oluşmadı,
0: kullanıyoruz.
1: Asma yaprağı ile yaptık. Ben gene de birkaç tane dediğiniz
0: birkaç
1: gibi
0: birkaç tane koyalım şöyle görüntü
1: şeyde,
0: olsun. Güzel oluyor bence balığın üzerinde soğanlar,
1: asma
0: limonlar,
1: yaprağı,
0: domatesler.
1: Koruk kadar ekşi vermeyebilir.
0: Evet ve efendim kapağı, çok güzel bir
1: kapattık,
0: görüntü. Kakavya yapıyoruz Foça'da. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve yolluyoruz ocağa. Hadi
1: evet,
0: bakalım. Değerli izleyenler, kakavyamız yarım saat pişti. Artık hazır.
1: Evet.
0: Öyle değil mi Özlem Hanım?
1: Evet, evet.
0: Açalım mı?
1: Hemen şöyle.
0: Açalım şöyle yavaş yavaş.
1: Şöyle.
0: Of of of
1: evet,
0: geliyor gelmekte
1: bu
0: olan kakavya budur. Özlem Hanım bu nasıl bir görüntü?
1: Çok,
0: çok güzel olmuş.
1: Mi?
0: Ay çok güzel olmuş.
1: Evet.
0: Özellikle asma yaprağı.
1: Kokusunu duyuyor musunuz?
0: Balığa çok yakışmış
1: evet,
0: ve buram buram duyuyorum. Nasıl
1: evet,
0: duymam?
1: Evet,
0: nasıl
1: evet,
0: duymam? Asma yaprağının kokusu o kadar güzel geliyor ki burnumuza. Gerçekten onun mükemmel.
1: Şu an taze yapraklar.
0: Harika olmuş.
1: Ekşisi, aroması.
0: Limonun ekşisi, asma yaprağının ekşisi, soğan, sarımsak.
1: Geçmiş durumda.
0: Of, çok güzel evet. Koktu. Yani kokusu bile doyurdu. Şöyle. Gel beni ye diyor.
1: Şöyle alıyoruz.
0: Değerli izleyenler, Foça'ya özgü kakaoya şöyle bir parça ucundan sizler için tadına bakmak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş. Oo, oh, ekşi ekşi, asma yaprağının ekşisi, limonun ekşisi geçmiş. Efendim soğanlar, sarımsaklar hepsinin lezzeti buluşmuş ve mükemmel bir kakaoya olmuş. Efendim ben bu kırlentlere bayıldım. Bunlarla veda etmek istiyorum. Bakar mısınız? Bol bol fotoğraf aldım bunlarla. Evet, ne söylemek istersin Özlem Hanım?
1: Çok sakin bir balıkçı kasabası. Bunu 2021 yılında da tescilledik. Bir Çitta Slow kasabasıyız.
0: Çitta Slow. Sakin şehir ünvanı.
1: Anı yakalamak çok önemlidir. Gelin bu lezzetlerle, bu doğayla, bu ambiyansla, bu tarihle anı yakalayın, anda kalın.
0: Evet, çok güzel efendimiz. Çitta Slow. Sakin şehir ünvanına sahip Foça. Gelin. Sakin sakin kafa dinleyin, tatilinizi yapın ve Foça'ya özgü yöresel lezzetlerin tadına da mutlaka bakın. Fena lezzetli hepsi. Sevgiler, selamlar Foça'dan.

0: geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Evet.
3: Görünce ben de inanamadım ama.
2: Biraz mola verip su içelim lütfen.
3: Zaten az kaldı, yukarıda veririz.
2: Daha dünyanın yolu var. Geride kaldın.
3: Manzara muhteşem değil mi? 80'li yıllardan beri kimsecikler geçmedi buradan.

0: Geride kaldın. Biraz duralım artık ha. Sen biraz dinlen. Ben devam ediyorum.
1: Sen de fazla uzatma dostum. Pit. İyi misin?

0: Afganistan'daki hissi Karadağlara on basar, öyle değil mi? Irak'tan döndüğümde bir daha çöl görmek istemedim. Dönünce hayat iyice normalleşti. Özlemeye başladım.
1: Eve dönmek güzel.
2: Baban çok sevinmiştir Brian.
0: Arayı kapatmayayım dedim.
2: Sonra bu nakliye işine asıldım. Karım beni terk edince.
0: Of ki ne of. Bana pek bir şey bırakmamıştı. Beni ilgilendirmez ama... Niye buraya gelmek istedin Brian?
1: Kayak yapacağım.
0: Kayak yapacak bir sürü yer var. Hatıraları başka yerde tazeler.
1: Babamın hatırası başka.
0: Onu demek istememiştim.

0: Tek başına yürüyeceğim bir yer değil burası. Seni almaya geleyim mi?
1: Mark, ben hazırım. Merak etme. Kendi başıma gidelim.
0: Bundan emin misin? Brian...

0: هاي عكسي.
1: Cindy'nin evi. Lütfen mesaj bırakın.
0: Cindy, benim Nina. Brian telefonunu açmıyor. Merak etmeye başladım. Arar mısın?

0: Pik bozulu Mark'ın helikopter servisi.
1: Kurtarma acil.
2: Pik buzulunda kaybolan bir şahsa haber vereceğim.
1: Adınız?
2: Nina Tanner.
1: Kaybolan şahsın adı nedir?
2: Brian abim.
1: Ne zaman eve dönecekti?
2: Bilemiyorum.
1: Ne zaman evden çıktığını biliyor musunuz?
2: Bilmiyorum. Bana gideceğini söylemedi. Ama orada olduğundan eminim. Başına bir şey gelmiş olabilir.
1: Lütfen biraz bekler misiniz?

0: Stacy ile John markette düğün hediyelerini paraya çeviriyorlar. Erlander şu aralar izini kaybettirdi. Ne oluyor? Senin neyin var Nina?
1: Tuhaflaşmıştı. Döndüğünüzden beri bambaşka biri olup çıktı.
0: Ne saplantısı bu?
1: Saatlerce haritalara bakıyor. Ya da sürekli bilgisayar başında. Uğradığımda bir şeyler konuşamıyoruz bile.
0: Neyin peşinde peki?
1: Onu hiç söylemedi. Ama Pik buzuluyla ilgili olduğunu biliyorum.
0: Pik buzulu mu? Oraya mı gitmiş?
1: Galiba.
0: Nasıl gitmiş?
1: Helikopterle herhalde.
0: Ben de yanında giderdim ama hala kızgın olduğunu...
1: Kızmamış. Bir terslik olduğundan eminim.
0: En son ne zaman konuştunuz?
1: Geçen gün. Kavga ettiğiniz o sabah.
0: Peki ne söyledi?

0: çok daralmış. Özür diledi gerçekten. Bütün kabahat bende dedi.
1: Kimsenin kabahati değil. İkimiz de sarhoş olmuştuk. Hepsi bu. İkimizin arasında bir şey var sanıyordun.
0: Öyle mi?
1: Ha?
0: Aramızda bir şey mi var dedi.
1: Bak abin zaman zaman senin üstüne çok fazla titriyor.
2: Nina. Nina.
0: Mark.
2: Yaşlanmışsın.
0: İltifat mıydı şimdi bu?
2: Hayır canım. Sadece... Ne zaman böyle büyüdün demek istemiştim. Pekala.
1: Hagerty.
2: Ne işin var burada?
1: Brian Tanner, Pik buzulunda kaybolmuş.
2: Pekala. Yukarıda kayak malzemeli iki kişi var. Helikopterlerle birlikte arıyorlar. Dağdaki elemanları erken çıkarmışlar. Fırtına yüzünden her şey iptal oldu. Fırtınadan önce bulunsa iyi olur.
1: Sen kurtarmada pilot değil miydin?
2: Evet, öyleydim.
0: Ellerindeki en iyi pilot sendin.
2: Zor durumlarda epeyce uçak indirip kaldırdım.
1: O kazadan sonra da açığa alındın.
0: Onun bir hatası yoktu.
2: Nina, özür dilerim. Ben... O gün içime doğmuştu. Emniyette olmadığını biliyordum. Söylemem gerekir.
3: Ama yine de onu götürdün.
0: Abim bir şeyi kafasına taktı mı kimseyi dinlemez. İyi bilirim.
1: Kuleden bilgilendiriliyorsunuz, öyle değil mi?
2: Evet, sürekli.
1: Sadece oturup beklemek gerekiyor öyleyse.
2: Evet. Siz oturun.

0: Bunlar Brian'in izleri mi?
1: Belli değil.
0: Vakit çok geç oldu.
2: Biri bulabildiniz mi?
0: Hayır. Daha yeni başlıyoruz. Siz doğu yakasına bakın.
2: Tamamdır. Dikkat edin. Çığ bölgesine girdiniz.
0: Tamam. Ne diyorsun?
1: Çok zor bir işe benziyor.
0: Bugünlük bu kadar olsun. Yarın geliriz.
1: Devam edelim hadi.
0: Tamam. Yolu bulurum. Ama acele etmeyelim, olur mu?

0: Rani, ne diyorsun? Bir şeyin yok ya.
1: Neredeydiniz siz?
2: Merhaba.
3: Pittsfield'e alışverişe gittik.
2: Öyle düğün mi? Hediyelerini paraya çeviriyoruz. Cing!
1: Şu işe bak. Erlander, sen de bu saçmalığa katıldın mı yoksa?
3: Yapacak başka bir şey yok buralarda.
2: Kayıt işlemleri çok saçma. Biraz para koyayım dedim ama John kabul etmiyor.
3: Tost

0: Makinesini vermedik Stacy. Arada tost yaparız, öyle değil mi?
1: 45 dolarlık tost makinesi mi olur? Tost makinesine 45 dolar kim verir?
2: Ben sana alırım Stacy.
0: Makine çok
1: güzel. Güzel bir alet. Çok memnun kaldım.
0: Gerçekten çok memnun kaldık. Brian'dan haber var mı?
3: Mark Haggerty buzula götürmüş. Onu güney yakasında 7000 fitte bırakmış. Bu evvelsi gün oluyor. O zamandan beri de haber yok.
2: Kamp yapmaya gitmiş olmasın sakın.
1: Bana haber vermeden gitmezdi.
3: O dağları herkesten iyi tanır. Onun kadar tecrübelisini görmedim. Bir terslik var. Kurtarma şu anda orada.
4: Haber geldi. Helikopteri ve kurtarmayı geri çağırmışlar. 2 kişi kaybolmuş.
1: Olamaz.
4: Çığ düşmüştür. Fırtına hızla yaklaşıyor.
1: Brian tek başına. Ya bir şey olduysa?
3: O zaman gideriz.
0: Hey dur bir dakika. Biz dediğin kim?
3: Biz hepimiz. Bir ekip olarak dağ kurtarma ekiplerinden daha iyi iş çıkarırız. Biliyorsunuz bunu.
1: Nasıl gideceğiz peki?
4: Kesinlikle olmaz, hayır.
3: Sana 2 katı fiyat veririz.
4: Mesele para değil.
3: Bizi bıraktıktan sonra kanuni hiçbir sorumluluğun kalmıyor.
4: Dinle beni asker bozuntusu. Benim derdim bana
1: babamın
4: yeter.
1: Babamın arkadaşısınız siz değil mi?
4: Evet, Jack iyi bir adamdı.
1: Kaybolduğu sırada sen de ekipteydin.
4: Evet.
1: Abimi bulmama yardım et. Sen götürmezsen başkasını buluruz.
3: Boş versene, adam sarhoş.
4: Pekala. Saat tam 1:30'da hangarın arkasındaki pistte buluşalım. Ekibi de getir.
3: Dinleyin. Sıkı giyin. Durum kötüleşirse sıkıyınıza sığınabiliriz.
2: Orası hala açık mı?
3: Kışın kapanıyor ama mecbur kalırsak gideriz.
1: Evde buluşalım, birlikte çıkarız.
0: Evet.
1: Romantik kaçamak nihayet gerçek oluyor değil mi?
0: Evet. Hawaii'de olsaydık daha güzel olurdu ama.
1: Çiçekli giysiler mi, kar kıyafetleri mi? Hangisi daha iyi gider sence?
0: Bu tür şeylere hala doymadın gitti.
1: Ne demek şimdi bu?
0: Sen anladın Stace.
1: Yeniden görev için yazılacağımız anlamına gelmiyor bu, tamam mı?
0: Niye görev diyorsun o zaman?
1: Biliyorsun, herkes bir tur daha yapıyor. Biz neden burada kalalım ki? Biz bir ikiliyiz. Biz bir aileyiz.
0: Evet. Ama burada kalırsak kendi ailemizi kurarız. Gerçek bir aile.
3: Bu işe hazır mısın?
2: Neden hazır olmayayım?
3: Gelmesen de olur. Yanlış anlamazlar.
2: Hani biz bir takımdık?
3: Saat 1'de benim evde.
1: Ben de geliyorum.
3: Hayır, birinin burada kalması gerekiyor Nina.
1: Burada boş boş durup bir şeyler olmasını bekleyemem, tamam mı?
3: Nina.
1: Dağ konusunda sizin kadar tecrübem var benim de. Bağlasam da burada kalmam.
3: Tamam. Ama gözümün önünden ayrılmayacaksın.
1: Tamam. Brian, sizi aradığım için gerçekten çok kızacak.
3: Kızsın. Birlikte büyüdük, birlikte savaşa gittik. Ve bundan sonra da birbirimizi bırakmayız, tamam mı?
1: Rick. Tabancası. Onu da almış.
3: Tabancasını mı? Anladım.

0: Tekler.
1: İki tane 10 millik statik. İki tekli, bir de en kalın olanında.
0: Statik bende.
2: Bende tekli var.
3: İkililerden aldın mı?
1: Aldım.
0: Helikopterde yine sizinle bir arada olmak varmış. Ne güzel oldu, öyle değil mi?
1: Evet. Bu kez indiğinde sana ateş açan olmayacak.

0: Orion'un haritalarından biri. 6000 fite kadar işaretlenmiş. Yani zirveye kadar.
1: Arazi geniş. Şuradaki sırt doğrudan dağın ortasına çıkıyor.
0: İzini bulabilir miyiz?
2: O biraz zor. Fırtına şiddetini artırıyor. İzler kaybolacak.
1: Eğer yukarıdan aşağı inerek araziyi tararsak kısa sürede büyük bir kısmını bitirmiş oluruz.
0: Bizi şuraya götürebilir misin?
2: Bu istikametten olmaz. Doğudan dolaşıp arkasına geçeceğim. 45 dakika ya da bir saat daha sürer.
1: Şu kanyonun içinden geçsek?
2: Ne kadar dar olduğunu görmüyor musun? Rüzgar şiddetli. Yanına bile yaklaşamam.
1: En iyi pilot sendin hani. Ne oldu?
2: Kanyon mu demiştiniz? Kusura bakma kaptancı.

0: Snowboard çalışmak için hiç de uygun bir yer sayılmaz değil mi?
1: Acemiler kulvarında mı çalışmak istersin?
2: Haksızlık etme.
1: Koca adam istese yapabilir.
0: Bayanlar, ben de buradayım yani anlarsınız.
1: Ah, seni seviyorum canım.
3: Hey. N9'da ne oluyor?
0: Yanımdan ayırmam. Senin yok mu?
4: Hava kararmadan fırtına bastıracak. 5000 fitin üstü bayağı tehlikeli. Artık tek başınasınız.
5: Biz her şey için hazırız.
4: Aha. Telefonu aldın mı?
5: Aldım. Numarayı aldın mı?
4: Evet. Fırtına gelmeden ara. Nerede olduğunuzu ve ne yaptığınızı bilmek zorundayım.
5: Anlaşıldı. Unutma, yarın sabah görüşeceğiz.
4: King Piste 700 fit.
5: Orada olacağız.
4: Dikkatli olun. Ve onu da getirin.

0: Geç bile kaldık.
1: Gruplara ayrılsak bir kısmımız sırttan öbürleri yandan dolaşır.
0: Hayır, birlikte gideceğiz. Sırası gelmişken bir terslik çıkarsa o zaman ayrılıp yardım isteriz, tamam mı? Örlendir. Hey Örlendir. Örlendir.
2: Bir ses duydum gibi geldi. Dağ havası kafa mı yaptı?

Bağırmasak iyi olur. Çığ bölgesine girdik. Tamam mı? Teşekkür ederim.

0: Burası başlamak için iyi bir parkura benziyor.
1: Ha, şimdi oldu.
0: Kayak burada daha hızlı yol alır.
2: Öyle mi dersin?
0: Hadi malzemeyi getirelim.
2: İpleri bulabilir miyiz?
0: Bunun altından kalkabilir misin?
1: Hem de nasıl?
0: Tepenin ormanla birleştiği yerdeki şu kayayı görüyor musun?
2: Evet.
0: Orada buluşalım. Ortadan kaybolma!
1: Bu da amma hevesli çıktı değil mi?
0: Öyledir.
1: Onu niye sevdiğin belli. Senin için biraz genç olsa da.
0: Hadi gidelim.

0: Ne kadar yol aldık?
1: Bir bakalım. Kanyon yüzünden sinyal zayıflıyor.
2: Şuradaki zirveyi geçtik. Sonra doğru aşağı indik. Aha. Sonra ormandan geçtik. Muckleshoot Ormanı.
3: Ne var?
2: Babam abimle avlanmaya oraya giderdi. Nasıl bu kadar olabilirim?
1: Sakin ol, tamam. Baban oralarda bir yerde kaybolmuştu, öyle değil mi?
2: Çığ mı düştü, buz mu yarıldı anlayamadılar.
1: Biliyorum, hatırlıyorum. Brian haftalarca konuşmamıştı.
2: Ben doğmadan az önce olmuş. 25 yıl geçti. Bu sene yıl dönümü.
0: Abinin buraya gelmesinin bununla bir ilgisi olabilir mi?
2: Olabilir.
1: Son zamanlarda babandan söz etmiş miydi?
2: Adını ağzına bile almaz. Ben arada sorarım ama onun için çok zor. Anılarını kimseyle paylaşmak istemiyor.
4: Çığ düşüyor. Kaçın! Hadi kaçın!

0: Nina! Nina! Gel buraya bebeğim. Gel hadi. Gel. Tamam. Bana bak. İyi misin? İyi misin?
1: John!
0: Ne oldu? O nerede?
1: John nerede? Kaldı.
0: Hayır.
1: John!
2: John!
1: John!
0: Hayır, olamaz.
1: John! John!
3: Telefonla arayalım.
0: Telefon John'daydı. Stacy! Stacy, ne yapıyorsun sen Stacy?
1: Onun yanına gideceğim.
0: Dur!
1: Çekil.
0: Burası tehlikeli, beklemeliyiz, tamam mı?
1: Umurumda değil Rick. Kocamı bulmaya gidiyorum.
0: Dur, dur! Stacy! Stacy, ben giderim. Tamam mı?
1: Hayır!
0: Kancaları çıkarın. Buldunuz mu?
1: Lanet olsun.

0: Görebiliyor musun?
1: Hayır, menzil dışında. Rick, sen iyi misin?
0: Şimdilik her şey yolunda.
2: John'u görebiliyor musun?
0: Hayır.
3: Bulunca haber veririm.

0: John. Beni duyuyor musun? Ne oldu? Hayır hayır, kıpırdama kıpırdama. Biraz hareket etmeden dur. Seni buradan çıkaracağız.
1: Onu buldum. Kötü durumda.
0: Malzemelerle buraya gelin. Tekrar ediyorum. Gelirken malzemeleri de getirin.

0: Sesi. Sol ayağı kırık ve yarası derin. Ayrıca kan tükürüyor. Başını çok kötü çarpmış. Onun dışında fazla hasar yok. Sadece çürükler var.
1: Seni kaybettim diye çok korktum.
2: İyi mi?
0: Evet, iyileşecek.
1: Hey, tatlım.
3: Hala buradayım.
1: Evet.
3: Galiba.
1: Orada tek başınaydın. Çağ üzerine gelirken seni görünce bir an için...
3: Hey. Biliyorum.
0: Ceplerinin hepsine baktım. Telefonu kaybetmiş.
2: Ne yapacağız?
0: Sedi yapmamız gerekiyor. Onu ancak öyle taşırız. Kayakları kullanalım. Bunları birbirine bağlamak gerekiyor. Erlander, kolibandın var mı? Erlander. Kolibandı.
4: Olması lazım.
1: Tatlım, iyi misin?
3: İyiyim. Evet, iyiyim.
1: Güzel. Güzel.
2: Bunu da bacağına takabiliriz.
0: Olur, işe yarar. Skinner 3500 fitte kaldı. Kestirmeden gidersek 7 kilometre.
4: Hiç kolay olmayacak.
0: Hayır. Ama acele edersek fırtınadan önce varmış oluruz. Tamam, şuraya da koy. Güzel. Şunları da ver.
1: Tamam, bekle, dayan. Biraz daha bitecek. Can. Tatlım. Bak, ne düşünüyorum biliyor musun? Sen haklıydın. Artık bir yere yerleşmenin vakti geldi.
3: Şu anda bunu konuşmak için uygun bir zaman olduğunu sanmıyorum, tamam mı?
1: Ben bir söyleyeyim dedim. Haberin olsun.
3: Stacy.
1: Evet.
3: Tatlım, ölümden döndüğüm için mi söylüyorsun bunları yoksa?
1: Hayır. Hayır. Hayır canım. Seninle birlikte yaşlanmak istiyorum. Bebeğini taşımak istiyorum. Tamam mı?
5: Merhaba, ben KSNW'dan Lisa Stone. Dağın dibinden yayın yapıyoruz. Kar henüz yumuşak. Kalınlığı 91 santimetreye çıktı. Fırtına uyarısı hala geçerli. Dördüncü kategoriden bir fırtına geliyor. İşletme sahiplerinin dükkanlarını kapatmalarını, kepenklerini indirmelerini öneriyoruz. Ve şimdi de
6: Vera'larına
5: bağlanacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
7: Lütfen Mark. Her şeyi baştan başlamak mı istiyorsun?
6: Vera.
7: Öyle olsun. Benden buraya kadar. Sana başka bir şans tanımayacağım.

0: Gelin hadi.
1: Durun, durun.
0: Ne oldu?
1: Ne istiyorsun hayatım?
2: Biraz daha herkesince verin.
0: Tepeden iner inmez tekrar vereceğiz.
1: Biraz daha dayan canım, tamam mı?
0: Sen git. İyi misin sen?
1: Örlendir'in nesi var?
0: Bir şey yok, sinirleri bozulmuş. İş verince aklı başına gelir. Onun için canı yanına verdim.
1: Ben korkmaya başladım. Brian'ı düşünüyorum. Tek başına, yaralı, donuyor.
0: Şu anda elimizden bir şey gelmez. Fırtına şiddetini arttırmadan John'u sığınağa götürmeliyiz.
1: Peki abim ne olacak?
0: Her şey sırayla Nina. Kendini bırakmak yok, tamam mı? Sana ihtiyacım var. Skinner'za varınca ne yapacağımızı düşünürüz.
1: Hey! Hey! Biraz daha nazik olur musun?
2: Deniyorum.
1: Daha dikkatli ol.
2: Alçak seviyedeyiz.
1: Ne demek bu?
0: Burada çığ düşme tehlikesi olmaz.
2: Ama açıktayız.
0: Olsun, ne fark eder? Hey! Burada bizden başka kimse yok. Kimse yok, anladın mı?
2: Evet, anladım.
0: Hadi,

0: Stacy!
1: Çek elini!
0: Stacy! Öldü o.
1: Hayır! Neydi o şey? Neydi o yaratık? Sen! Sen hiçbir şey yapmadın! Silahını niye çıkarmadın?
0: Benim silahım yok!
1: Neden? İyi olan ne varsa Afganistan'daki o mağarada bırakmışsın. O zaman da sorumlusu sendin. Şimdi
0: yeter.
1: De sorumlusu sensin.
0: Kes şunu. Burada kalamayız. Hemen yola çıkmalıyız. Yürüyün hadi. Malzemeleri toplayın, gidiyoruz. Acele edin. O yaratık gelmeden burayı terk edelim hemen. Tamam. Ön taraf senin. Hadi. Ayağa kalk asker. Hadi Stacy. Gitmemiz gerekiyor.
2: Geldik. Fırtına geçene kadar burada bekleyebiliriz.

0: Kilitli değil. Acaba neden?
1: Brian?
2: Buraya gelmemeliydiniz. Özellikle de sen.
1: Brian, sen iyi misin?
2: Dışarıda bir yaratık var. Biliyorum.
3: Sen nereden biliyorsun?
2: Onun için buraya geldim.
3: Sen galiba anlamadın. O yaratık her neyse onu kaçırdı.
2: Ne dedin?
3: Yaralanmıştı. Onu taşımaya çalışırken tepemize çöreklenip onu kaçırdı.
0: Seni aramaya çıkan iki kurtarma elemanı kayboldu.
2: Hayır, yanlış. Hepsi yanlış. Böyle olmaması gerekiyordu. Bunun için hiçbirimizin...
0: Hemen konuşmaya başlasan iyi olur çavuş. Bir açıklama bekliyorum.
2: Tamam. Bu noktalar kayıp şahıs raporlarını temsil ediyor. Yarım asır öncesine giden çözülmemiş vakalar. Çığ düşmesi, donma, buzul yarılması, doğal sebepler. Ne ararsanız var. Ama cesetleri asla bulunamamış. Skinner 2. Dünya Savaşı'ndan döndüğünde burada Avrupa'da gördükleri gibi bir yer inşa etmek istiyordu. 1954 kışında şu kapıdan çıktı ve bir daha geri dönmedi. 1962'de Philips ailesi kar ayakkabılarıyla batı ucunda yürüyüşe çıktı. 69'da 4 kişi keşif gezisine çıktı. 72'de tek başına dolaşan bir kayakçı kayboldu. Tarihlere bakınca çok iri bir hayvanı gördüklerini iddia eden insanlarla karşılaştım beyler. Türünün ne olduğu belli değil ama aynı vakitlerde ortalıktaymış. 87'den bu yana hiçbir olay olmamış. Babamızın öldürüldüğü tarihe kadar.
1: Babamızın öldürüldüğünü mü söylüyorsun?
2: Bana olanları anlattıklarında daha çocuktum. Asla inanmadım. Babam bu dağın her köşesini bilirdi. Tehlikelerden haberdardı. Kurtarma çekilince buraya tek başıma geldim. Babamın beni götürdüğü her yeri dolaştım.
1: Ne oldu?
2: Onu gördüm. Uzaktaydı. Kamufle olmuştu ama inanın bana o yaratığı gördüm. Sanırım o da beni gördü.
1: Bundan kimseye bahsettin mi?
2: Kime bahsedebilirdim ki? Anneme anlattım. Ama annem o sıralar çok hastaydı, anlıyor musun? Sen yeni doğmuştun Nina. Babamla ilgili herhangi bir şey söylesem perişan olurdu. Geçen gün buraya Pete'le çıktık. İple önden gitti. Bir anda sırtın arkasında kayboldu. Göremeyeceğim bir yerdeydi. Saklanması gerektiğini biliyordu. Ama o yaratık beni orada bekliyordu.
0: Tam olarak neyle karşı karşıyayız?
2: En az 2,5 metre. Belki daha da uzun. Herhalde 300 kilo vardır. Bilmiyorum. Keskin dişleri ve pençeleri var. Cüssesine göre son derece atikti. Zorlu dağ koşullarına karşı tam teşekküllü görünüyordu. İnsan yiyor ama ayırt etmiyor. Kimsenin gitmediği yerlerde yaşıyor, avlanıyor. Saklanmasını iyi beceriyor. Tam bir leş yiyici. Şimdiki avı da biziz.
3: Can!
4: Yapabileceğimiz hiçbir şey olmadığını biliyordum.
2: Bu benim mücadelem. Sizin değil.
0: Böyle olmaz Brian. Olmadığını sen de iyi biliyorsun.
4: Buradan kurtulmanın bir yolunu bulmamız gerek. Gidelim buradan.
0: Telefonu getirdin mi?
2: Hayır.
3: Neden getirmedin?
2: Çünkü benim telefonum yok.
3: Yaratık dönecek diye bekleyeceğime fırtınayı göze alırım.
1: Ben de.
0: Tamam o zaman. Yola çıkalım.

0: Hadi gidiyoruz. 5 dakikaya çıkıyoruz.
1: Hiçbir yere gitmiyorum Rick.
0: Ne dedin sen?
1: Yıllarca bu anı bekledim. Buraya gelişimin yalnızca bir sebebi vardı.
0: Öyle mi? Neden geldin?
1: Söyledim ya, onu öldüreceğim. Öldürene kadar da gitmeyeceğim.
0: Yani onu tehlikeye atma pahasına mı? Peki John ne olacak?
1: Onu ben getirmedim. Siz getirdiniz.
0: Bu işi benim üstüme
1: senin
0: atma.
1: Senin üstünde zaten.
2: Yeter bu kadar.
3: Bize buraya neden geldiğini söyleseydin bunların hiçbiri başımıza gelmezdi.

0: Hadi çabuk ol. Hadi. Gidin çabuk. Hadi. Durumu ne?
1: İyi değil. Sen burayı sağlamlaştırdın mı?
0: Hayır. İçeri gelip beni bulmasını istiyordum.
2: İyi taktik.
1: Kapı ve pencerelerin önünü kapatalım.
2: Uğraşıyoruz.
0: Hadi.

0: Başka bir çıkış var mı?
1: Arka kapıdan odunluğa çıkılıyor. Çabuk ol.
2: Onları arkaya götürüp zaman kazanalım.
3: Hayır!
1: Neden? Burada kalırsak şansımız
2: götür
1: daha çok...
2: Götür onları buradan. Bu bir emirdir çavuş. Yürü. Gidin. Lanet olsun. Ne bekliyorsunuz? Gidin hadi. Ne bekliyorsunuz? Buradan. Hadi çabuk. Çabuk çabuk çabuk çabuk. Açın kapıyı. Çabuk.
3: Nereye gidiyoruz?
2: Aşağı. Aşağı inmek zorundayız.
3: Hiçbir şey göremiyorum.
2: Çukurun dibine inmeyi deneyelim.
4: Buna dayanamayız.
2: Hayır, dayanamayız.

0: Beni gördüğüne sevinmedin mi?
1: Ne işler çeviriyorsun burada Haggerty?
0: Yardım etmeye geldim. Belki beni burada...
1: Bir günde başımıza yeterince dert açmadın mı?
0: Hadi ama Wayne. Çocuklar sağ salim yuvalarına dönsünler istiyorum. Beni araman gerekiyordu.
1: Bir dakika, ne dedin? Çocuklar mı dedin? Başkaları da mı var?
0: Evet. Brian'ın arkadaşları ve bir de kız kardeşi. Hepsi tecrübeli. Öyle ya da böyle zaten gideceklerdi.
1: Bana tersini söylemiştin.
0: Büyük tepeye kadar götürdüm.
1: Olamaz tanrım. Hayal görüyorum galiba. Şimdi bunları duymak bile istemiyorum. Doğru mu duydum ben?
0: Neyse, bu defa beni duydun. Senin kulaklarında bir sorunun var.
1: Para için her şeyi yaparsın sen.
0: Mesele para değildi.
1: Hey! Seni işten atabilsem memnuniyetle atarım. Tamam mı Haggerty?
0: Aman ne güzel. Keyfim yerine geldi. Aferin.
1: Aman tanrım.
0: Senin o bütün ayık pilotlarından daha iyi bir pilotum ben, tamam mı?
1: Yeteneğini boşuna harcadın, bir de övünüyorsun.
0: Uçuşta asla içmemiştim.
1: Öyle mi? Sadece bir kez içtin.
0: Evet. Sadece bir kez içtim. Ama sebebini söyledim. Beni dinlemiyordun.
1: Şimdi hepsini hatırlıyorum. Sen hayal görüyorsun, değil mi? O zaman da hayaller içinde yaşıyordun. Şimdi de öyle. Değişen bir şey yok. Şimdi çek git buradan, tamam mı?
0: Hayır. Onlardan haber alana kadar gitmeyeceğim.
1: Öyle olsun.
2: Biri daha geldi!
3: İki çıkışı da tutmuşlar.
4: Cephanemiz ne durumda?
3: Son şarjör.
4: Hollander, sende kaç tane var?
3: Sadece iki tane.
2: Diğeri önden girmeye çalışıyor.
4: Orayı hemen sağlamlaştırmamız gerekiyor. Şimdi!
3: Tamam.

0: bir savunma duvarı oluşturalım.
1: Kapı ve iki pencere fazla dayanmayacak şekilde.
0: Ben kapıyı tutarım.
1: Erlander, bir pencere benim. Diğerini de sana veriyorum, tamam mı? Ne yapıyorsun?
2: Saklanacak bir yer kalmadı.
3: Erlander, sakin ol dostum. İndir silahı.
2: Hepimiz öleceğiz burada.
3: Hemen indir şu silahı, hadi.
4: Dinleyin. Gittiler.
3: Geçti mi?
2: Evet.
3: Gel. Hadi yürü.

0: Hayır. Hayır, seninle birlikte yaşlanmak istiyorum. Bebeğini taşımak istiyorum.
1: Hadi gel! Hadi al beni!
0: Hayır! Peşinden gitmeliyiz!
2: Şimdilik böyle idare edeceğiz.

0: fazla dayanmayacak.
1: Çok güçlüler. Her an içeri girebilirler.
2: Gidelim.
3: Hadi hadi.
0: Hadi tamam. Hadi,
2: hadi çabuk koşun hadi.
0: Çekil.
4: Hadi.
2: Çabuk.
4: Hadi.
2: Şimdi ne olacak? Bu kadar ilerisini düşünmemiştim.
1: Harika. Ne yapıyorsun?
2: İşte burası. Son savunmamızı burada yapacağız.
0: Yeni silah anlamı.
2: Evet. Şarjör gibi değiştirmiyorsun.
1: Savaş vakti geldi.
5: Helikopterden inince şansımızı yitirdik.
1: Saçma. Al şu silahı ve sonuna kadar diren.
5: Hayır.

0: John'u kurtaramadığım için üzgünüm. Her şey için özür dilerim.
1: Hadi ama!
0: Yardım et Rick! Yardım et hadi! Yardım et! Mermiler bitmek üzere.
1: İyi bir açı bulana kadar bekle.
0: Buradan sağ çıkamazsak şunu bilmenizi istiyorum.
1: Kapat çeneni Brian. Saçmalayın.
0: Ben sadece şunu söylemeye çalışıyorum.
2: Çocuklar, ağlayıp sızlanmanın sırası değil.
0: Kaçın.
2: Bu bir süre onları...

0: oyalar.
1: Fazla dayanmaz.
0: Şimdi de kilerde kaldık.
1: Buraya da gireceklerdir. O zaman ne yapacağız?
2: Bu merdiven kazan dairesine kadar gidiyor. İçeride saklanabiliriz. Bir süre daha idare ederiz. Belki bizi orada bulamazlar.
3: Çekil oradan.
4: En zayıfımızı istiyorlar.
2: Yeter artık Erlander.
4: Yine bir süreliğine ortadan kaybolacaklar.
5: En zayıf en önce gider.
1: Sen zayıf değilsin.
5: Eskiden değildim.
4: Gel bakalım!

0: Buraya da gelirlerse kaçacak hiçbir yerimiz kalmıyor.
1: Ama burada direnebiliriz, değil mi? Yapmamız gereken tek şey... Gidiyorlar. Erlander haklıymış.

0: Buradan kurtulmak için elimizdeki tek fırsat bu.
1: Bu fırtınada hiçbir yere gidemeyiz. Bunu onlar da biliyor.
2: O zaman dönmelerini bekleyip onlarla savaşabiliriz.
1: Tamam. Saldırı taktiği uygulayalım.
2: Burada kullanabileceğimiz bir sürü şey var.
0: Mutfağa bakın. Kilere de. İşimize yarayacak aletler çıkabilir.
1: Köşede tanklar vardı.
0: Zor şartlarda hayatta kalmasını iyi biliyorlar. Biz de biliyoruz.

0: Aa, hiç fena değil. Hala asker olmak istiyor musun?
1: Askerlik böyle bir şey mi?
0: Evet. Kimi zamanlar.
1: Aslında düşünüyordum da... geri dönebilirsek... bir süre buna ara vereceğim. Belki... biraz para biriktirir... seyahat ederim. Hiçbir yere gitmedim. Hem...
0: Hey! Seni evine götüreceğiz. Söz veriyorum.
1: Sana inanıyorum.
0: Nina... sözünüzü kesmiyorum
1: hayır.
0: Ya. Hayır, hayır.
1: El bombaları.
2: Evet, Stacy bulmuş. Skinner Harp'ten getirmiş olmalı.
0: Hala sağlam mı?
2: Elbette, 3 tane var. Sohbetinizi bölmediğime emin misiniz?
1: Lütfen yine başlama Brian.
2: Hayır, onu kastetmedim, sadece...
1: Önemi yok. Ben Stacy'ye bakayım.

0: Rick dinle. Geçen gece ikinizi partide gördüğümde...
1: Sadece konuşuyorduk.
0: Ama...
1: Senin hakkında konuşuyorduk. Bir terslik olduğunu fark etmişti. Seni yiyip bitiren bir şeyler vardı ama bunları ona söylememişsin.
0: Babamla ilgili şeyler, hatıralar, herkesle paylaşamazsın.
1: Çok mutlu olurdu.
0: Bazen onun üzerine çok titriyorum. Geçen gece çok sinirlendim. Sonra oturup düşündüm, kendi kendime dedim ki... Nina biriyle birlikte olacaksa seninle olması gerekiyor.

0: Açılıyor. Wayne, ara oraya birini yollasınlar.
1: Çok tehlikeli.
0: Ara hadi Wayne.
1: Çekil başımdan, nefesin kokuyor.
0: Duymak istediğin şey bu muydu Wayne? Dağdan kurtulsunlar yeter.
1: Ne garip, bunu ben de istiyorum. Burada hava açıyor olabilir ama 10.000 fitte fırtına bütün hızıyla devam ediyordur.
0: Belki de bitmiştir.
1: Bu uçağı uçuracak kimse yok, sen de biliyorsun.
0: Elbette var. King pistinde araç bekliyorlar. Birini yollamayacaksan bırak ben gideyim.
1: Riske atamam. Senin dediğin gibi tecrübeleri varsa 1-2 saat daha idare ederler.
0: Yardımların için sağ ol Bey.
1: Ne demek? Bak şunu kafana iyice sok. Kimseden izin almadan oraya girmeye kalkarsan yanarsın, tamam mı? Tek bir telefon, ticari sertifika, helikopter, hiçbir şeye gerek yok. Kararını ver Hegarty.
0: Ne gerekiyorsa yap Wayne.
2: Bir şey görülüyor mu?
3: Ortalık sakin.
2: Başlayalım.

0: Buluşma noktası 4000 fit güneybatıda.
1: Yol nasıl?
0: Tehlikelerle dolu.
2: Nefes kesici olacak.
0: Evet. Eski günlerdeki gibi.
2: Orada. Saat 2 yöründe.
1: Hemen içeri girelim.
0: Ön kapıdan girerken görmelerini istiyoruz.
2: Şimdi. Herkes içeri.
1: Kaç.
2: Çabuk. Beni görüyor. Gördüğünü biliyor. Gel buraya. Buraya gel.
3: Right.
2: İçeri gir dostum. Hadi koş. Koş.
3: Hadi.
2: Kaçın.
3: Hadi.
2: Hadi.

0: dışarı, hadi hadi. Hadi.
1: Birini yakaladık. Çabuk.
0: Hadi. Hadi.
2: Çok üzgünüm Stacy.

0: hazır mıyız?
1: Evet, ben hazırım.
0: Nina? Nina? Siz dalga mı geçiyorsunuz?
1: Gidelim buradan.

0: Rick, sen iyi misin? Rick! Kalk ayağa! Hadi ayağa kalk asker! Hadi! Hadi! Hadi!
1: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır! Ben burada kalıyorum.
0: Bir şey yok Rick. Gerekirse seni taşırım, tamam mı?
1: Hayır.
0: Peki Rick. Tamam. Bunu almanı istiyorum, tamam mı? Ha? Al bunu, seni buradan götüreceğiz. Hadi götüreceğiz, tamam mı?
2: Hayır, hayır.
0: Tamam, evet, evet.
2: Hayır.
0: Dinle beni, tamam mı? Helikoptere ulaşınca yardım göndereceğiz, anladın mı?
1: Tamam.
0: Tamam. Şimdi dayan biraz, tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam. Tamam. Yavaş yavaş, yavaş. İşte böyle. Yavaş, sakin.
2: Lütfen. Lütfen ayağa hayır. Kalk. Sensiz
1: hayır, Nina,
2: ne yaparım
1: hayır.
2: Ben?
1: Nina, hayır.
0: Hemen gitmemiz gerekiyor Nina.
1: Git, hadi. Hadi git.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan Değerinde Trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots.
8: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat... tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hem

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim ya.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzeti.

0: sebepleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Her yerde bir an olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Bu sonuncusu. Sen de dursun, tamam mı? Alsana hadi. Hadi al şunu.
1: Seni bırakmam.
0: Nina, vaktimiz yok.
1: Brian, seni bırakmam.
0: Bir iki mermi kaldı. Sen kendini kurtarmaya bak. Helikoptere yetiş.
1: Başka kimsem yok.
0: Her şeye rağmen devam. Anlıyor musun? Babam da böyle yapardı. Nina, hemen arkanda olacağım. Aferin sana. Artık baş başa kaldık.

0: Neredesiniz? Hadi ama.
1: Hey! Hey! Buradayım!

Hadi Brian. Lütfen. Brian.

0: Hadi Nina, hadi atla. Atla. Tamamdır. İyi misin Nina? Kahretsin. Ayaksın. Seni namussuz ne yapıyor bu? Nina! O çirkin yaratığı helikopterimden çıkarın hemen!
1: El bombası!
2: Al bakalım seni lanet olası!

0: Aferin Nick. Çok iyi.
1: Onu nasıl? Nihan öldüğünü sandım.
2: Dağda beni elimde bombayla görünce kaçıp gitti. Attım ama ıskalamışım. Mark patlamayı görüp beni kurtardı.
1: Ya Brian?
2: Oraya baktık. Çok üzgünüm.
1: Sonunda istediği oldu. O öldü.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Efendim mutlu akşamlar. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de Beyaz Ana Haber'le yeniden karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Ve gündeme geçelim dilerseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayacağız. Marmaris'te Cuma namazının ardından vatandaşla bir araya geldi Erdoğan. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün hoş geldiniz sözlerine Erdoğan, gelmek istiyorsan kapımız açık karşılığını verdi. İşte o diyalog ikiliyi güldürdü.
2: Hoş geldiniz efendim. Var mısınız? Var mı yapabilirim?
3: Marmaris'te vatandaşla bir araya geldi. Gülümseten diyaloglar ortaya çıktı.
2: Var mı yapabilirim? Gelmek istiyorsa.
3: Cuma namazının ardından konuk evi önünde bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Fotoğraf çektirmek isteyenler Erdoğan'ın etrafında toplandı. Buluşmada Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de yer aldı.
2: Hoş geldiniz efendim. Var mısınız? Var mı
3: O sohbet yüzleri gülümsetti. Erdoğan daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. Hatıra fotoğrafları çektirdi.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında da yeni detaylar ortaya çıktı sevgili izleyenler. Alihan Kuriş'in kullandığı cep telefonunun zihinsel engelli birisi üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi. İşte son gelişmeler.
3: Bir telefon attı, bir engelli kimlik kartı ve milyonlarca liralık para trafiği. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında dosyaya giren yeni ayrıntılar çarpıcı. Kuriş ifadesinde GSM hattı kullanmıyorum demişti. Savunması soruşturma dosyasındaki kayıtlarla çelişti. Kuriş'in kullandığı telefon hattının sahibi Ali Kovan çıktı. Kovan'ın %50 oranında zihinsel engellilik raporu vardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sürekli engelli kimlik kartı sahibiydi. Ama asıl dikkat çeken bağlantı bundan sonra ortaya çıktı. Kovan, örgüt yöneticisi Osman Aslan Ali'nin yönettiği firmada beden işçisi olarak sigortalıydı. Ve başka bir gelişme. Alihan Kuriş'in firari kardeşi İlmi Tuna Kuriş, yurt dışına kaçmak üzereyken Marmaris'te yakalanmıştı. Kaçışına yardım eden isim Mehmet Özmen. Aracın tahsisli olduğu kişi ise eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'di. Şahin İngiliz medyasına konuştu. Aracın kendisinden habersiz kullanıldığını söyledi. İlgili şirket sahibi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. İşte o şirketin sahibinin Kuriş'in kaçış rotasında direksiyonda olan Mehmet Özmen olduğu ortaya çıktı. FETÖ üyesi olduğu belirlendi Özmen'in. 2023 yılında Alihan Kuriş'in eşi Seda Kuriş adına lüks otomobil alınması için 2 milyon 406 bin 650 lira gönderdiği tespit edildi. 3 ilde ikinci dalga operasyonda yapıldı. 12 kişi yakalandı. Soruşturma dosyasında tüm bu ilişkilerin tamamı mercek altında.
1: Kuytulculara yönelik soruşturmada ise 2021 yılında kaçırılan iş insanı Koray Sarısaçlı'nın götürüldüğü anlar ortaya çıktı sevgili izleyenler. Ortadan kaybolan bilgisayar kasaları ve hard disklerin taşındığı görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. 6 ilde 49 adrese düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı da 62'ye çıktı.
4: Işık olarak yani 12-13 gün alıkoydular. Günleri bile bilmiyordum. Yani o kadar karanlık bir yerdeydim. Azan sesinden falan tahmin edebiliyordum.
3: İşte böyle demişti iş insanı Koray Sarısaçlı.
4: Öndeki elemanları öne sürer ama arkada durur. Bunun tüm sebebi aslında Alparslan Kuytulu'nun kendisi ve elemanlarıdır yani.
3: Kameralardaki görüntüler Kuytulcular soruşturmasındaki iddiaları bir kez daha gündeme taşıdı.
4: Işık olarak yani 12-13 gün alıkoydular.
3: İş insanı Koray Sarısaçlı 2021'de kaçırıldığı öne sürülen anlarda bir araçla götürülürken kameraya yansıdı.
4: Onlara aleyhinde konuşmayacağıma dair 6-7 milyonluk dolarlık senet imzalattılar. Ondan sonra bıraktılar.
3: Yıllar önceki görüntülerin ardından operasyon öncesi yaşananların detayları da gün yüzüne çıktı.
5: Uzatacak mı şimdi? Tam bitti mi işlem?
3: İddiaya göre operasyon önceden fark eden şüpheliler gece yarısı bilgisayar kasalarını ve hard diskleri başka noktalara taşıdı. Kasalar elden ele taşındı, araçlara yüklendi. Hard disklerin de birlikte götürüldüğü anlar kameraya yansıdı. Ancak kaçırıldığı öne sürülen dijital materyaller polis ekiplerinin çalışmasıyla bulundu. Tamamına el konuldu.
5: Yakalama dersen imza atmam. Ben kaçmadım. Kendi evimdeyim. Kendi evimde olan insan yakalama denmez.
3: 6 ilde 49 adrese düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 62'ye çıktı. Alparslan Kuytul'un iki avukatının da gözaltına alınmasıyla soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
6: Çocukları arka taraflara koymalısınız. Ses yaptıklarını görüyorsunuz. Seslenmiyorsunuz. Seyrediyorsunuz.
1: Sevgili izleyenler, Kocaeli Darıca'daki Sakar kardeşlerin ölümündeki sır perdesi henüz aralanmadı ama yeni detaylar ortaya çıktı. Gece 3.37'de evden çıkan 3 kardeş tek renk giyinmiş ve kol kola yürümüş. Ayrıca 10 yıl önce de ablaları denizde boğulmuş. Yıllar sonra o acı tekrarlandı.
7: Üçü de aynı renk kıyafet giydi. Erkek kardeş önde, iki kız kardeş kol kola yürüyordu. Sakar kardeşler ölüme böyle gitti. Darıca'daki ölümlerin sır perdesi aydınlatılamadı ama ailenin 10 yıl önce de aynı evlat acısı yaşadığı ortaya çıktı.
8: 24 yaşındaki Gülşah Sakar hukuk fakültesini kazanmıştı ve üniversiteye gitmek için gün sayıyordu. 17 yaşındaki erkek kardeşi Muhammed ve 15 yaşındaki kız kardeşi Belina ile birlikte gece 3.37'de evden dışarıya çıkmıştı.
7: Üçü de siyah giyinmişti. Abileri önde, iki kız kardeş kol kola hızlı adımlarla yürüyordu. Kameralar son kez böyle kaydalmıştı.
8: Sakar kardeşlerin cansız bedeni kıyıya vurmuş halde bulundu. Üçünün de vücudunda darp izlerine rastlanmadı. Boğularak hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı.
7: Dört kardeş için kayıp ihbarı yapılmıştı. Sağ bulunan Bilgehan Sakar da olayı duyunca sahile gittiğini anlattı.
8: Görgü tanıkları dört kardeşin merdivenli kameriyelerde olduğunu söyledi. İki kız kardeşin oturduğunu, diğer ikisinin ise zaman zaman bisiklet sürdüğünü anlattılar.
7: Üç kardeşin tabutu yan yana dizildi. Belinay'ın bugün 15 yaşına girdiği ortaya çıktı. Doğum gününde toprağa verildi. Kardeşler son yolculuklarına uğurlandı. 10 yıl sonra acı tekrarlandı. Ablalarının Çeşme'de denizde boğularak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Sakar kardeşleri denize biri mi attı yoksa suya kendileri mi atladı sorularına yanıt aranıyor.
1: Dosyalar yeniden açıldı ve seri cinayetler çözüldü. Başkent Ankara'da işlenen 3 cinayetin failinin aynı kişi olduğu ortaya çıktı.
3: Yıl 2015. 3 cinayet, 6 cinayete teşebbüs. Dosyalar raftan indi. Ankara'da yaşanan seri cinayetlerin ardındaki sır perdesi kalktı. O cinayetleri aynı kişi işlemişti. Hasan Saygın, Muhsin Demirdirek, Mustafa Çağmaoğlu arkadan kafalarına sert bir cisimle vurulmuş ve katledilmişlerdi. Hem cinayetlerin işleniş tarzı hem de saldırılar arasındaki benzerlikler şüpheliyi işaret etti.
9: Olayların gerçekleştiği noktalarda tarihlerde birbirine yakındı, dosyalar birleştirildi. Şüpheli Medeni Öztaş 2015 yılının sonunda Ankara'dan ayrılmış ve saldırılar sona ermişti.
3: Şüpheli Antalya'da Asım Bayram'ı parçalayarak öldürme suçundan cezaevindeydi. Onun diğer cinayetlerini ele verense oğlunun ifadesi oldu.
9: Öztaş'ın oğlu Doğukan, babasının 2015 yılında sürekli geceleri dışarı çıktığını, içinde keser, tornavida, pense gibi aletlerin bulunduğu takım çantasında yanına aldığını anlattı. Ayrıca babası eve her döndüğünde üzerinde kan lekeleri gördüğünü söyledi.
3: Doğukan babasına neden kanlar üzerinde diye sorduğunda aldığı cevap kasaba yardım ettim olmuştu. Dosya açıklığa kavuşunca Medeni Öztaş 3 cinayet ve 6 cinayete teşebbüs suçundan da ceza aldı. Ve 2019 yılında işlenen bir cinayet daha. 13 Şubat tarihinde evlerinde öldürülen Mustafa ve Hüsna Ala çiftinin dosyası yeniden açıldı.
9: Olay yeri fotoğrafları, kayıp senet, tanık anlatımları ve HTS kayıtları hepsi tek tek incelendi.
3: Şüpheli YK'nin maktulle irtibatı tespit edildi. 21 Ağustos'ta gözaltına alındı ve tutuklandı. Ve Adalet Bakanı Akın Gürdek, aradan kaç yıl geçerse geçsin suçun ve suçlunun peşini bırakmayacağız ifadeleriyle çözülen dosyaları duyurdu.
1: Efendim bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yastık altı altın kararı geldi. Yastık altındaki altınların finansal sisteme kazandırılmasını sağlayan düzenlemeyi yürürlükten kaldırdı.
10: Alıyor muyuz, yatırım var mı?
11: Para olunca yapıyoruz.
10: Yastık altında mı tutardık yoksa bankadan mı alırdık?
12: Yastık altında tutardım.
7: Yastık altındaki altınını ver, sertifikanı al dönemi bitti. Merkez Bankası'ndan yastık altı altın kararı geldi.
13: Devlet kaydı altında faturası, gider pusulası, bunların hepsini kesiyoruz. Yani her şey yasal ilerliyor.
8: Yastık altı altın düzenlemesi 4 sene önce yürürlüğe girmişti. Böylelikle fiziki altınlar banka altın hesaplarına aktarıldı ya da katılım mevduat hesaplarına dönüştürülmüştü. İşte bu sayede yaklaşık

0: yaklaşık 5000 ton altın yastık altından çıkmış, ülke ekonomisine kazandırılmıştı.
1: Artık vatandaş yastık altında da tutabilir, bankada da tutabilir.
2: 50'lik aşamasında olanlar için diyorum yani en azından. Onlar için karlı bir şey tabii, yastık altındakilerini koyuyorlar da.
3: Yatırımcı alım satım arasındaki farktan kurtulmuştu.
0: Altını seviyor muyuz?
4: Seviyoruz, kim sevmez.
3: Aradan 4...

0: Malatya'da ise kalitesiz beton kullanıldığını öğrenen bir müteahhit kendi inşaatını ihbar etti sevgili izleyenler. Proje durduruldu ve yıkıma geçildi.
1: Bu orta taş 7 kireç.
2: Balyozla vurduğun yerde ana kiriş, taşıyıcı kolonlar hepsi tuzla buz oluyor. Yani içindeki çimentonun malzemeden çalındığı apaçık ortada.
3: Kalitesiz beton kullanıldığını fark etti. Örnek bir davranışa imza attı. Müteahhit kendi inşaatını ihbar etti.
2: 6 Şubat gibi bir büyük deprem yaşadık. Onlarca can kaybettik. Yani insan canı bu kadar burada ucuz olmamalı.
3: Yeşilyurt ilçesinde 105 dairelik bir apartman inşa ediliyordu. Firma kendi kontrolünü yaptı. Beton kalitesinde yetersizlik ortaya çıktı.
2: Birileri para kazanacak diye insanların canı bu kadar hiçe sayılmamalı.
3: Tam da dediği gibi önemli olan para değil insandı. Proje durduruldu.
2: Müteahhit firma bu vebali taşımamak için inşaatını şikayet etmiştir. Ben kimsenin vebaline giremem diyerek inşaatını yıkmıştır.
3: Şantiye sorumlusu eline balyozu alıp kolonlara girişti. Yetersizlik kendini işte böyle gösterdi.
1: Taş kireç. Bu orta taş 7 kireç.
0: 22 yaşındaki eski voleybolcu Ceyda Yakova motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti efendim. İşte genç kızı hayattan koparan o kazanın görüntüsü ilk kez ortaya çıktı.
3: Hızlıydı, virajı alamadı, mıcırlı yola girdi. Yere devrilip levhaya çarptı. Ceyda Yakova'yı ölüme götüren o anlar kas kamerasına böyle yansıdı.
4: Hani biz gördük ki düz yolda, yani orman yolunda tekerleği mıcıra kaptırıyor. Direk var orada, tabela, yön direği. Direğe vücuduyla çarpıyor.
3: Sanal medyada paylaştığı motosiklet videolarıyla tanınıyordu eski voleybolcu Ceyda Yakova. Henüz 22 yaşındaydı.
4: Kendisi motorunu yeni almıştı. Daha doğrusu eski motorunu satıp yeni bir motor almıştı.
3: 17 Ağustos'ta motosikletiyle Şile yolunda ilerliyordu. Korkunç bir kaza geçirdi.
5: Kızımın bile hatası yoktu. Motor onun için sadece hobiydi. Motor tutkun değildi.
3: Üstelik bu ilk kazası değildi. Nisan ayında da motosiklet kullanırken trafik kazası geçirmiş, kurtulmuştu.
4: Üniversitenin son 2 senesinde de motor merakı ve motor sevdası. Tabii bunu bir baba olarak çok desteklemedim ama hani biraz tuttuğunu koparan, bildiğini yapan bir kızdı.
3: Ceyda'yı ölüme götüren o anların görüntüsü ilk kez ortaya çıktı. Acılı annesi ise gözyaşlarına boğuldu.
5: Hala ben bir saniye koşamayacağım.
0: Sadece arkadaşına selam vermek için girdi. Birkaç adım sonra kendisini metrelerce aşağıda buldu. İşte çukura düşen o genç.
6: Selam verelim, bir bardak suyunu içelim dedik.
3: Niyeti buydu ama iş yerine değil çukura girdi.
6: Arabadan indim, içeri doğru geliyordum bir bardak su içmek için. Akşam kralını fark etmedim.
3: Yakup Ali Tuzcu arkadaşlarına selam vermek için oto tamirhanesine geldi. İçeri girdi, birkaç adım attı ve sonrası.
6: Adım attığım anda karanlığa düştüm, ben de anlamadım ne olduğunu.
3: Çevredekiler hemen yardıma koştu. Onu büyük faciadan kurtaran bir ayrıntı vardı.
6: Lastik vardı Allah'tan, yumuşak yani düştüğüm yer.
3: Şans eseri bu olaydan yara almadı.
0: Önce dövdü, sonra boynuna sarıldı. 27 yaşındaki Yaşarcan Güler hareketsiz kalana kadar bırakmadı efendim. İzmir'deki cinayetin görüntüleri ortaya çıktı ve daha da çarpıcı olansa zanlının yerde yatan gencin başındaki soğukkanlı tavrıydı.
7: Aynı otomobille geldiler, araçtan indiler. Tartışma saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Önce elindeki sopayla vurdu, ardından boğuşma başladı. Yaşarcan Güler yere düştü ama bu kez boynuna sarıldı. Genç adam kurtulmaya çalıştı ama zanlı uzun süre bırakmadı. Bir vatandaş müdahale etti. Saldırgan ancak o zaman geri çekildi. Ama kamera kayıttaydı. Zanlı hareketsiz yatan gencin başında bekledi. Durumuna baktı, ardından telefonunu çıkarıp bir yerleri aradı. sonra da hiçbir şey olmamış gibi otomobile binip uzaklaştı. 15 Ağustos'ta Karabağlar'da yaşanan olayın ardından 27 yaşındaki Yaşar Can Güler hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. 26 yaşındaki saldırgansa yakalandı. Cinayet zanlısı cezaevine gönderildi.
0: Efendim depremin izlerini silen Antakya'dan yüzleri gülümseten görüntüler geldi, paylaşacağız. İnşaat işçileri 5 katlı binanın terasında oyun havasına dayanamadılar. Müziği duyan iki işçi işlerine kısa bir mola verdiler ve karşılıklı bakın nasıl oynadılar.
8: Burada şarkı açıyorduk akşamüstü, bir motive olsun diye, bir eğlence olsun diye.
3: Tam da öyle oldu. Müziği çatıda çalışan işçiler duydu. Ritme kapıldı. Figürler yüzleri gülümsetti. Depremin izlerini silen Antakya'da bu kez yüzleri gülümseten görüntüler geldi.
8: Depremle yerle bir olduğu için buralar çok şükür yavaş yavaş ayağa kaldırıyoruz.
3: Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinden yükselen yöresel oyun havası binanın terasına kadar ulaştı. Müziği duyan iki inşaat işçisi ise kendini tutamadı. 5 katlı binanın terasında karşılıklı oynamaya başladılar.
8: Karşıda yukarıda inşaatçıları gördük, oyun oynamaya başladı, öyle video çektik.
3: Ne yükseklik, ne çalışma şartları, ne de yoğun tempo hiçbir eğlencelerine engel olmadı.
8: Hem onları eğlendirdik hem biz eğlendik.
0: Sevgili izleyenler, yağış sonrasında tamamen berrak bir suyla dolan havuzu düz bir zemin zannederek içine adım atan bakın suya nasıl düştü.
3: Elinde valizlerle yürüyordu. Belli ki yağmurdan kaçmak için acele ediyordu. Ama unuttuğu bir şey vardı. Bu havuz. Bir anlık dalgınlıkla zemin sandığı havuza işte böyle düştü. Otel görevlisi havuzu boyladı ama düşündüğü ilk şey valizleri oldu. Yardıma gelen kadının da havuzdan ilk çıkardığı valizler oldu. Kendi çabasıyla havuzdan çıkan adam neye uğradığını şaşırdı.
0: İnsan sağlığını hiçe sayan işletmeler tek tek denetlendi. Gaziantep ve Mersin'deki iki işletmede kaydedilen görüntülerse mide bulandıran cinstendi.
9: İki böcek de ne olacak ya?
10: Yani bir tane değil binlerce böcek.
11: Genel hijyene uygun değil. Şu çuvalların burada bulunmaması lazım.
7: Böcekler fırında cirit atıyordu ancak o kendini böyle savundu.
9: İki böcek de ne olacak ya?
7: Gaziantep'teki bir fırına denetim düzenlendi.
11: Bu şekilde olmaz. Şu örtü uygun değil.
7: Zabıta denetim yaparken arkadan bir böcek işte böyle geçti.
11: Bir insan tüketiyor ve uygun değil. Neye kullanıyorsunuz?
7: Böceklerin cirit attığı fırına 7 günlük kapatma cezası verildi.
11: Bu ortamda ekmek üretiminin yapılmaması lazım. Her yer böcek dolu.
7: Fırıncı pişkince kendini böyle savundu.
9: İki böcek de ne olacak ya?
12: Mutfaklarının da böceklenmiş olduğunu görebiliyoruz.
7: Bu görüntülerde Mersin'deki bir un fabrikasından.
13: Abi yine baktığımızda bakın böcek ve hayvan dışkıları var burada.
7: Zabıta ekipleri binlerce çuval unda böcek tespit etti.
10: Yani bir tane değil binlerce böcek.
7: Böceklenmiş ve küflenmiş 30 ton un imha edildi. Fabrika hakkında işlem başlatıldı.
0: Tarım ve Orman Bakanlığı da taklit ve tahşiş listesini güncelledi. Gıda sahtekarlarının sucuğa, lahmacuna, tantuniye, at ve eşek eti kattığı ortaya çıktı.
14: İnsanların sağlığına tehlikeye atıyorlar.
15: Ya teşekkür etse de bize yedirirlerse daha diyeceğimiz bir şey yok.
16: Kıymaya, sucuğa, lahmacun ve tantuniye, at ve eşek eti kattıkları ortaya çıktı.
17: Yani artık yemeyelim, hiçbir şey yemeyelim.
18: Hani biz de geçtik, çocuklarımıza kadar hasta oluyor yani.
16: İnsan sağlığını hiçe sayan o firmalar yine ifşalandı.
18: Sucuk da var, tavuk da var, et de var.
19: Kırklareli'ndeki firma hileliler listesine 4 kez girdi. Sucuklarında tek tırnaklı eti, yani at ve eşek eti kullandığı ortaya çıktı.
20: Ticaret yapanlar demişti. Açgözlülük yani.
16: Kokusu anlaşılmasın diye bol bol baharat katıyorlardı. Kimyon ve karabiber et kokusunu kamufle ediyordu.
19: Üstüne üstlük Aydın'daki bir firmanın da sucuklarında baş eti kullandığı ortaya çıktı.
16: Mersin'de belediyenin aşevinde yarış atının eti kavurmaya katılmıştı.
19: Skandalın adresi yine değişmedi. Lahmacun ve tantuni'de at eti kullandıkları görüldü.
16: Tüketiciye Adana kebap diye tavuk eti, karnıyarık diye taşlık, etli ekmek diye de baş eti yedirdiler.
19: Dışarıda yemek yemeye korkuyor musunuz abi?
15: Korkuyoruz vallahi.
16: Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesini güncellemeye devam ediyor. Ekipler sahada denetimde.
17: O yüzden hep güvendiğimiz yerlerden alıyoruz, bildiğimiz esnaflardan alıyoruz.
0: Efendim, İstanbul Esenyurt'ta parkta bulunan 15 yaşındaki kız polisleri karşısında görünce boğazına bıçak dayadığı işte o anlar.
3: 15 yaşındaki kız çocuğu parkta tek başına bulundu. Polisi görünce elindeki bıçağı boğazına dayadı. Ekipler dakikalarca ikna etmeye çalıştı. Gece yarısı Esenler Tuna mahallesindeki parkta tek başına bir kız çocuğu vardı. Durumundan şüphelenenler polise haber verdi. Ekipler parka geldi. Kız çocuğu 15 yaşındaydı. Hakkında kayıp ihbarı vardı. Polisleri görünce elindeki meyve bıçağını boğazına dayadı. Ekipler yaklaşamadı. Uzun süren ikna çabalarının ardından genç kız bıçağı bıraktı. Yapılan GBT sorgusuna dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı. Hakkında daha önce 7 kez kayıp ihbarı yapılmıştı. Ayrıca 2 kez de yaşamına son vermeye çalışmıştı. Ailesine teslim edildi.
0: Bolu'da acil ihbara giden ambulans emniyet şeridini ihlal eden sorumsuz sürücülerin engeline takıldı. Ambulans şoförü de işgalci sürücülere bakın nasıl tepki gösterdi.
2: Aferin aferin. Kamera çekiyor. Emniyette devam edin böyle.
3: Emniyet şeridini işgal edip ambulansa yol vermediler.
2: Aferin, ceza gelince görürsünüz.
3: Zamanla yarışan ambulans şoförünü çileden çıkardılar.
2: Yurt dışı ben öyle yapıyorum ama. Bura Türkiye'de mi?
3: Bu ambulans acil ihbar üzerine olay yerine gidiyordu. Trafik vardı. Emniyet şeridini kullanacaktı. Ama sorumsuz sürücüler emniyet şeridini kapatmıştı.
2: Geç geç, sola geç. Cezan gelecek. Bilgin olsun, sola geç.
3: Birinin hayatı söz konusuydu. Siren ve korna uyarısı yapmasına rağmen sürücüler yol vermedi. Ambulans şoförü emniyet şeridini ihlal eden Avrupa plakalı aracı gördü. Sinirlerine hakim olamadı.
2: Almanya'da böyle yapıyor ama. Böyle yapamıyoruz abi.
0: Diğer taraftan Güney Amerika ülkeleri de beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Venezuela ve Kolombiya'nın ardından bu kez de Peru efendim 7.2'lik depremle sarsıldı. Ant dağları yerinden oynadı, toprak kaydı, evler yıkıldı. İşte korkutucu depremin yeni görüntüleri.
3: Venezuela ve Kolombiya'nın ardından bu kez de Peru 7.2'lik depremle sarsıldı. O korkunç depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sarsıntıyla birlikte insanlar ayakta durmakta zorlandı. Deprem Peru'nun güney ve orta kesimlerinde hissedildi. Başkent Lima'da da şiddetli sarsıntı yaşandı. Bazı yapılar depremin şiddetine dayanamadı. Yıkılan binalar kameralara böyle yansıdı. Depremin başlamasıyla kaçışan insanlar evlerinin yıkılışını böyle kayda aldı. Deprem öyle şiddetliydi ki dağlar bile yerinden oynadı. Depremin merkez üssüne yakın olan dağlık bölgede sarsıntının ardından toprak kayması meydana geldi. Kolombiya ve Venezuela'daki 7.4 ve 7.2'lik depremlerin ardından bu kez de Peru'da deprem yaşanması Güney Amerika ülkelerini tedirgin etti.
0: Sıradaki görüntülerse İspanya'dan gelecek. Kırsal alanda ilerleyen araca boğa saldırdı sevgili izleyenler. İşte o anlar.
3: Boğa otomobili hedef aldı. Dev boynuzlarıyla aracın camını parçaladı. Hatta boynuzlarından biri aracın içine saplandı. Dehşet anları araç içindeki kameraya saniye saniye yansıdı. İspanya'da korku dolu anlar yaşandı. Kırsal alanda ilerleyen otomobilin yanından dev bir boğa geçti. Her şey bir anda değişti. Boğa otomobile yöneldi. Hızla aracın üzerine koştu. Ve boynuzlarıyla sağ arka tarafa saldırdı. Dev boynuzlar camı paramparça etti. Boynuzlardan biri aracın içine kadar girdi. Boğa bir süre boynuzunu camdan çıkarmakta zorlandı. Araçtakilerse o anları dehşet içinde kayda aldı. Boğa'nın otomobili adeta hedef seçtiği anlar izleyenleri şaşkına çevirdi.
0: Gece saatlerinde geliyor, simsiyah giyiniyor, sadece gözleri görünüyor. Sakarya Adapazarı'nda bir mahalleye dadanan şüpheli nedeniyle vatandaşlar uyku dahi uyuyamıyor. İşte gulyabani gibi efendim. Gulyabani nöbeti 6 aydır devam ediyor.
1: Gördüklerinde gulyabani yakaladınız mı gulyabani abla? İşte gördünüz mü?
16: Mahallelinin gulyabani nöbeti devam ediyor. 6 aydır gözlerine uyku girmiyor.
1: Ben sabaha kadar yatamıyorum. Az önce orada tıkırtı oldu, hep beraber uğrağa gittik oraya bakmaya.
16: Simsiyah kıyafetlerle geliyor, yalnızca gözleri görünüyor. Vatandaşlara taş atıp kaçıyor.
21: Böyle bekliyor, böyle. Simsiyah giyinmiş, zayıf, uzun boylu birisi. Sadece gözleri görünüyor.
22: İşte geldi, gel bak, kendi gözlerinle gör.
23: Ay, bana bir şeyler oluyor.
16: Adapazarı'ndaki Evren Mahallesi'ne dadanan şüpheli nedeniyle vatandaşlar her gece nöbet tutuyor.
1: Bu ince uzun boylu kambur bir şey. Ben bunu birebir gözümde gördüm.
16: Mahalleli yetkililerden yardım bekliyor.
1: Eskiden böyle bir şey olmuyordu burada. Biz yardım istiyoruz.
22: Koş pencereye bak, gulyabani geldi.
0: Nefesi tutmayı gerektiren, insanın içini daraltan bir haber bakın. Çin'in kalabalık metropollerinde yeni bir barınma trendi var sevgili izleyenler. Genişliği sadece 40 santimetre olan tabut evler şaşkınlık yarattı.
7: Metrekareler bitti, santimetreler başladı. Tabut evler şaşkınlık yarattı.
22: Eyvah.
7: Klostrofobiyi tetikleyen evin görüntüleri içinde kayda geçti. 40 santimetre genişliğinde ve 2 metre uzunluğundaki bu daireler günlük 1 dolara kiralanıyor. İçeride bir yatak, bir priz ve bir de dikey yerleştirilmiş televizyon bulunuyor. Düz bir şekilde girmenin bile imkansız olduğu bu mikro daireler Çin'de yaşanan barınma krizini gözler önüne serdi.
0: Bir temizlik işçisinin isyanına kulak vereceğiz. Şimdi de gitti evin içler acısı halini görüntüledi. Dağınıklığa bakın nasıl tepki gösterdi.
24: Ben senin evine geliyorsam temizliğe geliyorum. Senin çamaşırın beni hiç ilgilendirmiyor.
3: Temizliğe gitti, evi görüntüledi. Evin içler acısı haline isyan etti.
24: Ben senin yatağını toplarsam, ben senin çamaşırını toplarsam, ben senin bulaşığını toplarsam evine hangi ara yapacağım?
3: Genç kadın bu eve temizliğe gelmişti.
24: Bize bir temizlikçi geliyor diye haftanın bütün çamaşırını bir güne yıkayıp da yığmanıza gerek yoktur.
3: Yatak dağınık, çamaşırlar yerdeydi.
24: Ben senin evine geliyorsam temizliğe geliyorum. Senin çamaşırın beni hiç ilgilendirmiyor.
3: Temizlik işçisi kadın isyan etti.
24: Ne bileyim işte çarşafındır, belki o gün insanlıktan, hani insanlık halidir, olabilir. Değiştirebilir misin dersin, değiştiririm. Ama her seferinde gelip ben senin yatağını toplarsam ben o eve gelmem.
3: Evin içler acısı hali kısa sürede milyonlarca izlenme aldı.
0: Hatay'da ise tuvalete giren müşterilerinin terlemesine üzülen bir işletme sahibi de 2,5 metrekarelik tuvalete klima taktırdı.
25: Ömrüm billah böyle bir şey rastlamadım.
26: Sıcakta bu ahşap olduğu için terliyordu müşteriler girdiği zaman içeriye. Benim de canım sıkılıyordu.
3: İşte bu durum için kolları sıvadı. 2,5 metrekarelik tuvalete klima taktırdı.
25: Havaya girdiğimizde böyle bir klimayla karşılaştık. Ömrüm billah böyle bir şey rastlamadım.
3: 16 yıldır bu işletmede bici bici satıyor Ertan Keskin. Ahşap yapının sıcağı arttırması müşterilerini bunaltıyordu.
26: Canım sıkıldığı için klima koymak istedim içeriye.
3: Herkes klimalı tuvaleti görmek için işletmeye akın etti.
26: İngiltere'de yaşıyormuş. İçeriye geçti. Ben İngiltere'de o kadar dolaştım dedi. Böyle bir klima görmedim içeride. Mutlu oldu adam. Tebrik etti beni.
3: Tuvalette klima görenler şaşkına döndü. Tuvalete giren bir daha çıkmak istemedi.
25: Yani zaten geliyoruz. Bir ihtiyacımızı 5 dakikada karşılayacaksak eğer. Sırf bu klimanın karşısında gelip ısıcak olurum. Akşam 15 dakika bekliyorum.
3: Müşterilerinin mutlu olmasından gurur duyan Keskin'in başka bir hedefi daha var.
26: Kendi kendini yıkayan bir tuvalet yapacağım. İnşallah 1-2 yıl sonra yapacağım. Onu da yapacağım.
0: Ankara'da dün akşam saatlerinde de maden kazası yaşandı. Olayda bir işçi yaşamını yitirdi. 12 işçi de yaralandı.
16: Maden ocağında göçük meydana geldi. Bir işçi öldü, 12 işçi de yaralandı.
4: Bir kömür bloğunun düşmesi sonucu oluşan bir hava basıncından kaynaklı bir kaza yaşandı.
16: Beypazarı'nda bulunan bir maden ocağında yaşandı korkunç kaza.
5: Daha çok erken bir şey söylemek için. Hepsi de konuşuyoruz, isimlerini falan söyleyebilirler.
16: AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdi Kahveci adlı bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralanan 12 işçi hastaneye kaldırıldı.
4: Bunlardan 4 tane vatandaşımızın durumu ağır. Kazada maalesef ki bir vatandaşımızı kaybetti.
16: Maden işçilerinin yakınları hastane önüne akın etti. Doktorlar hasta yakınlarını bilgilendirdi.
5: Tam teyakkuz herkes elinden geleni yapıyor. Biraz sakin olalım. Tamam.
16: Ankara Valisi Yakup Can Polat da oradaydı.
4: Bu olay her boyutuyla adli, idari olarak araştırılacak. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor.
16: Ve ilerleyen saatlerde maden sahasından sorumlu 9 kişi gözaltına alındı.
0: İstanbul'da dikkat çekmemek için taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan iki zehir taciri gözaltına alındı sevgili izleyenler. O anlarda ekiplerin kamerasına an be an yansıdı.
16: Taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yapıyorlardı. Polisin radarına takıldılar. İşte böyle gözaltına alındılar. Filmleri aratmayan operasyon İstanbul Ataşehir'de kayda geçti. Ekipler bir ihbar aldı. Şüphelileri takibe başladı. Taksiyle uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlendi. Taksi işte böyle takip edildi. Sevkiyat tamamlanamadan da durdurulup içindeki iki kişi gözaltına alındı. Takside ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda kilolarca yasaklı madde ele geçirildi. Zehir tacirlerinin işlemleri devam ediyor.
0: Meksika'da tekneleri batan iki balıkçı Pasifik Okyanusu'nda günlerce yaşam mücadelesi verdi sevgili izleyenler. Ne yiyecek yemekleri vardı ne de içecek suları. Balık saklama kutusuna sığınan balıkçılar bakın nasıl kurtarıldı.
16: Tekneleri battı, günlerce haber alınamadı. İki balıkçı yemek ve su olmadan Pasifik Okyanusu'nda yaşam mücadelesi verdi. 5 günün ardından mucize kurtuluş geldi. Biri 53, diğeri 32 yaşındaydı. Meksika'da balıkçılık yapıyordu ikili. Camaronera adlı tekneleriyle denize açıldılar. İşler yolunda gitmedi, tekneleri batmaya başladı. Balıkçılar Pasifik'te mahsur kaldı. Hava şartları kötüydü, iletişim tamamen koptu. 5 gün boyunca ne yemek yediler ne de su içtiler. Arama kurtarma operasyonunun 5. günüydü. Chiapas eyaleti kıyılarının yaklaşık 241 kilometre açığında mavi turkuaz renkli balık kutusu kendini gösterdi. Bu balık kutusu balıkçıların sığınağıydı. Askerler dalgalarla savaş veren kutunun yanına yaklaştı. İki balıkçıyı yukarı çekerek güvenli bir yere aldı. Kurtarılan balıkçılar helikopterle limana taşındı.
0: Yeni Zelanda'da da okyanusta dalış yapan bir genç efendim. Köpek balığının saldırısına uğradı. Yüreği ağza getiren o anlarda kameraya böyle yansıdı.
7: Köpek balığı saldırdı, canını son anda kurtardı. Görüntü görüntüler Yeni Zelanda'da. Henry Gibbs çektiği dalış videolarıyla tanınıyordu. Son dalışı için yine okyanusu açıldı. Ancak suya girer girmez bu köpek balığının saldırısına uğradı. Kendini bir hışımla tekneye attı. Sağ bacağından yaralanmıştı. Hemen tedavi altına alındı. O anları sanal medyada paylaştı.

0: Ödemelerde artık komisyon alınmayacak. Araç sahipleri muayene sürecini anlık takip edebilecek.
1: Yeni araç muayene istasyonlarımızda yapay zeka destekli görüntü işleme sistemlerinden robotik sistemlere kadar en ileri teknolojilerinden yararlanacağız.
2: Araç muayenesinde yeni dönemin kapıları aralandı.
3: Turkan'ın 81 ilde hayata geçireceği yeni sistemle muayene ücretini kredi kartıyla ödeyen araç sahiplerinden herhangi bir komisyon veya hizmet bedeli alınmayacak.
2: Muayene süreci dijital platformlar üzerinden takip edilebilecek.
3: Yeni dönemde araç sahipleri muayenenin hangi aşamada olduğunu anlık olarak takip edebilecek. Sonuçlara dijital ortamdan rahatlıkla erişilecek.
4: Ayrıca istasyonlarımıza geldiğinde buralarda dijital ekranlar yönlendirici olacak. Araçlarıyla ilgili bütün detayları görsel destekli şekilde görüyor olacak.
3: Yeni nesil araç muayene sisteminin her aşamasında teknoloji merkezde olacak.
4: Yapay zeka destekli sistemlerden bulut sistemlerine kadar her şeyi Turka vatandaşımızın hizmetine sunmayı planlıyor.
2: Yeni dönem için hazırlıklar sürüyor.
1: 15 Ağustos 2027'ye kadar bu örnek istasyonda yeni teknolojiler, yazılımlar ve ekipmanlar gerçek araçlar üzerinde denenecek.
0: Bir hurdacı gözünü kestirdiği evin demir kapısını yerinden söktü, el arabasına yükleyerek uzaklaştı efendim. Hırsızlık anlarındaki rahat tavırları ise pes dedirtti.
5: Yan komşu kapımızın çalındığını söyleyince şok oldu.
2: Şoke olmakta haklıydı. Güpegündüz bu hırsız kapıyı söküp el arabasına yükledi.
5: Koşulacak şey. Öğlen vakti 1.30'da yapılacak iş mi bu ya?
2: Sokakta dolaştı, bir evin demir kapısını gözüne kestirdi.
5: Vatandaş geliyor kapıya, bakıyor, kontrol ediyor. O arada 4 tane motor geçiyor. Motor geçince geri dönüyor, gidiyor.
2: Yol boşalınca yeniden kapının başına geçti. Demir kapıyı yerinden sökerek uzaklaştı.
5: Geliyor, bakıyor sağa sola, kimse yok. Kapıyı yerinden söküyor, alıyor gidiyor.
2: Kapının olmadığını fark eden ev sahibi soluğu poliste aldı. Yakalanan hurdacı kapıyı yeniden yerine takacağını söyledi. Aile de bunun üzerine şikayetinden vazgeçti. Sözünü tuttu, söktüğü demir kapıyı yeniden yerine taktı.
0: Teknofest Mavi Vatan kapılarını Gölcük'te açtı. Türk donanmasının amiral gemisi TCG Anadolu'ya ilgi de yoğundu efendim. Yerli ve milli teknolojiler büyük beğeni topladı.
6: Karadeniz'in oluşum sularında bu tehlikeleri yok etmeye hazırlanıyor. Ateş ve işte o nefes kesen an.
7: Bizden neden geldi? Çok güzel burası.
8: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
9: Çok heyecanlandık. Gözlerimiz doldu. Ağladık. Sevindik. Onur duyduk. Gurur duyduk.
10: Dünyada görülmemiş bir şey diyebilirim.
11: Bu tank mesela benim boyumun 10 katı 5 katı mesela. Çok büyük.
12: Teknofest bu sefer Mavi Vatan konseptiyle Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı. Bakın her zamanki gibi Teknofest'te ilgi oldukça yoğundu.
13: Gemilere bakıyoruz maşallah, öyle bir çağ atlamışız ki.
14: Denizaltı kamikazeler var. Hem bir operatöre ihtiyaç duymuyor hem de çok küçük yapısıyla denizin altında radarlara yakalanmadan direkt hedefe gitmesi beni çok etkiledi.
15: SAT ve SAS komandoları gösteri yaptı.
16: Gemi emniyette kaçırılan ticari gemimiz yeniden ve sonsuza dek şanlı Türk bayrağının tam hakimiyetinde.
17: Milden bizim için çok kritik bir proje.
12: İşte bu denizaltı gövdesinin kesidi. %100 yerli ve milli kaynaklarla yapıldı. Proje yavaş yavaş tamamlanıyor. Milden deniz altında kullanılmak için resmen gün sayıyor.
17: En önemli malzemelerden biri olan denizaltı çeliği tabii ki bizim Milüksoy üretimi oldu. Bugüne kadar bu çelik tamamıyla yurt dışında üretilebiliyordu. Ama şu andan itibaren tamamıyla Türkiye'de kendi imkanlarımızla %100 yerli olacak şekilde üretmeye başardık.
18: Şimdi savaş geminin içini gezeceğim.
12: İşte Teknofest'in gözdelerinden biri TCG Anadolu gemisi. Bu devasa gemi tam 232 metre uzunluğunda. Denizlerdeki milli gücümüz. TCG Anadolu gemisine ilgi bakın oldukça yoğun. İçeriye girmek için uzun kuyruklar oluşturmuş durumda.
19: Çok güzeldi, akıl almaz bir şeydi gerçekten.
12: Ne vardı, ne ilgimizi çekti içeride?
19: İnsansız hava araçları vardı.
0: Ben de ileride inşallah Allah nasip ederse bu gemide kaptan olacağım.
7: Türk milli olarak bizler çok mutluyuz.

0: Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından Beyaz Ana Haber sürecek efendim.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
3: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.

0: Lush'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce yumuş çamaşır parfümünü ekle, sonra yumuş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
8: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokusu.

0: Bingo jel jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Alaska. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
1: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
3: Bir şey diyemiyor.
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
3: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: El aşka.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Yaz.

0: Nasıl getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Afrika ve Basra yakacak sayın seyirciler, nem de bunaltacak. İstanbul için çifte uyarı var. Hissedilen sıcaklık öğle saatlerinde 36 dereceyi gördü ve İstanbul yaz mevsiminin en sıcak günlerinden birini yaşadı.
3: Yanıyoruz. Şu anki dereceden daha sıcak hissediyoruz bence.
4: Çok sıcak. Özellikle hani bu saatlerde bayağı tam tepede olduğu için çok sıcak.
5: Afrika ve Basra sıcaklıkları aynı anda geldi. Bizleri yakıyor. Nemse bunaltıyor. Uzmanlar çifte uyarı verdi. Bugün İstanbul'da sıcaklık pik noktaya ulaşacak. Hissedilen sıcaklık 36 dereceyi görecek.
4: Hissediyoruz şu an bence. Gerçekten çok sıcak.
6: Evden çıkamayacağız gibi görünüyor o zaman.
7: Pişman olduk mu çıktığımızda?
6: Oldum. Şu an oldum.
8: 36 dereceyi ben hissetmiyorum ya. Ben daha az hissediyorum. 30 falan.
5: Yurdun büyük bir bölümünde sıcak hava hakim olacak. Yani güneş bizleri yakacak. Peki yarın ve yarından sonra hava nasıl olacak?
9: Yalnızca Kütahya'nın batısı, Muğla'nın iç kesimleriyle Antalya'nın batısının iç kesimlerinde sağanak yağmur bekleniyor.
10: Bu sene çok güzel geçti.
7: Nasıl gidiyor havalar?
11: Çok sıcak, soğukları istiyoruz.
4: Hava artık soğusun bence. Yani daha ısınırsa çünkü gerçekten artık dışarıya çıkamayacak seviyede olur.
2: Jandarma Genel Komutanlığı Yeşil Vatanı korumak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İHA ve foto kapanların kullanıldığı gözetleme faaliyetleri yapıldı efendim.
12: Yeşil Vatanı korumak için Jandarma Genel Komutanlığı denetimleri sıkılaştırdı. Tedbirlere aykırı davranan 993 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Jandarma ekipleri ülke genelinde yangın riski taşıyan bölgelerde devriye, denetim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Ekipler karada, İHA'larsa havadaydı. Tek amaç yeşil vatanı korumaktı. Gözetleme faaliyetlerinde foto kapanlar kritik rol oynadı. 17 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında tedbirleri ihlal eden 993 kişi belirlendi. Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı. Jandarma Genel Komutanlığı, teknolojimizle gözetliyor, tedbirlerimizle koruyoruz mesajıyla Yeşil Vatan'ın korunması için çalışmaların devam edeceğini vurguladı.
2: Böylelikle Beyaz Ana Haber'in bu akşamda sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte buluşabilmek dileğiyle, hoşça kalın.

Değerli izleyenler, şu anda Bolu merkezde Köroğlu heykelinin önündeyiz. Efendim Köroğlu Bolu için son derece önemli bir sembol. Efendim peki Köroğlu kimdir? Köroğlu gerçek adıyla Ruşen Ali, 16. yüzyılda Bolu'da yaşamış olan, destansı şiirler yazan bir halk ozanıdır. Evet değerli izleyenler, Köroğlu destanını eminim hepiniz bilirsiniz. Köroğlu'nun yani Ruşen Ali'nin babası Bolu Bey'in yanında çalışıyormuş. Bolu Bey'e Köroğlu'nun babasından at istemiş. Köroğlu'nun babası Bolu Bey'ine kendi yetiştirdiği atı götürmüş, ancak Bolu Bey'i bu atı beğenmemiş ve Köroğlu'nun babasının gözlerini kör etmiş. Buna içerleyen Köroğlu babasının yetiştirdiği atı alarak yoldaşı Ayvaz'la birlikte kendini dağlara vurmuş ve Bolu Bey'in adamlarıyla dağlarda çarpışmış. Efendim Köroğlu'nun bu çarpışma sonucunda öldüğü söyleniyor, ancak cansız bedenine asla ulaşılamamış. İşte değerli izleyenler, bu olaydan sonra Köroğlu bakın ne demiş. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Evet, bu söz Köroğlu'na ait. Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. Köroğlu'nun heykelinin hemen altında da bu sözü görebilirsiniz. Ayrıca değerli izleyenler, Köroğlu babasının gözlerini kör eden Bolu Bey'ine benden selam olsun Bolu Bey'ine demiş. Efendim Köroğlu'nun heykelinin altında, diğer tarafta Köroğlu'na ait olan bu sözü de görebilirsiniz. Ve değerli izleyenler, ünlü halk ozanı Köroğlu Bolu için önemli bir sembol, önemli bir kahraman, önemli bir efsanevi kahraman ve Bolu merkezde gördüğünüz gibi Köroğlu'nun heykeli dikilmiş.

Efendim, güzel ilimiz Bolu'da şu anda çok ama çok güzel bir yerdeyiz. Her taraf yemyeşil, ne de olsa Batı Karadeniz'deyiz. Efendim, başımı sağa çeviriyorum, sola çeviriyorum. Alabildiğine tüm güzelliğiyle yemyeşil çam ormanlarını, yemyeşil çam ağaçlarını rahatlıkla görebiliyorum. Hava tertemiz, mis gibi ve önümüzden Mudurnu yolu akıp gidiyor. Evet, muhteşem bir doğal güzelliğin içindeyiz ve bol bol oksijeni ciğerlerimize çekiyoruz. Peki neredeyiz? Efendim, bulunduğumuz yer Akkaya Travertenleri. Aslında birazdan sizlere Bolu'nun, aslında Batı Karadeniz'in Pamuk Kalesi ile tanıştırmak istiyoruz. Değerli izleyenler, ekranlarınıza çok enteresan görüntüler gelecek. Evet, biz şu anda Bolu'nun, Batı Karadeniz'in Pamuk Kalesi'ndeyiz. Efendim, aslında bulunduğumuz bölge şifalı su zengini. İşte şifalı suyun akmasıyla bu travertenler oluşmuş. Efendim, şifalı suyun içerisindeki kalsiyum oranının yüksek olmasından dolayı travertenlerin rengi bembeyaz. Evet, biz şu anda Bolu'dayız efendim. Denizli Pamukkale'de değiliz. Çok enteresan görüntüler ve buraya gelenler Akkaya travertenlerinin önünde bol bol fotoğraf alıyor, video alıyor. Mükemmel bir doğal oluşum. Allah'ın vergisi efendim, işte şifalı suyun akmasıyla oluşan Akkaya travertenleri, yemyeşil ormanların içinde, yemyeşil çam ağaçlarının içinde mükemmel bir görüntü oluşturuyor ve yeşille beyazın, bembeyaz travertenlerin görüntüsü adeta tabloyu andırıyor. Efendim, Bolu'ya gelirseniz gezi rotanızda Akkaya travertenleri mutlaka olmalı. Ben çok beğendim. Buraya geldiğinizde fotoğraf ve video almayı da unutmayın. Evet, tüm güzelliğiyle işte Bolu, işte Akkaya travertenleri.

0: Değerli izleyenler, Bolu bölümümüz tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim şu anda Bolu merkezde mükemmel bir lezzet durağındayız. Yoğurtlu gözleme yapacağız. Evet, yanlış duymadınız. Yoğurtlu gözleme yapacağız. Daha sonra yaptığımız gözlemenin tadına bakacağız. Efendim Bolu'nun yoğurtlu gözlemesi çok ünlü. Şu anda tarihi bir mekandayız. Efendim burada kadınlarımız elleriyle gözlemeyi açıyor ve onlarca çeşit gözleme yapıyor. Çok değişik bir gözleme türü. Yoğurtlu gözleme. Bakalım nasıl yapılıyor? Döndü Hanım, merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: İyiyim, çalışıyorum.
0: Çalışıyorsun. Buralı mısın?
1: Çorum.
0: Çorumlusun.
1: Çorumluyum.
0: Burada mı yaşıyorsun?
1: Burada yaşıyorum.
0: Kaç yıldır?
1: 15 yıldır.
0: 15 yıldır. Şimdi yoğurtlu gözlemenin metini duyduk, çıktık, geldik. Dedik tamam. Bu yoğurtlu gözleme nasılmış?
1: Çok
0: nasıl yapılıyor? Çok, çok mu güzel?
1: Çok güzel.
0: Neli yapıyorsunuz?
1: Memnun olursunuz. Tavuk kaşar.
0: Dur, onu bir aç bakayım. Onu bir aç. Bu neli?
1: Tavuk kaşar.
0: Tavuklu kaşarlı.
1: Kaşarlı.
0: Şimdi sayar mısın çeşitleri? Döndü Hanım.
1: Patlıcan kıyma.
0: Evet.
1: Mantar tavuk.
0: Evet.
1: Patlıcan şeyi.
0: Patlıcan kaşar. Şimdi efendim mesela kıymalı yapılıyor, mantarlı yapılıyor, patlıcanlı, patatesli yapılıyor. Ama kadınlarımız malzemeleri karıştırıyor ve yaklaşık 40 çeşit gözleme yapılıyor.
1: Çok çeşitimiz var.
0: Evet.
1: Çikolata var, tahin var.
0: Çikolatalı gözleme var. Ona da döküyor musunuz yoğurt?
1: Ona dökmüyor.
0: Ona dökmeyin canım. Yoğurtlu gözlemeye dökmeyin.
1: Tatlı niyetine yeneyim.
0: Evet, şimdi Türkiye'nin her yerinde gözleme yapılıyor ama sizin gözlemeniz farklı. Yoğurtlu gözleme.
1: Çok güzel bura.
0: En sevilen yoğurtlu gözleme türü hangisi?
1: Patlıcan kıyma. En güzeli.
0: Patlıcanlı kıymalı.
1: Patlıcanlı kıymalı.
0: Valla ben de severim.
1: Kıyma kaşar.
0: Patlıcanlı.
1: En güzeli.
0: Kıyma kaşar. Evet.
1: Patates kıyma yoğurtlusu.
0: Evet.
1: Onlar çok tutuluyor.
0: En çok onlar tutuluyor.
1: Onlar.
0: Şimdi efendim çeşit çeşit gözleme yapılıyor ve kadınlarımız yaptıkları bütün gözlemelerin üzerine yoğurt döküyor.
1: Evet.
0: Öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Başka? Kırmızı biber falan?
1: Var. Sos var.
0: Sos var.
1: Sos dokuluyor. Yoğurt, sos.
0: Evet. Efendim kadınlarımız burada açıyor. İşte Döndü Hanım malzemesine ilave ediyor. Gözlemelerimiz orada pişiriliyor. Adı ne? Gözlemeyi pişiren ablamızın. Zeynep Hanım da orada pişiriyor. Vallahi sıcaktan böyle mahvolmuş, erimiş yüzünden anlıyorum. Evet. Burada da efendim Sata Hanım var. Sata Hanım nasılsın?
2: İyiyim.
0: Buralı mısın?
2: Çorumluyum.
0: Siz de mi Çorumlusunuz? Aa, bunlar hep Çorumlu. Çorum'dan gelmişler, toplanmışlar. Sen? İsim ne?
3: Ergül.
0: Ergül de Çorumlu. Zeynep Hanım sen? Sen Kayserilisin. Oo, 3 Çorumlu, 1 Kayserili. İşiniz zor.
2: Yok, kolay.
0: Kolay mı?
2: Evet, seviyor bu işi biz.
0: Kaç saat çalışıyorsunuz?
2: 10 saat.
0: 10 saat sabahtan akşama kadar gözleme yapıyorsunuz.
2: Evet.
0: Şimdi sizin işiniz kolay aslında. Oturduğunuz yerde evet, gözleme yapıyorsunuz, gözlemeyi açıyorsunuz, sohbet, muhabbet. Ama şimdi bu yerde oturmak çok zor. Bak şimdi burada alan dar efendim. Alan geniş olsaydı biliyorsunuz her zaman kadınlarımızın yanına oturuyorum. Onlarla birlikte gözleme yapıyorum ama oturacağım bir alan yok. Burası çok dar ve böyle yerde oturduğunuz zaman bacaklarınız inanılmaz ağrıyor. Hani ben bunu çekimlerde çok kez test etmişimdir.
2: Evet.
0: Yani bacağınız ağrımıyor mu?
2: Ağrıyor.
0: Ellerinize, emeğinize sağlık. Yok mu böyle bir Çorum türküsü?
3: Yok, çok bende yok.
0: Yok mu? Mani falan yok mu?
3: Yok.
0: Efendim, burada da Zeynep Hanım var. Şöyle, o da efendim sacın başında, aslında en zor iş onun. En pis iş onun değil mi?
4: Temiz de zor yani, sıcak.
0: Ha, pis derken en zor iş diyorum. Hava sıcak, sacın başı çok sıcak.
4: Aynen, sıcakta çalışmak zor.
0: Evet, tabii. Zeynep Hanım Kayserilisi.
4: Evet.
0: Kayseri'ye selam olsun, Çorum'a selam olsun, Türkiye'nin her yerine Bolu'dan selam olsun. Zeynep Hanım, hepinizin işi ayrı.
4: Ayrı. İki kişi açıyor, bir kişi iç koyuyor, ben de pişiriyorum.
0: Evet.
4: Arkamda doğramacı arkadaş var.
0: Tamam.
4: Öyle servis.
0: Sen de biliyorsun ama açmayı.
4: Ben onlar kadar açamıyorum.
0: Ha, onlar kadar açamam diyorsun, ben pişiririm diyorsun.
4: Aynen, pişirme benim işim.
0: Aa, herkesin uzmanlık alanı ayrı ama hepinizin işi zor. Canım benim, ellerinize, emeğinize sağlık.
4: Afiyet olsun.
0: Efendim, hamurlar açılıyor, içleri ilave ediliyor. Ondan sonra gözlemeler yapılıyor, sacın başında bir güzel pişiriliyor. Ve sıra sunum aşamasında. Efendim, kadınlarımızın görevleri ayrı ayrı. Hepsinin uzmanlık alanı farklı. Yanımızda Fatma Hanım var. İşte gözlemeyi sunuma hazırlama aşamasının bir kısmı. Yani kesim aşaması ona ait.
5: Evet.
0: Fatma Hanım merhaba.
5: Merhaba.
0: Nerelisin?
5: Bolu.
0: Aa, inanmıyorum efendim. Çorumlular, Kayseriler, ilk defa bir Bolu kadınımız var yanımda. Evet. Vallahi tek Bolu sensin.
5: Arka planda var, görünmeyenler
0: var. Mı? Var. Vallahi dedim herhalde sen de.
5: İçleri yapan da Bolu.
0: Çorumlu çok. Evet efendim. Hepsi Türk kadını, hepsi hamarat üretken Türk kadını. Evet, o halde sunumu hazırlayalım şimdi gözlememize. Yoğurtlu
5: bu
0: gözleme yoğurtlu yapıyoruz.
5: Doğruyoruz, evet.
0: Neli o?
5: Bu yoğurtlu. Bu tavuk kaşarlı olacak.
0: Tavuk kaşarlı. Güzel yoğurtlu mi?
5: Güzel.
0: Seviliyor mu?
5: Evet. Böyle bu şekilde alıyoruz.
0: Efendim çeşit çeşit gözlemeler var. Tavuklu kaşar. Aa, nasıl kesiyorsun öyle?
5: Gelişi güzel aslında. Bir özelliği yok.
0: Gelişi güzel kesiyor mu? Sanki bana böyle bir tekniği var gibi geldi.
5: O şey hani elimin alışkanlığı. Nasıl?
0: Ne yaptın öyle gözlemeyi, parça pincik yaptın?
5: Ama böyle güzel oluyor.
0: Böyle mi güzel oluyor?
5: Evet.
0: Evet değerli izleyenler, böyle Fatma Hanım'ın parça pincik ettiği, evet, bir güzel doğradığı gözlemeyi alıyoruz. Ondan sonra üzerine yoğurt ilave ediyoruz, sos ilave ediyoruz ve masamıza geçiyoruz. Efendim enfes bir masa bizi bekliyor. O halde buyurun.

0: Efendim masamız hazır. Masamızda birbirinden lezzetli gözlemeler var. Her şeyden önce Bolu'nun nefis mi nefis ünlü yoğurtlu gözlemesi var. Efendim işte budur. Sunumu sizlere göstermek istedim. Daha önce tadına bakmadım. Yalan yok. Birazdan tadına bakacağım. Efendim işte kadınlarımızın elleriyle açtığı, yaptığı yoğurtlu gözleme. Üzerinde yoğurt var, sos var, katmer ve sade gözleme. Yani hamur işi adına yok yok. İçinde bulunduğumuz mekanda sadece hamur işi yapılıyor. Katmer ve gözleme yapılıyor. Efendim Vedat Bey ile birlikteyiz. Vedat Bey sorumlumuz. Vedat Evet. Bey merhabalar.
1: Merhabalar. Hoş geldiniz.
0: İlerinize yemeğinize sağlık. Hoş bulduk.
1: Teşekkürler. Teşekkürler.
0: Masamız çok güzel.
1: Afiyet olsun şimdiden.
0: Efendim şimdi yoğurtlu gözlemenin tadına bakacağım. Birazdan eminim çok lezzetlidir. Çünkü metini duyduk, soluğu burada aldık ve Bolu'nun yoğurtlu gözlemesiyle sizleri buluşturmak istedik. Öyle bildiğiniz klasik gözlemelerden falan değil. Ancak içinde bulunduğumuz mekandan, tarihi mekandan sizlere biraz bahsetmek istiyorum. Değerli izleyenler, Osmanlı döneminde Yıldırım Beyazıt zamanında inşa edilen bir hamamın aslında kullanılmayan bir parçası. Şu anda bulunduğumuz mekan 2005 yılında restore edilmiş ve efendim burada kadınlarımız gözleme yapıyorlar o yıldan bu yana. Aslında Bolu deyince herkesin aklına işte Bolu'nun yemekleri gelir ama bu çok yanlıştır. Programın başında da söyledim. Bolu'nun aşçıları ünlü.
1: Aşçıları ünlü.
0: Yemekleri değil. Evet, Bolu mutfağı, Bolu yemekleri gerçekten zengin, lezzetli ama Bolu'nun aşçıları
1: evet,
0: ünlü.
1: Bolu'nun aşçıları ünlü.
0: Özellikle kesinlikle Mengen'in doğru. Aşçıları.
1: Evet, Mengen aşçıları dünyaca ünlüdür.
0: Evet. Şimdi bu neliydi? Patlıcanlı kıymalı bu.
1: O da tavuk kaşarlı yoğurtlu gözleme.
0: Ayol nasıl oluyor tavuk kaşarlı yoğurtlu gözleme? Ben onu daha önce hiç denemedim.
1: Bizde 40 çeşit gözleme var.
0: 40 çeşit evet. Dile kolay. Neler var mesela?
1: Patatesli, peynirli, kıymalı, patlıcanlı, sucuklu, mantarlı.
0: Evet. Ve efendim tavuklu, kaşarlı, yoğurtlu evet. Gözleme. Ben tadına bakmaz mıyım? Çok merak ediyorum. Yoğurtlusundan, soslusundan mükemmel bir gözleme. Çok iyi.
1: Afiyet olsun.
0: Acaba dedim yoğurtta sarımsak var mı?
1: Yok, sarımsaksız yaptık ama müşterilerimiz talep ederse sarımsaklı ya da sarımsaklı yiyebiliyorlar.
0: İsteğe göre sarımsaklı evet. Yapılabiliyor. Efendim patlıcanlı, kıymalı. Kıymalı ve yoğurtlu gözleme. Ben severim öyle patlıcanlı gözlemeleri, börekleri. O yüzden de tam bana uygun bir gözleme çeşidi. Evet, patlıcanlı, kıymalı, yoğurtlu gözleme. Ellerinize, emeğinize sağlık. Çok güzel, çok beğendim. Peki, şimdi gözleme deyince herkesin aklına sade gözleme gelir. Nerede sade gözlememiz? İşte burada. Neli bu?
1: O patates kaşarlı gözlememiz.
0: Nereden aklınıza geldi gözlemeyi yoğurtlu yapmak?
1: Gözlemeyi yoğurtlu yapmak daha çok müşterilerden geri dönüşlü oldu. İlk açıldığımızda yoktu.
0: Evet.
1: Ispanaklı gözlemenin üzerinde yoğurt olacağını ve iyi olabileceğini
0: bence de
1: söylediler. Oradan çıktı ve devam etti.
0: Tatlı var mı tatlı?
1: Tatlı olarak da katmer yapıyoruz. Çikolatalı katmer, evet. Çikolatalı cevizli, cevizli tahinli, cevizli ballı.
0: Evet. Bu neli?
1: O cevizli köy katmeri. O tatlı değil bu ama neydi? Çıtır bir katmer. Bu çikolatalı cevizli tahinli katmer.
0: Ellerinize, emeğinize sağlık.
1: Teşekkür ederiz.
0: İşte Bolu, işte Bolu'nun nefis mi nefis yoğurtlu gözlemesi. Kadınlarımızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.

Efendim programımız Bolu'da tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki durağımız Saraçhane Camii. Güzel ilimiz Bolu birçok tarihi camiye ev sahipliği yapıyor. Efendim Saraçhane Camii de onlardan biri. Cami günümüzde de hala aktif olarak ibadete açık durumda. 16. yüzyılda Osmanlılar döneminde inşa edilmiş ve 18. yüzyılda Silahtar Mustafa Ağa tarafından yenilenmiş ve günümüzdeki görünümüne ulaşmış. Değerli izleyenler, önünde bulunduğumuz Saraçhane Camii'nin şöyle bir özelliği var. Efendim Evliya Çelebi seyahatnamesinde Saraçhane Camii'nin Mimar Sinan'ın yaptırdığını söylemiş ancak bu durum netlik kazanmamış. Evet, birçok değerli cami bulunuyor Bolu genelinde. Efendim diğer camilerde olduğu gibi Saraçhane Camii'nin içinde de bol bol ahşap kullanılmış. Önemli bir Osmanlı dönemi eseri. Evet değerli izleyenler, gezilmeye, görülmeye, ibadet edilmeye değer çok sayıda cami bulunuyor. Onlardan biri de Saraçhane Camii.

0: Efendim programımız Bolu'da tatlı tatlı devam ediyor. Yanımızda tatlı mı tatlı Meral Hanım var çünkü çok tatlı işler yapıyor. Efendim çikolata Bolu için önemli bir sembol. Bolu'nun çikolatası olmadan Bolu bölümü asla olmaz dedik ve soluğu Meral Hanım'ı yanında aldık. Daha önce de kendisiyle Bolu'nun çikolatasına dair çekim yapmıştık çünkü çok başarılı. Yıllardır bu işi yapıyor efendim, aileden çikolata üretimi yapan çok deneyimli bir isim. Meral Hanım merhabalar.
1: Merhaba efendim, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin Meral Hanımcığım?
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sizler de iyisiniz.
0: Bizler de iyi. Şimdi Bolu'nun çikolatası olmadan olmaz tabii ki. İzleyenlere tanıtmak istedik. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Dede mesleği mi?
1: Dede mesleği. 90 küsur yıldır devam ediyoruz.
0: 90 yıldır. Kaç yıllık bir lezzet?
1: Yani yine 90 yıllık vardır.
0: Sizinle mi başladı?
1: Evet, evet.
0: Dedenizle başladı. Dedem, Bolu'da çikolata
1: evet,
0: üretimi.
1: Evet, fındık şekeri, çikolatamız, kurabiyemiz, fındık ezmemiz de var ama şu anda kalmadı, gösteremiyoruz. Bunlar hep bizim kolonyalarımız, bizim üretimlerimiz.
0: Evet değerli izleyenler, Bolu'nun ünlü çikolatası, orijinal çikolatası, işte nefis mi nefis, lezzeti dillere destan çikolatası budur. Özelliği nedir?
1: Özelliği bir defa katkı maddesi yok. Bu çikolatalar tek tek elde fondon çatalı ile birlikte yapılıyor. Böyle döküp yapmak değil, tek tek elden geçiyor.
0: El yapımı tamamen, tamamen organik, katkı maddesi yok. Aslında evet, adı da fondom. Bolu çikolatasının fondom çikolata. Evet, içinde ne var?
1: Fındık krokan var.
0: Fındık krokan. Evet. Keselim mi şöyle Meral Hanım?
1: Kesebilirsek keselim.
0: Evet efendim, ben çekimin sonuna doğru ve çekimden sonra Bolu'nun nefis çikolatasının tadına tabii ki bakacağım ama şöyle bir Meral Hanım kessin, içinde ne var ne yok görün. Taze taze, taze taze.
1: İçi böyle.
0: İşi fındık dolu, evet.
1: Evet, böyle.
0: Bayağı zengin fındığı var Bolu'nun çikolatasının, üstü de mis gibi çikolatayla kaplı. Çikolatanın özelliği ne?
1: Bitter. Sadece bitter. Katkı yapmıyoruz çünkü. Hep evet, bitter.
0: İçinde bol fındık, üzerinde bitter çikolata var. Efendim Bolu'ya geldiğinizde giderken kendiniz için, sevdikleriniz için yanınızda götürebileceğiniz en güzel şey Bolu'nun çikolatası ve çok güzel bir hediyelik. Bayramlarda, seyranlarda efendim enfes bir lezzet. Ve burada da coğrafi işareti bir ürün var.
1: Çünkü içindeki fındık Bolu yöresine ait, dağ fındığından yapılır. Özelliği odur. Fındığın özelliğinden dolayı coğrafi işareti aldı.
0: Evet değerli izleyenler, Bolu'nun nefis mi nefis ünlü çikolatası ve dağ fındığı coğrafi işaret belgesi var. Diğerleri aslında bildiğiniz şekerlemeler.
1: Güzel.
0: Hepsi çok lezzetli ama dağ fındığı ve Bolu çikolatası tabii ki buraya özgü.
1: Evet.
0: Talep var mı? Buraya turist geliyor tabii ki. Yerli geliyor, turist geliyor, geliyor, yabancı geliyor, turist geliyor. Alıyor mu turistler?
1: Turistler alıyorlar. Şöyle bir şey. Zaten bizim bir ismimiz var. Telefonla da talep edenler oluyor. Gönderiyoruz.
0: Sipariş alıyorsunuz.
1: Yalnız biz stoklu çalışmıyoruz. Çünkü bizim ürünlerimizin raf ömrü 3 ay.
0: Evet.
1: Katkı maddesi olmadığı için.
0: Bozulmuyor mu 3 ay?
1: 3 ay bozulmaz.
0: Nerede duruyor? Buzdolabında.
1: Buzdolabında çikolata beyazlaşır.
0: Efendim.
1: Serin bir yerde özellikle.
0: İşin doğayan ismi evet, açıklıyor.
1: Çikolata buzdolabında bembeyaz olur, bozulmaz ama görünüşü.
0: Ay ben de her zaman evde olmadığım için malum gezi programı yapıyorum. Çikolatayı alırım, buzdolabına koyarım. Meğerse koyulmazmış efendim buzdolabına. Aslında bozulmuyormuş ama beyazlıyor. Ne oluyor beyazlayınca?
1: Yani görüntüsü hoş olmaz.
0: İşte dağ fındığı ve kurabiyeler, birbirinden nefis kurabiyeler, hepsi çok lezzetli. Vallahi şu anda çocuklar gibi şenim. Aslında çocuklar demişken çocuklar şu anda eminim ekran başında ağlıyorlardır. Çocukların en sevdiği şeyler şu anda evet, önümüzde. Evet, evet değerli izleyenler, Bolu'dayız. Ben şimdi fondom çikolatasının tadına bakmadan buradan gideyim mi? Meral Hanım müsaadenle izleyenler için bakıyorum. İçi bol fındıklı, üzerinde bitter çikolata. Valla yapanların ellerine emeğine Allah sağlık. Lazım. Bana yiyenlere afiyet olsun. Bolu'ya gelirseniz fondom çikolatası almayı sakın ha sakın unutmayın. Biliniyor mu peki? Bolu'nun çikolatası biliniyor.
1: Biliniyor efendim, biliniyor. Teşekkür ederiz. Geldiğiniz ayaklarınıza sağlık.
0: Oo, çok iyi. Değil mi? Çok iyi, çok güzel.

Efendim Bolu programımız tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor ve biz sizler için Bolu'yu keşfetmeye devam ediyoruz. Efendim güzel ilimiz Bolu birçok tarihi yapıya, birçok tarihi esere ev sahipliği yapıyor. İşte şu anda onlardan birinin önündeyiz. Burası Tarihi Ortağımam. Değerli izleyenler, Tarihi Ortağımam 1389 yılında Osmanlı döneminde Yıldırım Beyazıt tarafından inşa edilmiş. Tarihi Ortağımam gerçekten de buram buram tarih kokuyor ve günümüzde de hala aktif. Efendim inşa edildiği günden bu yana erkek hamamı olarak hizmet vermeye devam ediyor. Efendim Tarihi Ortağımam tam 630 yıllık. Şu anda Bolu merkezdeyiz. Bolu'nun kalbindeyiz. Ve efendim gerçekten Bolu'nun merkezine Tarihi Ortağımam güzellik katıyor. Ve tam karşımızda yine Yıldırım Beyazıt döneminde inşa edilen 630 yıllık Yıldırım Beyazıt Camii var. Efendim Yıldırım Beyazıt Camii tüm ihtişamıyla, tüm heybetiyle Bolu merkezde buraya gelen ziyaretçileri selamlıyor. Efendim Yıldırım Beyazıt Camii defalarca onarım görmüş ve günümüzdeki görünümüne ulaşmış.

0: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bolu'da tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, yöresel ürün olmadan Bolu bölümü olmaz. Çünkü Bolu yöresel ürün zengini ve şu anda misler gibi Bolu'ya özgü yöresel ürünlerin satıldığı pazardayız. Burada satılan tüm ürünler kadınlarımızın yaptığı ev yapımı ürünler. Özellikle değerli izleyenler, Kızılcık Taranası. Bolu'ya özgü nefis bir yöresel ürün. Böyle işte pembe pembe yöresel ürün pazarında yerini almış. Aslında tezgahlarda çeşit çeşit taranayı bol bol görebilirsiniz. İşte kadınlarımızın elleriyle yaptığı erişteler, sebzeli erişteler. Evet, bakar mısınız, böyle değişik şekillerde. Minik minik böyle uzun uzun doğranmış. Evet, sade. Burada makarna var. Bunların hepsi Bolu'ya özgü yöresel ürünler, ancak Kızılcık Taranası buranın olmazsa olmazı. Efendim, şifa niyetine buraya gelenler mutlaka Kızılcık Taranası alıyor. Buraya özgü nefis bir yöresel ürün, nefis bir yöresel çorba. Ve değerli izleyenler, burada el yapımı çok güzel ahşap ürünler var, sepetler var. Onların da hepsi tamamen el yapımı. Aslında pazarın özelliği burada satılan ürünlerin doğal ürünler olması. Yani hediyelik eşyalardan efendim gıdalara kadar her şey doğal, her şey el yapımı. Merhabalar, isim nedir?
1: Efendim, Zeki efendim.
0: Zeki Bey, buralı mısınız?
1: Evet, buralıyız efendim.
0: Neler var?
1: Efendim, burada Alış Marmaleti.
0: Açar mısınız?
1: Alış Marmaleti.
0: Kim yaptı bunu?
1: Biz kendimiz yapıyoruz efendim.
0: Şöyle bir gösterelim şöyle.
1: Kızılcık, evet. Bak, Kızılcık Marmaleti.
0: Kızılcık Marmaleti, of of of. Şöyle bir açar mısınız Zeki Bey, şöyle görsünler. Kızılcık buradan.
1: Evet, Bolu'nun meşhur Kızılcık Marmaleti.
0: Evet efendim, şimdi Bolu'da bol bol kızılcık yetişiyor ve o kızılcıktan tarana yapılıyor.
1: Kuşburnu.
0: Marmelat yapılıyor.
1: Kuşburnu Marmaleti.
0: Kuşburnu Marmaleti. Hepsi doğal yöresel, evet, ürünler.
1: Evet.
0: Efendim, Bolu'nun verimli topraklarında her şey yetişiyor.
1: Ekşi elma.
0: Ekşi elma. O, evet, da mı burada,
1: evet,
0: yetişiyor?
1: Evet, tabii, Bolu meşhur ekşi elması.
0: Bu nedir, marmelat mı?
1: Tabii, marmelat.
0: Şöyle hemen şeker, kapatıyorsunuz Zeki Bey, izleyenlere gösterelim.
1: Şeker, mesela şeker hastalığına birebirdir bu, şekere.
0: Evet, nefis bir marmelat. Buranın ekşi, evet, elmasıyla yapılan kadınlarımız yapıyor,
1: evet,
0: tabii bütün bu marmelatları. İşte bu şekilde. Reçelleri. Başka şöyle yöresel ürün görmek istiyoruz. Bolu'ya özgü. Her yerde ama her yerde yöresel ürün var Bolu'ya özgü. Bu nedir Zeki Bey?
1: Pişmiş kuru yufka. Bu
0: dayanıklı.
1: Tabii bir sene dayanır, hiçbir şey olmaz.
0: Bir sene bozulmuyor mu?
1: Hiçbir şey olmaz buna.
0: Bu nasıl bir şey? Bunu bir sene bozmuyor.
1: Islatarak börek yapabilirsin bundan.
0: Börek yapılıyor. Başka? Yemeğin yanında falan yeniyor mu?
1: Tabii. Mesela ıslarsın, yemek, börek yaparsın, yine katık yaparsın bunu.
0: Ne böreği yapılıyor?
1: İstediğin böreği yaparsın bunda.
0: Islatılıyor ve börek yapılıyor.
1: Tabii.
0: Bu, evet, böreğinden tutun, çeşit çeşit börek yapılıyor, evet, efendim. Kadınlarımız yapıyor, kurutuyor ve bir yıl dayanıyor. Peki, nerede muhafaza etmek lazım?
1: Nerede muhafaza etmek derken?
0: Bozulmuyor değil mi?
1: Kuru yerde, kuru yerde.
0: Kuru yerde güneş olmayacak, nem olmayacak.
1: Güneş önemli değil. Yağmur ıslan, yağmur görmesin, su görmesin.
0: Islanmayacak. Yiyeceğiniz zaman, börek yapacağınız zaman
1: böyle kıtır kıtır
0: ıslatıyorsunuz.
1: Ye. Böyle kıtır kıtır ye. Kır kır kır.
0: Kırala.
1: Bak.
0: Vallahi çıtır çıtır. Nefis. Kadınlarımız yapıyor. Bir yıl dayanıyor efendim. Bir yıl, inanılır gibi değil. Peki Zeki Bey, sepetler. Onları kim yapıyor?
1: Yine bizim stikerlerimiz var. Sirke, sirke.
0: Evet, bak. Sepet diyorum, yufkayı getiriyor. Sepet diyorum, sirkeyi getiriyor. Sepetler kim yapıyor?
1: Sepet Bolu yöresine özel.
0: Onu soruyorum.
1: Şahıslar yapıyor bunu, şahıslar.
0: Evet. Buraya özgü. El tabii, yapımı tabii, tamamen. Fabrikasyon değil.
1: Hayır, asla fabrikasyon, evet, değil. Mesela fındık ağacından, kamış ağacından, söğüt ağacından yapılır bunlar.
0: Gidelim genelde. Şöyle.
1: Bakınız, şu büyük var ya orada. O fındık ağacı.
0: Oo, küfe.
1: Evet.
0: Bu nedir? Bu nedir?
1: Bu efendim, şöyle söyleyeyim, ekmek, simit tatlısı.
0: Simit tatlısı.
1: Evet. Bunu şerbet diyorsun, ıslıyorsun, yiyorsun.
0: Elde yapılıyor.
1: Tabii.
0: Kadınlarımız yapıyor yine.
1: Tabii.
0: Yufka gibi
1: tabii.
0: Bu da kurutuluyor.
1: Tabii, evet.
0: Ondan sonra tatlı yapılıyor. Simit tatlısı yapıyor. Evet. Bolu'ya mı özgü?
1: Bolu'ya özgü. Geçelim mi?
0: Evet, burada kuru bamyalar var.
1: Mesela beşiklerimiz, sülük beşikleri, evet, süs beşikleri.
0: Oo, el yapımı, bakar, evet, mısınız? Ağacımız nereden? Bolu'dan mı?
1: Bol'dan.
0: Bol'da orman bol. Ormanları kesmiyoruz tabii, evet, ki. Ömrünü tamamlamış, evet, ağaçlardan yapılıyor. Böyle minik minik aksesuarlar. Evet. Evet. Efendim, pazarın özelliği söylediğim gibi bu. Her şeyin el yapımı olması, hem yöresel ürünlerde hem de hediyelik eşyalarda. el yapımı ürünleri bol bol görüyoruz. Burada sirke, sirkeyi gösterecek Zeki Bey. Sirke olmadan olmaz.
1: Mesela alıç sirkesi, alıç.
0: Evet.
1: Elma sirkesi.
0: Evet.
1: Ayva sirkesi.
0: Kızılcık yok mu?
1: Kızılcık değil.
0: Kızılcığın sirkesi yok mu?
1: Bizde en önemli ne biliyor musun efendim? Kozalak şurubu. Kozalak reçeli, kozalak pekmezi.
0: Çünkü çam ormanı bol.
1: Şifa kaynağıdır bu. Soğuk algınlığı, nefes darlığı, bütün hastalıklar iyidir yani.
0: Evet, Zeki Bey kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim efendim, çok sağ olun efendim.
0: Evet, gezmeye devam değerli izleyenler. Bolu'dayız, yöresel ürünlerin satıldığı pazardayız. Ve burası çok güzel, mis gibi kokuyor ve her yerde yöresel ürünler var. Ağırlıklı olarak daha çok böyle taranalar var, çeşit çeşit. Taranaları görüyoruz, erişteler var, sirkeler var. Şöyle müsaadenizle marmelatlar var. El yapımı ahşap ürünler var işte her yerde. Şöyle alamadım. Bakar mısınız? Doğal yoğurtlar, peynirler, mantarlar işte hepsi Bolu'nun dağlarında yetişen ürünler. Efendim her yerde ama her yerde yöresel ürün var. Kadınlarımız mis gibi elleriyle yapmışlar ve yöresel ürünlerin satıldığı pazarda burada tezgahlarda koymuşlar, satış yapıyorlar. Aile bütçesine katkıda bulunuyorlar. Yöresel ürün deyince Bolu, Bolu deyince yöresel ürün tabii ki akla gelmeli.
2: Evet.
0: İsim nedir?
2: Özlem Aydınoğlu.
0: Özlem Hanım buralı mısın?
2: Boluluyum.
0: Nasılsın?
2: Allah'a çok şükür.
0: Satışlar nasıl?
2: Allah bereket versin.
0: Allah
2: bizden.
0: Daha çok versin. Amin. Kim yaptı bunları, sen mi?
2: Çoğu kendimizin.
0: Şöyle neler var bir anlat.
2: Eriştelerimiz var.
0: Tamam. Onlar sade.
2: Evet, eriştelerimizin arkadaşı keş. Keşsiz olmaz.
0: Keş nerede keş?
2: Keşlerimiz.
0: Şöyle at bir tane Bekir keş. Keş şu. Bekir bilmiyorsun, keşi bilmiyorsun. Allah seni Bekir.
2: Keş
0: diye taranaya atıyor Bekir. Sevgi Hanım, keşi bilmiyor.
2: Yoğurdun
0: evet, keş nedir?
2: Yoğurtun kurutulmuşu.
0: Evet. Ne yapıyorsun onu?
2: Bunu makarnaya sos yapıyoruz.
0: Of,
2: rendeleriz,
0: of, of.
2: Tereyağıyla kızartırız. Makarnanın üzerine sos olur.
0: Ekşi ekşi böyle.
2: Hafif de ceviz katarsanız.
0: Yoğurdun kurutulmuşu.
2: Evet.
0: Üzerine bir de ceviz. Efendim işte keş budur. Pazarda bol bol görüyoruz. Bekir, öğrendin mi? Keş
2: onunla
0: neymiş?
2: Ait kızılcık taranalarımız var.
0: Kızılcık taranası çok ünlü. Bir kere pazarın baş tacı.
2: Evet.
0: Bu taranının özelliği nedir? İçinde ne var?
2: Kızılcık ve un var, tuz var. Başka hiçbir şey yok.
0: Kızılcık bu, bol bol yetişiyor.
2: Evet, bu sadece suyla pişer. Başka hiçbir şey karışmaz.
0: Kızılcık karabiber, var, un var. Başka?
2: Tuz.
0: Tuz var, o
2: evet,
0: kadar.
2: O kadar.
0: Başka hiçbir şey yok.
2: Hiçbir şey yok.
0: Suyla pişiyor.
2: Suyla pişiyor. Yağ falan girmez buna.
0: Öyle salça malça falan
2: hiçbir
0: koyulmuyor.
2: Hiçbir şey
0: girmez. Yağ koyulmuyor.
2: Sarımsak,
0: evet.
2: Tuz, karabiber.
0: Aslında böyle kışın
2: ishal,
0: üşüttüğünüzde şifa niyetine kızılcık ishal, taranasını yapıyorsunuz.
2: Evet, ishal, mide bulantısı, kusma,
0: evet.
2: Karın ağrısına birebir.
0: Hasta olunca mı yaparsınız yoksa her
2: biz
0: zaman yapar mısınız?
2: Normalde de yaparız. Normalde de yaparız.
0: Normalde de yapıyor efendim. Kızılcık taranasını Bolu çok seviyor. Şimdi bu kızılcık taranası. Bunlar nedir?
2: Sade taranamız.
0: Tamam.
2: Bu? Domatesli biberli taranamız.
0: Domatesli biberli. Of of of.
2: Bunlar mantılarımız.
0: Bolu'nun mantısı.
2: Bolu'nun
0: nasıl yapıyorsunuz bunları? Kıymalı mı?
2: Yok. Yoğurtlu sade mantı.
0: Keş koyuyor musunuz?
2: Eğer istersen koyabilirsin.
0: Evet. Sade tarana, domatesli, biberli tarana ve
2: kızılcık
0: taranası. Bu da Bolu'nun efendim mantısı.
2: Bunlar
0: bu
2: nedir? Kozalak reçellerimiz.
0: Kozalak reçeli. Kozalak bol tabii ki. Orman bol burada.
2: Evet.
0: Bunlar
2: bastım. Top kekik. Evet. Dağ kekiklerimiz. Normal nanelerimiz.
0: Evet.
2: Ev yapımı sirkelerimiz, elma sirkelerimiz, alıç sirkelerimiz.
0: Hepsini kendin yapıyorsun.
2: Kendimiz
0: talep
2: yapıyoruz.
0: Talep var mı? Satışlar nasıl?
2: Çok güzel.
0: Bolu'ya gelenler, yöresel ürün pazarına gelenler en çok ne alıyor?
2: Keş, erişte ve kızılcık taranası vazgeçilmez.
0: Erişte buranın olmazsa olmazı. Kızılcık taranası keza öyle ve keş efendim. İşte birbirinden nefis, sağlıklı, doğal, yöresel ürünler. Burası Bolu ve yöresel ürünlerin satıldığı pazardayız. Onları kim yaptı?
2: Ben yaptım.
0: Ay ne hamaratsın. Bütün yöresel ürünleri yap. Taranaları, keşleri, makarnaları, erişteleri. Bir de onları ör. Onlar nedir? Lif mi?
2: Lif yaptık. Patiklerimiz var.

0: Efendim, Bolu'da şu anda yöresel yemek zamanı. Bolu mutfağına özgü birbirinden nefis yöresel yemekleri, yöresel lezzetleri sizlere teker teker tanıtmaya devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Bolu gastronomi şehri değil, aşçılar diyarı, aşçıları ünlü. Bolu mutfağına özgü çok sayıda yemek yok. Ancak Bolu mutfağına özgü kadınlarımızın yaptığı birbirinden nefis yöresel yemekler var. Onlardan biri de Bolu mantısı. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Efendim, nefis bir Bolu mantısı tarifi veriyoruz. Yapılışı değişik, şekli değişik, sunumu değişik. Öyle bildiğiniz mantıları unutun. Evet Zeliha Hanım, Bolu mantısının özelliği nedir?
1: Özelliği biraz daha büyük kesilmesi, içinin biraz daha bol konması ve keşli, cevizli ve yoğurtlu yapılması.
0: Evet,
1: yine
0: keş her yerde
1: erişte
0: kullanıyor
1: gibi
0: zaten.
1: Evet,
0: başlayalım.
1: Evet.
0: Hamurumuzda ne var?
1: Yumurta, un, tuz, su.
0: Tamam. Hamurumuzu hazırladık zamandan kazanmak için.
1: Evet.
0: Unumuzla hamurumuzu bir güzel açıyoruz.
1: Evet,
0: mantımızın içi de hazır. İçimizde ne var?
1: Kıyma, pul biber, karabiber, tuz.
0: Evet, ve içimizin malzemeleri.
1: Evet, rendelenmiş, suyu sıkılmış soğan.
0: Rendelenmiş, suyu sıkılmış,
1: soğan.
0: Neden?
1: Evet.
0: Neden rendelenmiş, suyu sıkılmış?
1: Soğan suyu şey yapmasın, mideye dokunmasın diye.
0: Hem de mantıyı sulandırmasın diye. Evet efendim, burada gördüğünüz malzemelerle Bolu mantısının içini bir güzel hazırladık. İşte budur. Hamurumuzu açtı hemen el becerisiyle Zeliha Hanım. Tamam mıdır?
1: Tamamdır, evet.
0: Bakın şimdi efendim, dikkat, çok değişik, çok özel bir mantı ama inanılmaz lezzetli bir mantı. Evet efendim, keselim, hamurlarımızı dolduralım hazırladığımız içle. Bakalım nasıl yapılıyor, nasıl şekil veriliyor bolunun mantısına.
1: Mesela biraz daha bol, biraz daha fazla, eti bol, o şekilde.
0: Evet, bolu mantı yaparken malzemeden çalmıyor. Selam, şöyle bir kapatalım. Daha sonra devam ederiz efendim. Kadınlar toplanacak, mantıları bir güzel kapatacak. Malumunuz böyle sarmalar, mantılar tek başına yapılmıyor. Evet, çok değişik, bakar mısınız? Yani normal bildiğimiz mantı genelde şöyledir. İşte böyle bohça şeklinde kapatılır ama Bolu'nun mantısı işte bu şekilde kapatılıyor. Üçgen üçgen, muska şeklinde. Efendim, ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Bolu'ya geldik ve sizlere Bolu usulü, Bolu mantısının yapılışını gösteriyoruz. Sunumu çok değişik, inanılmaz değişik. Mantımızı pişirdikten, haşladıktan sonra üzerine neler koyuyoruz, neler, aslında hepsini söylemeyelim ama ipucu verelim. Keş var tabii, keş buranın olmazsa olmazı.
1: Evet.
0: Bu anlamda da efendim, değişik bir mantı o halde bekliyoruz az sonra.
2: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
3: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Hemen geri arıyorum.
5: Kerem abi.
4: Ayrola çocuklar.
5: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
4: Anlamadım.
5: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınız oluyor.
8: Bu kadar mı?
7: Ya lütfen.
6: İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
4: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
5: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
11: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
5: Ne diye diyor?
10: Şak diye.
4: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
5: Bu nasıl bir teknoloji ya?
10: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
4: Turkcell'lerin yanında
8: Turkcell'in çözüm gücü var.
4: Reklam güzel oldu.
6: Ya oldu da bize yine Turkcell olmayan birileri lazım.
4: Gerek var mı?
12: Oh. Ve limona

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
5: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
4: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
6: Oh Milo Puff, sil ağzını.

yaz dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer. O zaman önce dinle, sonra okula. Çocukların çok sevdiği okul ürünleri, anne babaların çok sevdiği...

sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün filicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Aa, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
5: Probis. Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
7: Anlıyor, yapamıyor.
6: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
3: Bari kötü ayrılmayalım.
6: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
8: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
9: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
10: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank

0: Bizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
5: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: Ha! Madem

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
1: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Bu sezon 1000'de tam

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
2: Ellerimizle yaptığımız, kapattığımız mantımız bir güzel pişti. Şimdi sunum zamanı. Masamızda çeşit çeşit malzememiz, çeşit çeşit sosumuz var. Efendim çok özel bir mantı. Bolu mantısı sunuma da çok değişik bir şekilde hazırlanıyor. Bakalım nasıl hazırlanıyor? Zeliha Hanım nasıl hazırlanıyor?
3: Şimdi yarısını keşli cevizli, yarısını yoğurtlu yapacağız.
2: Yapalım, yapalım. Yarısı başka, yarısı başka.
3: Evet.
2: Suyunu süzelim şöyle. Üçgen üçgen. Bolu mantısı. Malzememiz bol. İçinde kıyma var, soğan var. Suya alınmış soğan ama. Evet, mükemmel bir sunum tabağı. Efendim yarısı başka, yarısı başka olacak. Bakalım nasıl olacak?
3: İsterseniz yine
2: şimdi
3: öncelikle
2: bu nedir? Keş.
3: Keşten başlayalım.
2: Tamam. Of of of, mis gibi keş. Bu tarafına döktük. Bu tarafına dökmüyoruz.
3: Daha oraya geçeceğiz cevizden
2: oraya
3: sonra.
2: Oraya ne döküyoruz?
3: Ha, tamam. Oraya yoğurt.
2: Buraya erişte gibi keşimizi,
3: evet,
2: cevizimizi,
3: evet, evet, aynen,
2: ilave ediyoruz.
3: Evet.
2: Hani Bolu'nun ünlüdür ya efendim, cevizli, keşli, eriştesi.
3: Buraya...
2: Aynı malzemeyi buraya da

0: Dök dök.
1: Buraya yoğurdumuzu koyuyoruz.
0: Ne yoğurdu bu?
1: Bu köy yoğurdu.
0: Köy yoğurdu. Sarımsaklı mı?
1: Sarımsaklı da oluyor. Sarımsaklı da tercihe bağlı.
0: Bence mantı sarımsaklı olmalı.
1: Sarımsaklı, evet.
0: Lütfen sarımsaksız mantıya ben mantı demem.
1: Sarımsaklı, sarımsaklı, sarımsaklı tercihe bağlı.
0: Tekerleme gibi oldu. O yoğurtta sarımsak var mı yok mu?
1: Yok.
0: Zeliha Hanım yoğurdumuza sarımsak koymamış. Ben biraz önce ne dedim? Ben sarımsaksız mantıya mantı demem dedim. Ama efendim düşünceli. Şimdi çekim yapıyoruz yani kokmayalım diye sarımsak ilave etmemiş. Ama isteğe göre tabii ki ilave edilip.
1: Evet.
0: Ama sen de kabul et Zeliha Hanım. Mantı sarımsaklı olmalı.
1: Kesinlikle.
0: Evet tamam.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi evet sunum tabağımızı hazırlamaya devam ediyoruz.
1: Evet. Önce biraz önce eriştede yaptığımız gibi. Keşli cevizli sosumuzu, keşli sosumuzu döküyoruz.
0: Yani bu aynı erişte.
1: Evet, evet.
0: Malzemesi aynı. Sadece,
1: evet, sadece mantı.
0: Alttaki erişte değil mantı.
1: Evet.
0: İçinde kıyma var. Üzerinde
1: evet.
0: Keş, ceviz ve
1: evet.
0: Tereyağıyla yine evet. Keşle hazırlanan sos var. Şimdi çok güzel böyle rengarenk. Aslında kavrulmuş keş inanılmaz güzel bir görüntü oluşturuyor. Eriştenin üzerinde, mantının üzerinde. Şimdi burada da sarımsaksız yoğurdumuz var. Bu nedir?
1: Bu da salça ve tereyağı sosu.
0: Salça, tereyağı
1: evet,
0: sosu.
1: Evet.
0: Domates salçası.
1: Evet.
0: Tamam. Tereyağı evet. Mutlaka olacak soslarda.
1: O da bu şekilde.
0: Of, of, of. Vallahi bilenler bilir. Mantı benim en sevdiğim yemektir. Ama bu mantı Bolu mantısı ve iki ayrı sunumla ikram ediliyor. İkisi de çok güzel. İkisi de vallahi tablo gibi tabağımız. Peki Bolu nasıl sever? Bu tarafı mı sever? Bu tarafı mı sever?
1: Şimdi Bolu kendisi hem yoğurtlu mesela sade yoğurtlu yer veya sade keşli cevizli yer.
0: Ha.
1: Ama biz bunu 15-16 sene önce
0: evet.
1: İkisini bir araya koyduk ki her ikisinin tadına bakılabilsin diye.
0: Alternatif.
1: Dışarıdan gelen müşterilerimiz için
0: evet,
1: hem tadım olsun hem ikisini aynı anda yiyebilsinler
0: bence
1: diye.
0: Bence daha iyi olmuş.
1: Evet.
0: Sen yani, hangisini seviyorsun Zeliha?
1: Ben ikisini de seviyorum.
0: İkisini de seviyorsun. İkisi de güzel.
1: Çünkü ikisinin de lezzeti farklı.
0: Valla keş ve
1: evet.
0: Ceviz üzerinde
1: evet.
0: De tereyağıyla kavrulmuş keş.
1: Evet.
0: Onun hazırlanan sos inanılmaz güzel oluyor. Hem eriştede hem de mantıda.
1: Evet.
0: Ama bu da tabii ki mantının olmazsa olmaz.
1: Olmadı.
0: Klasik
1: evet.
0: Versiyonu efendim.
1: Evet.
0: Sarımsaklı yoğurt. Tabii ki bu yoğurdumuz sarımsaksız. Başına kalka kalka bir hal oldum. Üzerinde de kırmızı biberli, salçalı, tereyağlı sosumuz var. Ve tabii ki son dokunuş nane. İşin süsleme püsleme kısmı. Mükemmel bir tabak, mükemmel bir zengin görüntü ve mükemmel bir Bolu mantısı. Zeliha Hanım'ın ellerine sağlık, yiyenlere afiyet olsun.

0: geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: sağ tarafa.
1: Aa.
0: Evet, orta yaptı ve
1: sesi
0: gol.
1: Beceriksizler.
0: Gol. Nefis bir gol.
2: Hazırız patron. Adam geldi.
1: Hadi başlayalım.
0: Kafayı vurdu ve golü attı.
1: Hoş geldin dostum. İster misin?
3: Hayır, teşekkür ederim.
1: Peki ya içki? Kolombiya'nın en güzel koleksiyonlarından.
3: Ben asla iş başında içmem.
1: Tamam. O zaman işe dönelim. Geronimo, benim oğlum. Beni ikna

0: Aitti. Yeni işte bu. Teknoloji.
1: Üretimi hızlı, dağıtımı kolay.
2: Bu cihaz internetteki her şeye erişebilir. Elektrik kesintileri, bankalar ve borsalar.
3: İşine benzemiyor.
2: Blockchain'ler, şifreli e-postalar. Sanal bir yıkım.
4: Asla izi bulunamaz bir ana anahtar. Güney'e bakın.
0: Gel dostum. Buna bayılacaksın.
4: Şimdi saat 3 önüne bakın.
0: Tamam. Şuna bir bak.
4: Kargo uçağı.
0: Görüyor musun?
4: Brezilya'nın.
0: Üzgünüm.
4: Ve bütün bakotanın elektriğini kestim.
5: Sinyal yok.
6: Merkez iletişimimize ne oldu? Telsiz kontrol.
5: Acil sinyali alıyorum. Elektrik kesintisi var.
7: Harekete geçmeliyiz.
3: Hazırlanın.
0: Bu küçük oyuncak daha fazlasını yapabilir. Bu sadece tadımlık. Eskiden biçimdik vermemiz gibi.
8: Bir tane var diyorsun.
4: Aynen öyle. Bir tane daha yapmaya çalışırsan kendini siler. Bunu yapabilecek tek kişi.
0: Pekala. Anlaştık mı?
8: Evet. Evet, büyük ihtimalle anlaştık.
6: Hadi ilerleyin, ilerleyin hadi. Dur. Hadi.
0: Geronimo.
8: Sürücüyü alın.
6: Hey, herkes silahlarını atsın.

0: CIA Merkezi, Langley, Virginia.
1: Gel.
2: Kolombiyalı casustan gelen bir mesaj var. O korkmuşa benziyor. Elinde bize satacağı NSA'daki arkadaşlarımızı şaşırtacak bir şey olduğunu söylüyor. Bunun için 3 milyon nakit istiyor.
1: Başka bürolarla iletişime geçmiş.
2: Pek sabırlı değil efendim.
3: Yani evet.
2: Kolombiyalılar da peşinde.
1: Şimdi nerede peki?
2: Paris'e gidiyor.
4: Güzel.
1: Yakın temas yok yani.
4: Yaklaşırlarsa ben zarar görürüm.
3: Evet, aynı randevuların gibi.
4: İstersen senin randevu geçmişinden de konuşalım.
1: Şimdi olmaz. Görevin var.

0: Paris, Fransa.
1: Görüş hattı burada. Trafik tek yönlü. Kuzeyden güneye. Dışarıda saklanacak yer yok. 360 dereceden görünüyor. Onu köşeye sıkıştıramayız.
2: Gerek de yok. Bizi o aradı. Çantaları değiştireceğiz. Herkes kendi yoluna gidecek.
1: Görevli bir ekibimiz neden yok?
2: Bu basit bir değiş tokuş. O şeyi kara borsada daha pahalıya satabilirdi ama o ortadan kaybolmak istiyor sadece.
1: Ne adam ama.
2: Hiç düşünür müsün?
1: Neye? Vatana ihaneti mi, aile kurmayı mı?
2: Sen seç.
1: Hayır. Düşünmedim.
2: Çünkü işini seviyorsun.
1: Birimiz sevmeli.
2: Pekala. Aile kurma fikrine uzaksan paravanımıza bayılacaksın.
1: Hayır.
2: Biz Joe ve Ethel Lewis'iz. Iowa'dan. Balayımızdayız.
1: Balayı mı?
2: Evet.
1: Yani bu paravanı sen uydurdun.
2: Daha çok çalışayım istiyordun. Hayatım. Yüzüğü taksana. Bakalım uyuyacak mı?
1: İdare eder.
2: Harika. Tamam, bu bizim randevu noktasına en iyi erişim rotamız. Önce olurum ben. Balayı çiftlerinin ne yaptığını biliyorsun değil mi? Hem de dünyanın en romantik şehrinde. Ethel.
1: Bana bir daha Ethel dersen seni mahvederim.
2: Bir şey denemek istiyorum.
1: Hayır Nick, burada başka açı yok.
2: İşten söz etmiyorum.

0: Ne yapıyorsun? Sen en iyi arkadaşımsın. Başka kimsem yok benim.
1: Biliyorum.
0: Bunu bozmak istemiyorum.
1: Hiç aklından geçmedi mi?

0: Gel buraya. Biraz klişe olmadı mı?
1: Ne?
0: Paris'te balayı.
1: Klişe olsa da hala çok romantik.
0: Bu romantizm anlayışına bağlı.
1: Ay, yüzük sana yakışmış.
0: Mekan burası. Sen masa tut, ben de içeri bakayım.
1: Affedersiniz, burası dolu mu?
2: Hayır.
1: Teşekkür ederim. Popüler bir bölge.
2: Nehrin sol kıyısı kadar kötü değil.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
0: İki çikolatalı kruvasan ve kahve. Affedersiniz.
3: Sorun değil, anladım.
0: Merci.
1: Bu adam sol kıyıdan uzak durmamız gerektiğini söyledi.
0: Olmaz, oraya es geçemeyiz, balayımızdayız.
2: Yumurta alın. Ama tuz dökmeyin.
3: Affedersiniz.
0: İşte geldi.
1: İyi misin?

0: Ne oluyor?
1: Aman Tanrım.

0: Dur! Sürücü nerede?
1: Dur!

0: Sürücü sen değil mi?
1: Hayır.
0: Ne kadar da üzücü.

0: Oda servisi istemiyorum bugün.
1: Louis.
0: Hayır, yanlış oda.
1: Louis, ben Graciela Rivera. Aç kapıyı.
0: Doktor Rivera. Bu ne sürpriz?
1: Girebilir miyim?
0: Tabii. Burada ne işiniz var? Mesai saatinde değiliz.
1: Evet, değiliz.
0: İçecek bir şey ister misin?
1: Hayır, böyle iyiyim. Sen iyi misin?
0: Evet, iyiyim.
1: Paket nerede?
0: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
1: Beni bu kadar yolu terapi seansı için getirmediler, değil mi?
0: Sahada çalıştığını bilmiyordum.
1: Evet, hiç çıkmadım. Şimdiye kadar.
0: Sana güvendiğim için seni gönderdiler. Değil mi? Sırlarımı vereceğimi düşündüler.
1: Peki sırrın var mı?
0: Buraya terapi için gelmediğini sanıyordum.
1: Evet, doğru. Sana yardıma geldim. Bir oda seni tanıyan sadece ben varım çünkü. Gerçek seni.
2: Berlin, Almanya, BND merkezi.
3: Çantada olan parmak izlerini aldık. Kesinlikle CIA çalışıyorlar. Yaklaşık 2 yıl geçmiş olan kimlik analizi yaptık.
4: Nasıl olur da onları fark etmedik?
3: Gözden uzak durmuşlar. Paris'e birkaç gün önce gelmişler.
4: O ajan hala görevde, tahminim o yönde.
3: Ekipleri harekete geçirdim.
4: Ne? Jonas, bu benim görevimdi.
3: Tamam.
4: Hedefimizi korkutmak mı istiyorsun sen?
3: Sürücü yanlış ellere geçerse...
4: Biliyorum. Ne yapabileceğinin farkındayım. Buradaki herkesten daha iyi biliyorum. Çünkü bu görev benim görevim, tamam mı?
3: Marie, her konuda iyisin, tamam. Ama emir almak hariç.
4: Bana emir mi veriyorsun?
3: Ha, söylesene, ne fark eder? Güvenmeyi öğrenmelisin. Bir takım oyuncusu ol ve bizlere güven. Birine güvenmek ne kadar zor olabilir ki?
4: Yine mi bu konuyu açıyoruz, şu baba sorunları olayına? Artık bir çocuk değilim ben.
3: Olgun davran o zaman.
4: Hatırlatmak isterim, bana ne olursa olsun görevlerimi sonuna kadar götürmeyi sen öğrettin. Jonas.
3: Tamam. İstediğini yap, sorun değil. Ama ölmemeye çalış. Sen benim için önemlisin çünkü.
5: Büronun 3 milyon dolarını kaybettin.
6: Dur. Bu bir soruşturma değil. Rapor için bütün gerçekleri biliyor muyuz? Onu öğrenmek için toplandık.
7: Paketi kaybettik, değil mi? Nick ne dedi? Ona ulaşılamıyor. Söyle.
6: Nick kurtulamadı. Takip sırasında vuruldu. Cesedin kimliğini de ben bizzat teşhis ettim.
7: Su içmeliyim, kendim alırım.

0: Beğendin mi? Yoksa çok mu abartılı?
1: Biraz abartılı.
0: Ben beğendim.
1: Ben de beğendim. Yani hala dışarıda.
2: Birkaç duyumumuz var.
1: Ben bulurum. Ben iyiyim.
3: Onu kaybeden
1: sen
3: sensin.
1: Sen kapı cineni.
2: Biraz yavaş.
1: Bu benim meselem.
2: Lütfen sakinleşin biraz. Bizi yalnız bırakın. O şeyi de kapat.
1: Bu benim görevim. Başkasına...
2: Kırmızı ışığı söndür. Söndür şunu.

0: resmi olarak seni görevlendiremem. Bunun bir sorgu olmadığını söylemiştim ama bir araştırma yürütülüyor. Ve eğer dersen ki ben bizzat çalışmış olduğum takım arkadaşımın öcünü alacağım, o zaman bunu anlarım.
1: Yardıma ihtiyacım olacak.
2: Londra, İngiltere.
3: Vault 7 sızıntılarından ve Shadow Brokers'a kadar karanlık ağda her gün çıkan yeni zararlı yazılımlar, sanal güvenliğe yeni çözümler bulmayı gerekli kılıyor. İnternetin 43 erişim noktasından geçen sanal tehditleri uyarlanabilir bir veri tabanı oluşturmak için tahmin edip alıkoyan ve yasal bir şekilde onları görüntüleyip kataloglayan bir güvenlik sistemi, sanal saldırılar için Dewey ondalık sistemi gibi düşünün.
2: Yeni bildirim. 12. sıra orta.
3: Biliyorum, gündelik hayat için uzak bir gerçek gibi gelebilir ama hakikate yakından bakarsanız fark edeceksiniz.
4: Hey! Değiş!
3: Beni özlediğinden gelmedin sanırım.
4: Evet, doğru söyledin.
3: O zaman Sade'de gel.
4: Hala Paris'te olma ihtimali olan almamız gereken bir paket var.
3: Biz mi? Neden bahsettiğine dair en ufak bir fikrim bile yok.
4: MI6 biliyor ama bu resmi olmamalı. Kendim çalışıyorum.
3: Evet, kesinlikle. Artık sağ görevine çıkmıyorum. O hayat geride kaldı.
4: Herkes öyle der.
3: Ben doğru olduğu için söylüyorum.
4: O kim?
3: Onca yolu boşa geldiğin için
4: kim
3: üzgünüm.
4: Kim o?
3: Partnerim.
4: Ne anlamda?
3: Sen Amerika'dan arkadaşımsın.
4: Zaten Amerika'dan arkadaşınım. Merhaba.
5: Merhaba. Birkaç yatırımcıyla konuştum. Etkilendiler.
4: Ben de öyle.
3: Bu Amerikalı arkadaşım Mace.
4: Amerikalıyım.
3: Paris'e giderken uğramış.
5: Tanıştığıma sevindim.
4: Ben de öyle.
5: Khadija Hanım pek arkadaşıyla tanışmamıştı.
4: Öyle mi?
5: Kalmayacak olmanı üzüldüm. Aa,
3: aslında... Evet, kötü oldu maalesef.
4: Bir dahaki sefere. Seni tekrar gördüğüme sevindim. Seni özlemişim.
3: İyi yolculuklar.
4: Memnun oldum.
5: Ben de memnun oldum.
4: Görüşmek üzere. Kendim girdim. Umarım kızmazsın.
3: Odaya girmek, girmekle aynı anlamda değildir.
4: Sormadın. Sormadın çünkü cevabı öğrenmek istemiyorsun.
3: Doğru.
4: Paket...
3: İşte yine başladık.
4: Bir veri anahtarı, zararlı yazılım, solucan fidye yazılımı falan ne dersen de. Gezegende giremeyeceği bir sistem yok. Bu aygıtın hala izini bulabilmek için yardıma ihtiyacım var.
3: Hiç böyle bir şey... Bunu açmam gerek.
4: Nick'i öldürdüler.

0: Eski savaşlarda, soğuk savaş ve terörle mücadelede kiminle savaştığımızı bilirdik ama bu düşman görünmez. Bir makinedeki hayaletler gibi. Ellerine geçerse bütün şehir şebekelerinin nükleer tesisleri, borsaları, gökyüzündeki uçaktan cebindeki telefona kadar her şeyi kontrol edebilir ve etkisiz hale getirebilirler. Böyle bir şeyi kimlerin elde etmek isteyebileceğini sen biliyorsun ve bununla ne yapabilirler? Onu da sen biliyorsun. Klavyenin başında dünyanın her yerini kontrol altına alabilirler. O sahnede dediklerinin hepsi doğruydu, bir şey hariç. Tehdit ufukta görünmedi, tehdit geldi. Şimdi. Elde ederlerse büyük savaş çıkar.
1: Biz daha karşı koyamadan biter bu savaş.
0: Bunu sensiz yapamam, değil. Yaptığın işte dünyada en iyi sensin. Güneybatı köşesi 10:35 civarı. İşte o. Evet, operasyonu mahveden oydu. Kim olduğunu bulabilir misin?
1: Marie Schmidt, BND'de ajan.
0: Ne?
1: Tahrip, itaatsizlik ve rütbe düşürmeler. Hep çift ajan olmasından endişe edilmiş.
0: Neden?
1: Babası 90'ların başında Ruslara bilgi satmış. O çok küçükken de yakalanmış.
0: Babasına çekmiş gibi. Bu adamla çalışıyordu. Ortağı ya da kontağı var mı?
1: Bir saniye. Yok.
0: Nasıl yok?
1: Yok işte. Yani ortak koca, erkek arkadaş, kız arkadaş, çocuk, evcil hayvan yok. Gerçekten yok. Yalnız çalışıyor. Yalnız yaşıyor. Bir kişisel e-posta adresi bile yok.
0: Bunu takip et.

0: Sürücüyü o nasıl almış peki?
1: Kartel baskınından kapmış, elindekinden haberi bile yoktu onun. 3 milyon dolara satıyordu. Buraya başka bir açıdan bakabilir miyiz?
0: Kör bir nokta.
1: Peki uydu görüntüsüyle falan içeri görebiliyor muyuz?
0: Kör yani görünmüyor demek.
1: Onu orada vurdular.
0: Sen iyi misin?
1: Evet. Gözün onda olsun, sürücü onda.
0: Hala Paris'te.
1: Öyle mi?
0: Evet, Louis Gondalez adıyla otel kalıyor. Bu program yüz hatlarını şehirdeki tüm kameralarda tarayacaktır. Nerede olduğunu ve nereye gittiğini buluruz. Paris'te bir teknoloji konferansı var. Son dakikada biri konuşmacıları iptal etti.
2: Eşlik etmemi istemediğine emin misin?
0: Yarın akşam yemeğine dönmüş olurum.
2: Bunlara ihtiyacın olacak. Sahaya dönüyorsan. O işler bitti sanıyordum.
0: Ben de öyle. Yarın akşam yemeği.
2: Kendine dikkat et.
1: Güneş doğuyor.
3: Biraz daha kalabilir miyiz?
1: Zaten bütün gece kaldık Louis. Zamanın kalmadı.
3: Bunu onlara verdiğimde gün doğumunu bir daha asla göremeyeceğim.
1: Parmaklıkların ardından görebilirsin. En azından doğru şeyi yaptığını bilerek ailenin gözlerinin içine rahatça bakabileceksin, öyle değil mi? Neden istihbaratta çalışıyorum biliyor musun?
3: Neden?
1: Çünkü siz ajanların ülkeniz için neler yaptıklarını gördüm. Kolombiya savaş içindeki bir ülkeden artık sokakta rahatça çocuklarımla yürüyebileceğim bir ülkeye dönüştü. Ve ben de bu nedenle ülkeme hizmet etmek istedim zaten. Siz ajanlara yardım etmek istedim. Aşağıda cevabını bekleyen 4 ajan var. Louis, bunun önemini anladığını gerçekten hiç sanmıyorum. Onu senden almak zorundayım.
3: O sürücünün içinde ne olduğunu asla tahmin edemezsin.
1: Louis, evet mi, hayır mı?

0: İşte orada. Saat 11 yönünde. Köşeyi dönüyor.
1: Uçağa benimle binecek misin?
2: Birlikte döneceğiz.
3: Korumaları ben hallederim. Senin gözün çantada olsun. Dağılıp güvenlik önlemi alıyorlar. Bize bir dikkat dağıtıcı lazım.
0: Bence bir tane geldi. Silahı var. Hedefe yaklaşıyor.
3: Onu ben hallederim. Sen çantayı hallet.
0: Emredersin.
1: Bir eksik. Sayım yap. Adamlarını say hemen.
4: Yapıyorum. Bir.
1: Hadi hadi. Yürü. Adamlarını topla.
2: Louis. Ah!

0: Bana bak, benimle kal. Dayan, dayan. Hadi. Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Yardım edin! Lütfen! Yardım edin! Yardım edin! Lütfen yardım edin! Yardım edin!
1: Mace!
0: Neredesin?
2: Dışarıda, üçüncü iskelede.
0: Benimle kal dayan! Lütfen! Yardım edin! Lütfen yardım edin!
3: Gracie.
0: Benimle kal dayan! Lütfen! Lütfen dayan! Benimle
3: dinle.
0: Kal!
3: Kimseye güvenme. Tamam mı?
1: Çok yakındayım. Köşeye sıkıştır, tamam mı?
2: Beni fark etti.

0: Efendi, silah sesi duydum. Yaralanmış biri vardı.
1: Sorun yok hanımefendi, endişelenmeyin. Yetkililer geldi hanımefendi. İyi misiniz?
0: Teşekkür ederim.
1: Siz iyi misiniz? Bizler halledeceğiz, tamam mı?
0: Teşekkür ederim. Hey! DGAC amirliği. Onunla ben ilgileneceğim. Sorunun varsa Savunma Bakanlığı'nı arayabilirsin. Çık dışarı hadi. Çık dedim. Hadi çık dedim sana.
2: Burası DGAC amirliği değil.
3: Burası güvenli bir yer.
2: Hayır, kendimi güvende hissetmiyorum.
3: Temizlenmek ister misin? Temiz bir üst verebilirim. İçecek?
2: Hayır, benim evi aramam gerekiyor.
3: Hayır, dur. Ne kadar derine indiğini bilmiyoruz. Bürona ne kadar sızıldığını bilmiyoruz.
2: Hayır, hayır. Büromdan bahsetmiyorum. Ailemi kastediyorum ben.
4: Bogota, Kolombiya.
5: Alo, babamın telefonu.
2: Alo, Thomas. Tatlım benim, nasılsın?
5: Merhaba anne.
3: Hoparlörü aç.
5: Neredesin?
2: Demiştim ya, Meksiko City'de bir toplantıdayım tatlım. Abin nasıl?
5: Herkes iyi mi?
6: Çok iyi, şimdi uyuyor.
5: Anne, bana tuvalin getirir misin?
2: Elbette tatlım, eğer bulursam getiririm. Yanında olamadığım için gerçekten çok üzgünüm bir tanem.
5: Sesin üzgün geliyor.
2: Hayır, hayır tatlım. Oldu? Hayır tatlım, birazcık yorgunum o kadar.
3: Kapat.
2: Seni seviyorum. Sonra konuşuruz. Teşekkür ederim.
3: Sürücü hakkında ne biliyorsun?
2: Hiçbir şey.
3: Çocuklarından biriymişim gibi konuşma. Ben de bir ajanım.
2: Ben bir ajan değilim. Ben bir psikoloğum. Bir ajanımızı analiz etmem için gönderildim, o kadar.
3: Ya yanındaki adamlar? Onları da analiz ettin mi?
2: Ebron bana ne dediyse ben onu yaptım, tamam mı? Hiç dönüp beni vuracakları aklıma gelir miydi sanıyorsun yani?
7: Eller havaya.
3: Silahını indirmek için 10 saniyen
7: Mace.
3: Var. Yeni bir ortam mı?
7: Öncekini öldürdün.
3: Neden bahsediyorsun?
2: Kolombiyalı ile çalışmandan.
3: Amerikalılar sersemsiniz, 9.
2: Hayır, onunla çalışmıyordu, lütfen. Silahları indirin.
3: Asıl sen dinle.
2: Yerinde olsam onu dinlerdim.
3: 8. 7.
7: Hepimiz hayır, aynı şeyi istiyoruz.
2: Hayır, istemiyoruz.
3: 6.
2: Lütfen.
3: 5.
7: 4.
3: 3,
7: 2,
3: 1.
7: Buyurun, hadi. Tetikleri çekin, birbirinizi vurun. Bakın, anlıyorum. Görevlerinizi katledip duruyorsunuz. Ben de sinirlenirdim. Bir şeyleri başarmamızın tek yolu güçlerimizi birleştirmek.
2: Kafayı mı yedin?
7: Düşmanımın düşmanı dostumdur. Ortak bir düşmanımız var. Bu işi çözüp yolumuza bakana kadar silahlarınızı indirmenizi tavsiye ediyorum.
3: Sen kimsin?
7: Khadija, MI6. Marie Mace'le tanıştın.
3: Adamı nereden biliyorsun?
2: O casus sersem.
7: Ben sanal istihbarattanım. Graciela, telaffuzu böyle değil mi? Orada başına gelenler berbattı. Sürücü hakkında ne biliyorsun? Bize her şeyi anlatır mısın?
3: Onun hakkında bir şey bilmiyorum.
2: Bu tamamen doğru değil aslında.
3: Ne?
2: Louis takip cihazı yerleştirdi. Telefonuna bağlı.
7: Hey, yavaş ol.
3: Sen bunu bana nasıl söylemezsin ha?
2: Sana güvenebilir miydim bilmiyordum.
3: Şimdi güveniyor musun?
2: Hayır, ama başka şansım yok ve bunu tek başıma başaramam, değil mi?
7: Şifrelenmiş.
2: Hayır, hayır, açılıyor.
7: Akıllıca parmak izini ayarlamış, bunu aşamam. Sürücü hareket halinde. Güneydoğu'dan Atlantik'e gidiyor.
2: Orta Doğu mu?
7: Güney'e. Afrika. Uçuş rotalarına bir bakayım. Fas.
2: Hayır, ben sizinle gelmiyorum. Eve dönüyorum.
8: Parmak izin olmadan bunu yapamayız.
2: Bu benim sorunum değil.
3: Parmağın vücudunda kalsın istiyorsan öyle.
2: Üzgünüm. Benim bir ailem var. Ben ajan değilim. Bir terapistim. Ve bunlar bana göre değil.
8: Bak Graciela, sana göre olmayan diğer şey ne biliyor musun? Çocuklarına kötü adamlar bizden önce cihazı kaptığı için dünyanın neden mahvolduğunu açıklamak. Bunu bir tek bizler durdururuz.
2: Çok üzgünüm.
8: Peki şuna ne dersin? Aynı adamlar şu an senin de peşindeler. Evine dönersen onları da beraberinde götürürsün. Graciela, yardımına ihtiyacımız var ama daha önemlisi senin bize var.
2: Pekala, bir telefon daha etmeliyim ve yeni giysi gerekiyor.
7: Kullan at telefonlar.
3: Bundan sonrası için. Hayır, yemeğe gelemeyeceğim. Biraz daha sürecek aşkım.
0: Arayacak kimsen yok mu?
8: Olanı kafede operasyonu batırdığında öldürttüm.
3: Evet, ortaklar hep böyledir. Öldürülürler.
0: Ya da seni öldürürler.
8: Hı. Bu bir tehdit mi?
0: Evet. Evet, öyle.
3: Evet, güvendeyim. Kapatmalıyım. Sonra görüşürüz. Hoşça kal.
2: Onu korumak için mi yalan söylüyorsun? Çocuğun var mı?
3: Yok.
2: Yalan söylemeyi güçleştirir.
4: Marakeş, Fas.
3: Her açıdan uydu ve kamera görüntüm var. Sürücü üzerinde.
9: Etrafı temiz.
3: Takip eden kimse yok.
2: Peşindeyim.
3: Silahlı olduğunu biliyoruz.
9: Ortalığı karıştırmayı umursamıyor.
2: Bu kısımda ben burada olmamalıyım.
3: Sen telefonu tut, ben silahı tutarım.
2: Ben korkuyorum.
3: İyi, sadece bir sersem korkmaz. Paket kuzeyden meydana doğru ilerliyor.
9: İki taraftan sıkıştırdınız.
3: Tam karşı tarafındasınız.
9: Vakit geliyor. İlerleme vakti. Çantada bir şey uzandı. Diş.
8: Değiş tokuş mu oldu? Gördün mü?
3: Bir saniye bakayım.
8: Hedeflerimiz zıt yönde ilerliyor.
0: Onu kaybetmeyi göze almayacağım.
9: Ayrılmalıyız.
0: Tamam. Kurye sende. Hadi.
8: Yeni oyuncu görüş alanında peşindeyim. Değiş.
9: Durum nedir?
3: Değiş tokuş mu diye bakıyorum. Bütün açılardan görüşüm engelleniyor. Olumlu. Bir değiş tokuş.
9: Mace, adamın sürücüyü almış.
3: Dört adam hareket halinde.
0: Sürücünün peşindeyiz. Rakiplerimiz var. Al şunu.
2: Bak.
0: Al.
2: Silah işlerine karışmam demiştim.
0: İşler değişti, plan değişti. Al.
9: Diş binanın görselini ilet.
3: Bir hamam.
9: Mükemmel, kalabalıktan uzakta indiririm onu.
3: Beyaz bir kadın oraya fark edilmeden nasıl girecek? Erkek hamamı orası. Geliyorum. Bu ne kadar?
10: 100 dirhem.
3: Teşekkür ederim.
8: Hey, oraya yalnız giremezsin.
3: Oraya
8: olmaz.
3: Sen hiç giremezsin ama.
8: En son göreve yalnız gittiğinde...
3: Sahada olduğum son görevdi. Evet, biliyorum. Başka bir kozumuz yok Mays. Nasıl görünüyorum? Allah kerim.
8: Bana göre pek öyle değil ama.
3: Selamun aleyküm.
1: Neye bakmıştınız?
3: Sabun getirmiştim.
1: O tarafa koy.
3: Sağ ol. Doğuya doğru gidiyor.
9: Çık oradan hemen. 3 kişi daha giriyor. Diş.
11: Nereye gidiyorsun? Bu tarafa kadınların girmesi yasak.
3: Şükürler olsun, kaybolmuştum.

0: Bizi pazarda fark etmiş olmalı. Bizden kurtulmak için burayı kullanacaktı.
1: Paketi hala takip ediyor musunuz?
2: Olumlu. Ama tek biz değiliz. Biri tamam. 3 kişi kaldı. Ona ulaşmadan onları halletmeliyiz.
3: Onları bulmamız gerekecek.
0: Bir dakika. O ikisi telefonlarına cevap vermiyor. Kapalı devrede olmalılar.
3: İkisi doğu yönünde ilerliyor.
1: Paket de o yönde ilerliyor.
3: Biri daha halloldu.
0: Biri çatıda vurmak
1: için pozisyon alıyor. Mace. Bir tane kaldı.
3: Çok açıkta.
2: Belki de onlardan
0: orada daha da adam olabilir.
2: Belki de şuradan gidip
0: bize temiz açı lazım. Yani, çıkışları kontrol
2: bakar
0: ediyorum.
2: Bakar mısınız? Bir şey demeye çalışıyorum.
0: Şimdi olmaz.
2: Hayır, olur. Neden açıkta olacakmışsınız ki? Olmazsınız.
4: Affedersin.
5: Hayır! Hayır! Hayır! Hayır, olamaz, olamaz!
0: Bu sistem... Bu... Algoritmalar gördüğüm hiçbir şeye benzemiyor. İleri jenerasyon, zero day veri seti, paralel infinity bit şifreleme sistemleri.
3: Yani bu...
0: Şairane.
3: Bildiriyorum.
0: Sürücüyü neden senin büron alıyormuş?
3: Ne fark eder? Verdik mi işimiz bitecek. Buraya 1 saatte birini getirtebilirim ama senin en yakın adamın nerede acaba? Hadi ama güven bana.
6: Halledeceğini biliyordum.
3: Biraz yardım gerekiyor. Müşterek kuvvet burası.
6: Bürolarınıza bildiririm. Memleketlerinizde madalyalar sizi bekliyor olacak.
3: Üzerimdeki soruşturma ne olacak?
6: Resmi olarak kapatıldı. 2 saate kadar harekete geçiyoruz.
0: Bu ilk seferindi ve hayatta kaldın. Başarı budur işte. Şerefe.
3: İlk seferimi hatırlıyorum. Ordudan ayrılalı 1 yıl olmuştu. Pakistan'da görevlendirilmiştim. Pindi'de gözetleme tespit görevindeydim. Peşimde biri olduğunu anladım. Tanrım, çok gergindim. O yollar nasıl olduğunu bilirsin. Tümüyle karanlıktı ve bir anda 50 kilometre hızla bir ineğe çarptım. Neredeyse ölüyordum.
0: İneğe ne oldu?
3: Tanrım, ilk leşimdi.
2: Senin ilk seferin nasıldı?
0: Duymak istemezsiniz.
3: Hayır,
0: gerçekten.
3: Kesinlikle duymak isterim, lütfen anlat.
2: Anlat hadi.
0: Tamam. Telefondan istihbarat takibi yapıyordum ve lokasyonunu Afganistan'da bir tutuklu kampı olarak belirledim. Ama çok saçmaydı çünkü oralara telefon alınmaz. Ama bir beyefendi güvenli bir yerde saklamanın yolunu bulmuştu.
4: Olamaz.
0: Sonuna kadar sotmuş, asla unutmam. Modelini bile hatırlıyorum, uzun ve inceydi. O çipe sinmiş kokuyu tahmin bile edemezsiniz kızlar. O zamandan beri dezenfektanımı yanımdan ayırmıyorum.
2: Fenaydı.
3: Bulandırdı. Hey ya sen? İlk ne zamandı? Hadi ama. Biz söyledik. Adı, yaşı, uyru.
0: Walter. Almandı. 15 yaşındaydım.
2: 15 mi dedin?
0: Odamdan aşağı inmiştim. Babamın Rusça konuştuğunu duydum. Rusça konuşabildiğini bilmiyordum. O adamların da KGB'den olduklarını ama kötü olduklarını anladım.

0: Ellerindeki kanı temizliyorlardı ve yerde bir ceset vardı.
1: Sen babanı mı ele verdin?
0: Evet.
1: Terapiye gidiyor musun?
0: Gitmeliyim.
1: Evet, bence de gitmelisin.
2: Biliyorum bu bir teselli sayılmaz ama sen aramızdaki en altüst olmuş insansın.
3: Evet, evet.
1: Doğru.
0: Buna içilir.
3: Ağlamaz, bir tur daha lazım bize. Ya da 10 tane falan. Hepsi
2: teşekkür
3: senin için.
2: Teşekkür ederim.

0: Buraya senin için gelmedim.
1: 6 tane uçak düştü.
2: Sesini açar mısın?
3: Kulelerin birçok kurtarıcı jeneratörü var. Bu yüzden havacılık idaresi sorunun ne olduğunu araştırıyor. Lisbon'u bütünüyle etkileyen elektrik
2: krizinde
3: bu tip bir arızayı engellemek için birçok önlem vardı. Bütün uçaklar kaza yapmasına sebep olan servis kesintisini yaşadı. Yetkililer açıklama yapmak üzere. Birçokları bunun bir terör saldırısı olduğunu düşünüyor. Saptadığımız şimdilik 6 yolcu uçağı var. İkisi de hala kayıp.
1: Takip sinyali kayboldu.
3: Araştırmalar
4: takibi kapatılmış.
2: Lanet olsun. Aç şu telefonu Marx. Burada. Ay. Lanet olsun.
5: Hemen etrafı tarayın. Gracie, kapıyı kilitle.

0: Sürücü kayıp.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Hemen geri arıyorum.
4: Kerem abi.
3: Ayrola çocuklar.
4: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
3: Anlamadım.
4: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi nasıl biz çözerdik.
6: Buna tıkladığınızda oluyor.
7: Bu kadar mı?
6: Ya lütfen.
5: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
8: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
9: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
3: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabyte'ın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
4: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
10: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
4: Ne diye diyor?
9: Şak diye.
3: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
4: Bu nasıl bir teknoloji ya?
9: Vallahi bravo Turkcell.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
11: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
3: Turkcell'lerin yanında
12: Türkcell'in çözüm gücü var.
3: Reklam güzel oldu.
6: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
3: Gerek var mı?
13: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok. İşte bu be.
14: Bir menüyle tüm gün top gezen çok.
15: Aynen öyle abi.
13: 185 TL'den başlayan fiyatları, Curly Fries'le tavuk burgeri, Büyük Doy Curly Menü Arby's'de.
16: Uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için. 118.80
9: Hadi başlayalım.
17: Ooo.

0: arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamul olsun. Çocuk ya da büyük ol, hadi baya
1: mutlu ol. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün pilicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Bu salıbinde Torku Dana Kangal Sucuk 319 lira. Dost %0,5 yağlı süt 32 lira 50 kuruş.
1: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Şoka gidelim.
4: Faber-Castell, Prit ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
1: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım. Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
1: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen in

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Abi, ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Çocuklar,
6: şoka gidelim.
5: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Sokakta 4 ajanım daha var.
10: Ben 6 tane saydım. Ama bilgi için sağ ol.
9: İnan bana, başın ne kadar belada bilmiyorsun.
10: Evet biliyorum.

0: Grace, gidelim. Üzgünüm. Artık bunu yapamam. Benim iki tane çocuğum var ve ben artık eve gidiyorum.
1: Harekete geçmezsen aileni bir daha göremeyeceksin ama.
0: Ben sıradan biriyim. Bunu yapamam, yapamam dedim. Bunun için eğitilmedim. Sana bunu söyledim.
2: Hey, beni dinle Grace. Şu an merdivenden altı asker çıkıyor. Kapıyı patlattıklarında diğer tarafında olmak istemezsin, değil mi?

0: Tamam, üçü bende hadi. Cesetleri kontrol edin.
1: Hayattalar.
2: Burada değiller.
0: Mekan temiz.
3: Mark'ın cinayetiyle alakamız yok. Son yaptığımız şey sürücüyü CIA'ya vermekti. Tahliye etmeliyiz Jonas.
4: Onu neden Amerikalılara verdin?
5: Bize en yakın onlardı. Bölgedelerdi.
4: Bize mi?
6: Ne zamandır birine güveniyorsun? Marie?
3: Evet.
6: Bak neler olduğunu anlat ki sana
4: yardım edebileyim. Baştan başla.
6: Hadi çabuk ol.
3: Neredesin?
6: Neden?
4: Önemli olan nerede olduğun, oraya nasıl gittiğin ve seni nasıl kurtaracağımız.
3: 40 saniye. Konumu belirlemek için sadece 40 saniye.
5: Bunu sen öğrettin.
4: Evet, seni iyi eğittim. Ama yeterince iyi değil.
3: Sen benim gerçekten taraf değiştireceğimi düşündün mü? Benim.
4: Babanın da değiştireceğini düşünmemiştim.
3: Ben babam gibi değilim. Sen de değilsin. Hoşça kal Jonas.
7: Hey, gitmeye hazırız. Marie, harekete geçmeliyiz.
3: Hazırım.
7: Amirine ulaştın mı yani?
3: Herkesin yapacağını yaptı.
7: Kontrol altında mısın?
3: Ya sen?
7: Hayır.
3: Gidelim.
8: Şimdi ne yapacağız? Elimizde bilgi yok. Nasıl ilerleyeceğiz?
9: İlerlemeyeceğiz. Geri gideceğiz.
3: Otur.
10: Bırak beni! Bırak beni! Canınız cehenneme sizi pislikler. Bırakın beni.
9: Maalesef cevap vermeyi reddediyor.
10: Ben öyle demedim.
8: Aa, demek dilimizi konuşuyorsun. Güzel, bu kadar yeter. Eğer hala ölmediysen biri seni koruyor demektir. Bunu yapmamızın iki yolu var ama sadece bir sonucu olacak. İstediğimizi alacağız. Kolay yoldan yapabiliriz. Ya da zorundan. Sen karar ver. Derdinin dava değil para olduğunu biliyoruz. Ve yakalandığına göre arkadaşlarının seni hiç takmadığını da biliyoruz. Yani sadece biz. Şu an sana tek biz yardım edebiliriz.
10: Beni koruyan var.
9: Seni koruyan biri insanı öldürmekle ilgili ne der?
11: Bir inananı kasten öldüren kimsenin cezası ebediyen atılacağı cehennemdir. Taşıdığın paket çok tehlikeliydi, tamam mı? Bulmamıza yardım etmezsen birçok insan ölecek. İnananlar, masum insanlar. Ne biliyorsun anlat.
10: Bunu size söyleyemem.
3: Pekala, hikaye zamanı bitti.
12: Lanet kadın, beni vurdun. Ne yapıyorsun sen?
3: Bu uyluk atar damarın. 2 dakika içinde kanamadan öleceksin.
12: Hayır. Hayır. Hayır hayır.
3: Bu turnikeyi yaparsak yaşarsın. Yapmazsak ölürsün.
12: Lütfen. Lütfen. Lütfen beni kurtarın. Lütfen.
3: Başın dönmeye başladı mı?
11: Kendini kurtar.
12: Ölürsem elinize bir şey geçmez.
3: Bu doğru. Ama hayatta kalırsan da geçmez. Yani o iki seçeneğe gelince...
11: Bunun için ölmek mi istiyorsun?
3: Gördüğün ışık. Bilincini yitirmek üzeresin.
12: Tamam. Tamam. Sana söyleyeceğim. 2 gün sonra bir açık artırma var. Anladın mı?
8: Ellerin değilse neden hala açık artırma olsun?
12: Uçaklar, elektrik kesintisi, hepsi...
11: Reklamdı.
12: Evet, ne yapabileceğini göstermek içindi. Şimdi herkes istiyor.
3: Açık artırma nerede?
12: Şangay. Lina Mezat'ı. Lütfen kanamamı durdurun. Lütfen.
8: Kolay yolu seçmeliydin.
13: Teslimatı garanti altına almak için bir grup adamımız var. Paketi başörtülü birine mi kaptırdın? Nikkay'dan Wall Street'e kadar bütün borsaları kapattım. O kadınları ölü istiyorum ve sürücüyü de elimde istiyorum. Aksi takdirde diğer teslimat kafana bir kurşun olur.
3: Uyuyamadın mı?
7: Meslek hastalığı.
3: Aile tatili gibi.
7: Bilemem.
3: Ben de. Biraz dinlen. İhtiyacın olacak.
1: Şangay, Çin.
14: Hayır aşkım, bu diğer işler gibi değil. Lütfen maçtan sonra dezenfektanını yanına almayı unutma, tamam mı? Ve onlara dondurma almamaya çalış lütfen. Bilmiyorum. Seni seviyorum. Hoşça kal.
7: Ona ne söyledin?
3: Biraz daha süreceğini.
7: O ne söyledi?
3: İyi uyuyamıyormuş. Bensizken.
7: Gerçek aşk bu herhalde.
3: Gerçek hayat bu Mays.
7: James Bond gerçek hayatta uğraşmıyordu.
3: James Bond hep yalnız kalıyordu. Teşekkür ederim.
7: Teşekkür ederim.
3: Kahve?
14: Teşekkür ederim.
3: Tamam, planımız şu. Açık artırma için hazırlanıyorlar. Her yerde güvenlik olacak. En iyi yol ön kapıdan girmek olur. İçeride sistem kapalı devre. Uzaktan bağlanmaya çalıştım ama bizzat bağlanmalıyım. İçeri girdiğimizde kameralara, elektriğe, güvenlik sistemlerine girip geri kalanında sizi yönlendirebilirim. Takılarınızda kamera, küpelerinizde telsiz var. Her zaman bağlantıda olacağız.
14: Ön kapıdan nasıl geçeceğiz?
3: Bizi listeye alabilirim.
2: Teşekkürler.
7: Anderson, evet.
3: Evet, ZLR. Etkinlik, antik sanat eseri ve kalıntılar için düzenlenen meşru mezat. Ama aslında bu, telefonlarından bağlandıkları karanlık ağda dönen bir açık artırmanın paravanı. Sessiz ve davetiyeyle giriliyor ve sürücü için gerçek açık artırma orada yapılıyor. Sürücü satılan bir parçanın içinde saklı olacak.
7: Hangisinin?
3: Henüz bilmiyorum. Yani sosyal yeteneklerimize güveneceğiz. Parçayı tanımlamak için arkadaş edinmenizi isteyeceğim.
7: Liste CIA'nin en çok arananlar listesi gibi.
3: Açık artırmaya çıkınca da ben dikkat dağıtacağım, siz de alıp kaçacaksınız.

0: Tamam, pozisyonumu aldım. Beyaz saçlı iki heykelin arasında. İki sinyal yayıyor ve programda çok vakit geçiriyor.
1: Üzerine içkimi dökerim.
2: O hareketi nereden öğrendin?
3: Paris'te.
1: Düşman ajandan. En sevdiğim elbisemi de mahvetti.
2: En sevdiğin elbisen oysa sana iyilik yaptım demek.
4: Ah, hayır olamaz. Ah, çok çok özür dilerim.
5: Sorun değil.
4: Çok özür dilerim. Aman Tanrım, bu çok rahatsız edici. Çok kaşınıyor. Yapamıyorum.
5: Sizin gibi bir kadın asla yalnız olmamalı.
0: Gracie, teşekkür et. Flört et.
4: Teşekkür ederim. Flörtte iyi değilimdir.
5: Neyse ki ben iyiyim.
3: Arkadaşın ismi Piotr Kasanov. Çeçen
0: milyarder. İlgili görün. Baştan çıkarma gibi düşünme. Çıkarım yapma gibi düşün.
3: Hastanın bir sorunu var, onu bul.
1: Sizi buraya ne getirdi, yoksa sanat koleksiyoneri misiniz?
5: Ben birçok şeyin koleksiyoneriyim.
1: Oh.
4: Teşekkür ederim. Gerçekten harika bir takım elbise. Yeni gibi oldu.
5: Teşekkür ederim.
1: Önü kontrol ediyorum. Bir şeye bakacağım.
0: Üçüncü sayfada kalmış. O sayfada 5 parça var. Resim, ayna, hançer, ejderha başı, vazo.
1: Neyi beğenirsiniz? Resim çok sıkıcı. Şaşırtacak bir şey yok.
5: Şaşırmayı çok severim.
1: Antik silahlar mı? Hayır, daha çok gelecekle ilgileniyorsunuz. Ve yeterince silahınız var gibi hissediyorum nedense.
5: Adım ne demiştin, hatırlayamadım.
1: Sürprizleri sevdiğini sanmıştım. Yani antik bir ayna da senin için doğru olmaz. Çünkü onda ne göreceğini zaten biliyorsun, öyle değil mi?
0: Göz bebekleri büyüdü. Aynayla değil, daha çok seninle ilgileniyor.
5: Bu oyunu sevdim.
1: Oyunları seviyorsun değil mi? Evet, oyun daha bitmedi. Hala niçin burada olduğunu bilmiyorum. Ejderha başı. Gerçek gücün sembolü.
5: Muhtemelen.
1: Bol şans.
5: Dursana, nereye gidiyorsun? Oyun daha bitmedi.
1: Vazonun içinde.
0: Mace,
3: pozisyonunuzu alın, açık artırma
0: başlıyor.
1: Sana dönüyorum.
6: Merhaba.
4: Hayattasın.
0: Tanrı aşkına.
6: Seni gördüğüme sevindim. Gel şöyle.
4: Aman Tanrım. Anlayamıyorum.
6: Dinle Deyiş. Biraz yalnız görünmek istiyorum.
1: Tamam ama nedir bu, görevin ne?
6: Mace.
1: Neden bana bir şey söylemediler?
6: Görev yok. İşler değişti.
7: Hoş geldiniz. Hepinize katılımınız için teşekkür ederiz.
3: Bu gecenin sunumunu...
0: Sunucudan sonuç bulamıyorum.
7: Lütfen yerlerinize oturun. Başlamak üzereyiz.
8: İyi akşamlar bayanlar baylar. Bu gecenin açık artırmasına 3. yıldan biçin resmiyle başlıyoruz. 8.000'den başlatıyoruz.
0: Pozisyonumuzu aldık.
8: 8.000 dolar var mı? Evet.
0: Mace nerede? İz üstünde. Ağ erişimimi yitirdim. Açığa çıktım, biri beni hackliyor. Yer değiştirmem gerek, hemen.
3: Bana 15 saniye verin, yerinizde kalın.
0: O şeyi getirdiklerinde harekete geçmeliyiz.
1: Hayır, burada durmamızı söyledi. Işıkları kapatamaz. Katillerle mi çalışıyorsun?
6: Peki ya sen? CIA kaç insanı katletti? Kaç devleti devirdi? Kaç savaş başlattı? Kendin çalışıyorsun değil mi? Şebekenin dışında kaçak. Nasıl hissettiriyor? Söyle. Özgür olmak nasıl bir his?
7: Diğer parçamız Çin Yuan Hanedanlığından 13. yüzyıl vazosu.
4: O sürücüyü bir daha kaybetmeyeceğim.
7: Açık arttırmaya 100 bin dolardan başlıyoruz.
8: 100 bin, 110, 120, 130 bin, 130 bin, 140 bin, evet.
4: Katişa, bağlandın mı?
0: Kameralara bağlandım ama ışıklara bağlanamam. Ama gerçek açık arttırma başladı gibi.
6: Ama bunlar içinde en zoru seni bir daha göremeyeceğimi düşünmekti.
4: Vay canına. Bu bir dolaptı. Beni kandırmaya çalıştığına inanamıyorum.
6: Beni görmeni istemeseydim sana görünmezdim.
4: Ama Paris'te seni görmemi istemedin. Öldüğünü düşünmemi
6: evet,
4: istedim.
6: Evet, seni lekelememek için yaptım. Senin için.
4: Benim için mi? Bana nasıl hissettireceğini düşünmeksizin.
6: Nasıl hissettirdi?
4: Kötü.
6: Yüzüğü hala takıyorsun.
9: Açık artırma 100 milyonu geçti.
6: Nasıl olacak Mays? Benimle gel.
4: Bunu almalıyım.
6: Hep sert takılmalısın. Pekala, onu burada tut, bize engel olmasın. Gözün üzerinde olsun. Çok güzeldir ama fenadır da.
8: Üç yüz bine çıktık. Telefondan gelen var mı?
6: 350 bin.
8: Teşekkür ederim efendim. 350'yi geçen var mı? Arttırmak isteyen var mı acaba?
4: O kim?
8: Arttıran var mı?
4: Bir hayalet.
8: Evet, son uyarı. Arttıran
10: 500 bin.
8: Yarım milyon dolar. Şu anda 500 bindeyiz. Evet, 500 bin. Arttıran var mı?
4: Kaybedeceğiz. Harekete geçmeyin. Sürücü o vazodaysa elektronik sinyalini saptayabiliriz.
0: Ama yakalamamız gerek. İşaretleri takip ederiz ve ortam müsait olduğunda yeniden alırız.
8: Evet,
6: 1 milyon.
8: 1 milyon dolar. Beyefendiden 1 milyon dolar geldi.
0: Çevrim içi 300 milyon dolar teklif verdi.
4: Yaklaşmak için bir fikrim var.
8: Telefonlarda başka teklif var mı? Ya şimdi ya da hiç.
4: İstediğini alabildin mi?
8: Son teklif buysa...
5: Artık aldım.
8: 1 milyonu artıran var mı?
0: Şu an yarım milyara geldi.
8: Tokmak kalkıyor.
4: Fazla açıkta.
0: Yeterince yakın değilsin Grace.
8: Satıyorum.
4: Gidelim mi?
8: Satıyorum. Satıyorum. Ve sattım.
0: Hallettim.
8: En yüksek teklifi veren beyefendiye satıyorum.
4: Affedersiniz.
8: Teşekkürler hanımlar ve beyler.
4: Aslında o benimle birlikte, teşekkür ederim. Çok üzgünüm.
0: Paket arka tarafa doğru ilerliyor. Açık artırmanın güneydoğusunda balkondayım. Marie benimle orada buluş. Grace
3: bizi dışarıda bekle.
6: Evdekilere istediklerini gösterelim bakalım. 500 milyon dolar çok para. Temsil ettiğim adam için bile. Çalıştığından emin olmak istiyorum.
0: Paket iki koridor ötede bir ofiste.
4: Güvenlik?
0: Alıcının ekibi var. Satıcının da ordusu.
4: Bizim neyimiz var? Birbirimize yeteriz deme.
0: Aseton, hidrojen peroksit. Dosyanda tahribat yazıyordu. İşini görür mü?
7: Çıkmadan önce tam ücreti isteriz.
6: Tabii ki.
10: Görmen gerekiyor. Çok çılgıncaydı. İnanılmazdı. O da ne öyle? Nereden çıktı?

0: Ne oluyor?
1: Bütün güvenlikleri çağırın. Mekanı da kapatın.
2: Bir patlama bildirildi. Polisler yolda.
0: Hoşça kalın.
1: Aşağı, sola.
3: Kıpırdamayın.
4: Hareket etmeyin.
3: Sakın yaklaşmayın.
4: Geri gidin.
3: Hadi geri gidin. Yaklaşmayın. Hadi.
4: Kıpırdamayın.
3: Kıpırdamayın sakın.
4: Sakın hareket etmeyin.
3: Sakın hareket etmeyin. Geri çekilin.
4: Geri çekilin.
3: Size söylüyorum.
4: Yaklaşmayın sakın.
3: Sakın bir hamle yapmayın.
1: Ateş etmeyin.
4: Sakın bir hamle yapmayın.
1: Silahlarınızı indirin. İkiniz de. Silahlarınızı indirin. Gitmelerine izin verin. Gidin. Gidin. Nick!
5: Seninle geliyorum. Mace'i görüyorum.
6: Khadija.
5: Seninle bir tek cehennemde birlikte olurum.
0: Vur beni. Ben de ona kalabalığı ateş açtırayım. Vuramıyorsun değil mi?
6: Lanet olsun.
7: Mace!
6: Mace!
7: Ne yapıyorsun?
6: Mace, sana ne oldu?
7: Gidelim buradan, hadi.
1: Binin hadi. Benimle gelin.
7: Hadi.
6: Hadi.
1: Gittiğimiz yerde yaralarınızı tedavi ederiz.
5: Nereye gidiyoruz şimdi? Kimsin sen?
1: Adım Lin Mi Sheng. Bakanlığa çalışıyorum. Sonunda tanıştığımıza sevindim.

0: Ben iyiyim.
1: Yavaş ol.
0: Oh.
1: Tamam.
0: Çay isteyen var mı? Burada büyük bir bitki çeşitliliği var.
1: Burada ne dönüyor?
0: CIA'in Paris'te sürücüyü güvenceye alacağını umuyorduk. Bu olmayınca yanlış ellere düşmeden almamız bizim için çok önemli bir şeydi. Baba? Babam patronlarımızı bunun daha iyi bir fırsat olabileceği konusunda ikna etti.
1: Nasıl bir fırsatmış bu peki?
0: Piotr Kasanoğlu'la tanıştın sanıyordum. Eğer Orta Doğu'daki petrol üretimini sekteye uğratırsa, cirosu tavan yapar. Raza Magadoş. Dubai'de serbest çalışıyor. Ödemeyi kabul eden her devlete tahribat sözü veriyor. İşte bu İranlıların paravanı. Bu adam uluslararası bir asker. Uzmanlığı Orta Afrika. Bugün bir sürü gizli oyuncu vardı. Bu onlar hakkında bilgi toplama fırsatıydı.
1: Yani bu bir tür oltaya düşürme etkinliği miydi?
2: Daha kimler istiyor diye en çok verene ölümcül silah satmak mı?
0: Onlara hiçbir şey satmadık.
2: Ne?
0: Sürücü burada. Göster onlara.
3: Marx'ı bunun için öldürdün.
2: Elektriği kesip uçakları mı düşürdün?
0: Hayır. Marx yaptı. Nick için çalışıyordu.
4: Ama eğer takım arkadaşımın öcünü alacağım dersen, işte bunu anlarım. Halledeceğini biliyordum.
0: Dahasını yapmadan onu durdurdum. Bu adama çalışıyorlar. Elijah Clark, uluslararası terör gruplarının bankeri. Sürücü artık güvende. Dünya güvende. Yakında evinize döneceksiniz.

0: her şey bitti.
1: Sana alacağımı söylemiştim.
2: Evet, almışsın.
1: Payım nerede?
2: Tabii, payın.
1: Bir anlaşmamız vardı. Sürücüyü sana getirdim.
2: Hayır, getirmedin. Bana sahtesini getirdin. 5 milyonluk bir kağıt ağırlığı geldi.
1: Değiştirmiş olmalılar.
2: Değiştirmiş olmalılar.
3: Merhaba.
4: Merhaba benim.
5: Daha önce aramadığım için çok özür dilerim. Elimden gelmedi, ne diyebilirim ki?
3: Anlıyorum. Ben sadece iyi misin bilmek istedim.
4: İyiyim.
5: Gerçekten kendimi idame ettirebilirim.
3: Yapamazsın demedim ki.
5: İlk uçakla dönüyorum.
4: Telefonu ne kadar çok
5: kapatırsam o kadar çabuk hazırlanıp uçağa binerim.
3: Seni tutmak istemedim işte.
5: Ben öyle demek istemedim.
3: Hayır, anlıyorum.
5: Özür dilerim. Özür dilerim.
4: Ben de eve dönmeyi iple çekiyorum.
3: Gerçekten mi?
5: Evet tatlım. Sonra görüşürüz.
3: Görüşürüz hayatım.
6: Merhaba anne.
7: Aman tanrım Toma, anne, sen anne. Ne giydin öyle?
6: Anne anne. Anne. Merhaba.
7: Tahmin et bakalım
6: anne.
7: Ne oldu?
6: Merhaba anne.
7: Anne eve dönüyor.
8: Hepimiz anne, seni bekliyoruz.
6: Anne, anne.
8: Sana ihtiyacımız var.
6: Anne!
5: Rüya görüyordun. Kötü bir rüya görüyordun. İşaretleri nasıl fark etmediğini görüyordun, değil mi? Hayatın yalanlarla dolu olunca neyin gerçek, neyin yalan olduğunu bilmek zor.
7: Biliyorum sanıyordum. Hayatım boyunca kontrol benim elimdeydi. Kendime baktım çünkü... Çünkü kimsem yoktu. Bu hayata alıştım. Bu beni bu hayatta gerçekten, gerçekten iyi yaptı.
5: İhanete uğradığın için üzgünüm. Nasıl bir his bilirim. Belki de almalısın.
7: Ah.

0: Yardım edebilir miyim?
1: O çaydan istiyordum. Yüzümü tekrar hissetmeye başladım.
0: Çin bitkilerinin bir sürü özelliği vardır. Bu acına sonsuza kadar son verir. Sana daha hafif bir şey bulayım.
1: Onlara ne verdin? Sürücü, sen de bir şey vermiş olmalısın.
0: Ona yakın bir şey verdim.
1: Bu çok tehlikeli bir şeydi.
0: Bu bizim işimiz. Değil mi? Başkaları tehlikede olmasın diye kendimizi tehlikeye atarız. Hepimiz farklı görünüyoruz. Farklı diller konuşuyoruz. Ama aslında aynıyız.
1: Teşekkür ederim.
0: Böyle güzel bir şeyin bu kadar tehlikeli olması garip.
2: Bu konteynerların dizilişi bir garip. Onları koruyan...

0: imkan falan yok çünkü.
1: Şunu alın. Eller havaya.
2: Temiz. Geç.
1: Hadi geç. Patron,
2: hadi
1: temiz.
2: Geç, her yer
1: temiz. Hadi.
3: Demek cehennem burası. At onu. Bir çıkış yolu aramayı bırak ve sana denileni yap.

0: Sürücü nerede?
1: Senin yüzünden patronumdan dayak yedim. Akan bir sonraki kan benim olmayacak, tamam mı?
0: Onları şuraya geçirin.
2: Hadi geç, yürü. Yürü.
0: Aç.
3: Hayır, hayır, hayır. Hayır, ailem olmaz. Bebeklerim, lütfen hayır. Hayır, hayır, lütfen.
0: Sizin için en önemli insanlar. Sen hariç Mace. Senin arkadaşların dışında kimsen yok.
4: Öfkeni anlayabiliyoruz Nick. Bunu konuşabiliriz.
0: Tekrar soruyorum. Sürücü nerede? Sürücü nerede?
5: Söylersen daha çok kişi ölür.
0: Vur onu.
4: Hayır.
0: Sürücü nerede?
4: Dur.
2: Sürücü nerede?
4: Onların bununla ilgisi yok.
0: Vur onu.
4: Dur, dur, dur.
0: Sürücü nerede?
3: Hayır, lütfen. Bebeklerim, hayır. Lütfen, bir şey yok.
0: Birbirimizi anladığımızdan emin olalım. Kötü sonuçları olan karşılıksız bir satışa aracılık
3: bir şey
0: yaptım.
3: Yap.
0: Bu insanlar o sürücüyü elde etmek için tanıdığımız herkesi öldürebilir. Bu
3: hadi
0: güzel kadın güzel ailesini kaybetmek üzere.
3: Dur. Dur Nick. Sana vereceğiz. Tamam mı?
4: Ben kalkabilir miyim?
0: Hayır, kalkamazsın. Nerede? Nerede?

0: Teşekkür ederim. Şimdi kalkabilirsin. Benimle geliyorsun. Doğru olduğundan emin olacağım.
1: Şimdi ailesini bırak.
2: Lütfen. Bırak onları lütfen, lütfen.
0: Bırakın onları. Tamamdır.
1: Güvendeler tamam mı? Güvendeler.
2: Bebeklerim, bebeklerim.
1: Çok üzgünüm.

0: Lütfen şunu kapatabilir misin?
1: Mace. Ben bir şey yapmadım.
0: Bir dakika. Gözlükleri...
1: Nereye gideceğimizi söylüyor.
0: Evet. Dij, ne yapıyorsun?
2: İşimi.
0: Hayır, bunun için iyi durumda değilsin. Eve gitmelisin, lütfen.
2: Çekil önümden.
0: Dij, eve git.
2: Evim.
3: Çocuklar iyi mi? Beni dinle. Mümkünse bugün karakola gidip orada kalın, tamam mı? Gidip orada kalın dedim. Evet, onlarla konuşacağım. Merhaba Tomazino. Sana söz veriyorum. Çok yakında anneciğin eve dönecek canım, tamam mı? Sizi çok seviyorum. Hoşça kal bir tanem.

0: Nanjing Caddesi, 10 kilometre batımızda.
1: Bak, bir otel. İşte oda 3004.
0: Buna göre üst ve alttaki odalardan erişebiliriz.
1: Boş olduklarını nereden bileceğiz?
0: Boş olacaklar.
2: Bir şey buldum.
1: Güzel.

0: Rüya Şehri Otel Şangay.
1: Daha ne kadar sürecek bu?
2: Şifrelemenin birkaç güvenlik anahtarı var. Zaman alıyor.
1: Seninki azalıyor.
3: Burada olduğun için üzgünüm. Bu benim suçum. Hayatınıza bunları ben soktum.
4: Sen sokmadın. O soktu. Onun adına özür dilemen gerekmiyor. Hep böyle yapıyoruz, değil mi? Her şeyin bizim suçumuz olduğunu düşünüyoruz. Bunu hayatıma sen sokmadın. Yaptığın tek yanlış bir adama güvenmekti. Bu senin suçun değil.
3: Terapistler hep böyle söyler.
4: Bir terapist olarak konuşmuyorum.
5: Salonda 4 güvenlik var. 6 tane de sokakta. 5 dakikaya patlamaya hazır olacak.
6: Mace nasıl gidiyor?
3: Biraz daha zamana ihtiyacım var.
5: Şifre çözmeyi bitirmek üzere. %5 kaldı.
4: Bunu başaramayacağız Mace.
3: Tamam.
4: Ne yapıyorsun?
3: Asansöre biniyorum.
4: Asansör diğer tarafta. Mace bunu yapma.
5: Maksimum 1 dakikamız var.
7: Daha fazla zaman lazım.
1: Gerisini biz hallederiz. Konuğumuzu geçirsen.
5: Onu çıkarıyorlar. Harekete geçmeliyiz.

0: Fitil'e kabloyu götürmem lazım.
1: Fazla zamanımız yok.

3 saniye.

0: Ben ineyim. Teşekkür ederim. Şarjörüm bitti.
1: Hadi hızlanın.
0: Ön kapıdan birkaç kişi daha geliyor.
1: Aç şunu hadi.

0: Sıkıştı.
1: Ah!

Oh!

kaldım.

0: atıştı. Teşekkür ederim Grace. Al. Al.
1: Sakın kıpırdamayın. Durun. Bir hamle yapmayın. Sakın hareket etme.
0: O yaralı.
1: Kontrol et. Hadi. Tamam. Hadi toparlanın.
2: Arkayı kollayın.
1: Sakın yanlış bir şey yapma.
2: Sakın yanlış bir şey yapma.
1: Sana söylüyorum.
2: Hey! Sana söylüyoruz. Bir daha yavaş gidin.
1: Hadi toparlanın.
2: Ellerinde görebileceğim yere
1: şunları kadar teslim alın. Acele edin.
2: Tamam efendim.
1: Hadi. Kaldır elini. Sakın hareket edeyim deme.
2: Sakın hareket etmeyin.
1: Sakın hareket edeyim deme.
2: Sakın hareket etmeyin.
0: Telefon etmeme izin verin.
3: Nabza atıyor.

0: iki ay sonra.
1: Sabırlı olmalısın arkadaşım. Otoritelerin gözü üzerimizde. Üstümüze geliyorlar. Başımı çok ağrıtıyorlar. Ne yapabilirim yani?
2: Benim için vur emri vermişsin.
1: İnsan izlerini yok etmeli.
2: Evet, etmeli.
1: Dışarıda 10 adamım var.
2: 10 adamın vardı. Artık ikimiz varız.
1: Birkaç kız seni alt etti. Fırsatın varken öldürmeliydin.
2: Sırada onlar var. Şu an sıra sende. Yaşaman için bir sebep söyle bana.
1: Benim için çalışmaya devam edersen sana çok sebep veririm.
2: Almayayım.
0: Washington DC, Amerika Birleşik Devletleri.

0: Amirim, yeni görev dosyası. 3 saate kalkışa geçiyorum.
1: Maze ve arkadaşları ne olacak peki?
0: Hala üstünde çalışıyoruz ama sonsuza kadar kaçamazlar. Yani eninde sonunda pes edeceklerdir.
1: Maze'i tanımıyorsun.

0: Güzel mekanmış.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Hayrola çocuklar?
4: Ati başla.
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik.
6: Buna tıkladığınız oluyor.
7: Bu kadar mı?
6: Ya lütfen.
4: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
8: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
3: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
4: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
9: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
4: Ne diye diyor?
10: Şak diye.
3: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
4: Bu nasıl bir teknoloji ya?
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
11: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
3: Turkcell'lerin yanında...
12: Türkcell'in çözüm gücü var!
13: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok. İşte bu be!
14: Bir menüyle tüm gün top gezen çok.
15: Aynen öyle abi.
13: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük doy curly menü Arby's'de. Sevenimiz çok.
16: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80
13: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün pilicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
9: Şoprobisi bir yapamadınız ya. En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
2: Bari kötü ayrılmayalım.
9: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
13: %16

0: Metrobiz. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Otomobil piyasası durgun.
2: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
3: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Buzdolabında Sünger Bob figürlü ve yumuşak şekerli fan oyuncak 199

0: Eme diyelim. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Bu fiyatları gören herkes şokta. 10 kilo Bingo Matik beyazlar ve renkliler toz deterjanı 449 liraya hem şokta hem cepte şokta.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Boy, boy, boy, boy, boy, boy, Domino's'un
5: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
6: Domino's'un hoş geldin.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bu var ya bu.
7: Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Budur.
11: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
10: Budur.
11: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: 3, 2, 1, 0!
4: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Bakın.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
1: Tam da leslik.
3: Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz...

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
2: milli takım için oynayacağız.
3: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
4: Türkiye'nin sahibinden .com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
5: Hah!

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Sezon sonu büyük indirim başladı. Baskılı bebek takımlar 249.99 TL'ye çevrildi.
4: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
5: Vay, baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
4: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
8: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
9: Orijinal Çamlıca gazoz.
10: Bu fiyatları gören herkes şokta. 10 kilo Bingo Matik beyazlar ve renkliler toz deterjanı 449 liraya hem şokta hem cepte şokta.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
15: Sonunda geleceğini biliyordum.
16: Geleceğimi biliyorsan daha iyi bir güvenlik sistemine neden para harcamadığını merak ediyorum.
15: Girmeni istemediğimi mi sanıyorsun? Bir şey içer misin? Buz.
16: Buzlu içmediğimi biliyorsun.
15: Hep sert olmak zorundasın.
16: Neden parmaklıklar ardında olmadığını sormalıyım. Ama asıl soru büroya kendini nasıl terfi ettirdiğin.
15: Pek gizemli sayılmaz.
16: Öyle mi? Çünkü son gördüğümde çok önemli bir bilgi...

0: aktarımına aracılık ediyordun.
1: Sadece ben ve Marx'ın iş çevirdiğini düşünüyorsan, kime çalıştığını bilmiyorsun derim.
0: Kaçanın neden ben olduğumu açıklar.
1: Çok kuralı çiğnedin Mays. Arkadaşlarınla. Yetkililer buna göz yummayacaktır.
0: Senin kadar işe yaramaz olmadığımız için. Enik, eğitimde bize anlattıkları hikayeyi hatırlıyor musun? Washington'ın kadın casusu. Devrim zamanı adına Ajan 355 derlerdi.
1: Çünkü adını bilmiyorlardı.
0: Biri adını biliyordu. Sadece dünya bilsin istemediler.
1: Ben maaşlı çalıştığım, sense kaçak olduğun için kızgınsın.
0: Bu yanlış değil mi?
1: Dünya yanlış Mays.
0: Dünya değişiyor. İyi misin?
1: Evet. Belki bir şeyler yesem iyi olacaktır.
0: Evet, insana bütün gün ihanet etmek insanı oldukça yoruyor.
1: Vay. Bu bir buluşmaymış. Aa, seni vurduğum için üzgünüm.
2: Sorun değil. Hayatta kaldım. Sen kalır mısın bilmem.
1: Neydi bu?
3: Bu antik Çin zehri.
0: Efsaneye göre yılanları, akrepleri, çıyanları bir kavanoza kapatıp onları savaşmaya zorlayarak toplandığı söylenir. Dünyayı görüşün gibi Nick.
1: Zehir buzdaydı.
0: Evet. Bizi aradığını duyduk ve geldik. Tıpkı eskisi gibi senin yerine işi ben yapayım dedim. Öğrettiğin her şey için teşekkür ederim. Kızların ona her şeyi açıklaması için bir adama ihtiyacı var. Ama sonrasını ben hallederim.
1: Beni öldürmek hiçbir şeyi değiştirmeyecek.
0: Biliyorum. Seni öldürmeyeceğim Nick. Ama öldürmüş olmamı dileyeceksin. Hayatının geri kalanını geçireceğin hücrene seni götürmek için ekibim geliyor yolda. Bağlantıları olan bir tek sen değilsin. Ben de artık yalnız değilim.
1: Mays.
0: Görüşürüz Nick.
4: Haklıydım. Bürolarımız yozlaşmış. Her şey yozlaşmış.
2: Şunlara bakın. Nasıl da yürüyüşe çıkmışlar. Hayatlarını yaşıyorlar. Güvende hissediyorlar. Hepsini kaybetmeye ne kadar yakın olduklarını bilmiyorlar.
5: Onları kurtaranları da. Biz silindik. Görünmez olduk.
2: Hoşça kalın.
4: İyi şanslar. Bol şans.
0: Seni özleyeceğim değil.
5: Evet, özleyeceksin.
0: Bir dahaki buluşmaya kadar.
5: Bir dahakine.

0: Bir şeyler içmek ister misin?
1: Sanırım istemiyorum.
0: Ben de.
1: O zaman ben...
0: Evet, tabii.
1: Tamam.
0: Hey Marie. Görüşürüz.
1: Hiç sanmıyorum.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak.

Efendim merhabalar. Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programıyla karşınızdayız. Bugün sizlerle Karaköy'ü, yani Roma İmparatorluğu zamanında Justiniano Pol'ü konuşacağız. Burası bambaşka bir şehir. Karşı taraf Eminönü, yani Konstantinopol, yani İstanbul. Burası ise Justiniano Pol. Maximus Konstantin'in kurmuş olduğu şehir orası. 527-65 yılları arasında Roma İmparatorluğunu idare eden İmparator Justinianus'un kurmuş olduğu Justiniano Pol, yani Karaköy burası. İkisinin ortasından Haliç adı ile bir deniz geçmektedir. Bugün sizlerle birlikte Karaköy'de, Karaköy Meydanı'nda bazen İstanbul'un fethine gideceğiz. Bazen Roma İmparatorluğu'na, ama bazen de Galata, bu aralar tabii görünmüyor. İskele var, gemiler var, bir de sis var. Bugün şansımıza, kaderimize sisli bir İstanbul bizi karşılıyor. Cisri Cedid adı verilen Galata Köprüsü'nü kim tarafından yapıldığını, amacının ne olduğunu konuşacağız. Bugün sizlerle İstanbul'un dışına çıktık ve İstanbul'un dışından Justiniano Pol'den sizlere merhaba diyeceğiz. Efendim, Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam Karaköy 1 başladı. Şimdi sizlerle birlikte Nisan 1453 tarihine gitmek istiyorum. Mart 1453'te, 6 Mart 1453'te İstanbul'a yavaş yavaş Osmanlı ordusu yerleşmeye başladı. 2 Nisan'da Fatih Sultan Mehmet geldi. Fatih Sultan Mehmet Han geldi. 6 Nisan 1453 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Han'ın ateş emriyle bütün toplar, 3 tane şahi top ve yüzlerce küçük top ateş etmeye ve İstanbul surlarını yıkmaya başladı. 6 Nisan'da başlayan bu sur harekatı yaklaşık olarak 22 Nisan'a kadar devam etti. Size şimdi burada muhteşem bir şey anlatmak istiyorum. İnanılmaz bir tarihi detay. Takvimler 22 Nisan 1453. Baltaoğlu Süleyman Bey önderliğinde Osmanlı donanması Zeytinburnu'nda Yedikule zindanlarının görebileceği ve burun olarak görülen Zeytinburnu'nda beklemektedir. Yaklaşık 50 tane Osmanlı gemisi vardır. Başlarında Baltaoğlu Süleyman vardır. 3 tane Venedik gemisi. 3 tane Venedik gemisi amiyani bir tabirle şarkılar, türküler söyleyerek Osmanlı'nın 50 gemilik donanmasının içinden halay çekerek geçmiştir. Baltaoğlu Süleyman Bey çaresiz kalmıştır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın çıldırdığı Zonaro'nun yağlı boya tablolarına yansımıştır. Atına atlamış Zeytinburnu sahilden 50 tane geminin 3 tane Venedik gemisini durduramadığını ve o gemilerin yavaş yavaş İstanbul'a doğru geçiş yaptığını gören Fatih Sultan Mehmet Han atını boğazına kadar denize sokmuş, elini böyle yapmış, durdurun şu gemileri, durdurun şu gemileri diye avazı çıktığı kadar bağırmaktadır. Takvimler 22 Nisan 1453. Fatih Sultan Mehmet Han bu yağlı boya tablonun anlattığı bugün aslında atıyla gemiye çıkmak, donanmanın hakimiyetini eline almak ve o 3 gemiyle, Baltaoğlu Süleyman Bey'in durduramadığı o 3 gemiyle kendi mücadele etmek istiyordu. Ardından bu gemiler yavaş yavaş Osmanlı donanmasından çıktılar. Şarkılar söylüyorlardı, türküler söylüyorlardı. Amiyane bir tabirle Osmanlı donanması ile alay ede ede geldiler. Hemen Topkapı Sarayı'nın altında Sepetçiler Kasrı var. Orada Aya Nikola Burcu varmış. Hemen burada bayrağımızın, şanlı bayrağımızın olduğu yerde, minarenin olduğu yerde Angelos Burcu var. Aya Nikola Burcu ile Angelos Burcu arasına çekilen zincir bir anda suya indirildi. 3 tane gemi üstünden geçti, tekrar gerildi.
ve Osmanlı donanması geçemedi. Ardından Fatih Sultan Mehmet Han 23 Nisan 1453 günü yürürlüğe koyacağı, hareket edeceği şeyi planladı. Gemileri karadan yürütmek. Yaklaşık olarak Tophane civarından, yaklaşık olarak Beyoğlu Oda Kule'nin oradan, yaklaşık olarak Kasımpaşa Stadyumu'nun oradaki dere yataklarından Halic'e doğru yaklaşık olarak 20 civarında bir gemiyi indirmeyi başardı. İşte gemilerin karadan yürütülmesi hikayesini bize bağışlayan hadise tam olarak budur. Ben şu an aslında tam olarak oraya bakıyorum. Sepetçiler Kasrı ile Angelos Burcu arasında, tabi o ara Sepetçiler Kasrı yok, Aya Nikola Burcu var. Aya Nikola Burcu ile Angelos Burcu arasında bir zincir var. Gemiler bu zinciri geçemediği için gemiler karadan yürütüldü. Ben şu an şöyle yaparsam tam olarak o zincirlerin olduğu yerdeyim. Allahu alem, Nisan 1453 tarihine gitmiş olsam belki de bir zincirin üzerine çıkmış ve zincirin üzerine zıplıyor olacaktım. Zincir tam olarak benim bulunduğum ve geri geri yürüdüğüm yer üzerinden, karşıdaki Aya Nikola Burcu'ndan arkamdaki Angelos Burcu'na doğru çekildi. Angelos Burcu tam olarak burasıdır. Takvimler 22 Nisan 1453'ü gösterdiğinde 3 adet Venedik gemisini durduramayan 50 parçalık Osmanlı donanmasının feci halini, ardından Baltaoğlu Süleyman Bey'e verilen Fatih cezasını, moral ve motivasyonun bozukluğunu ve bir gün sonra 23 Nisan 1453 tarihinde tarihe tıpkı Hannibal Barca gibi gemileri karadan yürüten cengaver diye geçen Fatih Sultan Mehmet Han'ı göreceğiz. Takvimler 22 Nisan 1453 değil. Takvimler 2025. Yine Karaköy, yine Aya Nikola, yine Angelos, her şey burada sizi bekliyor. Program bittiğinde gelin buraya, tam olarak bu sahilde durun, Sepetçiler Kasrı'na bakın, arkamdaki yere batan yeraltı camisine bakın ve o günleri hatırlayın. Beyaz TV, geçmişe yürüyen adam, zincirin çekilmiş olduğu yerde sizlere hitap ediyor. İşte bu Angelos Burcu adı verdiğimiz burç. Yani Aya Nikola karşı tarafta, Sepetçiler Kasrı'nın olduğu yer. Ama Angelos Burcu Karaköy'de. O zincirin çekildiği yer. Geldik, sizler için Angelos Burcu'nu bulduk. Angelos Burcu'nun olduğu yerde var olan 1753 tarihinde Sultan 1. Mahmut tarafından başlatılan, 1756'da Sultan 3. Osman tarafından bitirilen yeraltı camii. Gelip görmeyenler mutlaka gelip görecekler. Gelip görsünler demiyorum. Bu anlatımdan, bu camiyi anlatıma manlatıma gerek yok. Oğuzhan dedi ki ya bu camiyi mutlaka çekmemiz lazım dedi. Tabii ki çekeceğiz, sizlere göstereceğiz. Hiçbir şey söylemesek de sadece kameraman kardeşim Murat geçse buraya gelirsiniz. Muhteşem bir cami. Hikayesi çok güzel. Ben giriyorum, hikayesini size içeride anlatacağım. Türkiye'de eşine benzerine denk gelinmeyen, Türkiye'de bir tane olan bir cami. İstanbul Karaköy Yeraltı Camii. Yapılış tarihi 1753, bitiş tarihi 1756. Ben içeri giriyorum, sizi bekliyorum. Hadi gelin. İşte caminin kapısı böyle. Enteresanlıklar ve Türkiye'deki ilkler böyle başlıyor. Güzel bir cami. Acele mi edelim? Hemen. Döndüğümüz zaman bakın
karşıda sizi ne bekleyecek? Burası aslında bir depo. Roma İmparatorluğu zamanında bir iş hanının deposu. Şuradan bakıldığında nasıl bir manzaranın bizi beklediğini görmek çok hoş olur. Roma İmparatorluğu zamanında İstanbul'a gelen bütün mallar aslında kapan adı verilen un kapanı, yağ kapanı, bal kapanı, sirke kapanı gibi kapanlarda ve depolarda bekletiliyordu. Justiniano Pol'e gelen bütün ürünler, besinler ya da besin olmayan diğer ürünler ise hastalık var mı yok mu diye 3-5 gün bekletiliyordu. Kuvarantina. Kuvar 40 demek, karantina 40 gün demek. Kuvarantina. 40 gün değil belki ama 3-5 gün, bir hafta mallar burada bekletiliyor ve insanlar, yani o malları satan tüccarlar da burada hastalık taşıyıp taşımadıklarını ölçebilmek için burada bekletiliyordu. Burası Angelos Burcu'nun Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerinde yapılan iş hanı. Osmanlı Devleti zamanında, Fatih devrinde, Beyazıt devrinde, Yavuz Sultan Selim Han devrinde burası tamamen iş hanı. 1753 tarihinde bu iş hanı ve bir nevi karantina, kuarantina merkezi olan burası cami olmasına karar verildi. Zira burada çok fazla tüccar vardı ve bu tüccarlar, bu esnaf, bu halk bir camiye ihtiyaçları vardı ve aslında cami olarak yapılmayan, aslında cami olarak planlanmayan, tasarlanmayan burayı camiye çevirdiler. Şimdi bazı yerlerde, mesela gelin lütfen, bakın yukarıda bir kapak var. Aslında içeriye mal getirmiyorlar. İçeride bulunan insanlara yukarıdan malları atıyorlar. Yukarıdaki mallar aşağı düşüyor ve burada dizayn ediyorlar, düzeltiyorlar. Burası yukarı ile irtibatın tamamen kesildiği, 3 gün, 5 gün, bir hafta insanların dışarıyla irtibatını keserek, bağlantıyı keserek hastalık var mı yok mu diye bekledikleri yerdir burası. Tam olarak yeraltı camii 1753-56. 3 tane sahabe isminden bahsediliyor. Mesela Amr bin As. Mümkün değil. Amr bin As'ın burada bulunması mümkün değil. Zira Amr bin As Mısır Fatihi ve mezarı da Mısır'da. Peki niye burada Vehb bin Huşeyre, Sufyan bin Üyeyne ve Amr bin As? 3 tane sahabenin adından bahsediliyor. Bunlardan bir tanesi burada, diğer ikisi ise makam. Burada bulunan ise Sufyan bin Üyeyne. Roma İmparatorluğundan Yezid'in komutanlığını yaptığı Hazreti Eba Eyyubel Ensari'nin de asker olarak katıldığı birinci İslam ordularının fetih esnasında buraya geldiği, burada Romalılarla karşılaştığı, savaşa savaşa, kavga ede ede geri çekildiği, bir depoya sığındığı ve bir su kuyusuna saklandığı söylenmekte. O müthiş sahabe efendimizle kafir ordusunun, Romalıların yapmış olduğu savaşı düşünün. Burada kavga ettiler. Ardından vura vura, saklana saklana sahabe efendimiz geldi. Süfyan bin Üyeyne içeriye doğru, burada da bir gedik vardı, İçeriye doğru girdi. Şurada bulunan bir kuyuya doğru adım adım yavaş yavaş geldi ve sonra yakaladılar. Önce şehit ettiler, ardından kuyunun içine attılar. Burada bir sandukası var. Fakat bütün İslam kaynakları sandukanın içinde olmadığını, kemiklerinin kuyunun içinde olduğunu söylerler. Yani aslında bu kuyunun içinde sahabe varmış, bu sanduka da sembolik olarak yapılmış. Peki Vehb bin Huşeyre ve Amr bin As nereden çıkıyor? Onlar tamamen makam. Burada bulunan 3 tane sahabe kabrinden birisi gerçekten türbe, İkisi ise makam. Amr bin As gibi Mısır Fatihi de bunlardan birisi. Geldiğiniz zaman buraya, şu güzel manzaranın, şu depodan bozma, 1753 tarihinde bir Osmanlı deposu, aslında Angelos Burcu, aslında Roma İmparatorluğundan kalma bu camiye mutlaka gelin. Asıl görsellik ama.
bakın şimdi gelin sizinle şöyle güzel güzel yürüyelim. Bu açı çok hoşuma giden bir açıdır benim. Yolu da birazcık uzatarak yürümek istiyorum. Ve buradan, burası keyfi bir yürüyüştür ve keyfi bir camidir. Şimdi buradan başlayacağız. Şuraya doğru. İstanbul'da yok böyle bir cami. Cami dediğimiz zaman karşımıza çıkan oluşumlar böyle bir oluşum değil. Şimdi sizi kameraman kardeşim Murat'ın açısından şu güzel koridorda yürümeye davet ediyorum. Buyurun lütfen.

Günümüzden 120 sene öncesine gidelim. Takvimler 1905'i göstermekte. 2025'ler yok artık. 1905'ler var. Karaköy'e Abdülhamit Han döneminde, Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde Mimar Sinan neyse, Abdülhamit döneminin Mimar Sinan'ı olan Alexander Valori tarafından muhteşem bir eser yapılır. Ömer Abed Han'ı. Altındaki hicri takvimde, şuradaki tarihte 1321 yazmaktadır. 1321'in miladi karşılığı 1905 yılı demektir. Alexander Valori Avrupa'da eşine benzerine denk gelinen ama aslında çok da Anadolu'ya ve İstanbul'a denk gelmeyen, karşılığı olmayan bir yapı yapmak ister. Bu yapıyı buraya kondurur. Aslında Ömer Habet, "Nerelisin? Niğdeliyim, Nevşehirliyim, Konyalıyım, Antalyalıyım, Amasyalıyım, Hataylıyım" dediğinde, nasıl ki insanlar tuhaf karşılamıyorsa, "Suriyeliyim" dediğinde, "Halepliyim" dediğinde de tuhaf karşılamıyorlar. Çünkü Niğde ve Nevşehir neyse, Suriye, Halep de Osmanlı için odur. Osmanlı'nın mülkünde sadece bir şehirdir. Dolayısıyla yabancı değildir. Bu toprakların has vatandaşıdır. Ömer Abed Efendi zengin bir iş adamıdır. Devlet-i Ali Osman tebaasındandır ve Haleplidir. Gelir buraya, Abdülhamit Han döneminin en önemli mimarı, ser mimaran hassası olan Alexander Valori'ye projeyi çizdirir ve güzel bir han yaptırır. Ben size Karaköy'de Eminönü'nde eşine benzerine çok fazla rastlanılan bir tarihi yapıyı anlatmayacağım. Ben size Türkiye'de bir ilki anlatmak istiyorum. Nedir o? Dostlar, Türkiye'de bir iş merkezinde, sarayda ya da apartmanda değil, bir iş merkezinde ilk defa asansör bu yapıda, bu handa kullanıldı. İlk asansörün kullanıldığı Ömer Abed Han, Osmanlı Devleti'ne Abdülhamit Han'ın emri ile Ömer Abed'in de diğer kardeşi Mehmet Abud Efendi. O da Eminönü'nde Küçük Abud Efendi, Büyük Abud Efendi diye hanlar yapmışlar. İş adamı olan bir aileye sahiptir, zengin bir aileye sahiptir. Abdülhamit Han'ın emri ve ricası üzerine buraya hanlar yapılmıştır. Tıpkı mesela Zürih'te, mesela Berlin'de, mesela Rotterdam'da, Paris'te, Roma'da, Floransa'da eşine benzerine rast edebileceğiniz yapılar gibi bir yapı. Çok da Türk yapısı değil, Avrupa'yı bir yapı. Zaten Karaköy, Galata, Pera, bu bölgeler Ceneviz ve Venedik kültürüne hakim. Bu bölgelerde Avrupa bulunmaktadır. Çok da Asya bulunmamaktadır. Gelin Ömer Abed Han'ı, 1905 tarihini, ilk asansörü gözlerinizle görün. Geçmişe yürüyen adam size aslında tarih üzerinde yürütürken, bu programdan sonra gelmeniz, görmeniz, gezmeniz, fotoğraflandırmanız ve hafızanızı almanız için doneler vermektedir. Gelin bu doneler üzerinde yürüyün ve tarihe şahitlik yapın. Aslında alakasız bir açıya geldik. Aslında fotoğrafın açısı tam olarak burası değil. Takvimler 1870'i gösterdiğinde Karaköy'ün ipsizi sapsızı, Karaköy'ün gaspçısı, Karaköy'ün yan kesicisi meşhurmuş. Çünkü Karaköy Eminönü'ne göre biraz kozmopolit bir yapıya sahip. Girenin çıkanın, gelenin gidenin belli olmadığı bir yer. Osmanlı Devleti'nin asayiş kuvvetleri çok fazla yorulması ve mesai yapması gerekiyor burada düzeni sağlamak için. Mukim adı verilen yerli ve oturan insan sayısı az olduğu için, sürekli bir hareket olduğu için düzen sağlanamıyormuş. Bu yüzden 1870 yılında Osmanlı Sultanı Abdülaziz Han
şu an fotoğrafta gördüğünüz bu muhteşem karakolu yapar. Nereye? Tam olarak beyaz otobüsün arkasına, tramvay durağının arkasına, şu beyaz sıvasını görmüş olduğumuz çirkin yapının olduğu yere. Aslında fotoğrafın açısı bu değil. Fotoğrafın açısı için yaklaşık olarak bir 50 metre bu tarafa doğru, bana göre sağa doğru gitmek, Galata Köprüsü'nün önüne doğru gelmek ve oradan bu tarafa doğru bakmak lazım. Fakat eğer oraya gidersek otobüs durakları, tramvay durakları, tramvay istasyonunun camekanlı bölümleri tamamen açıyı kapatacaktı. Burası, bu beyaz sıvalı binanın olduğu yer ve bu beyaz otelin olduğu yerde bir karakol vardı. Karakolun hemen yanında, fotoğrafın sol tarafında, karakolun yanında bulunan güzel yapı zamanla yıkıldı ve yerinde şu görmüş olduğunuz otel yapıldı. Yani 1870 yılında yapılan, ama fotoğraf 1886'ya ait. Yapılmasından 16 sene sonra, günümüzden 139 sene önce, nasıl bir yapı ve nasıl bir manzara? Takvimler 2025'i gösterdiğinde nasıl bir manzara? Zaten açıda değiliz ya, açıyı bozarsak da fark etmez. Bakın aslında ben nerelerdeyim? Yani şu manzara 139 sene önce çok güzelmiş. Biraz da böyle gideyim. Karaköy Meydanı'nda, aslında biraz da Adnan Menderes zamanında Karaköy Meydanı açacağız diyerek yapılan zulme bakın. 1957 zulmüdür bu sevgili dostlar. Birkaç fotoğraf sonra göstereceğim mesela bir cami var. Bu camide Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisi. Cami meydan olsun diye yıkıldı. Bak meydan burası. Ben şu an Karaköy Meydanı'ndayım. Sadece bir cami meydan olsun diye yıkıldı. O caminin olduğu yer neresi? O caminin olduğu yer şu binanın önündeki bu boşluk. Birazdan size onu göstereceğim. Müthiş bir cami. Harikulade bir cami şurada. Şimdi hadi gelin karakola geçelim. Aziziye Karakolu. 1910 tarihinde Sultan Mehmet Reşat Han döneminde Aziziye Karakolu yıkılır. Seyr-i Sefai'in adı verilen vapur işletmeleri, bugünkü İstanbul Denizcilik işletmeleri var ya, Üsküdar, Kadıköy, Eminönü vapur işletmeleri, Seyr-i Sefai'in işletmeleri yapılır. Burada muhteşem bir yapılır. 1957 yılında tıpkı Merzifonlu Camisi'nin yıkılması gibi Aziziye Karakolu'nun yerine yapılan Seyr-i Sefai'in adı verilen yapı da yıkıldı. Sonra üzerine bir şey yapılmadı. Sonra otopark oldu. Sonra anlamsız, çarpık, çürpük Karaköy yapıları oluştu. Sonra tam olarak bu manzara oluştu. Şimdi benim yanımda bulunan şu fotoğrafa bir bakın. 1870'lere, 1886'lara bakın. Sonra gelin 2025'lere bakın. Sizce üzerinden geçen 139 yıl bu topraklara ne kazandırmış ya da ne kaybettirmiş? Tamamının yorumu size aittir. 139 sene önce takvimler 1886'yı gösterdiğinde Aziziye Karakolu tam olarak karşınızda. Fotoğrafta olmasa da, fotoğraftaki gibi görülmese de biraz böyle. Takvimler 2025, görüntü tam olarak gördüğünüz gibi.

122 sene öncesine gidelim. Takvimler 1903'ü göstermekte. Şu an görmüş olduğunuz fotoğraf, yani 122 sene önce çekilen fotoğraf, bugünkü fotoğrafla aynı açı. Değişen bir şey yok. Fakat neler değişmiş neler. Galata Kulesi tepesi bir detay olarak külah görünüyor. Fotoğrafta da zaten büyüttüğümüzde Galata Kulesi'nin detay olarak külahı görünmektedir. Bizi aynı açıya getiren tek done, çünkü tamamen fotoğrafta gördüğünüz her şey yıkıldığı için, tamamen elden çıktığı için ancak Galata Kulesi gibi bir done bize mesaj veriyor. Şuralarda bir yerde fotoğrafın başlarında, çıkayım ve buradan göstereyim. Burada siyah giyimli, siyah kürk giymiş, önünde de peçe olan bir kadın var. Biraz mutsuz gibi görünüyor ve böyle bakıyor, buradan yürür gibi. Galiba 1845 tarihinde Sultan Abdülmecit Han'ın annesi Bezmi Alem Valide Sultan tarafından yaptırılan Cisri Cedid, yani yeni köprü, yani Galata Köprüsü'ne doğru yürüyor. Şurada bulunan babaanne, şurada bulunan teyze böyle yürüyor. Şuralarda demek ki şapka devriminden önce de şapka giyenler varmış. Şurada fesini deviren biri var. Burada fesli biri var. Ama hemen arkasında fötür şapkalı biri var. Fesli biri, fötür şapkalı biri ve hepsi burada durmaktadır. 1954 ile 1957 yılları arasında Adnan Menderes zamanında aslında sizin şu an dümdüz bir cadde gibi görülen burada pek çok şey yıkıldı. Her taraflar yıkıldı. Bu yıkıntının birkaç bölüm olarak planladığımız Karaköy'de daha önce ne vardı, bugün onun yerinde ne var gibi sorulara cevap vererek Karaköy Meydanı açmak için yapılan yıkıntıları size göstereceğiz. Neler yıkılmış, hangi harabelere imza atılmış, onları konuşacağız. Kalabalık bir Karaköy günü, takvimler 1903'ü göstermekte. Günümüzden 122 sene önce Galata'nın külahı olmasa orası burasıdır demeyeceğimiz bir fotoğraf. 122 yıl aradan geçmiş. Şu an fotoğrafta gördüğünüz hiç kimse hayatta yaşamıyor. Ben şu an böyle etrafıma bakıyorum. Beni görenler, size el sallayanlar, benim fotoğrafımı çekenler, bu programı kayda alanlar, bir sürü insan ve galiba 120 sene önce bu fotoğrafta görülenlerin hayat olmadığı gibi 120 sene sonra da benim şu an gördüğüm, sizin şu an gördüğünüz şu arabalar, şu insanlar tıpkı fotoğraftaki gibi ölecekler. Ne tuhaf değil mi? 122 yıl öncesine ait bir fotoğrafta gördüğümüz insanların ölümü gibi bugün de arkamdan geçen bu insanlar hepsi ölecekler. Ve bu programı 120 sene sonra seyredenler arabalara bakacaklar. Ne kadar demode, ne kadar geri kalmış arabalarla yolculuk yapıyorlarmış diyecekler. Ve belki de biraz gülümseyecekler. Takvimler 1903, takvimler 2025. Aradan geçen 122 sene aynı açı, iki farklı fotoğraf şu an karşınızda. Yüzyılın başındayım. Takvimler 1900'ü göstermekte. Günümüzden tam 125 sene önce Galata Kulesi tam olarak böyle görünüyordu. Lunyonlar, Steinlar ve daha pek çok bugün olmayan marka aslında buraların reklam panolarını süslemiş. Yani aslında bir zihnen 1900'lü yıllarda zaten
Avrupalı olmuşuz, çıkmışız. Bu topraklarda Eminönü gibi İslami dokular, Eminönü gibi İslami figürler bulmak biraz zor. Burası biraz farklı bir coğrafya. 1900 yılında, yani günümüzden 125 sene önce tam olarak böyleydi. Şu gördüğünüz devasa büyüklük meydan yoktu. 1954 ile 1957 yılları arasında Adnan Menderes zamanında bir meydan açacağız demişler. Camileri, türbeleri, dergahları, hanları, tekkeleri, kervansarayları, hamamları, mektepleri, Sıbyan mekteplerini ve medreseleri yıkmışlar, ortaya kocaman boşluk bırakmışlar. İnsan kalabalığı, inşaat sesleri, zaten şu an matkap seslerini duyuyorsunuz. İnsan sesleri, otobüsler, tramvaylar, arabalar, bir sürü trafik. Aman Allah'ım, bugünü anlatmak bile gerçekten çok zor. Karaköy'ün şu görmüş olduğunuz 125 sene önceki fotoğrafta bulunan huzur, keşke bugün de olsa da şu huzurun içinde yürüyebilsek. Bugün biraz sıkıntılı, bugün biraz kalabalık, gürültülü, yoğun. İnsan veya araba trafiği mutlu etmiyor insanı. Galata Kulesi tam 1500 yaşında, tam 1500 yıldır nereden bakarsanız bakın size göz kırpacaktır. Şuralarda insanlar, şuralarda binalar. L'Union yazıyor Galata Kulesi'nin altında. Stein yazıyor şuralardaki bir binada. Hiçbiri yok. Bu kadar meydan. Aslında birkaç tane cadde, birkaç tane mahalle, sokaklar ve her şey ortadan kalktı. Sadece bu meydanı kaldırabilmek ve bu meydanı ortaya çıkartmak için 1954 ile 57 yılları arasında Adnan Menderes zamanında yapılan, aslında İstanbul'a kıyım değil midir? Ben öyle hissediyorum. Tam olarak kıyım gibi geliyor bana. Takvimler 1900, takvimler 2025, üzerinden geçen 125 yıl bambaşka değişen bir coğrafya. Sadece Galata Kulesi o güne de şahit, bugüne de şahit. Aynı açı, 125 yıl, iki farklı fotoğraf şu an karşınızda. Yine 1903 ve yine 122 sene önce yine Galata Meydanı'nın, Galata semtinin

açılmayan fotoğraflarından biri. Ya ne güzelmiş. Değer miydi bir meydan yapmak için bu kuru, anlamsız, bomboş, içinden hiçbir şeyin geçmediği bu meydanı yapmak için o kadar fazla tarihi eser yıkmaya gerek var mıydı? Bunu Adnan Menderes'in dönemindeki İstanbul Valisi'ne, çevre mühendislerine ya da ne bileyim o gün

İstanbul'u Avrupalılaştıracağım diyerek uğraşarak mahveden bir adam var. Bir Fransız, bir şehir mimarı, Henry Prost. Henry Prost'un ekibine sormak lazım. Değdi mi? Değer mi? Şu an fotoğrafta gördüğünüz 122 sene önce tam olarak şuralarda. Şuraları derken elimi boşa kaldırıyorum. Ağaçların olduğu yerlerde. 5 katlı binanın en üst katında Nasyonel yazar. Nasyonel deniz ticareti. Denizcilikle, işletmeyle, alışverişle alakadar olan bir şirketin firması varmış. Şu an olmadığı için, reklam olmadığı için rahat rahat adından bahsetmek mümkündür. Bu fotoğraf şuralarda fesli insanların yürüdüğü, insanların koşuşturmacalar içerisinde durduğu, ne bileyim işte bu insanların, 2025'ten bahsediyorum, bu insanların yürüdüğü yerlerde günümüzden tam 122 sene önce fotoğrafta gördüğünüz insanlar yürüyorlar. Çok fazla değişmiş, çok fazla kimlik değiştirmiş maalesef bu coğrafya. 1900, boş verin 1903'leri, 1950'lerini görmeye razıyım ben buraların. Zira buralarda, bu bölgede, bu meydanda yapılan yıkım 1954'te başladı, 1957 yılında bitti. O yüzden 1950 yılının bu coğrafyasını görmek sanırım bize yeter. Müthiş bir yer, huzurlu bir coğrafya, huzurlu bir ortam. Tarihi eserler, tarihi hanlar, tarihi yapılar. Bugünse bir hiç. Bomboş bir hiç. Takvimler 1903'ü gösterdiğinde günümüzden 122 sene önce yan taraftaki fotoğraf. Takvimler 2025'i gösterdiğinde şu anki fotoğraf. Aynı açı, iki farklı fotoğraf şu an karşınızda. Şu an aslında 1680'li yıllarda Merzifonlu Karamustafapaşa tarafından yapılan, fakat 1903 tarihinde Osmanlı Devleti zamanında 1894 tarihindeki Büyük İstanbul depreminde yıkılan, 1903 tarihinde tekrar yapılan bir Raimondo Doranco eseriyle karşı karşıya bulunmaktasınız. Eserin aslı 400 yıllık. Fakat görmüş olduğunuz cami 1903 yılında Raimondo Doranco tarafından tekrar yapıldı. Fotoğraf 1956'ya ait. 1956 yılında yaklaşık olarak 70 sene önce böyle bir görüntü vardı. Fotoğraftaki gibi. Yıkılmalara başlamışlar. Artık ufak ufak her taraf yıkılıyor. Caminin yanına bakılacak olursa, ha bu arada biraz daha detay vereyim. Aslında fotoğrafın açısı bu değil. Fotoğrafın açısı o. O ne? Detayda ancak görebiliyorsunuz. Açıyı bozmayalım, size göstermeyelim. Detay olarak görüyorsunuz. Bu trafiğin içine girmemiz gerekiyor. Bağcılar Kabataş tramvay hattının içine girmemiz gerekiyor. Oradan çekmemiz gerekiyor. İmkansız olduğu için biz sadece güvenli bir yere çektik ve buradan caminin olduğu ama aslında olmadığı yere geldik. Bu cami yıkılacak. Bu fotoğrafın çekilmesinden bir sene sonra camiden eser kalmayacak. Zaten caminin yanında şuralarda yıkıntılar başlamış. Hafriyat çalışmaları var. Şuralarda enkazlar var. Caminin hemen yanında bulunan binaların yıkıldığını ve caminin ortaya çıkartıldığını görüyorsunuz. Nasıl zarif, nasıl güzel, Memlük tarzındaki o balkonvari minaresi ne kadar da güzel. Sadece hatıralarda, yalnızca fotoğraflarda güzel. Zira bu fotoğrafta gördüğünüz bu güzel cami, bu fotoğrafın çekilmesinden yalnızca bir sene sonra 1957 yılında yıkılacak.

Ya bu cami çok güzel be kardeşim. Bu camiye kıymayalım. Bu camiyi çöpe atmayalım demişler. Camiyi taş taş sökmüşler. Taşların üzerine numaralar vermişler. Sonra o numaraları gemiye yükleyip Kınalı Ada'ya götürelim ve bu camiyi Kınalı Ada'da bir daha inşa edelim. Cami çok güzel. Gerçekten de baktığınız zaman cami Biblo'ya benzemiyor mu? Gerçekten de cami çok güzel görünmüyor mu? Cami çok güzel. Biz bu camiye kıymayalım demişler. Camiyi almışlar taş taş Kınalı Ada'ya götürmek için bir gemiye yüklemişler. Fakat gemi Kınalı Ada'ya giderken alabora olmuş, gemi batmış, taşlar bugün Marmara Denizi'nin içinde bulunmakta. Şu an görmüş olduğunuz camiyi oluşturan taşlar Kınalı Ada'nın hemen eteklerinde, hemen semalarında bulunan suyun içinde Marmara Denizi'nde bulunmaktadır. Arkasındaki binayı neden yıkmadılar acaba? Arkasındaki binanın önünde bulunan semboller aracılığıyla bazı derin güçlere, bazı karanlık odaklara bir mesajı mı var? Konumuzla alakası olmadığı için bu binanın ön tarafında bulunan bir takım masonik ifadeleri, bir takım masonik heykelleri, bunun masonik bir dünya ile olan bağlantılarından bahsetmeyeceğim. O yüzden bu binayı yıkamazlar demeyeceğim. Zaten şu anda restore ediyorlar, yıkmıyorlar. Ama önündeki sarı brandayla İBB'nin kapatmış olduğu bu bölgede bulunan cami yıkıldı. 1680'ler Merzifonlu, 1903 Raimondo Doranco, 1956 fotoğrafta gördüğünüz gibi, 1957'de yok öyle bir şey, tam olarak bu. Takvimler 2025'i gösterdiğinde 1957 yılında olsaydınız ne görebilirdinizi tam olarak size gösteriyorum. Artık o cami yok. Artık o caminin taşları denizin dibinde balıklara yuva olmuş. 1956, 2025, aradan geçen 70 yıl, iki farklı açı, dedim ya biraz içeride olmak gerekiyor ama aynı caminin boşluğu şu an karşınızda.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
2: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
9: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: turnuvada varımızla yoğumuzla milli takım için oynayacağız.
1: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
2: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Yaz dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer. O zaman önce dinle, sonra okula. Çocukların çok sevdiği okul ürünleri, anne babaların çok seveceği fiyatlarla 23 Ağustos'ta BİM'de. Üstelik tam 150 ürün 22 Ağustos 2025 afiş fiyatlarıyla.
2: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
3: Isı saçınızı yıpratıyor mu? Buna son. Yeni Pantene Heat & Glow kremi deneyin. Formülümüz ısıyla aktifleşir ve saça 4 kat daha fazla provitamin sağlayarak kuru saçları nemli saçlara dönüştürür. Isı kullandığında beslenen, yumuşak, parlak ve sağlıklı saçlar için. Isıyla aktifleşen, kesintisiz nem. Pantene.
4: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
5: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Bu salı binde Torku Dana Kangal Sucuk 319 lira. Dost %0,5 yağlı süt 32 lira 50 kuruş.
3: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formül.

0: 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
1: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
2: Hadi başamalız.
3: Oo.
2: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz.
4: Çocuk ya da büyük ol, Haribo ya muslu ol.
5: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
6: 22-28 Ağustos arasında Bim'de kardelya makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.
7: Oh Milo Puf, sil ağzını bur.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar, şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Bir programın daha sonuna geldik. Geçmişe yürümek, Beyaz TV'de olmanın farkı işte bu. Beyaz TV seyircileri her hafta hafta sonu değişik bölgelerde tarih üzerinde yürüyor. Tarihi fotoğrafları yan yana koyuyor, üzerine basa basa tarih anlatıyor. Bu hafta Karaköy Meydanı'ndayız. Değişimleri, yıkılan sur duvarlarını, aslında olmaması gerekirken şu an olan neler var, her şeyi konuşacağız. Birkaç haftamızı alacak.

bu Karaköy, ama inanın diyecek, bizimle kalın. Beyaz TV ekranlarında kalın. Geçmişe yürüyen adamla geçmişte yürüyün. Sonra kahvelerinizi tamamlayın. Ardından buraya gelin. Pazar gününüzü burada geçirin. Dolaşın. Bizim anlattığımız fotoğraflardaki açıları arayın. O açıların önünde durun. Sanırım tarihte yürümek, geçmişte yürümek, geçmişi yad etmek tam olarak bu olsa gerek. Beyaz TV, Geçmişe Yürüyen Adam programı bu hafta birinci bölümüyle bitti.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la...

Efendim, Marka Şehirler programımızda bu hafta kameralarımızı Çukurova'nın bereketli topraklarına, Osmaniye'ye çeviriyoruz. Osmaniye'nin en büyük yaylası ve turizm cazibe merkezi olan Zorkun Yaylası'ndayız.

Osmaniye'nin en eski ve en önemli yaylalarından biri olan Zorkun Yaylası'ndayız. Burası 1650 rakımlarında doğayla iç içe bir yaşam alanı. Ve şehir merkezine yaklaşık 26 kilometre uzaklıkta olan Zorkun Yaylası doğal güzellikleriyle, samimi insanlarıyla özel bir durak noktası.

0: gelsin. Sağ olun, merhabalar.
1: Teşekkür ederim. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyim?
1: Şeref verdiniz. Adım Murat. Zorkun Yaylası'nda esnafım.
0: Şimdi Murat abi.
1: Buyurun.
0: Zorkun Yaylası denilince, Osmaniye denilince akla bir kömbe gelir.
1: Evet.
0: Bunu dünya öğrendi artık.
1: Kesinlikle öyle. Bu Osmaniye'mizin etli kömbesi. Nasıl tırşık, toğga meşhursa bu da etli kömbesi. Yani iki yemeğin vazgeçilmez yanında.
0: Olmazlarındandır
1: evet. Bu da bayram kömbesi.
0: Yalnız
1: bu bayram kömbesi her sene bir gün yapılırdı.
0: Bayramdan bayrama
1: evet,
0: aslında.
1: Evet, bayramdan bayrama. Ve şu anda her gün 7 gün mutfaklarımıza eşlik ediyor yani.
0: Osmaniye'nin simiti varmış Murat
1: evet,
0: abi.
1: Evet, bu da burada. Bu da taş ocağında pişiyor.

0: yapıyor. Üçü gibi. Bu da taş ocağında pişiyor. Bu da
1: nedir diğer simitlerden farkı?
0: Bu Osmaniye yaz. Yani bunu Adana tarafına giderseniz bu simidi bulamazsınız.
1: Osmaniye'de evet. Bulursunuz.
0: Sade Osmaniye'de bulursunuz.
1: Ne var içinde?
0: İçinde işte susam var. Kendine has şerbeti var.
1: Pekmezi de var herhalde.
0: Evet, pekmezi de var. Hayır. Şimdi burası Zorkun Yaylası. 1600 metre rakımdayız. Yani biz burada önce 6 ay hizmet verirdik. İbrahim Çenet Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada sayesinde 12 ay hizmet veriyoruz. Çok mutluyuz.
1: Aslında yerli turizm değil, yabancılar da gelmeye başlamış buraya.
0: Çeşitli festivallerimiz oluyor burada. O sebepten dolayı 81 ilden misafirler geliyor.
1: Yurt
0: çok mutluyuz.
1: Yurt dışından da geliyorlar.
0: Geliyor.
1: Yabancı turistler.
0: Aynen, başkanımızın sayesinde geliyor yani.
1: Bu kömbe nasıl yapılır? Bir anlatır mısın?
0: Kömbe içerisinde 8-10 çeşit baharat var.
1: Öyle
0: özel
1: mi?
0: Çekim. Evet. Aynı zamanda süt ve tahin var.
1: Tatlı mı tuzlu mu?
0: Bu şekerli. Buyurun size ikram edelim.
1: Şimdi lütfen. Şekerlisi tuzlusu oluyor mu bunun?
0: Bu yok. Sade şekerli bu. Şekerli. Tuzlu yok.
1: Ben hemen şöyle bir bakmak istiyorum.
0: Yani...
1: Hangi baharatlar var?
0: Bunun içerisinde işte reyhan var, tarçın var.
1: Muhteşem bir aromazı evet. Var.
0: Kesinlikle öyle. Bu ekmek Zorkun has yani bunlar.
1: Yayla ekmeği bunlar. Doğal tam buğday ekmeği.
0: Bunda hiç katkı maddesi yok. Un, su, tuz.
1: Yani, kilo yapmaz değil mi?
0: Kesinlikle öyle.
1: Tabii lavaşımız da var. Yayla lavaşı. Yaylanın etleri de güzel değil mi? Sarıp sarıp
0: yaylanın
1: yemek lazım.
0: Her şeyi güzel. Her şeyi güzel.
1: Bu lezzet hiçbir yerde yok.
0: Yani hiç bulamazsınız. Bu zor sunas yani bu lezzetler.
1: Hanımlar anne. Burada işin başında anne var efendim.
2: Evet.
1: Merhabalar, nasılsınız?
2: Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ediyorum. Yaylamıza bu ne güzellik geldim. Böyle.
2: Yaylamıza geldiniz, şeref verdiniz. Buyurun.
1: İyi ki geldik.
2: Evet, seninle tanışmak çok güzel.
1: Çalışmalar nasıl gidiyor? Festival var.
2: Festivale herkes katıldı. Geliyor yaylamıza. Belediye başkanımızın sayesinde. Her yerimizi yaptırdı, yollarımızı, darabalarımızı, esnafın ev şeylerini, her yeri.
1: Zorkun Yaylası'na gelmek de çok kolay, yollarınız evet. Çok güzel olmuş.
2: Yarım saatlik bir yer.
0: Meşhur yemeğimiz, yani ziyaretçilerimiz, misafirlerimiz
1: böyle yaptırıyor.
0: Bu nedir
1: böyle?
0: Bu Zorkun tavası. Burada biz pişiriyoruz. Yine ekmeği
1: geçtiğinde esnaflar da yapılıyor, yani. Burada pişiyor
0: aynen
1: değil mi?
0: Aynen öyle. Esnaflar da yapıyor, müşteri kendisi de yapıyor. Burada biz pişiriyoruz, ekmekle beraber veriyoruz, ikram ediyoruz.
1: Herkesi bekliyoruz.
0: Herkesi bekliyoruz.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum, hoşça kalın.

0: Efendim Zorkun Yaylası'nda gelenekler yaşatılmaya çalışılmıyor, yaşatılıyor. Çünkü burası hiç bozulmamış ve hala geleneksel kültürler, kültürel anlamda çok zengin bir yerdeyiz. Doğru mu söyledim?
1: Evet. Öncelikle Zorkun Yaylamıza hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Burası 65 yıllık bir dükkan. Zorkun'un en eski dükkanlarından bir tanesi. Babam rahmetli çalıştırıyor annemle beraber. Fakat geçen sene kaybettik kendisini.
0: Allah'tan rahmet diliyorum. Anneniz ama hala başında değil mi işin?
1: Evet. Biz o geleneği sürdürmek adına aslında biz 11 kardeşiz. Fakat geleneği sürdürmek adına işimiz her birimizin işi farklı olduğu halde biz buraya geliyoruz. İşte bir gün iki gün kardeşler sıraya göre fırsat buldukça geliyoruz. Burada bu geleneği yaşatıyoruz. Annemin de burada geçmişten gelen arkadaşları var. Uğrarlar burada böyle sohbet ederler. O amaçla açıyoruz. Burası Maraş Emerisi diye geçer bu.
0: Evet ve özellikle çok konforludur değil mi bunlar?
2: Evet.
0: Hala kullanılıyor mu yaylada?
2: Evet.
1: Şu anda bütün sosyete bunu kullanıyor. Ofiste, yürüyüşte, evde, böyle arabalarda filan. Geleneğimize, özümüze yeniden döndük diyebiliriz. Bunların işleri...
0: Osmaniyeli hanımların da olmazsa olmazı değil mi? Beyler, hanımlar aslında herkes giyiyor.
1: Bunların içi komple deridir. Tabanları hakiki köseledir. Ayak sağlığı açısından çok güzel bir ayakkabı modelidir. Şu anda da moda oldu bunlar. Belediye başkanımız da burayı güzel bir şekilde tanıttı.

0: hizmetler yaptı. Kompozit cephe giydirmeleri, işte daraba çalışmaları ve Norveç sokakları gibi bütün binaları ışıklandırdı ve aynı renklere boyadı. Belediye başkanımız, gerçekten bu konuda çok takdir ediyoruz. Valimizi, belediye başkanımızı, il jandarma komutanımızı, emniyet müdürümüzü. Harika bir yerde yaşıyoruz işin açıkçası. Ben Türkiye'nin birçok yerini gezdim. Ulaşımı bu kadar kolay olan, bir tarafı deniz, bir tarafı yayla olan böyle bir doğa harikası bir yer yok.
1: En güzel atmosferde, en güzel yolculuğu Zorkun Yaylası'nda yapabilirsiniz, evet, sevgili izleyiciler.
0: Mesela şu ayakkabı 35 yıllık babamın hatıra olarak bıraktığımız bir ayakkabı modelidir. 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda Ferdi Tayfur'un falan giydiği yumurta topuk ayakkabılardır mesela. Filmlerde giydikleri ayakkabılar.
1: Ama hala burada var.
0: Evet, yaşatıyoruz yine de. Akarsuyumuz vardır, karanlık deri vardır, küreci mevkisi vardır, seyir tepesi, şenlik tepesi, aktiviteler. Yani bunu da biraz belediye başkanımız sağ olsun daha böyle güzel bir hale getirdi. İlerleyen zamanlarda teleferik sistemi, iki tane büyük otel düşünülüyor Daz'ın eteğine. Ve haricinde 50'ye yakın bungalov evimiz yapıldı. İnsanlar, aileler gelip ferah içerisinde kalabilirler. Bir kişi de kalsa 4000 lira, adam ailesiyle de gelse 4000 lira. Ve belediye sosyal tesisimizde güzel sabahleyin açık serpme kahvaltılar çok uygun. Biz geçen misafirimiz geldi, 4 kişi kahvaltı yaptık, 1000 lira ücret ödedik ya.
1: Türkiye yani hiçbir yerinde yok,
0: hiçbir değil mi? Yerinde yoktur. Yani harika, üşümeden, terlemeden insan ailesiyle, sevgilisiyle, eşiyle, çocuğuyla gezebileceği nezih. Aynı zamanda da emniyet açısından da jandarmamız ve emniyetimizin çalışma sistemine göre çok da güvenli bir yerdir. Buraya her kesimden, illa maddi değil. Yani şuradan insanlar birlik taksiye bindiği zaman 200 TL ödediği zaman Zorkun'da. Ya da dolmuşlarımız geliyor. 100
1: burada
0: TL.
1: Aç kalma şansı da yok değil mi? Merhaba dediğiniz bir ekmek ikram ediyor zaten.
0: Tabii. Burada esnaflarımız hangisine giderseniz gidin çayınızı kahvenizi ikram ederler. Ben de size ikram edeceğim çekimler bittikten sonra inşallah.
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet. Efendim Zorkun'a gelmek için aslında birçok nedeniniz var.

0: Şimdi Zorkun yaylası denilince Zorkun tavası yenilmeden gitmez.
1: Mutlaka.
0: Nedir bu Zorkun tavası? Dillere destan olmuş. Dünyanın bir ucundan geliyorlar bunu yemeye.
1: Şimdi Zorkun tavası en başta tabii bizim kestiğimiz etlerimiz burada beslenen doğada.
0: Kendi hayvanlarınız.
1: Tabii doğada böyle yayılan bir hayvanlarımız, koyunlarımız bizim bunlar.
0: Değil mi? Ne yediklerini biliyorlar.
1: Tabii.
0: Kuzeytin neresini kullanıyoruz?
1: Evet. Jülyen şeklinde küçük.
0: Bu hayvanın neresi?
1: Beleti.
0: Ben soğanımızı görüyorum.
1: Soğanımız kırmızı soğan.
0: Ha, kırmızı yine soğan olacak. Tabii. Domatesler nerenin?
1: Domatesler yine yerli domatesimiz buranın. Küllü köyümüz var burada aşağıda. Orada.
0: Biberlerin yine güzelliğine bakar mısınız efendim? Kapya biberi, biber de mi kullanacağız?
1: Tabii.
0: Bol sarımsağımız var. Acı biberimiz
1: acı
0: var.
1: Acı isteyene acı.
0: İsteğe bağlı, bizimki acı olsun efendim.
1: Tamam.
0: Baharat neyimiz var?
1: Sadece tuz biber.
0: Tuz biber. Kaya tuzu.
1: Kaya tuzu.
0: Bir de kırmızı toz
1: kırmızı
0: biber.
1: Kırmızı toz biber.
0: Bu kadar.
1: Bu kadar.
0: Kekik falan atmıyoruz.
1: Kesinlikle kekik yok. Etimiz zaten kekikli.
0: Ustam şunu soracağım. Bunun yerleştirmesinde sıralama önemli mi?
1: Önemli. Tabii. Önce et.
0: Şöyle etimizi böyle bol boca ediyoruz.
1: Tamam.
0: Kaç kilo et var burada?
1: Burada ortalama 1 kilo.
0: 1 kilo. Kaç kişilik bu tepsi?
1: 4 kişi.
0: 4 kişi.
1: Evet.
0: Yani 250 gram.
1: Kişi başı 250 gram.
0: Evet, yaydık, bocaladık. Şimdi ne istiyorsunuz ustam?
1: Soğan.
0: A, sırada soğan var. Buyurun. Tabii ki bu işte ustalık da önemli değil mi?
1: Mutlaka. Çocukluğumuzdan beri bu işteyiz.
0: Kaç yıllık ustasınız?
1: Yani babam 1966'da yaylaya gelmiş. Tabii buralıyız biz aslımız da. Bu işe başlamış. Odur budur yapıyoruz yani. Çocukluğumuz
0: babanız da tavacıydı öyle mi?
1: Tabii.
0: Şimdi ben ustama yardım edeyim şöyle. Tamam. Ustam siz doğrayın, ben yerleştireyim.
1: Tamam,
0: sırada ne var?
1: Tamam, biber.
0: Biberimiz var.
1: Evet.
0: Hemen şöyle ustam. Şunu soracağım, buraya inanılmaz bir kalabalık geliyor, yoğunluk geliyor. Sanıyorum direkt size gelip sipariş verip taze taze yaptırıp da yiyorlar değil mi?
1: Tabii, ben bunu gördüm. Taze taze bizde.

0: beklemiş olarak olmaz bizde. Yani sipariş verirler.
1: Yarım saat içinde. Yarım saat içinde hemen fırına gönderiyorlar. Aynen. Tam bir esnaf yemeği efendim.
0: Tabii hafta sonları bir 100 tavaya çıkıyor ama hafta içi 30 tava, 40 tava.
1: Şimdi sırada ne
0: var?
1: Sarımsak. Direkt sarımsağın hepsini boca ediyor muyum?
0: Et boca et.
1: Şöyle bol sarımsaklı. Şimdi ne var?
0: Domates en son.
1: Şöyle hemen domateslerimizi de alalım. Buyurun. Bunlar da büyük mü kesilecek?
0: Hayır efendim, onlar da aynı yine. Küçük.
1: Peki böyle mesela bir tavanın diyeyim, fiyatı ne kadar?
0: Ablacığım bu böyle 1600 lira bir kilo.
1: 4 kişi.
0: Evet.
1: Herhalde en son baharatımız
0: en
1: kaldı.
0: En son baharat.
1: Tuzunu biz atalım efendim. Ne kadar katacağız ustam?
0: Onun işte 3'te 1. Evet, acısı.
1: Acısı. Bünyamin ustama geldiğinizde bizi söylerseniz size indirim de yapacak.
0: Yaparız tabii.
1: Değil mi? Demek. Efendim şimdi ben o meşhur dillere destan Zorkun tavasını Bünyamin ustama emanet ediyorum. Şimdi taş fırın zamanı.
0: Evet, teşekkür ederim.

Osmaniye'nin saklı cenneti, saklı bahçesi olan ve Zorkun Yaylası'nda bulunan 2026 yaz aylarıyla birlikte Osmaniye Belediye Başkanı Sayın İbrahim Cennet öncülüğünde turizme kazandırılan Karaçay Şelalesi'ne getirdim. Burası Karaçay Vadisi'nin içerisinde bulunan ve gerçekten yerli ve yabancı turizmcilerin uğrak noktası. Burası gerçekten doğal güzelliklerin yanı sıra şelalenin sesi ve yine aşağıda yürüyüş yapabileceğiniz alanların bulunmasıyla birlikte gerçekten muazzam bir yer. Ve muhakkak görmeniz gereken yerlerden bir tanesi işte bu Karaçay Şelalesi.

0: Merhabalar, günaydınlar. Nasılsınız?
1: Günaydınlar, iyiyim çok şükür. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim?
1: Ben Ali Çıldır. Belediye personeliyim. Yani buradayım, burada çalışıyorum.
0: Ali Bey, şunu soracağım. Karaçay Şelalesi henüz Osmaniye'ye kazandırılan turizm cazibe merkezlerinden en yenisi, doğru mu?
1: En yenisi ve en güzeli.
0: En güzeli. Burası Saklı
1: evet.
0: Bahçe diyorsunuz
1: evet,
0: buraya.
1: Saklı Şelale.
0: Saklı Şelale. Peki ne kadar oldu buranın açılması? Kaç ay oldu?
1: 3 ay ve 3,5 ay falan oldu.
0: 3,5 ay.
1: Evet.
0: Buranın gerçekten mazisini bilenler biliyor. Daha önce burası atıl olan ve yaklaşık 30 metre yukarıdan akan bu şelalenin hiçbir turizme kazandırılmadan kendi kendine dönen bir yer iken Sayın Belediye Başkanı'nın öncülüğünde muhteşem bir projeyle halka kazandırılmış efendim.
1: Yani insanlar geliyor, İbrahim Çenet Başkanımıza bir dualar okuyorlar, bakıyorlar, ooo burası nasıl böyle diyorlar. Buradan adam 4 saat, 5 saat bu masadan kalkmayan insanlar var.
0: Osmaniye'nin sıkma çörekleri, evet. Börekleri, yine burada evet. Çay eşliğinde, kahve eşliğinde şelale izlenebiliyor.
1: Evet. Her türlü, her şekilde.
0: Burada kafe mi açtınız?
1: Büfe.
0: Büfe açtınız, restorantınız
1: evet.
0: Açılıyor.
1: Restorantımız açılıyor, bir bu ayın 30'una falan açılacak.
0: Bu ayın 30'unda. Evet. Peki şu sıkma börekleri bir gösterelim mi efendim? Bu lezzetleri hiçbir yerde bulamazsınız. Şelaleye münhasır hiçbir yerde yiyemezsiniz. Osmaniye böreği değil mi bu?
1: Evet.
0: Neyle yaptınız bunu?

0: çekelekli, bu patatesli.
1: Bakar mısınız? Gerçekten Osmaniye'ye özgü sıcacık sıcacık burada ablalarımız hazırlıyor. Evet. Fiyatlar nasıl peki?
0: Fiyatlarımız çok ucuz. 80 TL.
1: 80 TL sadece.
0: Evet, sadece 80 TL.
1: Peki bir günde kaç tane börek yapıyorsunuzdur?
0: Yani bir günde 100 tane, 120 o şekilde.
1: Yani buraya aç gelmeniz lazım. Evet. Çay ve kahve fiyatlarınız nasıl?
0: Çayımız 40 TL.
1: 40 lira.
0: Evet. Kahvemiz 50 TL.
1: Her şey turizm için.
0: Evet.
1: Sabahın erken saatleri olmasına rağmen inanılmaz gelenler evet. var. Diğer şehir illerden de geliyorlar değil mi?
0: Çok geliyorlar. Aşırı derecede geliyorlar.
1: Nerelerden yani geliyor?
0: Burası resmen doluyor. Boş yer yok. İnne atsan yere düşmez yani.
1: Her gün açık mı burası?
0: Her gün açık.
1: Peki evet. saat kaçta açılıyor?
0: 8'de açılıyor. 8'de kapanıyor. Akşam 8'de.
1: Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Gerçekten bu atmosferi yaşamak lazım. Bizlere afiyet olsun efendim. Karaçay Şelalesi'nin saklı güzelliklerini keşfetmeye devam ediyoruz.

0: Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler, sizi sormalı.
0: Teşekkür ederim, sizi tanıyabilir miyim?
1: Ömer Keskin, Adana'dan geliyorum.
0: Adana'dan mı geliyorsunuz? Kimlerle geldiniz?
1: Eşim, çocuklarımla geldim.
0: Ailece buradasınız.
1: Evet.
0: Peki burayı nereden duydunuz?
1: Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine merak ettim.
0: Sırf burası için mi geldiniz?
1: Sırf burası için.
0: Peki nasıl buldunuz ortamı, burayı?
1: Doğayla iç içe, su var, mükemmel. Havası, su, mükemmel ya şu an.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Ekranlarımız aracılığıyla bizi izleyenlere var mı söylemek istedikleriniz, selam yollamak istedikleriniz?
1: Takipte kalın Beyaz TV'yi. Evet, evet.
0: Bütün Adana'ya da selamlarımız olsun.
1: Adana'ya selam ediyorum. İyi günler dilerim.
0: Çok teşekkürler, iyi tatiller.
1: Evet.

0: İyi tatiller. Nasılsınız?
1: Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyim?
1: Ben Esin İshak Beyoğlu. İstanbul Tuzla'dan geliyorum.
0: Tatildesiniz.
1: Evet, tatildesiniz.
0: Kimlerle geldiniz?
1: Eşim ve kızımla geldim.
0: Nasıl buldunuz Osmaniye'yi, burayı?
1: Celale gerçekten muazzam, harika. Yürüyüş yolu falan çok güzel olmuş.
0: Biz size iyi tatiller diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Akraba ziyareti sanıyorum.
1: Evet, evet.
0: Peki efendim, sizi tanıyabilir miyim?
2: Ben Gökhan Atıcı. Ben buraya tayinle geldim zaten. Eniştemle ablam misafir olarak geldiler. İlk olarak burayı gezdirelim dedik. Daha önce burası açılmamıştı zaten, yolu yoktu. Açıldığı gibi ilk tercihimiz burası oldu. Eşim buralı benim de zaten. O daha iyi biliyor buraları.
0: Şu an nihayet gezdirebileceğiniz yerler var Osmaniye'de.
3: Evet, evet, çok memnunuz. Burası çok güzel oldu. Çok serin. Bu sıcaklarda çok iyi geliyor. Misafirlerimizi rahatça gezdiriyoruz.
0: Peki,
3: için harika.
0: Yayla turizmi de var burada. Zorkun yaylasına çıkacak mısın?
3: Şimdi zaten yeni rotamız orası. Çok güzel etkinlikler oluyor. Sanatçılar, çocuk etkinlikleri. Çok güzel, çok memnunuz.
0: Herkesi davet edelim mi?
3: Tabii ki.
0: Neler söylemek istersiniz?
3: Burası çok güzel. Serinlemek isteyen herkesi bekliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum.
3: Rica ederim.
0: İyi tatiller diliyorum.
3: Çok sağ olun.

0: Aşağısı nasıl?
1: Buz gibi su, tertemiz, çok güzel bir su. Evet, ilk defa geldik. Biz de Gaziantep'ten geliyoruz.
0: Peki daha önce biliyor muydunuz burayı?
1: Hayır, ilk defa.
0: Şimdi biz buradan seyrediyoruz. Manzara çok güzel.
1: Evet,
0: siz şelaleye kadar yürüdünüz.
1: Evet, yürüdük içinde. Arkadaşım hatta atladı, yüzdü.
0: Öyle mi yüzdünüz de?
2: Evet, buz gibiydi. Zımba gibi oldum. Çok iyi.
0: Bayağı bir ayıldınız değil mi?
2: Ayıldım, kendime geldim. Evet.
0: Kimlerle geldiniz? Kaç kişi geldiniz?
2: 3 kişi geldik. Gaziantep'ten geliyoruz. Motosiklet ekibimiz var. Bir tur yapalım dedik günübirlik. Onun için geldik.
0: Peki nasıl buldunuz? Her geçen gün gelişimini ben bizzat görüyorum.
2: Biz beklemiyorduk böyle bir manzara. Metin hocam sağ olsun getirdi. Çok beğendik, harika.
0: Şu an efendim Osmaniye yaklaşık 38-39 dereceleri görürken şu an biz kaç derecedeyiz?
1: 30 varsa belki. Yoktur.
0: 20'lerde.

0: falan
1: mısın? 20'ler mi dedim? Evet var.
0: Üşüttü değil mi?
2: Üşüttüm yani olsun.
0: Güzel mi güzel mi çay güzel gider?
2: Güzel gider.
0: Tam zamanı. Çaylarımız bizden efendim. Çok teşekkür ediyorum. Var mı selam yollamak istedikleriniz?
1: Merhabalar.
0: Davet edelim mi?
1: İnşallah ailemizi de getireceğiz biz. Herkesi bekleriz. Çok güzel.
3: Herkesi bekleriz. Tavsiye ederiz.
2: Gaziantep'e selamlar.
3: Selamlar. Herkesi bekliyoruz.

0: efendim sizleri Zorkun Yaylası'nda Şenlik Tepesi'ne getirdim. Burası asırlık sedir ağaçlarının arasında birbirinden güzel etkinliklerin yapıldığı muhteşem bir alan. Ve şimdi de 30.sü düzenlenen Zorkun Yaylası Çocuk Şenliği var. Ve birbirinden ünlü sanatçıların yer alacağı şenlikte yine yöresel standları gezeceğiz. Dilerseniz bu festivalin, bu şenliğin, bu etkinliğin en güzel renklerini birlikte keşfedelim.
1: Buyurun.

0: Sizi tanıyabilir miyim?
1: Sultan.
0: Sultan ablacığım, ne güzel sedir ağaçlarının gölgesinde evet. Keyifle gözleme yapıyorsun.
1: Evet, çok güzel.
0: Nerelisin?
1: Osmaniyeliyiz.
0: Osmaniye, ne zaman geldin buraya?
1: Dün akşam geldim.
0: Gece burada mı yatıyorsun?
1: Evet, gece burada yatıyoruz tabii.
0: Nasıldı
1: ki.
0: Keyfiniz?
1: Çok güzeldi, çok güzel.
0: Ve gözleme yemek, sıkma yemek daha da keyifli değil mi burada?
1: Tabii ki. Sıkmalar, gözlemeler,
0: satıyor
1: ciğer kavurmamız.
0: Satıyor musunuz, kendinize mi yapıyorsunuz?
1: Satıyoruz.
0: Ne kadar fiyatı?
1: Böreğimiz 50 lira.
0: Sadece 50 lira?
1: Evet, sadece 50 lira. Sıkmamız 60 lira.
0: Neyle yapıyorsunuz sıkmaları?
1: Sıkmayı kaşarlı, peynirli, patatesli.
0: İsteğe göre.
1: Tabii ki.
0: Şenlik, etkinlik nasıl geçiyor? Çok kalabalık.
1: Çok güzel, çok harika.
0: Kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Var mı selam yollamak istediklerin?
1: Yok, çok teşekkür ederim. Çok güzel.
2: Başkanımız Allah razı olsun.
1: Allah
2: çok teşekkür
1: olsun.
2: Ediyoruz.
1: Başkanımız çok iyi yaptı. Başkanımızın sayesinde bir ekmek yiyeceğiz.
0: Efendim, gölgede sıcacık ateşin başında sıkmamızı bekliyoruz. Çünkü burada sıkma kültürdür değil mi?
2: Oba yemeğimiz.
0: Oba yemeği.
2: Yıllardır oba yemeğimizdir.
0: Sıkmasız yani, kahvaltı
2: sıkmasız
0: olmaz.
2: Sıkmasız kahvaltı düşünemeyiz.
0: Ama şimdi manzara da bayağı iyi.
2: Manzara harika. Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyoruz.
0: Bungalov evde tatilciler de istiyorlar
2: canım,
0: mı?
2: Mutlaka istiyorlar. Tabii ki canım.
0: Sabah Allah Allah. Kahvaltılarında sıkma yiyorlar.
2: Ekseri sabah kahvaltısı.
0: Ama burada akşama kadar yeniyor.
2: Ya mutlaka.
0: Neyli güzel olur sıkma?
3: Kaşarlı.
2: Bence patatesli veya kaşarlı.
0: Kaşarlı mı?
2: Ya da lorla kaşar yapalım.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Tam Zorkun Yaylası'na yaraşır olsun.
2: Zorkun Yaylası'na yaraşır olur.
0: Efendim, bol lorlu kaşarlı sıkmamızı yiyoruz ve bu muhteşem santların güzelliğini keşfetmeye devam ediyoruz.

0: Efendim merhabalar, nasılsınız?
1: Merhaba. Hoş geldiniz, iyiyim, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, iyiyim. Nedir bunlar böyle? Siz mi yapıyorsunuz?
1: Evet, çiçekleri biz yapıyoruz.
0: Nasıl gidiyor festival?
1: Çok güzel.
0: Bayağı da bir kalabalık.
1: Bugün bile bu kadarsa hafta sonunu düşünemiyorum.
0: Ve akşamları daha da kalabalık değil mi?
1: Evet, evet.
0: Peki bunları siz satıp para mı kazanıyorsunuz?
1: Satıp para kazanıyoruz. Osmaniye'de dükkanımızı açtık. Hanımefendi
0: genç girişimci, doğru mu?
1: Kesinlikle.
0: Osmaniyeli misiniz?
1: Osmaniyeliyim.
0: Peki neler söyleyeceksiniz?

0: Zorkun Yaylası'nın serinliği daha bir güzel.
1: Zorkun buz gibi zaten canım. Osmaniye yanıyor. Şurada 20 kilometrede dünyanın soğuğu fark ediyor.
0: Keyfiniz yerinde.
1: Çok şükür.
0: Var mı selam yollamak istedikleriniz?
1: Çok teşekkür ediyorum. Bütün Osmaniye'yi bekliyoruz inşallah.
0: Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Kolay gelsin.
1: Teşekkür ediyorum.

0: hoş buldum. Ben her geldiğimde gözlerim kamaşıyor ve gerçekten hep farklı ürünler görüyorum. Hanımlar, bu defa neler yaptınız?
1: Yine aile yaşam merkezimiz, Fakuşa Aile Yaşam Merkezimizde hanımlarımız bitmek bilmeyen enerjileriyle ürünler üretmeye devam ediyorlar.
0: Bunu ne yaptınız böyle?
1: Bu da Rattan'dan. Hocamız sağ olsun, Ezgi hocamızı da böyle alabiliriz. Rattan'da çok değişik ürünler ortaya çıkarıyor. Evet. Öğrencilerine öğretiyor.
0: Bu nedir? Hangi alanda kullanılıyor?
2: Bu bir vazo.
0: Peki şu an fiyatı nedir bunun?
2: Şu an fiyatı buna festival şenliğimize özel 750 lira fiyat koymuşuz.
0: Emin olun mağazalarda 3000 liranın altında alamazsınız. Hemen çantaları görmek istiyorum.
1: Evet, yine çantalarımız muhteşem. Hocalarımızın.
0: Şuna bakar mısınız efendim?
1: Öğrencilerimizin emekleri.
0: Şıklıkta sınır tanımıyor hanımlarımız.
1: Evet.
0: Ve hepsi festivale özel satış yapılıyor.
1: Aynen öyle.
0: Hanımlarımız hem üretiyor hem kazanıyor. Ekranları başında bizi izleyen hanımlarımıza da örnek olsun efendim, neler söyleyeceksiniz? Davet edelim onları.
1: Kesinlikle davet edelim. Zorkunumuza, şenliğimize, Osmaniye'mizi tanımaya, şelalemize. Osmaniye'miz çok gelişiyor, çok değişiyor. Başkanımız İbrahim Çenet'in sayesinde biz de herkesi Osmaniye'mize bekliyoruz. Görmelerini istiyoruz. Zorkun'da Zorkun tavası yemeye bekliyoruz.
0: Kesinlikle efendim, bizi izliyorsunuz. Programımız bittiğinde eğer ki bölgeye yakınsanız hemen Zorkun yaylasına çıkıyorsunuz. Yollar da güzel. Osmaniye sadece 20 dakika.

0: Marka Şehirler program izleyenlerimize her hafta olduğu gibi bu hafta da unutmuyoruz. Bu hafta hediyelerimiz Marka Şehir Osmaniye'den Osmaniye Belediye Başkanı Sayın İbrahim Çelet öncülüğünde gelecek. Sayın Başkanım, sürekli yolluyoruz ama bu hafta Çam Sakızı Çoban Armağanı. Ekranları başında bizi izleyenlere neler yollayalım Osmaniye'den?
1: Sepet, evet. Sepet yapalım.
0: Ne i̇çinde olsun içinde?
1: Osmaniye fıstığı olsun.
0: Fıstığımız olsun.
1: Osmaniye'nin zeytinyağı olsun.
0: Zeytinyağımız olsun efendim.
1: Tabii tabii, biz yani zeytin üretiminde de çok yani öncü bir şehiriz. Ve Osmaniye'nin böyle ürettiği tarım ürünlerinden olsun. Güzel bir sepet olsun.
0: Güzel bir yöresel sepet. Yöresel kaç sepet kişiye olsun. Yollayalım başkanım?
1: Kaç kişi olsun?
0: 5 kişi olsun.
1: Tam 10 kişi olsun.
0: Efendim daha ne olsun diyorum ve Allah'ın bu muhteşem hediyeleri kazanmak için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ekranlarımızın altında görmüş olduğunuz Instagram ve YouTube adreslerimizi takip edip yorumlar yaparak şanslı izleyenlerden biri siz olabilirsiniz diyorum. Herkese bol şanslar.

0: Efendim mis gibi pizzalarımız hazır. Sayın Başkanımız da pizzamızdan tadacak.
1: Evet.
0: Nasılsınız Başkanım?
1: Teşekkür ediyoruz. Bugün tabii Zorkun'dayız. Ve Zorkun Çocuk Şenliklerimizi kortej yürüyüşüyle başlatıyoruz. Spor müsabakaları, birçok etkinlik,

0: Satranç turnuvaları yapıldı ve devam ediyor. Size de hoş geldiniz diyoruz.
1: Hoş bulduk Sayın Başkanım. Bizler Zorku'nun çarşısını gezerken o geleneksel kültürel lezzetleri ve Şenlik Tepesi'ne doğru çıktığımızda aslında birbirinden muhteşem farklı lezzetleri tadıyoruz ki pizzayı da yeni gördük.
0: Evet, şimdi tabii gençler bir taraftan bizim yerel lokal ürünlerimizi çok seviyorlar ama bir taraftan da işte gençlerimiz böyle pizzayı da seviyor. Ve pizza da bugün sizin şansınıza başladı.
1: Fırının,
0: tabii şişeyi bunda. Fırının kurulumu hep bugün tamamlandı. Aslında bu da bir 10 günlük bir şey yani. Çok kısa sürede yapıldı. Millet Bahçesi'nde vardı. Şimdi isterseniz burada gençlerimiz var. Tabii Osmaniyeli böyle işte kızımız. Ve üniversiteye gönderiyoruz. Az önce tanıştık yani gençlerimizle de. Nereyi kazandık?
2: Kırıkkale Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesini kazandım.
1: Neler söyleyeceksin?
2: Yani çok seviyorum. Osmaniye sıcağında burası kurtuluş gibi bir yer bizim için.
0: Bir yıl önceyle kıyaslayalım burayı şöyle bir.
2: Biraz daha sosyalleştik, hatta bayağı sosyalleştik düşününce. Her gün akşam gündüz voleybol vesaire bir sürü spor alanı var.
0: Tabii çok spor.
2: Onun dışında oturacak artık güzel bir kafe var. Bunlar da yoktu burada. O yüzden ben burayı çok beğeniyorum. Yaylayı zaten seviyorum. Serin oluşu vesaire. Çünkü Osmaniye gerçekten çok sıcak. Klima altında.
0: Şu an 40 derece. Yani şu an Osmaniye cayır cayır 40 derece.
1: Burası kaç derecedir başkanım?
0: Şu an burası 12 derece bir kere. Kesin fark ediyor. Zaten doğal bir klima var. Dikkat ediyorsanız.
1: Peki ya lezzetlerini neler söyleyeceksin? Özellikle
0: bir tadım yaptırdık az önce mesela. Nasıl buldunuz?
2: Evet, çok güzeldi pizzalar. Yani hamuru, tadı, lezzeti çok iyiydi.
1: El yapımı?
2: Evet. Ben güzel.
0: Kitap kafeler yaptık.
2: Evet.
0: Tiş denedik mi onları? Nasıl bulduk?
2: Kitap okumaya vesaire oturmaya arkadaşlarım gidiyor. Onları biliyorum burada. Gene YKS'ye hazırlananlar var aralarında.
1: Üstelik ücretsiz.
2: Çok güzel, evet. Evet. Bir de yakın oluşu vesaire de çok güzel burada.
0: Tabii.
1: Sizi tanıyabilir miyim?
3: Ben de İzmir 950'de okuyorum. Hemşirelik bölümündeyim.
1: Ne kadar güzel. Osmaniyeli misin?
3: Evet, Osmaniyeli'm buraya.
1: Peki neler söyleyeceksin? Şöyle bir genç bakışla değerlendirelim mi Osmaniye'yi birlikte?
3: Osmaniye son yıllarda özellikle bayağı bir gelişim sağladı başkanımız sayesinde.
0: Tamam.
3: Ondan sonra Zorkun yaylası olarak da son yıllarda bayağı bir gelişim sağladı. Çok sosyal ortam. Hava zaten muazzam burada.
0: Şelaleyi gören var mı burada arkadaşlar? El kaldıralım. Beğendik mi?
4: Çok beğendik.
0: Gerçekten güzel oldu. Siz de muhtemelen gittiniz.
1: Evet.
0: Değil mi? Evet. Alt yapılar yapıyoruz. Dış yapılar yapıyoruz. Hani birçok tabii şehre güzellik katıyoruz. Yeşil alanlar kazandırıyoruz. Spor tesisleri kazandırıyoruz. Ama bir de işte 6 Şubat'ı yaşamış bir Osmaniye'ye böyle bir doğal rehabilitasyon ortamı oluşturabilecek bu adımları da atıyoruz. Ve gerçekten yani vakit geçirmeye doyamadıkları böyle gençlerimizin, çocuklarımızın, ailelerimizin mekanlar oluyor.

0: Şimdi sizi bir tatmayı böyle denemeyi davet ediyoruz bakalım.
1: Hemen arkadaşlar birlikte deneyelim mi, tadalım mı?
0: Herkes birer tane gençler. Evet. Gençler. Evet,
1: beğenin,
0: oradan
1: bakar
0: olan
1: mısınız?
0: Gençler, tatmak isteyen gençler.
2: İnci Ayşe.
1: Hamuru inanılmaz ince. Malzemesi inanılmaz dolgulu ve gerçekten pizza severlerin muhakkak uğrak yerlerinden bir tanesi burası diyorum ama Osmaniye'de de
0: var. Bize torpil yapmıyorsun değil mi yani? Bak,
1: kesinlikle başkan.
0: Yani hani, biz malımızı biliyoruz ama turşudan da bir tane al.
1: Turşunun?
0: Gençler birer tane al.
1: Efendim, yayladaysanız turşu böyle yenir.
0: Çünkü probiyotik, yani bunlar doğal probiyotik arkadaşlar. Sağlıklı.
1: Şalgam suyu başta olmak üzere.
0: Osmaniye'nin şalgamı göz sağlığı bakımından ve ürün kalitemiz bakımında emin olun Türkiye'ye satılan, pazarlanan bir ürün. Yani sağlıklı beslenmesini sağlayalım çocuklarımızın. Yani bütün seçilen her bir içeriği özenle doğal ürünlerden seçiliyor ve üretim süreçleri muhakkak inceleniyor ve bizim standartlarımızdan geçiyor. Bakın, yine hazırlanan böyle üst üste gelen ürünler devam ediyor.
1: Hafta sonu daha da kalabalık.
0: Oo, tabii yer bulamıyoruz. Yani işte yukarıda böyle bölümlerimiz var. Şimdi bu sene tabii işte burada halı saha tesisimiz olsun. Burada şimdi bir tenis kortu yapıyoruz inşallah.
1: Oo, hayırlı olsun.
0: Tabii yani burada doğal konaklamalar var, bungalovlar var.
1: Bayıldım başkanım,
0: yürüyüş yolları
1: onlara
0: var.
1: Bir gece konaklamak lazım.
0: Sorkun'u gördünüz mü? İş yerlerinin hepsi sokak sağlıklaştırmalarını yaptık.
1: Ben görmeden vatandaş bu konuda inanılmaz memnun.
0: Evet. Çünkü o da bir estetik.

kattı, şehircilik güzelliği kattı. Bir kere Akdeniz bölgesi kesin geliyor. Yani Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve ilçelerimiz. Ama şimdi bakıyoruz Kayseri, Ankara ve yurt dışından bile artık gelenler görüyoruz yani. Çünkü biz pandemiden sonra turizmin yani deniz, kum ve güneş yani sıkışmış üçgeninden çok başka ve çok doğal seçenekler olduğunu öğrendik. Bu da işte

0: herkesin cebine göre de çok daha böyle elverişli böyle rakamlarla hani önüne çıkıyor. Yani daha az maliyetli diyelim.
1: Sayın Başkanım, pizza soğumayı sevmez herhalde.
0: Buyurunuz.
1: Buyurun bizlere, afiyet olsun bu vesileyle. Ekranları başında bizi izleyenleri Osmaniye'ye, Çukurova'nın bereketli topraklarına ve Zorkun Yaylası'na bekliyoruz efendim.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Günaydın!
2: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
1: Ne?
2: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Sedam.
1: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor.
2: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
1: Paris'e gelemem, saf işim, ödevim var.
2: Ya bay zekayla eksiklerini belirliyor.
3: Seda abla bak fizikte eksiğim var diyor.
1: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
2: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
4: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
5: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
1: Önce onu halletmek lazım.
4: LGS'de de yanında.
6: Yeni et ilif alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği et ilif aliften. Obseso. Yeah.
7: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
11: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
12: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
13: dürümü. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
14: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
15: Break. Otomobil piyasası durgun.
16: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
17: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla milli takım için oynayacağız.
3: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
4: Türkiye'nin sahibinden .com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme...

0: Teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Sezon sonu büyük indirim başladı. Seçili bebek tulumlar 199.99 TL, çıt çıtlı badiler 6 al 5 öde fırsatıyla çivilde.
3: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Araba şamalos.
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
2: O zaman herkese benden şamalos.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
0: Bu sezon Bilde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
5: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da Bay

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
5: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Bu salıbinde Queen Bamboo tuvalet kağıdı 289 lira. Peros toz deterjan 389 lira.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Hayrola çocuklar?
9: Ati başla.
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şey yanınızı biz çözerdik.
11: Buna tıkladığınızda oluyor.
10: Bu kadar mı?
11: Ya lütfen.
9: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
12: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
8: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
9: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
13: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
9: Ne diye diyor?
12: Şak diye.
8: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
9: Bu nasıl bir teknoloji ya?
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
12: Ne yapacağız biz şimdi?
8: Hadi gelin benimle.
14: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
8: Turkcell'lerin yanında...
15: Türkcell'in çözüm gücü var!
16: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Zorkun Yaylası'nda Şenlik Tepesi'nde asırlık sedir ağaçlarının yamacında Osmaniye Belediye Başkanı Sayın İbrahim Çenet'le birlikteyiz. Sayın Başkanım, her geldiğimizde biz şaşırıyoruz artık. Neler oluyor Osmaniye'de, Zorkun Yaylası'nda? Sizden dinleyelim,
1: evet,
0: istiyorum.
1: Osmaniye'miz gerçekten yani yaylacılık anlamında çok güçlü adımlar atıyor. Biz de bulunduğumuz Şenlik Tepe'de bugün 30. çocuk şenliğimizi başlattık ve işte standlar kuruldu. İşte haftalardır çocuklarımız burada sportif ve kültürel, satranç gibi ve birçok işte alanda müsabakalar yapıyorlar. Biz de tabii bu alanda işte onlara bir takım sportif tesisler, spor tesisleri, yürüyüş yolları ve işte kamplar böyle onlara sağlayarak inşallah bu hafta sonu da finali yapacağız. Tabii yaylacılık Osmaniye için çok kadim bir kültür. Osmaniye'nin de hani avantajı işte 20 dakikada böyle yaylalara, 20 dakikada denize, hani 20 dakikada ovaya inme imkanı sunuyor. Biz tabii yaylamızın yollarını, yaylamızın çarşısındaki iş yerlerinin sokak sağlıklaştırmalarını, buradaki gençlerimize işte kültürel, işte genç kitap kafeler gibi, işte izcilik kampları gibi ve görmüş olduğunuz bu ahşap günlük, günübirlik konaklamalar gibi.
0: Bunlar da henüz yeni
1: olmuş. Tabii yeni. Bistro alanları gibi, kafeler gibi, restoran gibi, tenis kortları gibi mesela. Bu görmüş olduğunuz mesela basamakları geçen sene işte yapmıştık ama diğerleri hepsi bu yıl. Bu da Japonya'da böyle Kushimoto'da benim gördüğüm bir örnekti.
0: Çok da güzel olmuş.
1: Orada 584 denizci şehidimiz var biliyorsunuz. Evet. 1890 yılında ve o yani şehitliğe giderken böyle bir yoldan yürümüştüm. Ben de buranın doğal ortamını hani bozmadan ne yapabiliriz? Çünkü burası dağlık bir alan, tesise geçiş lazımdı. Düzelterek, ahşapla onları besleyerek. Mesela yani bu da bir kültürel sonuçta bir ta dünyanın en uzak coğrafyası Japonya ile mesela bir köprü kuruyor.
0: Mongolovlar ne zaman yapıldı?
1: Evet, onlar
0: birkaç
1: işte,
0: tane var.
1: Tabii burada şimdi işte 20 tane şu an hizmet veren bungalov var. İşte insanı yaşat ki diyor, devlet yaşasın diyor. Yani
0: kesinlikle
1: insanı yaşatmak lazım. Yani burada kamu yararı gözeterek, yani burada böyle bir kar amacı gütmeden insanımıza böyle nefes aldırabiliyorsak ne mutlu bize. Zorkun sadece zorkunla

0: da ibaret değil. İşte Karaçay Saklı Şelale de burada.
1: Evet, onu söyleyeceğim. 3 ay gibi kısa bir sürede artık inanılmaz bir turizm cazibe merkezi olmuş.
0: Yollarını şimdi açtık. 7 kilometre yolunu yaptık. Gayet güzel oldu. Tabii şimdi orada tesisler, işte hediyelik eşyalar, bizim yerel ürünler, bizim aile yaşam merkezlerimizi gezdiniz. Oradaki hanımların mesela ürettiği ürünlerin satıldığı, işte oradaki böyle yerel ürünler. Burayla bir bütünlük yakaladık. Bugün bir numara. Şu an Osmaniye'de ziyaret edecek yerlerde Karaçay Saklı Şelalesi bir numaraya çıktı. Şehrin de biz altyapısını, üst yapısını, konutlarını, iş yerlerini de işte imar ettiğimizde gerçekten ortaya böyle daha böyle yaşamaktan, yani işte doğal bir rehabilitasyon ortamında yaşamaktan herkesin mutlu olduğu bir şehir olmaya doğru gidiyoruz.
1: Aşağıda da Osmaniye'de de çalışmalar devam ediyor değil mi Sayın Başkanım?
0: Tabii.
1: Neler oluyor?
0: Yol ağlarımız şu an mesela altyapıyı tamamladığımız yerlerde çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İşte şehrin artık en ana arterlerine girdik. Yeni aile yaşam merkezleri de yapıyoruz. Yeni spor tesisleri de yapıyoruz. Yeni yeşil alanlar da kuruyoruz. Bir taraftan elektrik hatlarının tellerinin yer altına alındığı bir süreç yönetiyoruz. Burada konuştuğumuzda saatlerce anlatsak bitmeyecek çok sayıda belediyecilik işi de yapıyoruz. Biz de işte şehrimizde o insanı böyle yaşat kültüründe, yani bu sosyal anlamdaki etkinliklerle, bu güzel efendim buluşmalarla biz hemşehrilerimizin yani gönlünde hoş bir seda bırakmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu da başarıyoruz. Güzel bir cami yaptık bakın burada.
1: Evet.
0: Bu camimiz şu an 400 kişilik. Aynı anda böyle işte aşağıda hasır serdiğimiz zaman 550 kişiye kadar çıkıyor. Samiye Bahçeli Camii, Sayın liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in annesi, Allah rahmet eylesin, hanımefendi annemizin ismini verdik böyle.

0: Osmaniye o kadar hızlı gelişen bir şehir ki havalimanını konuşuyorsunuz artık.
1: Ya ulaşım tabii yani çok artık dünyada önemli. Yani işte biz de gerçekten yol ağlarında bulunan bir şehiriz. Yani nüfusumuz bugün 600 bin nüfusu olan bir şehir Osmaniye. Ama hinterlandıyla beraber, çok yakın hinterlandıyla 1,5 milyonu buluyor. Organize sanayisi gerçekten çok büyük fırsatlar yaratıyor, sunuyor ve artık bugün hani alınmasınlar ama Gebze'yi, Dilovası'nı geride bırakmış vaziyette. Şimdi Osmaniye'nin bulunduğu eksende artık İstanbul'a, özellikle İstanbul'a, Ankara'ya, hatta dünya şehirlerine ulaşımı anlamında çok ciddi bir
0: ihtiyacı var.
1: Biz yani Osmaniye olarak bu hani reasonable derler, bir yatırım yaparken evet. Feasible derler, uygundu. Hem feasible hem reasonable, kesinlikle maliyetin böyle yerde kalmayacağı bir iş olacak, bir alan olacak. Biz de bunun için büyüklerimize arz ediyoruz ve çalışmasını yürütüyoruz. Gönlümüzde büyüyen bir tabii ki karar ve bir arzu, bir istek. İnşallah Osmaniye'yi çok heyecanlandıran. Çünkü dışarıda bizim yüz binlerce insanımız da var. Yurt dışında var. Yani güzel bir, bizim de destek vereceğimiz bir yatırımla bu iş, ben Allah'ın izniyle üstesinden geliriz diyorum. Hani bunu umut ediyorum ki biz görelim. Hep birlikte bunun adımını atalım. Bu gerçekleşsin.
0: Gerçekten bütün temennilerimiz bu yönde. Çünkü gerçekten Osmaniye gelişiyor, değişiyor ve her geçen gün markasını daha da büyütüyor.
1: Marka şehir Osmaniye oldu.
0: Kesinlikle. Ekranları başında bizi izleyenlere son olarak var mı söylemek istedikleriniz?
1: Bakın orada kampta mesela bir gençlik kampımız vardı. Bütün işte yaz boyunca ve çok sayıda öğrenci ağırladık. Ve bu öğrencilere sabah erkenden kalkan bu öğrencilere çadırların nasıl kurulacağından, akşam kamp ateşi nasıl yakılacağından,
0: eğitim de veriliyor.
1: Sabah yürüyüşlerinden, ilk yardım eğitimlerinden, el becerilerini geliştirecek ortak etkinliklerinden, bisiklet birlikte sürüş keyiflerine varıncaya kadar, yani çok gençlerimize de mikrofon tutulduğunda hiç kimsenin gitmek istemediği
0: bir yaz okulu olmuş adeta.
1: Yaz spor okulu oldu. Milli Eğitim Müdürlüğümüz de bizi destekledi sağ olsun. Hep beraber işte valiliğimiz, Osmaniye Belediye'miz bu çocuklarımıza, gençlerimize güzel bir burada anı bıraktılar diyelim.
0: Çok

Marka Şehirler programımızda bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ve artık program klasiğimiz haline gelen hediyelerimiz bu hafta Çukurova'nın bereketli topraklarından, üreten şehir Osmaniye'den gelecek. Ve bunun için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ekranlarımızın altında görmüş olduğunuz Instagram sayfamızdaki paylaştığımız son postun altına yorumlarınızı yapabilir. Şanslı izleyenlerimizden bir tanesi de siz olabilirsiniz diyorum. Bizler ülkemizin bereketli topraklarını karış karış gezmeye devam edeceğiz. Gelecek hafta aynı gününde, aynı saatinde Beyaz TV ekranlarında buluşuncaya dek. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: maliyetlerinden uyku sağlığına her şey. Evlilik maliyetleri neden 3 milyon liraya ulaştı? Eşler birbirinin giyimine ve tişörtüne neden karışır? Gece uykusuzluğu Alzheimer riskini arttırır mı? Böbrek hastalıkları, şeker ve kortizol hormonunun korkutan bağlantısı. Erkek ve kadın sağlığında sessizce ilerleyen büyük tehlikeler. Hepsi ve daha fazlasını Profesör Doktor Oytun Erbaş Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz. Öncelikle tabii ki sağlığımızın yerinde olduğu bir gün olsun. Neşemiz yerinde olsun. Malımız, mülkümüz, paramız da bol olsun. Böyle güzel dileklerle başlayalım. Neşemiz yerinde olur tabii. Çünkü sevgili hocamın günü bugün. Oytun Erbaş'ın günü. Bugün çok ilginç konular da konuşacağız sağlığın dışında. Hocamı bulmuşken öyle Derya Deniz ki hep onu diyorum. Arama motoruna bir şey yazdığınızda veya yapay zekaya karşınıza bir sürü bilgi çıkıyor ya. İşte canlısı burada efendim. Hoş geldiniz.
2: Sağ olun efendim. Nasılsın? İyi misin?
1: Çok iyiyim. Ve bu gerçek düşüncelerim ve bana özel mesajlardan da hep bu aynı düşünceyi yazıyorlar hocam.
2: Ya hem iyi hem kötü.
1: Ne yorucu
2: ya
1: mu hocam?
2: Şöyle, yorucu şöyle yani birçok şey. Ya insan nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani ben bizi izleyenler için çok kısa bir şey söyleyeyim. Her insan günde bir şeye bir saat verseydi alim olurdu. Yani bugün siz bir saat kahve çalışın. Yani içindekileri ya da kahvenin faydalarını alim olursunuz. Yani. Bu her iş için böyle. Mesela bugün bir demirci ustasının yanında geçerek her gün bir saat demirle uğraşsın. Alim olur. Yani demirin kralı olur.
1: Doğru.
2: İnsanlar bir saat bir şeye şey kafa yapmıyorlar. Yorunca. Kafa yormuyorlar. Çoğu insan yormuyor. Aha. Çoğu insan böyle karmaşık işte cep telefonuyla işte oradan bir şeyler izleyerek falan gününü tamamlıyor. O da hem beyni yoruyor hem de beynin gelişmesini bozuyor. Yani özellikle çocuklar için bazen üzülüyorum ben. Ya bu kadar cep telefonu içerisine düşen. Cep telefonu çok yararlı bir aygıt. Yapay zeka da öyle ama doğru kullanırsanız. Bence iki şey silmeli. Bir Instagram silinmeli. Yani bir kere bir gencin şeyinde telefonunda Instagram olmamalı. Instagram'ını silin. Instagram'la uğraşmazsanız. Ya yani ben size şunu söyleyeyim. Kazandığınız para. Kazandığınız akıl. Kazandığınız sağlık. Kafadan %50 artacaktır. TikTok'tan hiç tanıştırmayın. TikTok çok beyni gerileten, insanın entelektüel zekasını yok eden bir olay olduğunda hatırlatırım. O zaman şöyle bir şey yazabiliriz. Instagram ve TikTok olmazsa çocuğunuz her şeyi %50 fazla yapacaktır diye bir şey söyleyebilirim.
1: Evet. Hocam işini iyi yapmak çok...

0: Önemli bir şey. Biraz şey soracağım hocam. Sağlıkla ilgili bölüme de geçelim. İzleyicilerimiz o bölümleri de sizinle çok keyifle izliyorlar. Bu arada ben geçen gün Instagram'a bir videomuzu
1: Ha, evet,
0: koydum
1: o
0: hocam.
1: önemli
0: O
1: bir video ama.
0: tahlillerle ilgili. O
1: Evet.
0: kadar ilgi gördü. Çok da hoşuma gitti. Çünkü söylediğiniz şey çok önemliydi. 7,5 milyona yakın izlenmiş. Hatta ortak paylaşmamamıza rağmen bir de siz paylaşsanız neler olurdu acaba?
1: En azından bir insanlığı değil mi? High sensitive CRP öğretmemiz. Yani yüksek duyarlılık CRP'nin 1'in altında olması gerektiği. Mesela bir güzel bir rakam mesela. İnsanın kandaki kreatini de 1'in altındadır. Bilirubin de 1'in altındadır. Hani bir hep böyle hani bir güzel bir sayı. Hani mesela bir insanın bir laboratuvara gittiğinde mesela benim elimde tek imkan olsaydı hani bir tane baktırma hani
0: Şansınız
1: şansınız
0: olsun.
1: var.
0: Bir tane tahlil
1: CRP
0: baktırsanız.
1: baktırdım. High sensitive CRP baktırırdım. Mesela eskiden sedimentasyon da önemliydi ama artık o daha şey hale geldi. Daha ne anladı, demode hale geldi gibi. Demek ki biz oraya güzel bir şey söylemişiz. Mesela ben birçok programda insanlara birçok şey anlatıyorum mesela. Mesela onlar tıp öğrencileri bile dinlese birçok şey
0: Evet.
1: öğrenirlerdi.
0: Bir de hocam şimdi vitamin baktırmak da çok popüler hale geldi. Her vitamine baktıralım mı yoksa onun içinde geçen hafta yaptığımız gibi yani şu vitamin değerlerine baktırmanız daha sonra karşılaşacağınız hastalıklar için çok değerlidir diyeceğiniz
1: Şimdi
0: bir
1: yani D
0: vitamin grubu var
1: vitamini
0: mı?
1: çok şey oldu. Yani
0: Çok popüler değil
1: popüler
0: mi?
1: oldu. Mesela hani bugün Türkiye'de 30 civarı normal kabul ediliyor. 25 hidroksi D vitamini. Bir de şöyle bir şey oldu. Yani D vitamini her zaman eksiktir. Bugün D vitamini baktığın zaman gerçekten birçok insan eksiktir. Yani bugün Türkiye'de en az %60-70 belki 80 eksiktir. D vitamini ama bir defa tamamlarsanız hayatınızda depo ediliyor. Yani bugün siz D vitamini tamamladığınız zaman hani bir şekilde 5 sene 10 sene gider o. B12 de öyle. Depo ediliyor. Ben bugün bir vitamin baktırsaydım hani kendimde ben D vitamini dışında vitamin kendimde baktırmadım. Yani o da her zaman değil. Bugün D vitaminine baktırdım en az birkaç yıl olmuştur. D vitamini şu anda baktırsam benim tam 30'dur, 32'dir, 28'dir. Mesela 28 olduğu zaman ben yılda ne kadar D vitamini alıyorum onu size söyleyeyim. 2 tane şişe alıyorum. 100 bin üniteden 200 bin ünite falan alıyorum. O kadar başka da. Yok hayır
0: Almıyorsunuz.
1: hayır yok değil. 10 bin üniteden 20 bin ünite falan alıyorumdur. Evet. Yani şöyle yani yıllık aldığım D vitamini insana çok yüksek D vitaminleri alıyor. O kadar yüksek D vitaminlere gerek yok. Yani ha bugün 20 bin ünite 30 bin ünite tamamen yeterlidir. Yani çok yüksek D vitaminlere gerek yok.
0: Hamilelik dışında folik asit özellikle kadınlar için baktırmak gerekli mi hocam? Ve bakır.
1: Yani
0: Bakırı da çok
1: ben baktırmıyorum
0: önemsiyorlar
1: mesela
0: şu
1: ben folik
0: anda.
1: asite girmem hiç. Yani gerek yok. Mesela hiç hayatımda B12 baktırmadım mesela. Ama mesela geçen de kendime bir
0: Sizin B12'niz tam oldu herhalde
1: ama
0: sizden
1: B12
0: belli
1: iki
0: hocam.
1: ampul yaptım geçen de kendime. Yani şöyle B12'nin şöyle bir sıkıntısı oldu. Özellikle yoğun çalışan insanlarda, kafayı kullanan insanlarda eğer böyle ezber işleri yapıyorsanız, mühendislik gibi, doktorluk gibi işler yapıyorsanız B12 hafızanızı güçlendiriyor. Bu gerçek. Ama B12 her yıl yapmanıza gerek yok. Mesela ben şimdi iki ampul yaptım. O 5 sene gider o. Yani eğer mideden bir B12 emilim sorununuz yoksa B12 almanıza gerek yok. Ama midenizde bir problem vardır. Hakikaten midenizde işte atrofik gastrit, otoimmün gastrit gibi ya da mide asitini bozan reaksiyonlar varsa B12 ampul yapabilirsiniz. Mesela ben B12 kime yapardım? Babama yapardım. Yani 65-70 yaşındaki bir adama neden? Çünkü yapılan çalışmalarda B12'nin taban değerinde bile olmasın, eksik olmadan bile hafızayı bozduğu gözlenmiştir.
0: Belli bir
1: Onun için
0: yaşın
1: evet
0: üzerinde.
1: yani B12 orta üstü tutmak iyi olacaktır. Mesela 65-70 yaş üstünde anneanneniz, babaanneniz, babanız varsa 1-2 ampul yapın bir yılda. Tavsiye ederim. Bunama olmaması için. Ama onun dışında tavsiye etmem. Mesela folik asit. Gerek yok. Bugün folik asit en çok bulunduğu yer ekmek zaten. Bugün ekmek makarna yiyen bir toplumda zaten
0: Folik
1: çok tüketiyoruz. Yani bugün en çok yediğimiz şey ekmek olduğuna göre folik asite de gerek yok. Mesela bugün bakıra gerek yok. Hani insanlar çok ön tutuyor bakır. Evet bakır evet önemli ama gerek yok. Bugün size bir şey söyleyeyim mi? Demir, bakır, çinko, selenyum gibi elementlerin en çok bulunduğu yer karaciğerdir. Çünkü safradan atılıyor. Eğer şey sakatat seviyorsanız, eğer bir tane kuzu karaciğeri yerseniz şiş, siz 6 aylık alırsınız.
0: O kadar
1: Yani
0: değerli.
1: mesela o zaman şişte ciğer yenmeli mi? Yenmeli. Ben
0: boşuna
1: ama...

0: Çocuklara ciğer
1: Tabii.
0: yedirmiyorlardı
1: Tabii tabii.
0: küçükken de.
1: Tavuk ciğeri de olur bu arada. Hani siz öbür ciğerden yemiyorsanız bazen ciğer yiyemez. Tiksinir mesela
0: Evet, ben
1: kokusunda.
0: tavuk ciğerini çok severim.
1: Ha,
0: Öyle
1: tavuk
0: şöyle
1: ciğeri
0: baharatlı
1: yenebilir.
0: falan.
1: Ondan sonra kuzu ciğeri iyidir. Mesela en iyi ciğer kuzu ciğeridir. Ama şunu da bilmek lazım. Aşırı miktarda bu alışkanlığı kazanırsanız da vücutta birikiyor. Mesela benim en klasik öğrendiğim bir şey var. Kronik yorgunluk sendromu olan insanlar var. Kronik yorgunluk dünyada şu anda 100 insandan 10'unda var. Her hafta bahsediyorum. Kronik yorgunluk gerçekten çalışmak istemiyorsun, yatmak istiyorsun, kafanı kaldıramıyorsun, kafanı toparlayamıyorsun. Egzersiz yapamıyorsun, hep yorgunsun, bitkinsin.
0: Hep
1: Bugün
0: bir bahane buluyorsun
1: kronik
0: dışarı
1: yorgunluk,
0: çıkmaya.
1: mesela bakıyorum insanlar kronik yorgun olan insanlara, ağır metallere, en çok ağır metal civa.
0: Nereden alıyoruz acaba
1: Balıktan.
0: ya?
1: Şimdi bana biri söylesin bakalım, balık yemek iyi bir alışkanlık mı? Balık yemek iyi bir alışkanlık gibi duruyor omega olduğu
0: Evet,
1: için.
0: doğru.
1: Ama bana göre de kötü bir alışkanlık. Mesela ben eskiden böyle balık aklıma geldiğinde balık yerdim. Şimdi balık aklıma geldiğinde balık yemiyorum artık.
0: Bütün balıklarda mı civa
1: Evet,
0: var?
1: var. Mesela ben adama soruyorum civası yüksek insanlara. Yani ikinin üstü, 2,5'un üstü insanlar var yüksek. Ve balık yiyor musunuz diyorum. Ya alışkanlığım diyor, çok severim diyor.
0: Balığı kanda ölçümletebiliyor mu? Şey, civayı özür dilerim.
1: Ölçebilirsiniz. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Civası yüksek insanların selenyumu düşük. Çünkü selenyum bir antioksidan. Selenyum düşük olduğu zaman da bu sefer hızlı yaşlanıyorsunuz. Ama bir sıkıntı daha var. Selenyum da vücutta birikiyor. Hani onu da almak. Şimdi
0: Sürekli
1: selenyum da
0: almak iyi bir
1: az
0: şey değil.
1: olması da kötü, çok
0: Çok
1: olması
0: olmak.
1: da kötü. Ya bu sefer şimdi şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Kronik yorgunluğu olan insanlar şimdi ben mesela birçok insana gidip civa baktır demiyorum. Yüksek.
0: Anlıyorum zaten
1: Civa
0: diyorsun.
1: yüksekse bu sefer diyorum ki balık yeme diyorum. Mesela en çok da mesela midye. Mesela bu midye
0: Ben onu
1: işinden
0: hiç
1: uzak
0: yemem.
1: durun.
0: Midyeden sarılık da
1: Evet,
0: bulaşıyormuş, değil mi
1: hepatit A
0: hocam?
1: bulaşır, hepatit E bulaşır. Ama hani gerçekten mesela ben balıkları artık bir şey görmüyorum. Çünkü sanayi devriminden sonra denizlerin kirlenmesiyle balıklar bir civa deposu oldu. Ve civa gerçekten vücutta birikiyor. Ya beyinde de birikiyor. Ve civa hoş bir şey değil. MS yapar. Civa. Bunama yapar. Civa. Yani ALS yapar, motor nöron hastalığı. Saçları döker. Kronik yorgunluk yapar. Civa hoş bir şey değil. Ve sıkıntı şu. Civayı vücutta attırmanın bir yolu da yok. Yani civa vücudunuza giriyor. Nasıl attıracaksınız onu? Hani şelatörler var mesela. Lipoik asit gibi. Lipoik asit civayı bir miktar bağlar. L-karnitin bağlar. Yani civayı ama dediğim gibi bunlar böyle halkın hani gidip eczaneden ver
0: Kolayca
1: oradan.
0: ulaşılacak şeyler
1: Yo,
0: değil.
1: bulabilir lipoik asit. İçebilir de. Şunu söyleyeceğim. Hani civanın yanında şimdi öyle bir sıkıntı var ki şimdi iç hastalık kitabında bile şöyle yazıyor artık. Civa zehirlenmesinin en sık sebebi balık alışkanlığıdır yazıyor.
0: Bu açıkça
1: Yani
0: beyan da
1: evet
0: ediliyor.
1: veya yani bu balık iyiydi. Yani mesela ben şimdi bakıyorum mesela eskisi gibi değilim balığa karşı. Evet balık iyi bir şey. Hele mesela o balık yağları yüksek civa içeriyor. Konular konsantre sızması olduğu için.
0: Omega hapları.
1: Evet. Yani sıkıntılar. Sıkıntılar, sıkıntılar. Çünkü çevreyi kirlettik. Şimdi
0: Maalesef
1: ben ne
0: evet,
1: yapayım şimdi
0: gerçekten
1: yani?
0: öyle.
1: Mesela çok üstte durayım bu konunun. Civa gerçekten kronik yorgunluğun en önemli sebebi. Mesela otizmin de çok önemli sebebi civa. Ve civanın en çok bulunduğu yerleri söyleyeyim ben size. Mısır mesela.
0: Mısır.
1: Evet.
0: Bildiğimiz
1: Mısır
0: o sarı
1: topraktan
0: süt
1: neden
0: mısırı.
1: çekiyor? Çünkü mısırlar en çok topraktan şey çeken bitkiler. Şimdi benden ne diyeyim çocuğa? Mısır yeme. Mesela hep anlattığım bir şey var. Bugün bütün geri dönüşüm kartonlarında civa ve kurşun var. Geri dönüşüm. Siz onun içine lahmacun yiyorsunuz. Onun içerisinde pizza yiyorsunuz.
0: Kahvelere onların
1: Evet,
0: içinde
1: kahvede.
0: içiyoruz çoğu
1: Daha
0: zaman.
1: sıkıntılı bir şey söylüyorum.
0: Kağıt zannediyoruz ama
1: Tuvalet
0: plastikmiş
1: kağıtları da
0: aslında.
1: geri dönüşüm.
0: Vücutla
1: Yani
0: da temas
1: vücuda
0: ettiriyoruz.
1: temas ediyorsunuz yani. Peki tenden emiliyor mu? Emiliyor. O zaman denize girdiğiniz yer de önemli.
0: Böyle
1: Yani
0: bakarsak civadan korunmanın pek de bir yolu yok
1: anladınız
0: gibi
1: mı ya?
0: geldi
1: Ama
0: bana.
1: mesela bugün bugün mesela Karadeniz'e dökülen nehirler mesela. Mesela Volga mesela ya da işte Meriç'in geldiği kollar sanayi atıkları taşıdığı için şu anda birçok nehir berbat durumda.
0: Ve o
1: Kullanamayacak
0: sonuçta o
1: durumda.
0: bölgede de denize giriliyor,
1: Evet
0: evet.
1: denize giriliyor. Bir de bir sıkıntı daha var. Gemilerin yalıtım malzemeleri var. Alt tabanına çürümesin diye. Onlar hep civalı. Kurşunlu, ağır metal. Neden? Denizin korozyonundan korunmak için. Biliyorsunuz kurşun yıllarca benzine ve mazota kondu. Neden? Motorda

0: daha iyi devir oluştursun diye. Sonra kurşunsuz benzin ortaya çıktı. E peki o kurşundan zehirlenen insanlar ne oldu? Hala da kurşun var. Ya kurşun endüstrinin her yerinde kullanılıyor. Ya üzgünüm ya.
1: Keşke şöyle bir bitki çayı falan olsa da biraz ha,
0: işte
1: içtiğimizde ağır metalden.
0: Green tea öneriyoruz. İşte green tea için.
1: Ha, yeşil mesela, çay yeşil, bunun için.
0: Siyah çay da bu şekilde. Mesela o da iyi.
1: Evet, belki de bizi o koruyor hocam. Yani evet, çay alışkanlığımız çok fazla olduğu
0: mesela
1: için.
0: Mesela ben çayı çok seviyorum mesela. Sabahları işte üç, iki, mesela ben iki büyük bardak içiyorum.
1: Normal büyük, bildiğimiz bizim çayımızdan
0: büyük
1: siyah
0: bardak.
1: Çaydan.
0: O fincan hesabı o yani bizim küçük bardaklardan 6 tane falan denk gelir. Bu sefer çarpıntı oluyorum.
1: Çeyinden tabii değil
0: çarpı,
1: mi?
0: Teofilinden. Bu sefer çarpıntıyı durdurmak için beta bloker içiyorum. Ne yapayım? Şimdi Amerika'ya gittiğinizde kardiyologlar şunu sorar ilk. Çarpıntın varsa. Nerelisin? Orta Doğu'yum dediğin zaman çay mı içiyorsun? Çünkü Türkiye'nin dünyadaki sembolü siyah çaydır. Onun için Türklerin hep taşı kalbisi, çarpıntısı vardır. Kalpleri hep 90 üstü atar.
1: Demek ki kahveden daha çok yapıyor.
0: Tabii.
1: Çünkü dünya kahveyi çok içiyor.
0: Çünkü kahve 2 bardak içiliyor. Biz çayı 10 bardak içiyoruz.
1: Evet,
0: çünkü
1: gerçekten
0: çayı
1: öyle.
0: Seven bir milletiz.
1: Hele bir sohbet varsa,
0: tabii,
1: oturuyorsan.
0: Çaysız. Türkiye'de sohbetler çay için yapılır. Yemek çay içilmek için yenir. Yani çaydır esasında burada şey. Hani böyle derler ya çay bahane değil, çay esasında.
1: Zaten şey hocam yani, çaya beklerim diye bir laf var.
0: evet. Yani mesela yani Türkiye'ye baktığımız zaman biz besin olarak çok zengin bir ülkeyiz. Mesela bugün peynir, Türk peyniri hiçbir yerde yok. Mesela Türk bu en kötü bakkala git 8 çeşit 10 çeşit peynir
1: tabii,
0: var.
1: Kesinlikle.
0: Hadi yurt dışına git bakalım neler bulabilirsin. Türkiye'de işte yurt dışında gravyer peynir falan birkaç daha
1: bir de
0: peynir
1: çok
0: var.
1: Pahalı. Menülerde bile sonda oluyor ya peynir tabakları.
0: Ya şöyle bir şey size söyleyeyim. Mesela Finlandiya olsun, Danimarka olsun, Avrupa ülkelerinde korkunç bir kanser yükselişi var.
1: Neye bağlı?
0: Çünkü taze sebze meyve yemiyorlar. Taze sebze meyve yemiyorlar diye yok. Yani senin gibi burada çilek mi var? Kivi mi var? Marul mu var? Roka mı var? Türkiye taze sebze meyvenin cennetidir. Yani mesela
1: bir de
0: ben,
1: pestisit biraz daha
0: evet,
1: şey olsa,
0: ama şimdi artık
1: az olsa.
0: pestisitler şeye bağlandı, reçeteye bağlandı. Artık
1: Öyle
0: belli,
1: kafalarına göre
0: hayır. Şimdi
1: sıkamayacaklar.
0: artık şöyle oluyor. Bir, belli dönüme belli miktarda. Bir de ikinci defa kullanmak için birinciyi kullandığını tebliğ etmen
1: Raporlama
0: lazım.
1: lazım.
0: Hani öyle kafaya göre alamıyorsun.
1: Çok
0: Diyorlar ki sen
1: sevindirici bir
0: iki
1: haber
0: ay önce
1: bu.
0: almışsın, şu anda alamazsın. 4 ay sonra alman lazım. Artık Türkiye'de de özellikle şey yaptı bunu bizim Tarım Orman Bakanlığı tarım ilaçlarına kısıtlama getirdi. Ve
1: Harika,
0: bu
1: çok
0: tarım
1: sevindim.
0: ilaç pestisit olayından biz bir yıl sonra kurtuluruz. Yani
1: Hadi
0: Allah var
1: inşallah.
0: ya, bakanlığın da burada çok iyi çalışmaları var. Bu işe de çok önem verdi. Ben size şunu söyleyeyim, biz
1: Gıda
0: Asya
1: denetlemeleri de çok arttı bence, değil mi?
0: nasıl?
1: Gıda denetlemeleri de çok
0: Şöyle
1: arttı ve ifşa da
0: biz
1: ediyorlar.
0: Asya ve Orta Doğu'nun incisiyiz şu anda. Yani bunu bilin. Yani insanlar hani Türkiye için şey yapıyorlar bazı kesim ama hiç alakası yok. Türkiye bugün gerçekten de Asya'nın incisidir. Yani bugün size bir şey söyleyeyim. Yani mesela İran'da falan bu kadar denetim yok. Biz şu anda gıda denetiminde en iyi yerlerden bir tanesine sahibiz. Bunu da
1: Mesela
0: bilmek
1: şimdi
0: lazım.
1: hocam haberlerde belki denk gelmişsinizdir. Nişasta bazlı şekerlerin özellikle çocuklar tarafından tüketiminde çok artış olunca bununla ilgili de bir denetleme başlıyormuş şu anda.
0: Yani
1: Nişasta bazlı şeker mesela ne olabilir? Neden o kadar
0: nişasta
1: zararlı
0: bazı
1: çocuklar
0: şekerin
1: için?
0: özelliği şu. Nişasta bazı şeker adı üstünde Mısır'da elde ediliyor. Mısır şurubu diğer adı. Mısır'ın içerisinde nişasta var. Nişasta glikozdur. Nişasta glikoz olduğu için tatlı değildir. Tatlı veren fruktozdur. Fruktoz meyve şekeridir, baldır. Meyve şekeri bal da pahalıdır. O nedenle glikozu kimyasal reaksiyona fruktoza çeviriyorsunuz. İkisi de 6 karbonlu ama bir hidroksi grubu yer değiştiriyor. Ama bu yer değişikliği, kimyasal yer değişiklik aşırı bir tat kazandırıyor. Onun için nişastaları topluyorlar, mısırları. Şeye koyuyorsunuz, silolara. Üzerine bir enzim koyuyorsunuz. Bu reaksiyonla fruktoza çevriliyor. Ama bu reaksiyon sırasında bir sürü de yan ürün ortaya çıkıyor. Peki mısır şurubunun özellikleri ne? Bir, şekerlenmiyor. O çok önemli.
1: Bozulmuyor yani.
0: Bozulmuyor. Bu nedenle şeylere çok konuyor. Mesela şekerlenmemesi istenen şeyler ne? Bunlar meyve suları. Ondan sonra gazozlar. Bir de en önemli özelliği mısır şurubunun nemli kalması. Kurumaz. O nedenle keklere koyduğun
1: Taze
0: zaman
1: ve parlak
0: yaş
1: görünüyor çünkü.
0: havası verir. O çok tercih ediliyor. Birkaç şirket var dünyada bunu eline almış durumda. Ünlü bir şirket var Türkiye'de.

0: de var her yerde. Mısır şurubu üreten. Kavanozun üzerinde yazar. İngilizcesi HFSC'dir. High Fructose Corn Şurup yazar. Türkçesi nişasta şurubu. Hı-hı. Ya da bazı yerlerde baklava şurubu diye de yazıyor üstlerinde.
1: Ha,
0: çünkü neden şekerlenmediği için bugün baklavaların içerisine, hatta şimdi birçok şirket şunu diyor, ben mısır şurubu değil pancar şekeri kullanıyorum diyor. Hı-hı. Doğal olduğunu söylemek için. Ama şunu söyleyeyim,
1: pancar şekeri daha mı iyi kullanmak?
0: Evet. Hı-hı. Yani bütün şekerler sonuçta şekerdir ama gerçekten mısır şurubu çok tehlikeli. Biz deneylerde karaciğeri yağlamak için deney hayvanlarında mısır şurubu kullanıyoruz. %30'luk mısır şurubu yapıyorum ben. Yani 100 mililitre suyun içine 30 mililitre koyuyorsunuz. 8 hafta içinde hayvanın karaciğerini geri dönüşümsüz yağlıyor. Eğer de hayvanı yağlıyorsa sizi de yağlıyordur. Onun için şu anda light gıda denen, hani light içinde yazar. Onun için hepsinde mısır şurubu var. Neden? Fruktozu yüksek. Onun için şöyle oluyor. Normale göre şekeri az. Mesela normalde şeker için çok. %10'luk bir şeker size şeker tadı için çok iyidir. Hı hı. Onun için bütün gazozlarda %10 vardır. Ama burada %5 koysanız bile mısır şurubunu tatlı bir hava veriyor. Onun için insanlar şunu diyor. Az şekerle çok tatlılık veriyorum diyor. Ama size ne yazık ki aşırı fruktoz yükü veriyor ve karaciğeri ne yazık ki yağlıyorsunuz. Ve bugün Türkiye'de ve dünyada karaciğer naklinin en önemli sebebi %60 karaciğer yağlanması.
1: Hocam bu arada 8 ilde eş zamanlı bir operasyon yapılmış bunun için, bunun takibi için. Yine
0: mısır şurubu.
1: Evet, yani nişasta bazlı şeker kullanımı için.
0: Ne yazık ki çok
1: için.
0: Gereksiz
1: çünkü
0: kullanılıyor.
1: Çünkü çocuklarda hipertansiyon da yapıyormuş
0: demans
1: hocam
0: yapıyor.
1: Galiba değil mi?
0: Şöyle bir şey var, bir de yasaklılar var. Bazıları %50'lik. Yani fruktozu %50 olan var. Yani tatlılığı %50. Ama tatlılığı %90 olan da var. Onun için bir damla koyuyor, hepsini şekerlendiriyor ama en siroz yapıcısı onlar. Hani yüksek, çok yüksek fruktozlu ne yapıyor? Bunama, hiperaktivite, tiroid yetmezliği, karaciğer yağlanması, siroz, endokrin yetmezlik. Endokrin yetmezlik özellikle testis ve over yetmezliği yapar. Bir de fruktozun en önemli şeyi
1: yani.
0: Mısır şurubunun pankreas kanseri yapmasıdır. Tabii bunlar safra
1: çok
0: kesi.
1: Çok arttı zaten hocam pankreas, ve genç yaşlarda
0: böbrek
1: maalesef.
0: Böbrek kanseri de yapar. Evet. Bugün böbrek kanserinin en önemli sebebi sigara, ondan sonra benzin türevleri, zaten. Plastik, ondan sonra mısır şurubu. Mısır şurubu kanserojen bir şey. Ve biliyorsunuz en çok nerede atılıyor gıdalar? İki böbrek yerden. Aynen. Karaciğer, safra, bir de böbrek. O zaman safra yolları tümörleri ve böbrek tümörü olması. Mesela bugün mesane kanserinin en önemli sebebi nedir? Sigara. Ne alakası var diyeceksiniz. Çünkü katran nereden atılıyor vücudunuzdan?
1: İdrar.
0: Böbrek ve idrar yoluyla atılıyor. Onun için sigara içmeyin diyerek de uyaralım. Bugün dünyada ölümlerin %10'unun sebebi sigara. Bütün kanserlerin de %30'unun sebebi sigara. Yani bana şimdi sigara içip kanser oldum diye de gelmeyin. Ayıp. Doktora yazık.
1: Evet.
0: Ama bir de doktoru da...
1: Olmuyorsun aslında, seçiyorsun gibi de
0: seçiyorsun,
1: bir şey oluyor.
0: Ama doktorların da sigara içme yüzdesi de
1: çok
0: %35-40.
1: Evet.
0: Yani bugün Türkiye'deki 3 doktordan biri sigara içiyor. Peki doktorlara ne öneriyoruz? Sigara içiyorsunuz, bırakın, herhalde artık bunu söylememe gerek yok, doktorsun. Ama sigarayı lütfen cebinizde taşımayın. Muayenehanenizde bulundurmayın. Çok örnek oluyor. Onun için doktorun en büyük yapacağı sıkıntı bu. Sigaraya örnek olmak.
1: Evet. Hocam ne yedirecek çocuklarına bu aileler? Yani çocukları da artık laf geçirilemiyor. Neyi yeme diyecek, neyi ye diyecek?
0: Ben bir adaya gitseydim ve tek başıma kalsaydım ve tek bir şey bana söyleselerdi, hani tek gıda, yoğurt derdim. Evet. Yani çocuklarınızı yedireceğiniz tek şey yoğurt. Yoğurt yedirin. Peki hocam, çocuğunuz yoğurt yemiyorsa yine yoğurt yedirin. Yemiyorsa ağzına tıkın.
1: Market yoğurdu da dahil
0: şimdi
1: mi?
0: Şimdi şöyle, tabii evde mayalanmış yoğurt en iyisidir. Bunu hepimiz biliyoruz. Gerçekten de şimdi şöyle bir şey var. Yoğurdun nimeti bakteride değil. Yoğurt probiyotik bir şey değil. Yoğurdun içinde iki tane bakteri var. Bir laktobasillus var. Bir de streptokokus var. Biraz da bifidobakter var. 2-3 tane bakteri var. Hani böyle mesela bugün,
1: milyarlarca denilen şey yok.
0: Hayır. Aha. Çeşit olarak. Milyarlarca var bakteri de çeşidi az. Bugün mesela sizin salamuradaki bakteri miktarı mesela 100 kat fazla da çeşitli. Ya da bugün bir turşudaki ya da bir zeytindeki yoğurdun şey.

0: içindeki proteinlerden. Bir, içerisinde yoğun bir laktoferrin var. Laktoferrin bütün demir kurşunu bağlar. İki, içindeki protein çok kaliteli. Whey proteinleri var. Çok çılgın bir şey. Bir de yoğurdu mesela yanına bir şey koydunuz mu bakteri miktarı çok iyi artıyor. Çünkü yoğurt besi yeri. Ha. Benim mesela bunun en güzel örneği de mesela bir kızartma. Mesela siz kızartma yapıp dolaba koyduğunuz zaman o bakteri miktarı artıyor. Peki kızartma sağlıklı mı? Kesinlikle değil. Ben evde atılacak bir şey deseydim kızartma makinesi olur. Atın. Atın. Kızartma çok tehlikeli bir şey. Kızartmanın yağı da yok. Bazıları çıkıyor işte zeytinyağı iyi. Hayır. Bugün kızartma 400 derece. Bütün yağlar yanıyor. Yani bir rezalet duruma geliyor. Peki en iyi şey ne yoğurdun içine koyacak? Söyleyeyim size. Ya şey koyun. Bizim ıspanak koyun. Peki daha güzel bir şey var mesela. Mesela semizotu mesela.
1: Çok
0: Türkiye'de
1: severim.
0: Konulacak en iyi şey. Yani semiz salatası yapıp dolaba koymak. 2-3 saat ya da bir gece fermente olmasını bekleyin. Mükemmel bir şey. Yani onun için ben deseler ki yine bir adaya düşseydim ne götürürdüm
1: semizotlu
0: yani. Semizotlu yoğurt götürürdüm mesela. Başka
1: ben
0: bir şey gerek
1: severim,
0: yok.
1: Bayılırım.
0: Çünkü taze sebze alıyorsunuz. İçerisinde bir sürü bidonda fitoöstrojen alıyorsunuz. Hormon replasmanı gibi.
1: Kadınlar için daha da güzel.
0: Bir yandan da bir sürü şey bileşiği var mesela. Bu bizim flavonoid dediğimiz renkli antioksidan yaşlanmayı geciktirici şeyler alıyorsunuz. Size bir şey söyleyeyim. Mesela bizim bu her yerde çok ünlenmiş mesela şey vardır. Brokoli. Ya brokoli çok iyi bir şey. Mesela brokolinin gerçekten cildi sağlıklı tuttuğu, yaşlanmayı geciktirdiği, akciğer kanserini önlediği biliniyor ama brokoli kadar iyi şey de bizim semizotu. Yani brokoli pahalı. Onun yerine çörek şey atın, semizotu alın. Bir de tabii ki çörek otu Türkiye'de. Hani her şeyin üstüne ekilmeli mi?
1: Evet. Şeker hastalığını ilaçsız geçirmek, bazı alışkanlıkları değiştirerek geçirmek mümkün mü sevgili hocam?
0: Şimdi şeker hastalığında iyi bildiğimiz bir şey var. Şeker hastalığı bir yeme bozukluğu esasında. Şeker hastalığında baktığımız zaman insanlar bundan 10 sene önce metabolik cerrahi çıkmıştı. Şu, eğer 12 parmak bağırsağını bypass ederseniz bağırsağın ilk kısmını şeker hastalığı kayboluyor. Bunun sebebi şu. Şeker hastalığının iki özelliği var. Bir, hızlı emilim oluyor bunlarda. Hızlı emilim şu. Bunlar gıdaları hızlı sindirip hızlı emen insanlar. Aceleci ve çabuk bir bağırsakları var. O zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz. Şeker hastalığı aceleci bağırsak hastalığıdır.
1: Ne güzel bir yorum.
0: Bu aceleci bağırsak hastalığı şu. Aşağı doğru aceleci gidip ishal olmuyor bunlar. Emilimde bir acelecilik var. Yani şekeri içeri almakta kolay ve taraflı davranıyorlar. Sebebi şu. Bir, şeker hastaları hızlı yemek yiyor. İki, doğru düz çiğnemiyor. Üç, şeker hastaların belki de bire koyacağımız bir şey var. Şeker hastaları lifsiz yemek yiyor. Yani yedikleri yemek uğraştırıcı yemekler değil. Pasta, börek, nişastalı şeyler yiyorlar. Ama hiç marul yemiyorlar. Lif yemiyorlar. Ve şeker hastalığını çözmenin en önemli yolu. Şeker hastaları yemek yerken yanına mutlaka taze sebze eklemeliler. Ne onlar? Kabak. Ona salatalık. Brokoli. Marul. Semizotu. Bunu yiyecekler. Başka yanına limon koyacaklar. Bunun yerine yanına baharat koyacaklar. Baharat. Karabiber olur. İşte bizim şey olur. Hep biberiye olur. Ondan sonra hep bahsettiğimiz bizim karabiber olur. En önemli şey tarçın olur. Mesela sabah çaylarını tarçınlı içecekler. Evet. Çünkü yani yemekleri baharatlı, sebzeli, lifli olacak.
1: Önüne bir bariyer koyacaklar
0: bariyer
1: aslında.
0: Bariyer koyacaklar. Bağırsakla. Çünkü bu adamın sıkıntısı şu. Bu adamı hızlı emiyor. Onun için bağırsağın yüzeyini kaplayacak jel bir şey lazım. Emilimi zorlaştıracak. Ve mesela bunun için en iyi kullanılan jel tabakada metformindir. Mesela metformin jel bir ilaçtır. Bağırsağın üstünde sümük gibi jel tabakası yaratır. Emilimi önler. Mesela jel olduğu zaman mesela en ünlü jel nedir mesela emilimi önleyecek? Mesela şey yapıyoruz. Kollajendir mesela.
1: Onu söyleyecektim.
0: Mesela
1: paça.
0: Siz, paça. Ya siz bugün yağsız mesela. Yağsız et. Mesela yağsız kemik suyu, yağsız haşlama mesela

0: Yağsız haşlama çok değerlidir. Jel ya. Bugün mesela şeker hastası yağsız biraz haşlama, yağsız et, dana eti. Yanına bir bardak, bir tabak salata.
1: Mesela bamya da hocam çok böyle
0: İşte
1: sümüksü
0: jel,
1: ve jeldir,
0: bravo.
1: evet.
0: O da jel tabakası var. Demek ki mesela bugün diyabet olduğunuz zaman yiyeceğiniz şeyler taze fasulye, taze börülce, bamya. Hep tazeden gideceksiniz artık. Diyabetik insanların yemeği belli. Diyabetik insanlar sebzeye geçmeli. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Yağı kesmeli. Mesela kesinlikle iç yağ çok kötü. Mesela artık hayvan kuyruk yağı, tereyağı asla, kaymak asla, zeytinyağı. Zeytinyağı bile zararlı. Yağ yağdır. İşte o zaman yağı ve karbonhidratı yüksek kalori atıyor. Bugün 1 gram yağ 9 kalori. Atıyor artık onu. Başka alkol tütünü, çünkü onda
1: Zaten onu kimse içmesin,
0: oksidan,
1: çok
0: şeker de
1: zararlı.
0: oksidan. Oksidan şu demek, damar duvarına zarar veriyor. Hep ne yapıyor? Sebze. Vegan diyete doğru kayıyor. Ve ne yapıyor? Ne yerse yesin sebzeyle yiyor. Nasıl mesela? Ne yiyecek adam? Herhangi sabah kahvaltısı. Artık sabah kahvaltısında mutlaka domates gelmesi lazım. Salatalık gelmesi lazım. Roka gelmesi lazım. Marul gelmesi lazım.
1: Semizotu belki gene.
0: Kesinlikle. Yani bir şey size söyleyeyim. Mesela sabah kahvaltısını sebzeyle yapın. Üstüne de bocalayın bir sürü işte biberiyedir, işte
1: Çörek
0: kekiktir,
1: otudur.
0: çörek otudur. Tamam, artık ekmeğin zehirini kesmiş oldunuz. Peki fermente ne var elinizde? Bir de yoğurt. Mutlaka yoğurdu bocalamanız gerekiyor. İşte yoğurdun da memleketi Türkiye. Amerika'da yoğurdu
1: Mesela hocam
0: bulamıyorsunuz.
1: aklıma ne geldi? Bizim eski günlerimizde yani beş çayı kadınlar arasında altın günü diye de denilen günlerde. Mesela çok klasik bir şey vardı. Kısır ve marul. Mercimek köftesi, yani
0: İyiydi.
1: kekmek de olurdu ama meğerse onunla bir, mutlaka yoğurtlu bir
0: Tabii,
1: şey de
0: tabii,
1: olurdu.
0: tabii. Doğru şeyler.
1: Aslında doğru bir şekilde o
0: Yani
1: şekerin kana karışmasını
0: yoğurt
1: engelliyorlarmış.
0: bir zehir kesici gibi her şeyi bağlıyor. Bir de hep bir klasik bir laf var. Belki de şunu, ne yersen ye. Yediğin şey kaloriden çok yediğin şeyin tipi önemli. Nasıl bir şey biliyor musun? Bakın. Aynı kalori düşünün. Bugün bir insanın günlük ihtiyacı 1500 kalori. Biz 1000 kalorilik bir yemek hesap edelim. 1000 olsun adı. 1000'in içine şunları koyun. Bir dilim ekmek, poğaça, kısır, yağlı falan filan. Bir de pilav. Bir de tam karşısına bir şey koyayım mesela. Aynı kalorili. Bir porsiyon iyi bir et. Ama yağlı ve şeyli, proteinli bir et. Yanına kuru fasulye, bir miktar nohut, bir miktar marul. Şimdi bunların arasındaki fark, ha bir de
1: Belki biraz
0: köy ekmeği
1: yoğurt.
0: olsun. Bunların iki tane farkı var. Ne biliyor musun? Polimer yiyorsanız, polimer ne? Polimer, vücudun sindirim için uğraşacağı şeyler yiyorsanız, bunlar şekerde yavaş emiliyor, kolesterolde yavaş emiliyor. Bak şimdi, sucuk mu yoksa çok iyi bir pirzola mı?
1: Pirzola.
0: Pirzola neden? Sucuk fermente ya. Sucuğun içindeki yağ, kolesterol, bağırsağa gidiyor, şak diye emiliyor. Mesela senin karaciğer mahvoluyor. Böbrekler ya da damarlar mahvoluyor. Ama pirzola yediğin zaman o kompleks halde olduğu için vücudunu ayırmak için uğraşıyor. Neden? İçinde lif var, kemik var, si A
1: Ya
0: var,
1: var.
0: fasya var. O zaman hep şunu yapacaksınız. Mesela çok ilginç bir şey size söyleyeyim. Kepekli bir buğday ekmeği mi? Beyaz ekmekli. Aynı kaloride olmasına rağmen 1000 kalori diyelim. Kepekli buğday ekmeği daha zararsız. Aynı kalori hocam. İkisi de 1000.
1: Ama
0: Hayır.
1: kepek uğraşıyor
0: Kepek
1: bağırsak.
0: uğraşıyor. Neden? Zaman kazandırıyorsun. İnsanı hasta eden şu. Hızlı emildiği zaman karaciğer baş edemiyor bununla. O nedenle iflas ediyor. Onun için şunu yapmak lazım. Yavaş yavaş emilecek. O zaman her şey kepekli. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Beyaz pilav yiyorsunuz ya. Onun yanına biraz şey koyun mesela. Yulaf. Bitti işi. Siz o pilavın, o üç beyazın hasarını gideriyorsunuz. Yulaf koyarak. Çünkü yulaf uğraştırıyor onu. O
1: Sabah
0: zaman
1: da yulaflı yoğurt da o yüzden
0: aynen
1: kıymetli
0: öyle.
1: değil
0: O
1: mi?
0: zaman
1: Biraz
0: her
1: chia,
0: şeyin
1: biraz
0: yanına
1: keten.
0: yulaf koymanız lazım. Kepek koymanız lazım. Her şeyin yanına uğraştırıcı bir şey koyma. Hocam ben pilav yiyeyim. Neyle yersem şeyi keser, zararını keser? Çok basit. Çok iyi bir marul salatasıyla. Ya da çok iyi bir A vitamini alabileceğiniz bir havuç salatasıyla keser. Lütfen sucuk, salam, sosis eve sokmayın. Eve sokmayın. Fermente çok hızlı emiliyor. Hemen kolesterolü tavan yaptırır. Hı hı. Mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim. Yapı olarak. Mesela vücudun en iyi uğraştığı omega. Ceviz.
1: Ceviz.
0: Çünkü lifli, bitkisel omega. Mesela ceviz bugün. Mesela yine bir şeye düşseydim. Bir adaya. Ne istersin? Yoğurt ve ceviz derdim.
1: Evet.
0: Ya da yoğurt ve şey sebze derdim mesela. Dediniz. Antep fıstığı derdim. Ha. Antep fıstığı çok kaliteli. Bugün Antep
1: bizim
0: fıstığının içerisindeki yağ asitleri mükemmel. Mesela avokado mu? Antep fıstığı mı? Antep fıstığı.
1: Aa.
0: Evet.
1: Bunu ilk kez
0: evet.
1: duydum.
0: Yoğurtlu Antep fıstığı en iyi şey.
1: Hiç ama denemedim, deneyeceğim.
0: Mesela Antep fıstığı rendelenmiş halde mi iyi?
1: Tane
0: yoksa
1: tane,
0: tane
1: mi?
0: Tane mi? Tane tane de vücuda iş çıkaracaksın.
1: Uğraşsın.
0: Uğraşsın onunla. Aa işte bir onu karıştıracak, bölmeye çalışacak. Onun için bir şeyi öğütülmüş yemeyin. Mesela şimdi soru. Eğitilmiş Hindistan cevizi mi?
1: Hı hı.
0: Yoksa
1: kıtır kıtır,
0: kıtır,
1: mı?
0: Kıtır mı? Kıtır kıtır. Aha. Neden? Çünkü öğütülmüş Hindistan cevizinde aşırı miktarda yağ var. Her gün Hindistan cevizi yiyin, yağlanırsınız. Obezite yapar.
1: Aa.
0: Ama kıtır kıtır yiyin, yapmaz.
1: Yapmaz.
0: Onun için her şeyi dişinizle çiğnemeye lütfen alışın. Bir de evde neye atın?
1: Neye atın?
0: Blender'a.
1: İşi kolaylaştırıyor değil mi?
0: Öğüttünüz. Mesela domatesi öğüttünüz.
1: Aha.
0: Besin her şey gidiyor. Soğan da öyle. Blender'dan geçirmeyin. Katık katık su koyacaksın içerisine. Vücut onunla uğraşacak.
1: Hı hı.
0: Ama siz onu su haline getirdiniz mi başınıza
1: bitti,
0: belayı
1: gitti.
0: Alıyorsunuz.
1: Bir işe yaramadı.
0: Onun için mesela yoğurtla ayran farkı bile var.
1: Öyle mi?
0: Tabii ki yoğurt.
1: Ha,
0: tabii
1: yoğurt
0: ki daha,
1: daha
0: iyi.
1: faydalı
0: Tabii
1: yani
0: polimer çünkü. Çünkü yoğurdun içe lifler var. Siz onu gözle görmüyorsunuz. Vücut
1: ama
0: onunla,
1: bazen böyle şey sakızlı gibi
0: sakızlı
1: de olur
0: gibi
1: ya.
0: işte o yoğurt içindeki jel whey proteinleri ve kazein.
1: Hı hı.
0: Ama onu siz blenderla parçalıyorsunuz.
1: Onu da yapmamak gerekir
0: Evet.
1: tabii.
0: Onun için iyi şirketler mesela hani iyi ayran şirketleri direktman ayran mayasını kabın içine koyup mayalıyorlar. Yani sütün içine tuz koyuyor. Çok ilginç. Tuzla da mayalanma oluyor. Onun için siz sütlü tuzu da yani tuzlu sütü de mayalayabilirsiniz. Buna ayran adı veriliyor. Aklınızda kalsın.
1: Evet. Şuna kafam takıldı hocam. Dediniz ya yani mesela gaz yapması iyi bir şey ama mesela sürekli şişkinliği olanlar da bundan çok yakınlıyor ve işte hep kendini hastaymış gibi hissediyor ya. Şişkinlik kötü bir şey mi?
0: Anason.
1: Anason mu iyi
0: Evet,
1: geliyor?
0: anason çayı yapacaksınız.
1: Hı.
0: Bebeklere de öneriyorum ben. Özellikle bizim çocuklarda infantil kolik diye bir şey var.
1: Hı.
0: İnfantil kolik. Özellikle erkek bebeklerde olur. Erkek bebekler gazını çıkaramazlar. Özellikle hiperaktif bebekler, otizm olacak bebeklerde gaz çıkarma zorluğu oluyor.
1: Hı hı.
0: Erkek çocuklar ilk bir yaşında olduğu için kolik ağrısı, gaz sancısı çeker çocuk. İkiye bükülür ve ağlar.
1: Hı.
0: Onun için ona çok basit bir şeyimiz var. Bir, papatya çayı yapıyorsunuz. Ama gerçek papatya çayı.
1: Aha.
0: İki, içine 3-4 dal anason koyuyorsunuz mis gibi.
1: Hı hı, o yıldız anasonlar.
0: Tamam, yıldız anasonlardan. Bunu yaptınız mı anason koktu ortalık.
1: Aha.
0: Bunu çok koyu olmayacak bu.
1: Evet.
0: Sonra ne yapıyoruz içine bir de? İçine yarı yarıya olacak şekilde yoğurt suyu koyuyoruz.
1: Aa, o sarı su üzerinde
0: evet,
1: bireken
0: sarı,
1: sarı yeşil
0: o zaman
1: gibi.
0: Yoğurt suyu. Anason çayı ama demlenmiş.
1: Hı hı.
0: Papatya çayını demliyoruz, ılıtıyoruz. İçine yoğurt suyu koyuyoruz. Onu pişirmiyoruz.
1: Hı hı.
0: Bak ona şey olmasın diye.
1: Son
0: koyuyoruz. Sonra bunu sıcak da değil, soğuk da değil, ılık veriyoruz bebeğimize.
1: Hı hı.
0: Ne zaman veriyoruz? Aç karnına veriyoruz.
1: Hı hı.
0: Ondan sonra emziriyoruz. Bunu verdiğin zaman çocuk asla gaz ağrısı çekmez ve çok rahat gazını
1: mesela
0: çıkarabilir.
1: Mesela hocam yoğurt gaz yapar derler normalde. Suyu yapmıyor mu?
0: Yoğurt suyu yapmaz. Doğru
1: Aha.
0: söylüyorsunuz. Yoğurt özellikle fermentasyonu kötüyse gaz hı. yapıyor. Neden olduğunu söyleyeceğim. Şimdi sıkıntı şu. Sizin marketten aldığınız yoğurtların bakterilerinin hı hı. şöyle bir özelliği var. Bu bakteriler pH düştü mü, asit hı hı. oldu mu fermentasyonu durduruyor. Onun için marketten aldığınız bakteriler, yoğurtların sütü çok içinde.
1: Hı hı.
0: Sütü çok, yoğurdu az. Evde yapılan fermentasyona devam ettiği için sütü az, yoğurdu çok.
1: Hı hı.
0: Ama evdekinin bir sıkıntısı var, ekşiyor.
1: Aha.
0: O zaman buradan şunu söyleyebiliriz. Ekşimiş yoğurt daha iyi.
1: Evet. Hocam bu çok önemliydi. Tarifi sizden gaz şikayeti için yeniden rica edebilir miyim?
0: Papatya aldınız.
1: Hı hı.
0: Papatya çay olarak demlediniz. Kuru papatya daha iyi.
1: Hı hı.
0: Çünkü yaş papatyanın içerisinde aşırı miktarda fenol bileşikleri oluyor. Zehirleyici özellik kazanabiliyor. Kuruttun mu bazı yağlar uçuyor içinden.
1: Hı hı.
0: Kurutmak daha iyi bir şey. Mesela yaş çay mı kuru çay mı?
1: Kuru.
0: Kuru çay. Yaş çay zehirler mesela. Çünkü içerisinde çok fazla miktar fenol bileşiği var. Kuru papatya, kuru anason. İkisini koyun çaydanlığı. Demleyin. Önce suyu ısıtın. Suyu ısıttıktan sonra kaynatın 100 derece. Bugün su 110 derecede kaynar, 105 derecede. Onu biraz 10 dakika bırakın. 5 dakika. Alın. 5 dakika bıraktığınız bir şey 65 derece olur. Bütün dünyada servisler 65 dereceye programlıdır. Türkiye'de ne yazık 100

0: yakıyorlar hala. Bunun için bakanlığa duyuru. Bütün her yerde çayın kaynatıldıktan sonra servis edilmeden 3 ila 5 dakika bekletilmesi gerekiyor. Çünkü 65 derece yakmaz. Bu da parantezinde. 65 derecenin içerisine kuru papatya ile kuru anasonu koydunuz.
1: Koyduk.
0: Kaç dakika demlendi? 8-10 dakika salıverin.
1: Tamam.
0: Demlendi. Ondan sonra onu süzün. Bir bardak yaptınız onu. Ağzınıza aldığınızda acı olmamalı. Koyu olmamalı, açık olmamalı. Onun için bir şeye, onun adı
1: fincana.
0: Fincana demeyeyim de bir demliğe iki papatya, iki şey yeter. Anason yeter. Ondan sonra onun içerisine bir de yoğurt suyu koyuyorsunuz. Ilık olarak bebeğinize veriyorsunuz. Neyle veriyorsunuz? Biberon da olur, kaşık da olur.
1: Peki hocam, bunu biz gaz şikayetimizde içsek işe yarar mı?
0: Olur, olur. Sizin de olur. Size yoğurt suyuna gerek yok. Papatya'ya da gerek yok. Anason yeterli.
1: Tek başına anason gaz şikayetine anason çok iyi geliyor.
0: Bağırsak hareketlerini hemen arttırır ve hemen gaz çıkartır. Ben böyle aşırı şişkinliği olanlara iki şey veriyorum. Bir şey veriyorum. Pankreas enzimleri satılıyor eczanede.
1: Evet.
0: Pankreas enzimleri sindirimi çok hızlandırır. Hemen gazı bertaraf eder. Bir de yanına anason. Anason çayı çok iyidir. Mesela ben çok severim mesela. Hani içime de severim anason çayı.
1: Hep rezene diyebilirdik. Nasıl? Ama hep rezene diyebilirdim ben şöyle, ama anason rezene, aynı familya gibiler sanki.
0: Şöyle doğru söylüyorsun. Rezeneyi daha çok şeye veriyorum ben. Gebelere veriyorum.
1: Süt yapıyor.
0: Loğusa'ya çok veriyorum. Loğusa'nın sütünü arttırır gerçekten de. Rezene süt çayıdır normalde. İçinde en çok fitoöstrojen bunlar rezene. Rezene. Mesela şey klasiktir mesela. Lavanta hakikaten uyku yapıyor. Bugün lavanta...
1: Ama onu da çok kaynattığınızda zehirleyici özelliği bravo de var sana. Değil mi?
0: Benmari yapmak lazım. Demleme yapıyoruz. Demleme şöyle. Suyu ısıtıyoruz. 5 dakika bekletip 65 derece getiriyoruz. İçine döküyoruz. 5-10 dakika demliyoruz.
1: Bu da az miktar.
0: Kaynatmıyoruz. Bizde bu kaynatma. Şimdi bizde çayı ne yapıyoruz biz? Çayın üstüne kaynar suyu döküyoruz. Çayda bu bir sıkıntı çıkarmıyor. Ama diğer şeyleri lütfen demleyiniz. Yani 60-65 derecede ılık suda demleme yapınız.
1: Evet, ben de çok şaşırmıştım. Bir tane böyle su ısıtan bir makinemiz var. Üzerinde mesela bitki çayında 65-70 derece yazıyor. Ben dedim ki soğuk soğuk yapıyor bu bitki çayı dediğin, kaynamaz mı diye düşündüm.
0: Çünkü bir ara biliyorsunuz hani insanlar zakkumdan ölmüştü.
1: Evet.
0: Aynı şekilde. Bugün mesela size bir şey söyleyeyim. Nane yaprağı mesela. Taze nane yaprağını alın.
1: Evet.
0: Üzerine kaynar suyu dökün. Onu bir bardak, iki bardak zehirlenirsiniz. Bildiğin zehirlenirsin. Nane zehirlenmesi olsun. Karanfil de öyle. Mesela karanfili 65 derece içine atacaksın. Karanfili sıcak çayın içine atarsan şöyle bir şey oluyor. İçerisindeki o bileşikler dönüşüyor, parçalanıyor ve bir zehire dönüşüyor. Size bir şey söyleyeyim mi? Bir şeyi kaynattınız mı zehirlenme riskiniz var. Bunun en güzel örneği de Türkiye'de kış çayları. Kış geliyor şimdi.
1: Evet, karma karışık
0: bak,
1: onlar.
0: Bak ne oluyor? Şimdi gidiyor aktar bunun içine ne varsa koyuyor. Ne varsa var içinde onun. Bir ben yokum. Ondan sonra buna eve gidiyor bunlar. Hasta oldum diye kaynar suyu üstüne döküyorlar bunu. Demleme usulü olmadan bunu bardak bardak içiyor. Sonra karaciğer.
1: Ben de şöyle bir çalışma okumuştum ve çok şaşırmıştım. Onların içinde genellikle ekinezya oluyor ya hocam. Lösemi potansiyeli olanların ekinezya, kaynamış ekinezya tetikliyormuş
0: sıkıntı
1: lösemiye.
0: Sıkıntı şu. Bu DNA mutasyonları için de geçerli. Türkiye'de iki şeyden korkmak lazım. Bir zayıflama çaylarından. Bir de kış çaylarından. Çok doğru söylüyorsun. Bunlar böyle bardak bardak içecek şeyler değil. Ya bunlar nasıl biliyor musun? Mesela ben şöyle bir şey yaptım kendim karışım. Biberiye, kekik, bir de şey yaptım. Taze nane. Kuru nane. Bak şeyden kopardığımız topraktan. Bir de buraya tarçın koydum. Bu dördünü karıştırdım. Ne yapıyorum biliyor musun ben bunu? Çayın üstüne içerken birazcık ekliyorum. Bu sabahları. Bu kadar.
1: Evet, hocamın çay tarifi
0: yani
1: için.
0: Bu kadar benim çay tarifi. Ha, bunu her gün içiyor muyum? Her gün içiyorum. Seviyorum bunu. Her gün demleyip bunu içiyorum. Normal çayın üstüne ekliyorum. O kadar.
1: Harika.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır.

0: Koçak.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
1: Bilmem mi?
2: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
1: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
5: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
2: Ne diye diyor? Şak diye.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
7: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
1: Turkcell'lerin yanında...
8: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
9: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
10: Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Geç durmak vermiyorlar. Geç.
11: Yine ne söyleniyorsun H5?
10: Devrelerim şişti, hoş 5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
11: Şarj olmaya mı?
10: Şarj olmaya.
12: Hoş 5'i durdurabilirsen.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
16: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
17: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
18: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
19: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranları...

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Bu sezon Bilde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
3: İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
4: Sezon sonu büyük indirim başladı. 6-9 yaş kız çocuk türlü elbise 249.99 TL'ye civildi.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla milli takım için oynayacağız.
8: Siz kazanacaksınız, biz oynayacağız.
9: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımız.

0: yarışta omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'u
4: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
3: Domino's'um hoş geldin.

0: kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
1: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için. Anı

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Abi ne oluyor ya?
2: Açlık basıyor, bir şey yok.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
4: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: A101'de Taze'nin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Üzümün kilosu 69 lira 50 kuruş.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirimli.

0: indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: 22-28 Ağustos arasında Bim'de kardelle makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi,
5: dümes full line mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
7: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
8: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
6: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
11: Şunu da sormak istiyorum hocam. Sizin de mutlaka sosyal medyada karşınıza çıkıyordur. Siz gerçi orada çok vakit kaybetmiyorsunuz ama böyle sırtı, boynu, bazı eklem yerlerini kıtlatma. Hatta böyle tedavi olarak yapılıyor. Çok brutal böyle insanı irite eden sesler de çıkıyor. Bununla ilgili görüntülerimiz de var. Aslında onu da bir yandan izleyebiliriz. Ne düşündüğünüzü de çok merak ediyorum bu konuda.
12: Bunlar evet bilenlere, bilen insanlarla olabilir belki.
11: Bak hocam bak neler yapılıyor. Ay o ses nedir? Değil mi bunu mesela?
12: Ya bunu her gün yapıyorsanız sorun yok. Çünkü boyun kaslarınız gelişmiştir. Ha. Ama bunu siz bugün yaparsanız boynunuzu kırarsınız. Bu adam antrenmanlı bir herif yani. Bunu her gün yapmış. Ya her gün bir şey yapıyorsanız mesela bu traksiyon. Şimdi kaslar spazmken bunu yaparsanız daha kötü olur. Şimdi ağrı olan yerde kaslar kısalıyor. Vücut orayı stabilize etmek için kasları kısaltıyor. 10 santimlik kas oluyor 7 santim. Kısa. Şimdi bunlar omurlar. Omurları şey gibi düşünün, aralarında aynı bir diş macunu gibi jel var. Omur rahat hareket etsin diye. Siz ağrı olduğunuz zaman kaslar kısalıyor. Bu sefer o diş macunu gibi olan şey fıtık çıkmaya başlıyor. Şunu yapmanız lazım. Siz bunu çekerseniz kaslar spastik olduğu için kemiği kırarsınız. Ama siz bunu güzelce ısıtırsanız, masaj yaparsanız, kasları gevşetirseniz, o zaman çekerseniz o diş macunu içeri kaçar, fıtık geçer. Onun için önce ısıtıyoruz. Mesela benim yıllardan beri fıtığım vardır. Ne yapıyorum? Gidiyorum. Güzelce belime masaj yapıyorum.
11: Neyle? Belki biraz önden ısıtarak.
12: Çok basit. Kapsaisin satılıyor eczanede. Evet. Kapsaisinde kafur satılır.
11: Yani biber, acı biber.
12: Acı biber.
11: İçeriği.
12: Bir de yanında kafur var. Bu acı biber damarları genişletir. Kendi ağrı kesicidir. Bunu ovdun mu? Ovdun. Biraz da ısı yaptın. Isı ne? Sobayla. Ondan sonra güzelce kası gevşettin. Bunu kaç dakika yaptın? 10 dakika, 15 dakika. Sonra hazır sıcakken bizim traksiyon cihazları var. Traksiyon cihazı
11: beni
12: çeker.
11: Tabii.
12: Ne yapıyor? Seni bağlıyorsun. 80 kilo, 100 kilo seni çekiyorsun. Çeker. Çektikten sonra bir de kuşak bağlarsın güzelce. Sıcak durursun. Bitti. Fıtık geçer. Bugün her zaman söylüyorum. Şu anda bizi izleyen fıtıklı insanların belim ağrıyor diyen 35-45 yaşın %95'i 98'i hiç ameliyat olmadan fıtığı geçer. Bu fizyoterapiyle.
11: Evet fizyoterapi İki, çok hakikaten önemli.
12: Bizi dinleyen 65-70 yaş üstü beli ağrıyanların %60'ının bel ağrısı 60'ının diyorum onlar da daha az tabii hiç ameliyatsız geçer. Neyle? Fizik tedaviyle. Ama doğru yapılan fizik tedavi çok önemli. Ama doğru yapılan. Ben şey yalan ya bu ağrı kesici falan saçmalık onlar. Biz mesela şunu deriz eskiden.
11: Ağrıyı durduruyor zaten ya, bir çözüm
12: ağrıyı
11: olmuyor.
12: Ağrıyı kesiyoruz yat. Hayır. belli gözüküyor.

0: güzelce ısıt, masaj, kapsaisin, kafur, beli çek, traksiyon, bitti. Fıtık geçti. Ve 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl zırlamaz. Kendim biliyorum. O nedenle ben hani bazı oluyor, ameliyatlık deniyor. Yani önce FTR. Ben önce FTR. Ha, ameliyatlık şöyle. Düşük ayak olmuştu. Tabii. Son 24 saatte. Geri dönmüyor acil. Çünkü. Geri dönmez. Hı-hı. O ameliyat. Ya da birden idrar ve dışkı kaçırma, kontrolü evet. Kayıp. Onlar ameliyat. Ama onun dışında hepsi FTR.
1: Evet, o zaman haftaya yine görüşmek dileğiyle sevgili hocam. Bugün de yayınımızın sonuna geldik. Yarın 11'de tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay. Şipşak.

0: Dayı, kapıda karşılanmayacak mısın Mete Bey'i?
1: Demediniz mi oğlum? Dayımın kapıya çıkacak mecali yok.
0: Dayı dedik de adam gelecek bakacak turp gibisin.
1: Oğlum dayını benzete benzete turpa mı benzetsin? Ya git adamı karşıla boş beleş.

0: geçmiş olsun Zaza.
1: Geçeceği yok. Mete bak, ben öleyim.
0: O ağzındaki ne? Çocukken emzik emmedin, şimdi mi başladın?
1: Bak, 39. Ben öleyim. Ne diyeceksen de öbür tarafa. Ben gideyim.
0: Daha ben yeni geldim. Seni bir yere bırakmam.
1: Ya yanlış ettin, yanlış. Öyle bir memleket bırakılır da buraya gelir mi? Burası toz duman.
0: Geldim ki tozu süpüreyim.

0: bulut edip yağmur gibi yağayım.
1: Ya ben hastayım, öleyim. Sen yağmur değilsin. Ne istisin benden ha?
0: Ha? Zaza, eski günlerdeki gibi iş yapacağız. Yaşar öldü. Onun işlerinin altından ancak sen kalkarsın.
2: Bu Amerikalılar kafayı mı yemiş? Toz işini bana verirler.
0: Sokakların hepsi senin. Devlet benim. Ben ne istersem o olacak. Ne Amerikalılar bana yok diyebilir, ne de sen.
1: Bilirsin ben peşinatı almadan bir iş yapmayı sevmeyeyim.
0: Neymiş istediğin peşinat?
1: Ölümsüz olmak isteyeyim.
0: Ben de ölümsüz olmak istiyorum. İki türlü ölümsüz olunur. Devletin varsa ve devlet seninse ve sen de devlet olmuşsan ölümsüz olursun.
2: Öbürü?
0: Öbürü sana göre değil. Çocuk sahibi olursun, o devlet kurar, öyle ölümsüz olursun.
2: Ya dur dur, bir şey varmış. Ne? Renk alması mıymış? Neymiş? Ya imdat! Ne de oğlum o?
3: Reenkarnasyon dayı.
2: Ondan ha. Canı sıkılınca ölü misin? Canı sıkılınca dirilirsin.
0: Var. Ne olmuş?
2: Devlet mevlet olsun işler. Sen bana o işin bir yolunu bul. Yoksa senin toz işi kolay. Ha.

0: yaptıkları işten dolayı sana kimse bir şey demiyor.
1: Bizim adımız Zülfikar. Herkes sözün hakkını alır. Bu Zülfikar doğru söyleyenin yanında olur, yanlış söyleyenin de böğründe olur. Biz de sıkıntılı zamanlar geçirdik. Ama çok şükür Sünni kardeşlerimizle bir sıkıntımız yok.
2: Suriye'de her zaman bu işi kaşıyanlar oldu. Biz yıllarca Esad'ın zulmünü beraber çektik.
1: İyi de halen o Yezid'e destek veriyorsunuz.
3: Zülfikar'a keyfimizden vermiyoruz. Korkumuzdan veriyoruz. Bu Yezid giderse başımıza ne gelecek bilmiyoruz.
1: Bundan daha beteri gelmez, rahat ol.
2: Nasıl gelmez? El-Kaide orada, Selefiler orada. Esad giderse silahları bize çevirecekler.
1: Elbet bunu bozacak birileri vardır.
3: Var. Sünnilerin içinde, barış içinde kardeşçe yaşamak isteyenler çoğunlukta. Ama sen de biliyorsun, bu işler bir kıvılcıma bakıyor. Bölgede de ortalığı karıştırmak isteyen çok. Bunu siz de 12 Eylül'de yaşadınız.
1: Siz muhaliflerle birlikte olmayı, Esad'a verdiğiniz desteği çekmeyi kabul edin. Ben mevzuyu Polat Alemdar'a intikal ettireceğim. O sizi birleştirecek.
2: Polat Alemdar'ın Türkiye Devleti'nde bu kadar gücü var mı?
1: Bölgede yaptıklarıyla ne kadar gücü olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz. Ne zaman sizi bir araya getireyim?
3: Biz Polat Alemdar'la görüşmeyi, konuşmayı her zaman isteriz. Ama önce Kürtlerle görüşmek lazım. Onlar da bizim gibi azınlık. Birbirimize destek olursak daha güçlü oluruz.
1: Onların önde gelenleri kim?
2: Bedri Ağa, sen tanırsın. Zaza'nın kirvesi.
1: Kardeşim, niye başta söyleyeceğin lafı şimdi söylüyorsun? Ben Zaza'yla o işi hallederim.

0: Adamın hep böyle geç mi kalır?
1: Bir şeylerde şüphelendisi gelmez. Yıldırım'ı çok iyi eğittim.
0: Bakalım ne kadar iyi eğittiğim belli olacak.
1: Yıldırım, nerede kaldın?
2: Başkan, Kandil'le görüştüm. Senin TC'nin elinde esir olduğunu söylediler.
3: İkna edeceksin.
1: Yıldırım, ne saçmalıyorsun? Burada oturup seni bekleyerek vakit kaybediyorum. Neredesin?
4: Başkan, TC'nin elinde değilsen dışarı çık.
2: Yalnız olduğunu göreyim, arabayla gelip seni alacağım.
1: Yıldırım, sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Sana ne diyorsam onu yapacaksın. Senin paranoyalarınla uğraşacak vaktim yok.
4: Başkan, yalnızsan kapıya çık. Aksi halde ben gideceğim.
1: Yıldırım! Yıldırım! Kapat.
0: Abdülay, sen arkadan çıkıp yolun karşısına dolaş. Cahit, sen pencerede kal. Hadi yürü. 5 adım atıp bekleyeceksin. 6.'yı atarsan Cahit kafana sıkacak. Cahit, gel. Bekle. Bekle. Arkaya koy elini. Say yürü. Şimdi. Cahit sen de. Bir.
5: İki. Üç. Dört.

Abdülay! Çatılara bak!

0: Ne aldın?
1: Bebe aspirini. Doktora göstermeden bebeğe ilaç verilmez dedi eczacı.
0: Ateş çok yüksek Baki. Böyle aspirinle olmaz. Ne yapacağız?
1: Bilmiyorum. Abiye sormadan doktora da götüremeyiz.
0: Ara o zaman abini. Neden dönmemiş, nerede kalmış sor.
1: Sabahtan beri arıyorum, ulaşılmıyor. Nereden girdik bu işe? Biz ne anlarız çocuk bakmaktan?
0: Ulaşınca abinin yüzüne söylersin bunu. Bana söylenme.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Hastaneye.
1: Üf, abi başımıza ne işler açtın ya? Bekle, bekle beraber gidelim.
2: Abi buyurun.
3: Ustan yok mu oğlum?
4: Ben bakarım oğlum. Sen içeri geç. Geçmiş olsun.
3: Eyvallah.
4: Hangi dağda kurtulduk ara?
3: Sen şimdi bırak dağ bayırı. Birini arıyorum. Kod ismi Yıldırım. Bu Cemal'in çırağıymış.
4: Kara, bana mı soruyorsun?
3: Oğlum şimdi benim işim dağda. Ben dağdaki her tür hayvanı bilirim. Ama ovada yaşayan sensin, değil mi? Sen bileceksin.
4: Benim bildiğim nerede bir operasyon olsa Yıldo paçayı sıyırır.
3: Ha. Derinci mi lan bu?
4: Vallahi bilmem. Ama bildiğim keklik olsa ancak bu kadar seker.
3: Nerede buluruz bu kekliği?
4: Avcı sensin. Ben ne bileyim.
3: İyi. Hele oradan bir temiz hat ver bakalım. Bedava ata da aklın çıkıyor. Bana bak. Gözün kulağın açık olsun, tamam mı?
4: Olur.
3: Bir şey duyarsan, bir şey işitirsen bu verdiğin numaradan arayacaksın. İyice anladın değil mi?
4: Tamam, olur.
3: Şunu da yok et. Yırtıp yok et.
4: Ha. Olur.
3: Hadi eyvallah.
4: Güle güle.
1: Efendim abi.
3: Ha Baki, nedir durumlar?
1: Abi çocuk hasta oldu, hastaneye gidiyoruz.
5: Lan ne hastanesi? Bir bebeğe bakamadınız.
1: Abi ateşini düşüremedik.
3: İyi halt ettiniz. Aferin Baki, aferin.
1: Abi Ayfer...
0: Bu iş böyle olmaz Kara.
3: Olur olur.
0: Bu çocuk bizim yanımızda perişan olup gider.
3: Uzatma. Bakacaksınız dedim. Bakacaksınız. Hadi kapat.
6: Darbelerin gerçekliklerini ancak amatör
7: yapar. Selamun aleyküm.
6: Aleyküm selam. Hoş geldin Zitkifa. Hele gel gel. Hele söyle bakalım. Sen Lokman Hekim'in Abu Hayat suyunun yerini bilir misin?
7: Hayırdır Zaza, sular mı kesiyor? Hamama gidecek durumun yoksa ben götüreyim.
6: Ya ben bu dünyaya doyamadım Zülkifa. Bilir misin?
7: Kara toprak hepimizi doyurur. Ne onun derdindesin?
6: Yok, sen benim derdime çare olamazsın. 2 gram leşem vardı. Torpak dedin, hemen bitirdin beni.
7: Bedra buralardaymış. Suriye'den o da ayrılmış.
6: Bak. Oraya ticaret mücaret falan düşünürsense şimdi hiç sırası değil. Tırmır'ın canına okularmış oralarda.
7: Ya Zaza, mal derdinde değiliz. Şimdi can derdindeyiz. Her gün yüzlerce masumun canı gidiyor Suriye'de.
6: Ya tamam işte. Lokman Hekim'in Abu Hayat suyunu bulursak hallederiz. Merak etme. He?
7: Zaza, hiç can çizilecek zaman değil. Bu işe istesen de istemesen de gireceğiz. Senin akrabaların yok mu Suriye'de?
6: Yeğenim çoktur Suriye'de.
7: İşte. Senin yeğenlerinle bizim canları görüştürüp anlaştıracağız. Onun için de sen beni Kirven'le görüştüreceksin.
6: Yok vallahi ben ölümsüzlük iskirini içmeden aha buradan kapıya çıkmam.
7: İmdat. Oğlum bu dayına ne yedirip ne içiriyorsunuz? Ölümden tırsal olmuş bu.
2: Ağam. Memat abinin ölümü dayımı çok fazla yerinden oplattı. Ama ben dedim reenkarnasyon var. Rahat ol dayı. Gidip gidip geleceğiz. Ama dayımı ikna edemeyim.
6: Oğlum. Ya sen değilsin ki. Eşek olarak gelebilirsin. Ot olarak gelebilirsin. Kaynana dili olarak bilem gelebilirsin. Ya ben Zaza olarak gelmek isteyeyim ha. Sen mi mele eşeği otu?
7: La havle ve la kuvvete. Ya Zaza bırak ölüleri. Dirilerin derdine düş. İnsanlar büyük çile çekiyor.
6: Sen şimdi var git. Ben bu ölümsüzlük meselesini çözeyim. Sonra seni arayayım. Heh. Ulan İmdat basma. Basma. Dikkat et.
2: Ne oldu dayı? Altı üstü bir karınca ondan da mı korkacağız?
6: Ulan hele dikkatli bak bu. Kime benzi?
2: Kime benzi dayı? Yoksa Cevher dayı mı?
6: Oğlum Cevher dayının böyle çalıştığını hiç gördün mü? Bu olsa... Sen o rahmetli Şeyhu dedendir bak.
2: Hak etmediysin dayı. Yahu ne kadar zayıflamış. Dur hele bir parça ekmek getireyim.
6: Sükif sen hatırlarsın ha Şeyhu dayı. Eski tırcılardandır ha. Baba Allah'ını seversen bak. Bensin mi bak.
7: Allah müstahakınızı versin oğlum. Kafayı mı yediniz? Bir defa dünyaya geldik, şerefle geldik, şerefle gideceğiz. Sizin uğraştığınız şeye bak.
6: Bak.
7: Yürü.
6: İmdat! İmdat! Oğlum benim ne yapıp edip bu işi çözmem lazım. Ben öyle karınca marınca olmam. Bak hele zavallı Şeyho'ya bak ne hale gelmiş. Bak.
8: Abi, bu adamlar çok profesyonel. Hangi izi bulsak kaybediyorlar.
9: Ezberimizi değiştirmemiz lazım. Örgüte odaklandık ama... bu iş örgütün boyunu çok aşıyor.
8: Örgüt değilse yabancı servisler mi?
9: Biz önce yerlilere bir bakalım Abdüley. Bir şey bulamazsak sıra yabancılara gelir.
10: Abi, savcı hanım Ragıp'ın ölümünü soruşturmaya başladı. Emniyete gidip ifade alacak.
9: Ben Leyla ile konuşurum.
8: Abi, savcı hanım biraz kurcalasın, belki bir şeyler dökülür.
9: Tozlu dosyalardan tozdan başka bir şey dökülmez.
11: Adaş, alıştın mı İstanbul'a? Bir şeye ihtiyacın var mı?
12: Hiç değişmemişsin. Hala karşındakini kibarlıkla ezmeye çalışıyorsun.
11: Sana iyilik de yaramıyor. Yine psikopata bağlayacaksan görüşmeye gerek yok.
12: Çok uzun zamandır düşünüyorum. Adaşı şanına yakışır bir şekilde öbür tarafa mı göndereyim? Yoksa yanıma mı alayım? Karar veremedim. Dedim işin en doğrusu muhatabına sorayım.
11: Sen psikopatlığı da geçtin. Soracak bir şey yok. Emrime gireceksen buyur. Yoksa topla bavulunu, nereden geldiysen oraya dön. Ha, geldiğin yerden gaz almışsan onlara da fazla güvenme. Senin gibi çok adamı yarı yolda bıraktılar.
12: Devir değişti. Artık dönem benim dönemim. Akıllı ol. Yoksa sana kurşun bile yakmam. Attırırım içeri, bir ömür yatarsın.
11: Bu İstanbul'a hikmete çok. Bundan sonra ya sen ya ben.
13: Bilgisayarı aldık savcı hanım.
14: Müdür bey, maktulün mesai arkadaşlarıyla da görüşmek istiyorum.
15: Emredersiniz savcı hanım. Arkadaşları ifade için alın.
13: Tamam amirim.
15: Yalnız memurlarımızdan biri 2 gündür raporlu. Ama döner dönmez size gönderebilirim.
10: Bana bir emriniz var mı savcı hanım?
14: Yok Cahit.
10: Müsaadenizle. Tertip başınız sağ olsun.
15: Sizin de.
10: Arkadaşlardan biri rahatsızmış galiba.
15: Evet raporlu.
10: Sen bana adresini yazsana şunu.
15: Hayırdır?
10: Savcı hanımdan önce ben bir göreyim. Çocuk okkanın altına gitmez.
15: Olur.
16: Abi nerelerdesin?
3: Buralardayız Eren. Zaten bir ayrılalım dedik. Kurşun yedik.
16: Abi Memati abinin intikamı alınmadıkça bize rahat yok.
3: Gelmedi mi abinler?
16: Yoldalar abi, geliyorlar. Sen bir şey öğrenebildin mi?
3: Vallahi Polat Alemdar'la şaka olmuyormuş. Aha da onu öğrendik.

0: Çok şükür. Seni böyle gördüğüme ne kadar sevindim.
1: Nemati'nin kabrine gitmek istiyorum anne.
0: Daha kötü olmaz mısın?
1: Daha kötü mü? Var mı öyle bir şey?

0: Kapat lan şunu.
1: Yatılacak zaman mı Çakır?
0: Çık dışarı. Çık.
1: Ne yapıyorsun?
0: Çık lan dışarı.
1: Çakır, Memati öldü. Meydan bize kaldı.
0: Memati öldü, beni de yanında götürdü. Çık dışarı. Çık.

0: Bir şey bulabildin mi?
1: Şimdi daha iyiyim. Sorduğun için sağ ol. Asıl siz Cemal'i ne yaptınız?
2: Yıldırım'la buluşmaya götürdük. Sıktılar.
1: Polat Alemdar. Bu iş öyle bir anda çözülecek gibi değil ha. İğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. Ben bu Yıldırım denen kime sorduysam doğru dürüst bir cevap alamadım.
3: Sen ne öğrendin onu söyle. Doğru eğri ben düşünürüm.
1: Vallahi şimdi bu karışık bir adam. Herkesle bir kere yatağa girmiş.
0: Hayırdır Eşref Bey?
2: Konuşmamız lazım.
0: Şöyle geçelim.
2: Tamam.
1: Abdülay. Abdülay. Bu devletin hangi kanadından?
2: Görünmeyen kanadından. Ha.
3: Polat Alemdar, bugüne kadar hiç olmamış bir şey oldu. İhtiyarlardan biri seninle görüşmek için buluşma ayarlamamı istedi.
0: Senin üyelerle bağlantın var mı?
3: Normalde yok. Ama uygun kanallarla bana haber gönderdiler. Ben de çok şaşırdım.
0: 2000 yıllık geleneği mi değiştiriyorlar?
3: Bunun bedeli var Polat Alemdar. Demek ki bedelini göze almış.
0: O zaman biz de bir şeyleri göze alacağız. Görüşeceğiz Eşref Bey.
3: Bölgesel KGT dosyasını inceledin mi?
0: Başkan çok iyi bir proje geliştirmiş. İşin büyük bir kısmını çözmüş.
3: O dosyayı yeni başkan seçilince vermemiz lazım.
0: Dosyayı verirsek çocukların hayatı tehlikeye girer.
3: Böyle bir şeyi ihtiyarlardan saklayamayız.
0: Ben oluşumu tamamladıktan sonra saklamamıza gerek kalmayacak. O zamana kadar kimseye bir şey söylemeyeceğiz.

0: Ne yaptın Cahit?
1: Hiçbir şey yapamadım. Ragıp'ın bilgisayarıyla oynanmış. Oynayan muhtemelen aynı ekipten başka biri. Hastayım diye işe gelmiyormuş. Evine gittim, evi boşaltmış gitmiş.
0: Bu ne biçim iş arkadaş? Neye elimizi atsak kuruyor?
1: Abdüley, abiye söyle yeni ekip kuralım. Zayıf kalıyoruz.
0: Cahit, ben de biliyorum da nasıl söyleyeceğiz?
1: Bunların her kurumda elemanları var. Onlar bizim her şeyimizi biliyor, biz hiçbir şey bilmiyoruz.
2: Abdüley,

0: İhtiyarlardan biri bizimle görüşmek istiyor.
1: İhtiyarlar başkanı seçilmiş mi?
0: Yok.
1: Abi hadi, ülke karışık. Bizim kafamız karışık. Bölge karışık. Bir güvendiğimiz ihtiyarlar vardı. Onların da kafası karışık.
0: Abdüley. Bu olayların hiçbiri tesadüf değil.
1: Bu nedir abi?
0: KGT'nin bölgesel yapılanması.
1: Abi KGT'nin bölgesel olanını mı kurmuşlar?
0: Hı hı.
1: İyi fikir.
0: Başkan öldürülmeden önce bu işle uğraşıyordu. Artık gerisini biz getireceğiz.
1: Abi bunlar senin emrinin altına girecekler mi?
0: Gerekirse tek tek ikna edeceğiz. Ülkenin, bölgenin geleceği buna bağlı.
2: Reenkarnasyon veya ruh göçü, ruhun sürekli olarak tekrar bedenlendiğine inanan spiritüalistlerin bu olaya verdiği addır. Reenkarnasyon kavramı Asya dillerindeki telasüh kavramından biraz farklı olmakla birlikte benzerlik arz eder. Günümüzde ruh göçüne inanan insanların sayısı 1 milyarı aşmaktadır.
3: Gel onu geç geç. Neye göre gelsin? Bize sorular mı? TC kimlik numarasını sorular mı? Lan nasıl gelsin?
2: Dayı, bunu bir hocaya mı sorsak? Kendi cahil kafamıza karar vermesek?
3: Sen dayına cahil mi değişin?
2: Estağfurullah dayı. Ben kendim için dedim.
3: Ben cahil adam sevmem. Kalk git, akıllanana kadar da gelme. Kalk.
4: Dayı. He? Kirve geldi.
3: Hadi.
4: Buyurun.
3: Hoş gelmişsin.
5: Hoş bulduk
3: Kirve.
5: Saza.
3: Gel.
5: Hoş bulduk.
3: Gel gel otur. Sen bu Lokman Hekim'i bilir misin?
5: Valla Lokman Hekim'i bilmeyeyim de sen bizim neler çektiğimizi bilir misin?
3: He, biraz Silkif bahsetti. Ama üzülmeyin. Bu imdat değil ki, dünyaya yeniden gelmişsin.
5: Gelip ne diyeceksin Saza? Yıllarca zulüm çekmişiz. Bir daha mı çekelim?
3: Kirem, ben Saadet'im. Gel İstanbul'a yerleş. Burada yaşa. Ne işin var senin Suriye'de?
5: Zaza, toprağımız orada. Akrabalarımız orada. Öyle bırakıp gelmeyi mi?
3: E niye? Şimdi geldin ya.
5: Kaçtığımızdan gelmedik. Meseleleri halletmek için geldik. Sen de bundan kaçışın yok. Bize yardım edeceksin.
3: Şimdi ben bu kafayla sen nasıl yardım edem? Ben Zülkifa'ya dedim. Ya benim kafam başka yerde.
5: Zaza, Esat bizi adam yerine koymuyordu, bu olaylar oldu. Güya bize haklar tanıdı. İlk fırsatta dönüp yine bizi vuracak. Örgüt bunu fırsat bildi. Esat'la anlaştı. Hem Türkiye'de taşeronluk yapıyor, hem de Suriye'de milleti ayaklandırıyor. Bu iş bitince yine faturanın bize kesileceğinden korkuyorum.
3: Ya Araplarla anlaşın. Ölüm var ha.
5: Hangisiyle? Sünniler farklı, Aleviler farklı, Hristiyanlar ayrı. Bizi bir araya getirecek güçlü biri lazım.
3: Kirvem, sen sayarım. Ama bu dünyada en kötü şey Arap olmak. İki tarafı bir araya getirirsin, birbirlerini yerler, sonra sen kötü olursun.
5: Zaza, Polat Alemdar'la hukukum var. Bizi görüştürmen lazım.
3: Polat Alemdar'ın yoldaşı ölmüş. Durumu benden fena. Hele biraz bekle, bekle.
5: Zaza, peşimde dolaşanlar var. Benim milleti bir araya getirmek için uğraşmamı istemeyenler var. Elimi çabuk tutmazsam beni götürürler.
3: Ne Nasıl? Benim olduğum yerde sağ bir şey olmaz. Sen hele kapını sağlam tut. İmdat!
4: Buyur dayı.
3: Kirvenin evinin oraya yegenlerimin bıçkınlarından gönder. Kirven rahat etsin.
4: Tamam dayı.
6: Evladım biliyorsun. Polat, Nemati'nin kabrini özel bir yere yaptırdı ki insanlar rahatsız etmesin.
7: Benden rahatsız olmaz ki Ömer baba.
6: Yok, seni demiyorum evladım. Belki takip ederler. Açığa çıkar diye bir süre kimse gitmeyecek dedi.
7: Ömer baba, dayanamıyorum.

0: Peki Memati'nin kabrini tahrip ederlerse buna dayanabilir misin?
1: Dayanamam, haklısınız. Ama ben yine de yanına gitmek istiyorum.
0: Peki evladım. Palat'la konuşalım. Belki seni kendisi götürmek ister.

0: Gece oldu.
1: Kaç gündür telefonu kapalıydı. En azından geleceğim dedi kızım. Gelir birazdan Polat.

0: istiyorum laptopta oynamak.
1: Sen bu oyunu görmedin ama daha. Al bakalım.
0: Yemek yiyeyim diye yapıyorsan oyunda oynamayacağım.
1: Niye yemiyorsun Elif?
0: Çünkü babam gelecek. Babamla birlikte.

0: Abi, ne olursun beni Memati'nin yanına götür.
1: Götüreceğim gülüm, götüreceğim.
0: Şimdi gidelim. Beni orada bırak, sen dön.
1: Elif'i bir göreyim, gidelim gülüm. Geç otur.

0: Buldunuz mu katilleri?
1: Bulduk annem. Elif odada mı?
2: Leyla ile odada.
3: Senin ne yiyecekmiş?

0: Elif?
1: Konuşmuyorum seninle. Sen beni sevmiyorsun.
0: Ben seni çok seviyorum.
1: Hayır, sevmiyorsun. Sevsen yanımdan ayrılmazsın.
0: Ama işlerim var kızım.
1: Beni de götür o zaman. Sarılma bana.
0: Niye?
1: Sen de Memati gibi öleceksin. Beni yalnız bırakacaksın.
0: Ben kızımı hiç bırakır mıyım? Hı? Hiç bırakır mıyım ben kızımı? Hiç bırakır mıyım?

0: Abdüley, istihbaratta bir adam varmış. Sicil numarasını veriyorum. Yaz. 3-4-7-8-4-5.
1: Hayırdır abi?
0: Yıldırım'ın sorgusunu yapan istihbaratçı bu. Kimdir, nerededir öğren.
1: Tamam abi.

0: Geldi mi haber?
1: Abi haber geldi. Ama kaynağı ne kadar doğru bilemiyorum.
0: Neredelermiş bunlar?
1: Abi, güvenmediğimiz adamın istihbaratıyla bir yere gidilmez. Bana biraz daha zaman ver.
0: Yürü. Bunca zamandır ölmedik. Şimdi mi pusuya düşüp öleceğiz? Yürü.
1: Abi, ayağım bile sakat.
0: Elimizle sıkacağız. Ayağımızla değil. Değil mi? Hadi yürü.

0: Benden habersiz gelmeyeceğine söz ver.
1: Benim yüzümden oldu. Kaderinden kaçar gibi benden kaçtı ama bırakmadım yakasını. Ne kör kurşun öldürdü sevdiğimi, ne düşmanları. Ben öldürdüm. Ellerimle toprağın altına gömdüm.
0: Sen mi?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Günaydın!
3: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
2: Ne?
3: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Sedam.
2: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor.
3: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
2: Paris'e gelemem, saf işim, ödevim var.
3: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
4: Sedam'la bak fizikte eksiğim var diyor.
2: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
3: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
5: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
6: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
2: Aa, önce onu halletmek lazım.
5: LGS'de de yanında.
7: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
6: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
7: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
8: Daha omuzdan böyle gövdenle.
6: Aa!
7: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
6: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
7: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
6: Pet otel var.
7: Daha bir sürü şey var ama yani.
6: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
7: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.

0: Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
2: Artık bir kahve de bekliyoruz.
3: Çok isteriz.
2: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
6: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Genç durmak bilmiyorlar.
7: Gençliğini ne söyleniyorsun H5?
6: Devrelerim şişti, H5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
7: Şarj olmaya mı?
6: De şarj olmaya.
8: H5'i durdurabilirsen.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün pilicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
3: Şu probisi bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
5: Anlıyor, yapamıyor.
4: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
6: Bari kötü ayrılmayalım.
4: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
7: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
8: Şoka gidelim.
1: Faber-Castell, Pritt ve Rotring ürünleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
9: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar.

0: bakın.
1: Tam da leslik. Sevince.
2: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olur.

0: olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
1: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bu fiyatları gören herkes şokta. 10 kilo Bingo Matik beyazlar ve renkliler toz deterjanı 449 liraya hem şokta hem cepte şokta.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
8: Ve bit kararı geldi. Dolu toz fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
9: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
10: Her anın Double Shot Ice Break.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün pilicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
4: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
5: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
6: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Heinz Ketçap 109 lira, Heinz Mayonez 129 lira.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
9: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Osmo Cool.
10: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
9: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
11: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
12: Bu sezon dilde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
13: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
14: İşte bu be.
15: Bir menüyle tüm gün top gezen çok.
16: Aynen öyle abi.
13: 185 TL'den başlayan fiyatları, curly fries'lı tavuk burgeri, büyük doy curly menü Arby's'de.
17: Bir küçük kutudan, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
18: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
19: Hadi başlamalıyız.
20: Ooo.
19: Çayla şamalas.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Nasılsın?
1: Kötüyüm.
0: Sistem halindesin değil mi?
1: Çok.
0: Yeter diyorsun değil mi?
1: Yetmedi mi çektiğim diyorum.
0: Hazreti Mevlana diyor ki, sopayla kilime vuranın amacı kilimi dövmek değil, tozunu almak. Allah sana sıkıntı vermekle tozunu, kirini alır. Niye kederlenirsin?
1: Ben gönül ehli değilim. Sizin baktığınız gibi bakamıyorum.
0: Nereden bakarsan bak, Allah zalim değildir. Merhamet sahibidir. Rahman ve Rahim'dir.
1: Memati öyle dağladı ki ciğerimi. Söz kâr etmiyor. Etse de gönül dinlemiyor.
0: Peki, ne dindirir acını?
1: Memati'nin ölmemiş olması.
0: Memati ölü değil ki. Yok olmadı. Ama sen özüne dönmezsen kendini yok edersin. Memati yine ölmemiş olur. Fakat Polat'ı öldürürsün. Polat var olduğu müddetçe mematiler var olacak.

0: Ne zaman emekli olmuş bu herif?
1: 3 yıl önce abi. O zamandan beri burada çalışıyor. Nuri Bey burada mı?
2: Burada. Kim diyelim?
0: Polat Alemdar.
2: Polat Alemdar geldi efendim. Peki. Buyurun.
3: Alo, buyurun. Sağ olun.
4: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Buyurun.
4: Kızım bize kahve söyle.
2: Tamam.
4: Nasıl içersiniz?
0: Teşekkür ederiz. Acelemiz var.
4: Buyurun. Buyurun. Tekrar hoş geldiniz. Sizinle tanışmak benim için büyük bir şeref. Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Teşkilatta görev yaparken sorguladığınız örgüt elemanı ile ilgili bilgi alacaktık sizden.

0: Bu şahsa ilişkin raporumu okudunuz mu? Ben tam ne yazdığımı hatırlayamıyorum şimdi.
1: Pek olumsuz bir şey yazmamışsınız hakkında.
2: Haber elemanı olarak mı kullandınız?
0: Öyle olsa hatırlardım. Sizin için bu adam neden bu kadar önemli?
2: Memati'yi suikast tertip eden bu.
0: Başınız sağ olsun. Duyunca çok üzüldüm.
2: Nuri Bey, hatırlayacağınız her şey bizim için çok önemli. Lütfen iyi düşünün.
0: Hangi eylemden alınmış bilgisi var mı? Belki oradan bir şeyler hatırlarım.
2: Yardım ve yataklıktan alınmış.
0: Vallahi Polat Bey, o kadar çok adam aldık ki hatırlayamıyorum.
2: Bir şey hatırlarsanız bize haber verin.
0: Elbette, kusura bakmayın, yardımcı olamadım.

0: Efendim Nuri.
1: Mete Bey, çok acil görüşmemiz lazım.
2: Bu ne yeğenim, Oli?
3: Kirve dayı, belediye böcekleriyle açtım.

0: Bunlar da tam keklik avlamaya yer söylemişler.
1: Ben sana dedim abi.
0: Şimdi buradan kaçsan kaçamazsın, ölsen ölemezsin. Bunlar bizi yakalatıp işkence çektirecekler ki Yıldırım namı iyice yürüsün. Anlaşıldı. Memati'den sonra paket biziz.

0: Ne oldu Nuri? İşinden memnun değil misin? Başka bir yere mi yerleştirelim?
1: Mete Bey, konu başka. Bugün Polat Alemdar gelip birini sordu.
0: Kimi sordu? Yardımcı olsaydın.
1: Size danışmadan bir şey yapmak istemedim. Sorduğu şahıs örgütte ama teşkilatta da çalışan biri.
0: Bizimkilerden biri mi?
1: Yok efendim, Mete Aymar'ın ekibinden.
0: Bana bundan daha büyük bir hediye veremezdin. Dile benden ne dilersen.
1: Başımızdan eksik olmayın, bize yeter efendim.
0: Nuri, bu ikimizin arasında sır kalacak. Kimsenin haberi olmayacak.
1: Emredersiniz efendim.
0: Aziz! Bana Mete'yi bul, görüşeceğim.
2: Emredersiniz efendim.
0: Şimdi bakalım kim kimin emrine girecek, görüşeceğiz adaş.
2: Hoş geldiniz. Bu taraftan.

0: Geldiğiniz için teşekkür ederim.
1: Davetinize çok şaşırdım. 2000 yılda oluşturulan gelenekleri, kuralları bir kenara koyup bana kimliğinizi deşifre edecek kadar önemli ne olabilir merak ediyorum.
0: 2000 yıldır bu millet için var olan teşkilat, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bunu engellemek için her şeyi göze aldım.
1: 2000 yılda Çinlilerin, Moğolların, Haçlıların, emperyalistlerin yok edemediği teşkilat nasıl bir anda yok olma tehlikesine girdi?
0: Dışarıdan gelecek hiçbir tehdit teşkilatı dağıtamaz. Çünkü kurullarımız, geleneklerimiz her türlü tehdidi bertaraf edecek şekilde oluşturuldu. Ancak bu sefer tehdit içimizden kaynaklanıyor.
1: İhtiyarlar daha önce de görüş ayrılıkları yaşamış olmalı. Bu kadar kolay yıkılacağınızı sanmıyorum. Sizin yıkılmanız milletin felaketi demek. Bunu göze alacak kadar fikrinde sabit olan var mı aranızda?
0: Maalesef. Basit bir görüş ayrılığının çok ötesinde olanlar Polat Alemdar.
1: İhanetten mi bahsediyorsunuz?
0: Başkanın öldürülmesi sence ne ifade ediyor?
1: Başkanı öldüren yabancı ülke elemanları da olabilir.
0: Polat Alemdar, başkanın kimliğini bizden başka bilen bir tek sen varsın.
1: Başkan öldürülmeden önce bana mematiyle ilgili bir şeyler söyleyeceğini iletmişti.
0: Başkan, içimizdeki bölünmeyle ilgili çok huzursuzdu. Senden bu olaya el atmanı isteyecekti. Maalesef ömrü yetti.
1: Benden ne yapmamı bekliyorsunuz?
0: Heyete girmeni istiyorum.
1: Ben orada faydalı olabileceğimden emin değilim.
0: Ben seni başkanlık için önereceğim. Önerebilmem için heyete girmen lazım. Polat Alemdar, ihtiyarlar heyeti milletimizin beyni. Devletin kurumları da sinirleri. Beyin felç olursa sinirler hiçbir şeye yaramaz. Devletin ve milletin bekası için bu görevden kaçamazsın.

0: arkadaş, aklını her zaman takdir etmişimdir. Benden cesur değilsin ama daha akıllısın. Kimin yanında yer alacağını iyi biliyorsun.
1: Akıllı adam cesaretini göstermez arkadaş. Gerektiği yerde gücünü gösterir.
0: Sen buraya bana güç gösterisi yapmaya mı geldin?
1: Yok. Sana bir şans vermeye geldim.
0: Yine boş konuşacaksan vaktimi harcamam.
1: Memati Baş'a suikast düzenleyen senin eski adamlarından Yıldırım. Polat Alemdar'a bunu söylemeden önce sana son bir şans vermeye karar verdim.
0: Beni Polat'la mı tehdit ediyorsun?
1: Adaş, ben senin gibi tehdit etmem, yaparım. Polat Alemdar bu işi öğrenirse seni Amerikalılar bile kurtaramaz.
0: Ben buralarda yokken bu Polat Alemdar sizi ne çok korkutmuş böyle.
1: Ben diyeceğimi dedim adaş. Ülkeyi terk etmek için 24 saatin var. 24 saat sonra Polat Alemdar seni öğrenecek.

0: Efendim, ne yapmamızı emredersiniz?
1: Açık açık ihtiyarların içinde hain olduğunu söylüyor.
2: Abi, birbirlerini bile tanımıyorlar ki. Hain olduğunu nereden biliyor?
1: Hain olduğunu bilmek için yüzünü görmesine gerek yok Abdüley.
3: Abi, güvendiğimiz bir tane yer kalmıştı. Orası da mı dağılıyor?
1: Kendimizden ve vicdanımızdan başka güvenecek hiçbir şeyimiz yok. İhtiyarların içinde hain varsa bulup temizleyeceğiz. Bu milletin geleceği oraya bağlı.
4: Abi, Mete Bey geldi.
1: Yok Derhan. Şimdi uğraşamam Mete'yle.
4: O Mete değil abi. Aymar.
2: Onun ne işi varmış Türkiye'de?
1: Her yer karıştı. Gelmese şaşardım. Al Erhan, bakalım niye gelmiş.
4: Buyurun.

0: Hayırdır Mete Bey? Amerika'da canın mı sıkıldı, kalktın geldin?
1: Annem rahatsız, ziyaretine gelmiştim. Kötü bir tesadüf sonucu sizi görmem gerekti.
0: Buyurun, sizi dinliyorum.
1: Öncelikle başınız sağ olsun. Memati bu memlekete büyük hizmetleri olan bir arkadaşımızdı.
0: Sağ olun.
1: Duydum ki bir süre bizim için haber elemanı olarak çalışan bir örgütçüyü arıyormuşsunuz.
0: Yıldırım denen senin elemanın mıydı?
1: Bize haber taşıyan bir süre elemandan biriydi. Ben yurt dışına çıkınca irtibatım koptu. Kimlerle ne işlere girdi bilmiyorum.
0: Nasıl buluruz?
1: Araştırmam, eski kaynakları yoklamam lazım. Ama size söz, bulup size getireceğim. İstedim ki bunu benden duyun, başkalarından değil.

0: Abi Mete'yi neden bıraktın? Alıp sorgulasaydık.
1: Adamın ömrü bu işlerde geçmiş Abdüley. Biz konuşturana kadar iş işten geçer.
0: Ne yapacağız abi? Sen dediklerine inanıyor musun?
1: Mete bize bir şey vaat etti. Vaat ettiklerini yerine getirirse söylediklerine inanırım. Yok getirmezse... o zaman alır sorgularsın.
2: Abi Mete gelmeden önce başka bir şey anlatıyordun. Bir karar verdin mi?

0: Başkan bölgesel KGT'yi faaliyete geçirmek için bir sistem kurmuş. Sistemi aktive edince çocuklar toplanma merkezine gelecekler.
1: Abi toplanma merkezi nerede?
0: İstanbul'da. Abdülay, bu işle bizzat sen alakadar olacaksın.
1: Abi başkanla görüşmek isteyecekler.
0: Herkes için ayrı ayrı verilmiş güvenlik parolaları var. Bu parolaları duyunca söylediklerini yapacaklar.
1: Tamam da abi ne zamana kadar?
0: Hepsi bir araya gelene kadar başkanın ölümünü gizleyeceğiz Abdülay. Toplandıklarında karşımıza alıp konuşacağız. Amaçlarında bir sapma olmadığını görünce itaat edecekler.

0: 24 saat içinde intikaller başlayacak Abdurrahim.
1: Tamam abi.

0: Şeref Zazaoğlu. Bedri Ağa dün seninle görüşmüş. Sana bir şey söyledi mi?
1: Bana çok söz söyledi de... ben anlamadım.
0: Sen bize söyle. Belki biz anlarız.
1: Sen bu genç yaşında ne anlayacaksın?
2: Dayı, kapıda yatanlardan biri bizimkilerden değil.

0: Tanıyor musunuz bunu?
1: Yok, tanımıyoruz.
0: Niye bakıyorsunuz o zaman?
1: İşte tanımak için.
0: Zaza, ifadeni almamız lazım.
1: Ben avukatsız ifade vermeyi sevmiyim. Ya artık yaşlandım, ne söylediğimi bilmiyim. Onun yanında daha iyi ifade vereyim.
0: Avukatlık bir şey yok. Sen zanlı değilsin ki.
1: Yok ya. Ben avukatım Allah'a mele gelen. İmdat.

0: para züpkarı. Dayım sen o Suriyeli adamlarla görüşecek. Beğenirse kirvesiyle kavuşturacak diye.
1: İhtiyarlar mevzusunu ne yapacağız?
2: Başkan vekiliyle konuşup öyle karar vereceğim.
3: Abi sen vekili tanıyor musun?
2: Biraz sonra tanışacağız Abdülhamit.

0: gündemi açıyorum.
1: Sayın Vekil, gündeme geçmeden önce benim bir önerim olacak.
0: Buyurun.
1: Heyette bir üyelik boşalmış durumda. Öncelikle bu seçimin yapılıp yeni üyenin belirlenmesini istiyorum.
0: Önce başkanlık seçimini tamamlayalım. Daha sonra üye seçimi de yapılacaktır.
1: Heyet tamamlanmadan başkan seçilmesinin meşruluğuna gölge düşer.
2: Ben bu hususta üyelik seçiminin önce yapılması taraftarıyım.
3: Sayın Vekil, geleneklerimiz açık. Öncelikle başkanı seçmemiz gerekir.
0: Heyete yeni üye seçmek uzun ve iyi düşünülmesi gereken bir süreç. Adayları belirlemek için bile uzun bir zamana ihtiyacımız var.
1: Benim herkesin üzerinde ittifak edeceğini düşündüğüm bir adayım var. Polat Alemdar.
0: Polat Alemdar'ın milletimize olan bağlılığı ve hizmetleri tartışılmaz. Kendisi heyetimiz için mutlaka büyük bir kazanç olacaktır. Ancak 2000 yıllık tarihimiz bize şunu öğretmiştir ki aday ne kadar iyi ve üstün olursa olsun bu heyette üye seçmenin prosedürleri vardır. Ve bunları atlayıp doğrudan bir sonuca varmak heyet için çok yanlış olur.

0: Arkadaşlar, olağanüstü bir durum nedeniyle toplantıya ara veriyorum.
1: Efendim, Yıldırım'ın yerini tespit ettik.

0: Polat Alemdar. Burayı sana kim söyledi?
1: Önemli olan kimin söylediği değil, öğrenebilmiş olmam. Ben öğrenebiliyorsam başkası da öğrenebilir. Maalesef zafiyet içerisindesiniz.
0: Zafiyet göstermeye mi geldin? Yoksa bizim zafiyetimizin bedelini ödetmeye mi geldin?
1: Açıkçası ben ne kararlar aldığınızı öğrenmeye geldim.
0: Bunlar seni ilgilendirmez. 2000 yıllık geleneklerimizi seninle tartışacak.

0: ülkede olan her şey beni ilgilendirir. Hem başkanın hem Memati'nin ölümü bana olduğu kadar size de verilmiş bir mesaj. Sizi bilmiyorum ama ben bunun ne olduğunu öğrenmeye kararlıyım.
1: Ne başkanın ne Memati'nin ölümleriyle ilgili senden fazlasını bilmiyoruz. Bırak da işimizi yapalım. Bu teşkilat canının istediği zaman sorgulayabileceğin, hesap sorabileceğin ya da muhabbet edebileceğin bir teşkilat değil.
0: Benim bu kuruma olan saygımı zorluyorsunuz. İçinizdeki ihaneti kesip atmadan hiçbir konuda karar verme hakkınız yok.
1: Haddini aşıyorsun. Senden daha önemli işlerimiz var.
0: Bana ve size karşı çok büyük bir oyun oynanıyor. Eğer bu oyunun içindeyseniz, bunun bedelini size ödetirim. İçinde değilseniz, bana izin verin, bu oyunu çözeyim.
1: Seni yeteri kadar dinledim. Polat Alemdar'ı dışarı çıkarın.

0: Efendim, Yıldırım içeride. Güvenlik yüksek. Dışarıda 6 kişi saydık. İçeride Yıldırım dahil 5 kişi var. Giyimlerinden örgütçü olduklarını tahmin ediyoruz.
1: Girip alalım mı efendim?
2: Yok. Polat'ın adamını ara. Görüşmek istediğimi söyle.
3: Efendim.
1: Mete Bey Polat Bey'le görüşmek istiyor.
3: Konu nedir?
1: Yıldırım'ın yerini bulduk.
3: Abi Mete'nin adamı arıyor. Yıldırım'ın yerini bulmuşlar.
4: Söyle biz gelene kadar hiçbir şey yapmasınlar.
3: Biz gelene kadar harekete geçmeyin.
4: Bas Cahit.
3: Tamam, adresi aldım.
1: Efendim, Polat Alemdar kendisi gelene kadar harekete geçmemizi istemiyor.
2: Çevreyi kontrol altına alıp bekleyin.
1: Emredersiniz efendim.
5: Tam serviyle uğraşırken şimdi de pusat patladı.
6: Ömrün pusatla selviyle geçti. Sen ne zaman kendi hayatını yaşayacaksın?
5: Benim hiç hayatım olmadı ki. Bütün sorunlar çözülse de kendi hayatımı nasıl yaşayacağım bilmiyorum.
6: Ben öğretirim. Müsaade edersen.
5: Keşke.
6: Ne keşke?
5: Keşke müsaade edebilsem.
7: Efendim?
6: Önemli mi Aziz?
7: Arkadaşlar aramışlar. Adaşınız Polat Alemdar'ın yanına gitmiş.
6: Nasıl yani?
7: Efendim, ben de sizin gibi şaşırdım ama maalesef gelen bilgi doğru. Şu anda Polat Alemdar'ın ofisinde.
6: Blöfümüzü görmediyse biz de rest çekeriz.
7: Anlaşıldı efendim.
6: Nereye?
5: Ben gideyim şimdi. Sonra gelirim.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
3: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
2: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
4: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
3: Aa!
2: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
3: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
2: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
3: Pet otel var.
2: Daha bir sürü şey var ama yani.
3: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
2: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
5: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
3: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
2: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
6: Çok isteriz.
2: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
0: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
1: Rams.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
12: Sen seversin bir yavrum.
11: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
15: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
13: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Otomobil piyasası durgun.
2: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
3: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün pilicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
4: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
3: Anlıyor, yapamıyor.
4: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
5: Bari kötü ayrılmayalım.
4: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
6: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
7: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira. Metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
8: Bugün anneme onu göster.

0: gösterdim.
1: Şaka.
0: Normalde kimseyi beğenmez. Bayıldım. Çok tatlı diyor.
2: True Love. Anneler de bayılacak. Anneanneler de. Yeni aşkınız True Love.
3: Beğendim.
4: 9 kere 6.
5: 54.
4: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
5: Dik.
4: Bucbucu kokur. Zehir gibi. Ak sesli olalım. Şu kampanyayı da bir

0: İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Bütün filicin kilosu %20, bagetin kilosu %31 indirimle 99 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler, artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.

0: Miskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
2: Break. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
3: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
6: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
8: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
9: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
10: Arkadaşlar, size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
11: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
10: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
12: Bu sezon Bilde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
13: Abi motor komple gitmiş.
14: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurdum. Yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye...

0: Paran faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu. Obseso. Yeah.
1: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman o.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: İstediğin gibi siz gelene kadar harekete geçmedik. Yıldırım içeride ve sağ olduğuna eminim.
1: Kimden öğrendiniz Yıldırım'ın burada olduğunu?
0: Polat Alemdar, bu ülkede kimin ne yaptığını biraz bilirim. Hayatımız bu işlerle geçti.
1: Soruma cevap vermedin ama.
0: Ben sana adamı vereceğimi söyledim. Sözümü yerine getiriyorum.
2: Efendim, harekete geçelim mi?
1: Tamam, siz gidebilirsiniz. Gerisini ben hallederim.
0: Polat Alemdar, adamlar kalabalık. Bırak yardım edelim. Adamı öldürecek olsam sana haber vermezdim.
1: Madem öyle, Abdüley ve Cahit dışında benimle binanın içine kimse girmeyecek. Hareketimi bekleyin. Dışarıdaki güvenliği halledince etrafı sarıp bekleyeceksiniz.

0: Dışarı çıkan olursa kesinlikle öldürmek için ateş etmeyeceksiniz.
1: Merak etmeyin. Biz de size kadar bu işin çözülmesini istiyoruz.
2: Koru beni.

0: Elinde bir şey var. Siyanür yuttu.
1: Nemati'yi kim öldürttü?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

Efendim merhabalar, ben Belma Belen. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, güzel yurdumuzu adım adım gezmeye ve sizler için geceyi gündüz yollarda olmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız yeşille mavinin buluştuğu Cevizler Diyarı, Bitlis'in güzel mi güzel ilçesi Adil Cevaz. Her zaman olduğu gibi çayınızı kahvenizi alın, şöyle rahatça arkanıza yaslanın. Eğer hazırsanız programımız Bitlis Adil Cevaz'da tüm hızıyla tüm güzelliğiyle hemen başlıyor.

Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bitlis'in güzel ilçesi Adil Cevaz'da tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle hemen başladı. Efendim, ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Mükemmel bir Adil Cevaz bölümü sizi bekliyor. Adil Cevaz coğrafi işaret almış, ceviziyle ünlü. Evet değerli izleyenler, bu ilçede yeşil var mı?

Abi var, tarih var, doğa var, ceviz var, tarımsal zenginlik var, tarihsel zenginlik var, mükemmel lezzetler var, sıcacık, misafirperver insanlar var. Ve değerli izleyenler, Adil Cevaz Van Gölü'nün kıyısında Süphan Dağı'nın eteklerinde kurulmuş Bitlis'in en güzel ilçelerinden birisi. Burası tarımsal anlamda ön plana çıkan bir ilçe ve tarımsal anlamda ceviz önemli bir değer. Adil Cevaz'ın ekonomisi için son derece önemli bir tarımsal ürün ve aynı zamanda muhteşem sahilleri, muhteşem kumsallarıyla, kaleleriyle Adil Cevaz gerçekten görülmeye değer bir ilçe. Efendim Van Gölü Adil Cevaz'ın güzelliğine güzellik katıyor. Aslında Van Gölü'nün en berrak, en temiz sularının belki de bulunduğu yer Adil Cevaz. Evet efendim, sahil boyunca gerçekten Adil Cevaz ilçesinde mükemmel görüntülere, mükemmel manzaralara tanıklık etmeniz mümkün. Hem su sporları konusunda hem yamaç paraşütü konusunda gerçekten ön plana çıkan bir ilçe. Turizmin parlayan yıldızı. Mutlaka görülmesi gereken bir yer ve inanılmaz lezzetli bir mutfağı var. Programımız içerisinde Adil Cevaz'ın doğal güzellikleri, yöresel lezzetleri, tarımsal zenginlikleri bol bol olacak. Aynı zamanda bu yıl ilk kez düzenlenen Adil Cevaz'da buluşalım sloganıyla start alan festivale dair renkli görüntüler de ekranlarınıza gelecek. Efendim elimizden geldiğince bu mükemmel doğanın içinde, doğanın sarıp sarmaladığı Adil Cevaz'da güzel bir bölüm hazırlamaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz. Kusurumuz olduysa affola. O halde ne diyoruz? Belma Belen'le geziyoruz. Adil Cevaz'da başladı diyoruz.

Değerli izleyenler, programımız Cevizler Diyarı Bitlis'in güzel mi güzel ilçesi Adil Cevaz'da tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, Adil Cevaz mavi ile yeşilin buluşma noktası, ama Adil Cevaz aynı zamanda tarihle doğanın buluşma noktası. Evet değerli izleyenler, hem tarihsel anlamda hem doğal güzellikler anlamında Adil Cevaz müthiş bir zenginliğe sahip. Değerli izleyenler, burası Cevizler Diyarı. Doğal güzellikleri, muhteşem kumsalı, Van Gölü ve değerli izleyenler kaleleriyle ünlü bir ilçe. Evet değerli izleyenler, burada gezilmeye, görülmeye değer mükemmel kaleler var. İşte şu anda onlardan birindeyiz. Adil Cevaz ilçesi için sembol bir eser, sembol bir yapı, geçmişten günümüze uzanan Adil Cevaz ilçesinin tarihine ışık tutan mükemmel bir kale. Evet değerli izleyenler, şu anda tam da o noktadayız. Kale boyu mevkiinde Adil Cevaz Kalesi'nin önündeyiz. Oldukça yüksek bir noktada sarp kayalar üzerine inşa edilen Adil Cevaz Kalesi, buraya gelen turistleri ve misafirleri tüm ihtişamıyla, tüm heybetiyle selamlıyor. Değerli izleyenler, bulunduğumuz yerde manzara inanılmaz güzel. Şu anda Adil Cevaz, ceviz ağaçları, Van Gölü tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde ve tanıklık ettiğimiz manzara adeta tablo gibi, adeta kartpostal gibi. Efendim, Van Gölü'nü ve Adil Cevaz'ın güzelliğini şöyle alabildiğine, kaleyle birlikte tüm güzelliğiyle görmek istiyorsanız burası sizin için ideal bir nokta. Ancak efendim, Adil Cevaz'ın dört bir yanında mükemmel güzelliklere, muhteşem manzaralara tanıklık edebileceğiniz birçok yer var, birçok nokta var. Adil Cevaz ilçe merkezine mesafemiz 4-5 kilometre. Evet değerli izleyenler, biraz da tarihi Adil Cevaz Kalesi ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Adil Cevaz Kalesi'nin tarihi Urartular dönemine uzanıyor. Urartular döneminde inşa ettiği düşünülüyor. Evet efendim, tarihe ışık tutan bir kale, birçok medeniyete ev

sahipliği yapan bir kale ve tarih içerisinde restorasyon çalışmasına tabi tutulan bir kale. Şu anda önünde bulunduğumuz Adil Cevaz Kalesi, Evliya Çelebi bile seyahatnamesinde muhteşem Adil Cevaz Kalesi'nden bahsetmiş. Evet, çok sayıda ziyaretçisi var. Gezilmeye, görülmeye değer Adil Cevaz'da çok fazla yer var. İşte onlardan biri de Adil Cevaz Kalesi. Efendim, tarihi Urartulara kadar dayanıyor. Tarih içerisinde restorasyon çalışmasına tabi tutulmuş. Ancak surlar, kuleler Orta Çağ'la tarihlendiriliyor. Buram buram tarih kokan Adil Cevaz ilçesinin sembol yapılarından biri ve Adil Cevaz Kalesi gibi ilçede gezilmeye, görülmeye değer mükemmel kaleler var. Tüm ihtişamıyla, tüm güzelliğiyle, tüm tarihi dokusuyla işte Bitlis Adil Cevaz, işte Adil Cevaz Kalesi.

0: Adil Cevaz'ın cevizi ve ceviz reçeli çok seviliyor.
1: İzleyenler, bugün Yeşil'le Mavi'nin buluştuğu Cevizler Diyarı Bitlis'in güzel mi güzel ilçesi Adil Cevaz'dayız. Efendim, Adil Cevaz deyince ceviz, ceviz deyince Adil Cevaz hemen akla gelir. Çünkü efendim gastronom anlamında ceviz Adil Cevaz ilçesi için çok önemli bir sembol. Coğrafi işaret belgesi var. İnanılmaz özel, inanılmaz lezzetli bir ceviz. Ve değerli izleyenler, ceviz olmasaydı programımız yarım kalır. Zaten programımız içerisinde cevizin olmaması mümkün değil. Çünkü burada yer gök ceviz. Mükemmel bir ortamdayız. Efendim, Adil Cevaz hem yeşilin hem de mavinin her tonunu görebileceğiniz cennet gibi bir ilçe. Arkamızda ceviz ağaçları, önümüzde mükemmel bir sunum masası. Keyfimiz yerinde. Efendim, çayımızı içtik. Çekimden sonra yine içmeye devam edeceğiz. Kimin misafiriyiz? Efendim, ilçede Sayın Başkanımızın misafiriyiz. Şu anda bulunduğumuz bahçede üreticimiz Barış Bey'in misafiriyiz. Barış Bey, merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, bizi şereflendirdiniz. Sağ olun.
1: Valla memleketiniz şahane, cennet.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Allah her şeyi vermiş, her türlü zenginliği vermiş.
2: Çok teşekkür ederim. Gerçekten memleketimiz güzel. Doğunun incisi Adil Cevaz.
1: Evet. Şimdi doğal güzelliği vermiş, tarımı vermiş, cevizi vermiş, her şeyi vermiş, tarihi vermiş. Yok yok ve sıcacık, misafirperver insanlar. Şimdi bu Adil Cevaz'ın cevizi çok ünlü. Zaten lezzeti, kalitesi coğrafi işaretle tescillenmiş. Yani buna hiç kimsenin itirazı olamaz. Adettendir buraya gelenler mutlaka ceviz alırlar. Ve mutlaka buraya gelenlere ceviz getir diye sipariş verirler. Şimdi Adil Cevaz'ın cevizinin özelliği nedir Barış Bey?
2: Şimdi Adil Cevaz cevizinin özelliği, doymamış yağ oranı az, çerez özelliği fazla olan bir ceviz. Evet. Yediğiniz zaman sizi rahatsız etmeyen, hafif, yağ oranı fazla.
1: Evet.
2: Yani öyle çerez.
1: Yağlı bir ceviz.
2: Yağlı bir ceviz ama çerez özelliği fazla olduğu için insanları, yani 4-5-10 tane de yediğiniz zaman sizi hiçbir şekilde
1: rahatsız etmez. Etmiyor.
2: Evet, çerez özelliği çok fazla bir ceviz. Doymamış yağ oranı da az. Rahatsızlığı vermiyor. Yani yağ oranı yüksek ama rahatsızlık vermiyor. Yani ağır bir yağ şeyi yok.
1: Evet.
2: Kabuğu ince, içi beyaz.
1: Kabuğu ince, aroması, lezzeti, kokusu inanılmaz güzel. Daha çok kuru yemişlik. Yani böyle Adil Cevaz'ın cevizini tatlıya falan kullanamaz mıyız?
2: Yani tatlıya da kullanırsınız ama genelde çerez özellikli, kayısıyla beraber, ondan sonra incirle beraber, bununla beraber tüketirseniz çerez özelliği fazla olduğu için yani hiç rahatsız etmiyor.
1: Evet Barış Bey, Adil Cevaz'da her gittiğimiz yerde Adil Cevaz'ın ünlü ceviziyle kayısı kurusunu bir arada görüyoruz. Neden? Yetişiyor mu kayısı?
2: Evet, Adil Cevaz'da ceviz yetiştiği kadar da kuru kayısımız da meşhur. Aynı zamanda şekerpare denilen bir kayısımız var.
1: Evet.
2: Bir de zerdali denen bir modelimiz var. Hafif ekşili, maydanoz tadında. O da ayrı bir lezzet. O da kompostolarda kullanılıyor. O da çerez özellikle, o da çerez niyetinde kullanılıyor. Ama bunlar tatlı. Bunlar da aynı şekilde ceviz üretimi olduğu kadar da kayısımızla
1: şimdi
2: getiriyor.
1: Tarımsal anlamda müthiş bir zenginlik var. Zaten her yerde ceviz var, her yerde ceviz ağacı var ve herkesin burada ister ticaretini yapsın, ister yapmasın kendine göre bile ceviz ağacı var değil mi?
2: Aynen.
1: Karınca, kararınca.
2: Her bahçede 5-10 tane herkesin cevizi vardır. Şimdi cevizimizle ünlü olduğumuz için biz cevizden de neler üretebiliriz anlamında.
1: Onları konuşacağız. Evet. Onu, ceviz reçeli tabii ki, onu mutlaka konuşacağız. Evet. Masamızda efsane görünüyor. Ama şimdi kayısı, ceviz,
2: karadut
1: var. Başka?
2: Ondan sonra balımız var.
1: Evet.
2: Bizim Adil Cevaz Van Gölü Havzası'nın balı aynı şekilde çok kaliteli.
1: Evet.
2: Rakım olarak yüksek olduğu için geven balımız meşhur bizim. Bunlar geven balımız. Geven ve keçik balımız çok meşhur.
1: Evet.
2: Karadut reçelimiz aynı şekilde. Kayısımız. Ondan sonra burada yöresel olarak tarımsalda kuru fasulyemizdir, pancarımızdır, sonra domatesimizdir, kavunumuz, karpuzumuz da
1: bunlar. Yetişmeyen hiçbir şey yok.
2: Var.
1: Kavunuz,
2: şey,
1: karpuzunuz lezzetli, kayısınız, ceviziniz zaten efsane. Şimdi Barış Bey, bu nedir?
2: Şimdi bu yeşil ceviz, ham ceviz.
1: Tamam. Ağaçtan bunu mu alıyoruz?
2: Evet. Biz şimdi bunu ham bir şekilde topluyoruz. Ham şekilde topladıktan sonra şöyle ufaktan kabuğu.
1: Açalım mı?
2: Açayım mı?
1: Açalım.
2: Şahımız hazır yanımızda zaten.
1: Evet. Şöyle, üreticinin bıçağı yanında.
2: Evet.
1: Hemen çıkarttı.
2: Şöyle biz cevizi şöyle bunu böyle bu şekilde isterseniz böyle açarız.
1: Aa, yaş ceviz.
2: Bu firik yaş ceviz. Bunu böyle hafiften.
1: Yeniyor mu böyle?
2: Tabii. Bu böyle olgunlaşmış. Buyurun.
1: Hemen bunun tadına bakayım. Efendim ağaçtan aldık işte. Bakın en doğal hali. Evet. Zaten masamızda her şey doğal, yöresel. Peki şimdi Adil Cevaz'ın cevizinin lezzeti dillere destan cevizinin coğrafi işaret belgesi var. Ve o cevizden ne yapılıyor? Ceviz reçeli yapılıyor. Evet. Ve o da çok seviliyor. Evet. Talep var mı?
2: Şimdi biz ceviz reçelini 2003 yılında başladık. Biz ortalama 20-25 yıldır ceviz reçeli üretmekteyiz. Devletimizin katkılarıyla önce amatörce yapmaya başladık. Sonra profesyonelle 2008'de evet. profesyonelce yapmaya başladık. Şimdi biz öncelikle bir talep görür mü görmez mi diye cevizimiz meşhur.
1: Evet.
2: Ceviz reçelini de bir sunmaya başladık. Tanıttık. Festivallerde, tanıtım günlerinde
1: evet.
2: millet, vatandaşlarımız evet sevildi. Sevilince biz de bunu daha da nasıl güzelleştiririz, kapasitemizi nasıl artırırız derken devletimizin destekleriyle biz burada bir fabrika, evet, bir ekipman,
1: fabrika kurdunuz.
2: Fabrika
1: tamam.
2: kurduk.
1: Ciddi bir üretim var.
2: Ciddi bir üretimimiz var. Ortalama yıllık yani o zamanlar 2-3 tonla başladığımız ürüne şu anda 30-40 tonlara yakın
1: yıllık
2: bir
1: mı?
2: Yıllık kapasitemiz
1: çok
2: doğrultusunda.
1: Iyi. Maşallah.
2: Şu an ceviz üretmekteyiz.
1: Maşallah.
2: Şimdi Türkiye'nin hemen hemen bütün illerine ceviz reçeli göndermekteyiz. Şu anda İngiltere'ye siparişimiz var. Şu anda bu ürünlerimiz.
1: Aa, gurur duyduk.
2: Bu ürünlerimiz özellikle İngiltere'ye ürün üretilmiş.
1: Bu nedir?
2: Bu cevizin şunun kavanoz hali.
1: Efendim bakar mısınız masamızın güzelliğine? Doğalın doğalı, yöreselin yöreseli. Gel beni ye diyen, gel beni al diyen.
2: Buyurun.
1: Mükemmel ürünler. Evet şöyle. Sen de al Barış Bey. Afiyet olsun bize.
2: Evet.
1: Aa, bu kesinlikle hem reçel hem tatlı. Şahane.
2: Spesiyal bir üründür. Gurme tazında da üst organik ürün satan yerlerde.
1: Şahane.
2: Bu ürün aynı zamanda katkı koruyucu maddemiz yoktur ürünlerimizde.
1: Yok değil mi?
2: Tamamen pancar şekeri kullanmaktayız. Bu astım, bronşit ve guatr hastalarında çok faydalı. Bunda bazı doktorlarımız şifa amaçlı astım, bronşit ve guatr hastalarına faydalı ve guatr hastalarına özellikle şu yeşil cevizi faydası var. Bu yeşil cevizi bu şekilde.
1: Aşırı iyi.
2: Evet.
1: Aşırı iyi, ben çok beğendim. Ve şimdi efendim Adil Cevaz'ın cevizi. Onu da şöyle çıtır çıtır
2: evet.
1: bir kıralım. Adil Cevaz'a gelmişken efendim bol bol ceviz yiyelim. Şimdi ceviz kuru yemiş olarak hem lezzetli hem de aynı zamanda faydalı.
2: Evet.
1: Yani özellikle doktorlarımız cevizin böyle faydalarını sayarken.
2: Bunu böyle yiyeceksiniz.
1: Adil Cevaz'ın cevizini yemende bir usulü var. Zaten tabii. burada efendim çayın yanında mutlaka kuru kayısı ve Adil Cevaz'ın bu cevizi ikram ediliyor. Yani ikisi bir arada oluyor. Buranın olmazsa olmazı.
2: Evet.
1: Birlikte tadalım. Çok iyi. Bir de çay.
2: Evet.
1: Bir de çay yanında. Zaten burada hep böyleyiz. Değerli izleyenler, çok şanslıyız. Hem festivale denk geldik. Efendim hem de yeşil cevizi sizlere Adil Cevaz'la doya doya gösterebileceğimiz bir zaman dilimine denk geldik. Masamızda yok yok. Evet, her şey var. Allah vermiş. Her şey vermiş.
2: Evet.
1: Karadut.
2: Evet.
1: O da çok güzel.
2: Karadut, bizim karadutumuz ekşi karaduttur, morduttur. Bu ağız yaralarına ve kansızlığa birebir. Bu tamamen elle koparılıyor. Kısa çöplü, uzun çöplü olandan değil. Bunu biz biraz soğuktan çıkardığımız için şu anda tam şey zamanı da,
1: evet.
2: tam toplama zamanı.
1: Evet.
2: Bu ağız ve kansızlığa birebir. Çok güzel bir şey.
1: Vallahi şimdi Barış Bey, masamızda hem lezzet var hem şifa var. Yani evet. bunlar hem lezzetli hem doğal, organik evet. ürünler ama aynı zamanda inanılmaz şifalı.
2: Tabii.
1: Ve asla katkı maddesi yok. Her şey
2: her
1: gözlerinizin
2: şey
1: önünde. Hı-hı. Kaç yıl oldu üretimde?
2: 25 yıldır biz bu işi yapıyoruz.
1: Maşallah.
2: Ortalama. 2003'ten 2002'den beri bu işi yapıyoruz.
1: Maşallah.
2: Ceviz reçeli işindeyiz. Karadut'tayız. Kuru kayısıdayız, karaduttayız.
1: Adil Cevaz'ı bu işin öncü isimlerinden evet. Barış Bey siparişi verebilirsiniz. Yolluyorsunuz herhalde.
2: Tabii tabii. Online satışlarımız var, internet satışlarımız
1: tamam.
2: var, Shopee'den var.
1: Buraya geldiğinizde de mutlaka alın. Showroom var mı? Dükkan var mı?
2: Fabrika satış mağazamız var.
1: Fabrika satış mağazası var Hı-hı. Adil Cevaz'a.
2: Hı-hı.
1: Değerli izleyenler, işte burada çok sevimli çocuklar var. Hepsi yiyenleri, işte Barış Bey'in çocukları. Onları da buraya alalım. Hepsi burada, şöyle bir el sallayalım. Mükemmel lezzetler eşliğinde Adil Cevaz'ın lezzeti dillere destan cevizleri eşliğinde hepinize şöyle bir el sallayıp veda edelim ve programımız Adil Cevaz'da aksın gitsin.

0: Kıztaşı plajı bölgede yüzmek için en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor.
1: Değerli izleyenler, Adil Cavaz'ı adım adım gezmeye, keşfetmeye, gördüklerimizi sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Efendim, Adil Cavaz, doğanın cömert davrandığı, her tarafından doğa fışkıran, doğanın sarıp sarmaladığı mükemmel bir ilçe. Evet, doğal güzellikler bakımından Adil Cavaz inanılmaz bir zenginliğe sahip ve tabii ki Van Gölü çok önemli bir değer. Değerli izleyenler, Tatvan, Ahlat ve şu anda bulunduğumuz Adil Cevaz, Bitlis'in Van Gölü'ne kıyısı olan ilçeler. Ve şu anda bulunduğumuz yer Van Gölü'nün belki de en temiz noktası. Denize girmek için, deniz diyorum çünkü sakın Van Gölü'ne neden deniz dediniz, Belma Belen demeyin. Efendim, burada deniz deniyor, aslında çok büyük, yani deniz görünümünde bir göl. Evet, göl, Türkiye'nin en büyük gölü, dünyanın en büyük sodalı gölü. Ve değerli izleyenler, Van Gölü'nde yüzmek için, suya girmek için belki de en temiz noktadayız. Kıztaşı plajındayız. Evet, burası bir halk plajı. Her zaman çok kalabalık. Kıztaşı plajının özelliği suyunun son derece temiz olması, berrak olması ve turkuaz renkli olması. Burada mükemmel bir su, mükemmel bir sahil var. Ve Kıztaşı plajı Adil Cavaz ilçe merkezine 5 kilometre mesafede bulunuyor. Yani aracınızla 10 dakika içerisinde buraya ulaşmanız mümkün. Özellikle hafta sonları burası çok kalabalık. Çevre illerden, ilçelerden yüzmek için, güneşlenmek için, dinlenmek için buraya gelenlerin sayısı bir hayli fazla. Ve değerli izleyenler, burası çadır kurmak isteyenler için, doğa severler için, fotoğrafçılar için adeta cennet. Detayı da sizlere aktarmak istiyorum. Bakın, arkamda büyük bir kaya var. Sembol bir yapı, doğal bir oluşum, doğal olaylar sonucunda ortaya çıkan, gün yüzüne çıkan dev bir kaya. İşte değerli izleyenler, bilenler bilir, buraya yüzmeye gelenler, güneşlenmeye gelenler bilir. Kayanın sol tarafında aileler yüzüyor, sağ tarafında da böyle tek başına bireysel olarak gelenler yüzüyor. Evet, böyle bir gelenek var, böyle bir alışkanlık var. Sanırım aileler düşünüldüğü için yıllardır süre gelen bir gelenek.

0: sunum masamızın güzelliğine bakar mısınız?
1: Değerli izleyenler, bugün Yeşil'le Mavi'nin buluştuğu Cevizler Diyarı Bitlis'in güzel mi güzel ilçesi Adil Cevaz'dayız. Efendim, Adil Cevaz'ı kısıtlı süremizde elimizden geldiğince her yönüyle tanıtmaya çalışıyoruz. Yöresel yemek diyoruz. Efendim, Bitlis söz konusu olduğunda, Adil Cevaz söz konusu olduğunda tabii ki programımız içerisinde Bitlis Adil Cevaz mutfağına özgü yöresel lezzetler bol bol olmalıydı. Efendim, işte bu işi Adil Cevaz'da Adil Cevaz Belediyesi Kadın Kooperatifi üstlendi. Mükemmel lezzetleri, mükemmel yöresel yemekleri hazırladılar. Hepsinin ellerine, emeğine sağlık. Şu anda Adil Cevaz Belediyesi Kadın Kooperatifindeyiz. Efendim, sol tarafımızda kooperatifin başkanı Seda Hanım var. Sevgili Seda var. Seda, merhabalar.
2: Merhabalar Belma Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Efendim, diğer tarafımda da çok değerli Adil Cevaz Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Akbaba'nın değerli annesi Asuman Hanımefendi var. Asuman Hanım, merhabalar.
3: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
3: Çok memnun olduk.
1: Nasılsın Asuman Hanım?
3: Teşekkür ederim, sağ olun. İnsan dostum.
1: Burada olmak çok güzel.
3: Evet, evet, ben de gurur duyucum.
1: Efendim, Adil Cevaz'da gerçekten çok güzel ağırlandık. Başta Adil Cevaz Belediye Başkanımıza, değerli ekibine, Adil Cevaz Belediyesi Kadın Kooperatifine, Asuman Hanım'a, tüm Adil Cevaz halkına ve bu programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teker teker teşekkür ediyoruz ve lezzet diyoruz. Masamız şahane. Şimdi kooperatif bünyesinde kaç tane kadın var?
2: Biz şu an güncelde 10 ortağız. 10 kişiyle başladık bu işe. İnşallah temennimiz, hedefimiz bu 10 kişiyle olmak değil. Daha çok büyümek istiyoruz. Evet. Yerimizin de, işletmemizin de ve kişi sayımızın da büyümesini istiyoruz ki her ev hanımına bütçe sağlasın diye.
1: Şimdi kadınlar burada çok güzel işler yapıyorlar, üretiyorlar. Kadınlarımız evlerinden çıkmış kooperatif sayesinde. Evet. Aslında para kazanıyorlar, aile bütçesine katkıda bulunuyorlar ve kendilerine güvenleri tabii ki artıyor. Ve aynı zamanda burada sosyalleşiyorlar. Ortamları çok güzel. Adil Cevaz mutfağına, Bitlis mutfağına özgü yöresel yemekleri burada başarıyla yapıyorlar. Aslında Adil Cevaz'ın gastronomisinin tanıtımı adına da önemli işler yapıyorsunuz.
2: Kesinlikle, ne kadar geniş olduğunu sizler sayesinde, sizin gibi böyle değerli insanlar gelip çekince bir tek Adil Cevaz ya da doğu kısmıyla kısıtlı kalmıyoruz aslında. Türkiye'nin her tarafı bizi böyle görüyor, izliyor. İnşallah da yayınlandığı zaman da bunun artı bir puanını göreceğiz.
1: Biz de hem Adil Cevaz'ın hem de Adil Cevaz mutfağına özgü yöresel lezzetlerin tanıtımına bir nebze katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Bu bir ekip işi, söylediğimiz gibi. Efendim, zengin bir medeniyet, zengin bir kültür, tabii ki yemek kültürüne, mutfak kültürüne yansımış durumda. Şimdi Asuman Hanım, masamız vallahi şahane.
3: Evet.
1: Mutfağınız lezzetli, yemekler çok güzel.
3: Sağlık. Evet.
1: Senin de yemeklerin bence inanılmaz güzeldir. İnşallah bir daha geldiğimizde senin yemeklerinde yemek nasip olur.
3: İnşallah. Beklerim her zaman da. Kapımız açık.
1: Şimdi Adil Cevaz Belediye Başkanımız aslında Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından biri, böyle 32-33 yaşında, çok başarılı, çok da sevilen, enerjisi çok iyi bir belediye başkanı. Aynı zamanda Asuman Hanım'ın da enerjisi çok iyi.
3: Teşekkür
1: ederim.
3: Şimdi
1: bir de torun var, 2,5 yaşında, dünya tatlısı. Adı neydi?
3: Tarık Hamza.
1: Evet.
3: Evet.
1: Çok gelinimizin tatlı adı?
3: Merve Nur.
1: Evet. Kızım. Hem Merve Nur'a hem de Tarık Hamza'ya buradan sevgilerimizi yollayalım. Evet. Onları öpüyoruz. Keşke onlar da burada olsaydı. İnşallah bir daha geldiğimizde.
3: Torun çok tatlı.
1: Tatlı değil mi? Evlat mı tatlı, torun mu?
3: Torun tatlı. Evlat da tatlı ama cevizimiz var bizim. Adil Cevaz'ın bir güzel sözümüz var da.
1: Evet. Nedir o?
2: Evlat ceviz.
3: Hayır. Evlat ceviz. Kabuğu yani dışı. Evet. İçi de torun.
1: Yani çok güzel.
3: O kadar ki sevgili yani. O kadar ki değerli bizim için.
1: Buraya özgü yani bir değil. Evladı cevizin kabuğu yaptın. Evet. Torunu da içi yaptın.
3: İçi yaptım ama o kadar lezzetli. O kadar çok canlan. Değerli tabii.
1: Ne kadar anlamlı. Ne kadar anlamlı. Evet, şimdi Sedacığım, senin, diğer kadınlarımızın ellerine, emeğine sağlık. Hepiniz çok değerlisiniz. Evet. Şimdi masamızda neler var şöyle izleyenlere tanıtalım. Efendim, öncelikle burası Cevizler Diyarı. Sofraların baş tacı ceviz.
2: Onunla başlayalım.
1: Cevizle başlıyoruz.
2: Evet. Gördüğümüz kabuklu cevizimiz yerli üretimden. İç cevizimiz de böyle. Onun akabinde kendi cevizimizden ezme yapıyoruz.
1: Evet.
2: Şöyle gelelim, bu jağ kızartması, jağ otumuzu.
1: Nedir o?
2: Jao otu normal yeşil ottur.
1: Evet.
2: Alırız, onu hafif bir haşlarız. Kendinden biraz sert ottur. Sonra böyle unla yumurtaya bandırıp güzel kızartılıyor. Onu sade de yiyebiliyoruz yumuşak haliyle. Bu Adil Cavaz'ın kendi kayısısı. Erik kayısı diyoruz biz. Gerçi biz erik diyoruz da kayısı olarak söyleyelim. Bu pişmiş hali.
1: Tamam.
2: Bu ham hali. Şurada gösterdiğimiz şöyle gösterelim.
1: O çok lezzetli.
2: Evet,
1: çayı yanında
2: hem cevizler
1: hem de böyle
2: evet.
1: Kurutulmuş kayısı. O kayısı ama.
2: Kayısı işte biz erik
1: son
2: diyoruz.
1: Son kararın değil mi?
2: Erik diyoruz.
1: Ay o kayısıya niye erik diyorsunuz ona?
2: Biz burada erik diyoruz. Kayısı söyleyelim.
1: Burada geçen
2: şimdi.
1: Her şey çok lezzetli. Evet, evet. Oradan helal
2: orada
1: var.
2: Orada otlu peynirimiz kendi köyden gelen koyun sütü olsun, inek sütü olsun. Dağdan toplanılan sirme otuyla. Özel sirme
1: evet.
2: Otlarımız var. Onlarla özdeşip peynir haline getiriyoruz. Yanında kuru domatesimiz var. Domatesler toplanıp böyle çatı katlarında şey yapıyoruz. Doğrayıp kurutmaya bırakıyoruz. Onun yanında kışın vazgeçilmez çerezimiz oluyor yerli. Kavurga diyoruz biz. Tüketiyoruz.
1: Evet.
2: Ceviz de çok
1: olmaz.
2: Güzel oluyor.
1: Evet.
2: Şöyle bu da cevizli fetirimiz oluyor.
1: Of,
2: biz
1: of,
2: fetir
1: of,
2: diyoruz.
1: Of.
2: Çörek de deniliyor.
1: Hamur işleri şahane.
2: Aynen.
1: Fetir.
3: Çörek deriz aslında.
2: Çörek
3: fetir deriz. De fetir de yani aslında.
1: Yapıyor musun Asım Hanım?
3: Tabii,
1: fetir.
3: Tabii, çok,
1: her zaman yapar
3: çok
1: mısın?
3: Özel.
1: Günlerde falan yapar mısın?
3: Günlerde
1: çok
3: de.
1: Çok özel diyor bizim
3: hiç
1: için.
3: Dolabımızdan eksik olmaz
1: evet.
3: O bizim.
1: Aa, buranın olmazsa olmazı.
3: Olmaz.
1: İçinde ceviz
3: çay
1: var.
3: Yanına, çay yanına.
1: Nasıl güzel olur çayın yanında. İçinde ne var onun? Ceviz.
2: Şu an ceviz var ama murtulayla da yapan var. Onu da
3: ben asıl cevizle yaparım. Evet.
1: Şimdi, bakın efendim coğrafya benzer. Van'a mesafemiz yaklaşık 2 saat.
2: Evet.
1: İşte Muş'a mesafemiz 1 saat, 1,5 saat. Şimdi ja hem Muş'ta hem de Bitlis'te yapılıyor. Otlu peynir Van'a özgü. Bakın murta dedi. Van'ın kahvaltısında da olan
2: evet,
1: murta.
2: Abi,
1: burada da kahvaltılarda kahvaltı masalarını süslüyor. Şimdi kameranın daha rahat takip etmesi açısından şöyle sırayla gidelim. Burada,
2: tamam, burada
1: programımız içerisinde yapılışı var.
2: Evet yapıldığı analı
1: i̇rili
2: kızı
1: ufaklı.
2: İrili ufaklı köftemizden tatacağız birazdan
1: tamam.
2: Da görürsünüz.
1: Tamam.
2: Ardında akabinde içli köftemiz var bu kıymalı olandan.
1: Tamam.
2: Bu yağlı olanı bu kıymalı olanı.
3: Yani ceviz de katılır. İçli köftenin içine ceviz de katılır.
1: Oy,
3: yani.
1: Şahane. Hı-hı. En sevdiğimden
2: evet.
1: Şöyle onu bir bölelim. Efendim yağda kızarmış ve sarmalar, içli köfteler Türk mutfağının ve aynı zamanda Bitlis'in Adil Cavaz'ın olmazsa olmaz.
2: Biz etli yaparız ama kıymalı yaparız. Bu bulgur pilavı.
1: Ben seviyorum bulgur
2: evet,
1: pilavı.
2: Evet mercimekli bulgur pilavı ama bu üçlü muhteşem bir üçlü.
1: Nasıl bir üçlü?
2: Bu üçlü taze kabakla yaz kabağıyla yapılan ayran aşı diyoruz biz buna.
1: Evet.
2: Dövmemizle birleştirdik. Ve onun akabinde tuzlu balığımız. Buna geleceğim. Bunu da anlatacağız. Aslında onun bir tadına bir
1: İçinde
2: bakalım.
1: İçinde ne var bunun?
2: Bunun dövme ve yaz kabağı.
1: Ay bu tam
2: yoğurt.
1: Benlik. Hafif.
2: Evet.
1: Diyetik.
2: Bu soğuk da tüketiliyor. Soğuk çok güzel oluyor.
1: Ya
2: sıcak
1: ben,
2: da çok güzel oluyor.
1: Benim zaten evdeyken yediğim böyle hep soğuk çorba. Hep bunu yerim ben.
2: tam sizlik o zaman.
1: Çok iyi. Bu benim. Bunu vermiyorum hiç kimseye.
2: Tamam.
1: Çekimden sonra yiyeceğim şimdi inci kefali.
2: İnci kefalimiz evet böyle inci kefali döneminde çıkıyor. Biz tuzda salamuru olarak yatırıyoruz balıklarımızı tuza batırıyoruz.
1: Hı hı.
2: Onun yaklaşık böyle bir aya yakın yatırma dönemimiz var. Bir aydan sonra çıkarıp istediğimiz gibi tüketebiliriz. Tabii bazıları çok tuzlu sever, bazıları az tuzlu sever. Yıkayıp ya da suda bekletip kızartabiliriz. Biz şu an kızartma halini yaptık. Reçel türleri de kendimiz yapıyoruz. Biz burada kadın kooperatifi olarak kendi üretimimiz hepsi de.
1: Asuman Hanım da bize ne getirmiş?
3: Ani oldu.
1: Evet. Ne yaptın Asuman
3: tabii,
1: Hanım?
3: Biz de siyah erik deriz buna.
1: Evet.
3: Ben de meyve suyunu çıkardım böyle bir.
1: Dolduralım şöyle Asuman Hanım'ın ellerinden. Afiyetle şöyle içelim. Aman gördüğünüz gibi Adil Cevaz'da nasıl bakılıyoruz.
3: Her zaman bekleriz.
1: Ekşi ekşi şahane olmuş. Ellerine sağlık Asuman Hanım. Evet Sedacığım.
2: Evet.
1: Ellerinize emeğinize sağlık.
2: Afiyet
1: bir kez olsun. Daha yorduk size. Hakkınızı helal edin.
2: Çok
1: kooperatif.
2: Keyifliydi.
1: Evet çok keyifliydi.
2: Güzeldi.
1: Gerçekten sohbet şahane.
2: Evet.
1: Seda'nın sesi inanılmaz güzel. Programımız içerisinde onun güzel sesine bol bol yer verdik.
2: Teşekkür ederim.
1: Kadınlarımızı alalım buraya. Kooperatif çatısı altında üreten, emek veren bütün kadınlarımızı buraya alalım.

halde ne diyoruz? Güzel kadınlarımızla birlikte Adil Cevaz'dan hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Ve Adil Cevaz'ı adım adım gezmeye, keşfetmeye devam ediyoruz diyoruz.

0: Değerli izleyenler, programımız Mavi ile Yeşil'in buluştuğu Cevizler Diyarı Adil Cevaz'la tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, yanımızda çok değerli Adil Cevaz Belediye Başkanımız Sayın Abdullah Akbaba var. Sayın Başkanım, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Adil Cevaz çok güzel, Adil Cevaz'da olmak çok güzel. Davetiniz, misafirperverliğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum.
1: Teşekkür ederiz, davetimize icabet ettiniz bugün. Burada hem programlarımız için hem Adil Cevaz'ı yerinde görmek için teşrif ettiniz. Ben teşekkür ediyorum.
0: Evet, şimdi Sayın Başkanım, Adil Cevaz söz konusu olduğunda aslında konuşmamız gereken çok fazla başlık var. Tanıtmamız gereken çok fazla yer var. Burası Cevizler Diyarı ve Adil Cevaz'ın cevizine ben bayılıyorum değerli izleyenler. Şimdi ceviz tabii ki programımız içerisinde bol bol olacak. Ancak Adil Cevaz doğal güzellikler anlamında ön plana çıkan bir ilçe. Ve ilk defa bu yıl sizin vesilenizle festival düzenleniyor. Adil Cevaz'da buluşalım sloganıyla, evet. Ve Adil Cevaz'da buluştuk. Festivalimiz hayırlı uğurlu olsun. Adil Cevaz gündüz etkinlikleriyle, akşam konserleriyle dolu dolu bir festival coşkusu yaşıyor. Türkiye'nin her tarafından katılım var. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diliyorum ve daha sonra Adil Cevaz'la ilgili biraz daha detaylı bilgiyi sizden alacağız. Evet, evet Sayın Başkanım, festival nasıl gidiyor?
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Şöyle bir Adil Cevaz'da buluşalım. 19-20 Ağustos'ta Adil Cevaz'da buluşalım çağrısıyla yola çıktık. Bu etkinliklerin içerisinde Adil Cevaz'ımızın var olan turizm potansiyelini öne çıkarmak, Adil Cevaz'ımızın kıyılarını tanıtmak, Adil Cevaz'ımızın biz Van Gölü'ne deniz diyoruz. Denizimizi insanlarla buluşturmak, buradaki yamaç paraşütü potansiyelini ortaya çıkarmak adına bir iki günlük etkinlik düzenledik. Bugün etkinliğimizin ilk açılışını saat 11 itibariyle bisikletçilerimizle beraber yaptık. Epey sayıda bir bisikletçimiz vardı çağrımıza icabet eden. Çevre şehirlerden, çevre illerden, ilçelerden ve kıymetli hemşehrilerimizin katılımıyla geniş çaplı bir bisiklet turu düzenledik. Aşağı yukarı 1-1,5 saat süren bir etkinliğimiz oldu.
0: Evet.
1: Bisikletle beraber birazdan yamaç paraşütü etkinliklerimiz başlayacak. 150'ye yakın yerli ve yabancı yamaç paraşütçümüzü Adil Cevaz'ımızda ilk defa ağırlıyoruz. 42 kilometre sahil bandı ile Van Gölü'nün en uzun kıyıları Adil Cevaz'ımızda mevcut. Onun yanı sıra en temiz kıyılar da Adil Cevaz'ımızda mevcut. Birçok sayıda özel ve devletimize ait milletin kullandığı plajlarımız var. Şimdi inşallah iki tane de halk plajı Kültür Turizm Bakanlığımızla beraber inşa ediyoruz. Seneye de onları vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin bölge turizmine inşallah armağan edeceğiz. Bir dalış okulumuz var. Yine bir
0: çok önemli.
1: Çok evet. Önemli. Mikrobiyalitlerimiz var. Yeryüzündeki volkanik bacaların bir benzeridir mikrobiyalitler. Onlara dalış merakları gelir, onlara dalarlar. Adil Cevaz Kalesi'nin 85 adet burcu Van Gölü'nün içerisindedir. Yine onlar çok ciddi şekilde dalış meraklarının merakını celbeder. Adil Cevaz'ımız tabii sadece bir Van Gölü önemli bir turizm bizim için potansiyelimiz ama Türkiye'nin en yüksek ikinci dağ süpan dağı evet. Adil Cevaz'ımızın içerisindedir. Çok sayıda dağcımız, tırmanışçımız hem kış tırmanışı hem yaz tırmanışı için şehrimizde bulurlar. Yine ilk tektonik mağar gölümüz Aygır Gölü Adil Cevaz'ın içerisindedir. Bir Arin Gölümüz var, yine bir Cil Gölümüz var, çok sayıda da gölümüz var. Onlar da her biri birer turizm çeşitliliği. Selçuklulara ait bir Adil Cevaz kalemiz var. Ayrıca bir Kef kalemiz var. O da Urartulara uzunca yıllar başkentlik yapmış. Kral 2. Rusa'nın bütün Urartu'yu üzerinden yönettiği 2200 metre rakımda toplam 400 bin metrekarelik

0: alandan oluşan alt şehir, üst şehir ve tapınak alanlarından ibaret bir de Kef Kayamız var. Şimdi ona da yol yapıyoruz, inşallah oralara da turizme kazandıracağız.
1: Sayın Başkan, Adil Cevaz'la bir turistin aradığı her şey var. Aslında turizm anlamında buraya gelen misafirler için, turistler için son derece zengin bir rota çiziyor. Şimdi Adil Cevaz'a daha önce gelen var, gelmeyen var, bilen var, bilmeyen var. Burası evet tarım kenti, ceviz. Adil Cevaz'ın ekonomisinde, tarımsal anlamda Adil Cevaz halkı için son derece önemli ama turizmin parlayan yıldızı diyebilir miyiz?
0: Net bir şekilde diyebiliriz. Bölgenin parlayan şehri Adil Cevaz. İnşallah bura şöyle birkaç yıl içinde de herkes duyacağına, herkesin tanıyacağına, göreceğine de gönülden inanıyorum. Şurada ayrıca ifade etmek istiyorum Belma Hanım aracılığınızla. Tabii Cumhurbaşkanımızın ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu bir terörsüz Türkiye çağrısı vardı.
1: Evet.
0: Bu çağrı, bu bölge için biz bunları yerinde gören, yerinde gözlemleyen insanlarız. Ciddi şekilde bölgemize ivme kazandırdığını da ifade etmek istiyorum. Bu çağrıyı ortaya koyan başta devlet büyüklerimize, Cumhurbaşkanımıza, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Her geçen gün buranın turizm potansiyeli artmakta.
1: Artıyor,
0: insanların o ön yargısının gün geçtikçe kırıldığını, zaten bir olay yok ama maalesef işte geçmişten süre gelen o ön yargılar buralarla ilgili bazı şeylerin önüne ket vurmuş. Onların da bir bir aşıldığını görmek bizleri de ayrıca mutlu ediyor. Ben devlet büyüklerimizle, sizlerin aracılığınızla şükranlarımı ifade etmek istiyorum.
1: Evet, sağ olun başkanım. Hayırlı uğurlu olsun
0: İnşallah.
1: Diliyoruz. İfade ettiğiniz gibi artık buralar, bu bölgeler turizmle, daha güzel başlıklarla inşallah anılacak. Anılmaya başlandı zaten. Sayın başkanım, size, çok değerli ekibinize ben teşekkür etmek istiyorum.
0: Biz teşekkür
1: çok güzel
0: ediyoruz.
1: Ağırlandık Adil Cevaz'a. Kendimizi evimizde gibi hissettik. Beyaz TV ekranları başında şu anda herkes keyifli bir hafta sonunda eminim hayranlıkla çayını kahvesini almış bizi izliyor. Adil Cevaz'ı izliyor.
0: Sağ
1: Onlara
0: olsun.
1: Buradan ne söylemek istersiniz?
0: Onlara buradan kucak dolusu selamlarımızı iletiyoruz. Güzel hafta sonları diliyoruz. Doğunun parlayan yıldızı Adil Cevaz'a da herkesi, bütün izleyenleri bekliyoruz diyelim.
1: Efendim, sevgiler, selamlar. Çıkın çıkın gelin, programımız Adil Cevaz'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor.

0: Bitlis Adil Cavaz'da çok sevilen irili ufaklı köfte yapıyoruz.
1: Değerli izleyenler, konumuz yöresel yemek. Efendim Bitlis Adil Cavaz mutfağına özgü yöresel lezzetleri programımız içerisinde sizlere bol bol tanıtıyoruz. İrili ufaklı köfte yapıyoruz. Nerede yapıyoruz? Adil Cavaz Belediyesi Kadın Kooperatifinde yapıyoruz. Yanımızda Aslı var. Kadınlarımız harika. Gerçekten benim sevdiğim her şeyi yapıyorlar. Şimdi her zaman söylüyorum, kahvaltı benim olmazsa olmazım, taze çay olmazsa olmazım ve kadınların gün tabağı. İşte burada hamur işleri yapılıyor, mantılar yapılıyor, erişteler yapılıyor, bulgurlu yemekler yapılıyor. Fena. İrili ufaklı köfte. İrili ufaklı köfte mi, analı kızlı köfte mi?
2: Aslında irili ufaklı köfte, bizim yöremizde irili ufaklı köfte diyoruz. Gitgide yöreselleştirmeden dışarıya çıkıldı, analı kızlı oldu. Ama biz halen Adil Cavaz'ımızla irili ufaklı köfte diyoruz.
1: Peki Aslı, bir şey sormak istiyorum. Şimdi Gaziantep'te analı kızlı köfte vardır. İşte Malatya'da yapılır analı kızlı köfte falan. Benziyor mu?
2: Benziyor ama bizimkinin içindeki baharatlar çok daha farklı.
1: Çok daha farklı.
2: Evet.
1: Yapalım o zaman, farkı neymiş? Adil Cavaz mutfağına özgü irili ufaklı köfte. Peki Bitlis'te yapılıyor mu?
2: Evet, Bitlis'te de yapılıyor.
1: Yani Bitlis'in genelinde yapılıyor.
2: Aynı.
1: Evet, o zaman yapmaya başlayalım.
2: Evet, malzemelerimiz bulgur.
1: Tamam.
2: Ve kıyma. Bizi şöyle dökelim.
1: Bulgurumuz gayet ince.
2: Evet, ince bulgurdan yapıyoruz. Dana kıyması.
1: Tamam.
2: Yağsız olacak. Bunu bir güzel özleştirmemiz gerekiyor.
1: Biber'e bakar mısınız? Ben doğalım diyor. Ben lezzetliyim diyor. Şöyle ben çok seviyorum biber kokusunu.
2: İsterseniz biraz katabiliriz biber.
1: Mis gibi.
2: Biberde.
1: Vallahi sen bilirsin Aslı.
2: Katalım.
1: Patron sensin. Koyuyor musunuz normalde?
2: Evet, normalde de koyuyoruz. Biraz özleşmesini bekledim zaten.

0: sağlık sonuçta.
1: Şimdi Adil Ceva sağlıklı, eti seviyor.
0: Evet.
1: Evet efendim, hamurumuz şekillendi. Evet. Bu nedir aslında?
0: Bu da iç yağımız. Analı kızlı köftemizin, yani
1: iri
0: köftemizin, evet, böbrek yağı.
1: Tamam.
0: Bu böbrek başka yağını, böbrek yağının içinde baharatlarımız var. Reyhan, pul biber, tuz, karabiber ve maydanoz çok az.
1: Aa, çok değişik.
0: Evet, bununla birlikte yapacağız.
1: Ha, çok değişik. Evet. Ben zannettim ki bunun içinde bulgur var, baharat var.
0: Hayır,
1: herhalde
0: sadece...
1: onun malzemesi ayrı, onun malzemesi ayrı.
0: Hayır.
1: Şimdi zamandan kazanmak için, malum bu yemeklerin yapılışı zahmetli, emek istiyor, süreç istiyor. Aslı böbrek yağımızda bu minik minik köftelerimizi
0: daha önceden
1: hazırlamış. Böbrek yağımıza baharat ilave etti.
0: Evet.
1: O kadar.
0: Böbrek yağımızı robotta çekiyoruz. Daha sonra baharatları katıp yoğuruyoruz onu da. Ha. Yuvarlayıp buzlukta donuyor. Donması biraz sıkıntı. Dondurduktan sonra köftemizin
1: dondu. Tamam.
0: Evet.
1: Evet değerli izleyenler, hem Bitlis'in hem de Adil Cevaz'ın olmazsa olmaz yöresel lezzeti irili ufaklı köfte, yapılışı zahmetli, gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Şimdi analı kızlıyla alakası yok, o da çok lezzetli, onu da çok seviyorum. Ama böbrek yağıyla böyle minik minik topların yapılması, onların dondurulması ve pişirme aşamasında tencereye ilave edilerek erimesi, bu çok değişik.
0: Evet.
1: Yani böbrek yağı bütün yöresel çekimlerde kullandığımız bir detay değil.
0: Değil, evet. Bu işte bizim yöremize ait bir şey. Şimdi başlayalım. Hamurumuz hazır halde. Böyle açıp içine yağımızı koyacağız. Kapatacağız.
1: Efendim, kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar Adil Cevaz'dayız.
2: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Günaydın!
5: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
4: Ne?
5: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Sedam.
4: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor.
5: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
4: Paris'e gelemem, saf işim, ödevim var.
5: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
6: Seda abla bak, fizikte eksiğim var diyor.
4: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
5: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
7: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
8: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
4: Aa, önce onu halletmek lazım.
7: LGS'de de yanında.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan... Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da üstü de meyveli. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı. Üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Alif'ten. Yeni Etilif Alif meyve var. Altı da meyveli, üstü de.
11: Etilif Alif meyve var.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
16: Annem yaparsın.
17: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
18: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok...

0: sadece duruladım.
1: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
1: şeftali.
2: Budur.
1: Boş ver sen bu reklamı.
3: Füsti.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'u
5: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir. Cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
6: Domino's'u hoş geldin.

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım, sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

Yaz dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer. O zaman önce dinle, sonra okula. Çocukların çok sevdiği okul ürünleri, anne babaların çok seveceği fiyatlarla 23 Ağustos'ta BİM'de. Üstelik tam 150 ürün 22 Ağustos 2025 afiş fiyatlarıyla.

0: başka.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Visa, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
2: Bellona. Bu sezon Bill'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
3: Araba şamalos.
4: Ooo.
3: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. Hmm. O zaman herkesi benden şamalos.
5: Çocuk ya da büyük ol, harika ya mutlu ol.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.

0: 299 TL'ye cibilde. Obseso. Yeah.
1: Silver moon. Come blowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
4: Sen seversin diye aldım.
3: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
5: Dede ne yapıyorsun?
6: Dedeciğim senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketimi.
5: Kutam nereden çıktı?
6: Çıkamıyorum buradan.
5: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
6: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
5: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
6: Dedeciğim ne olur kurtar beni.
7: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
10: Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasının ardından programımız Adil Cevaz'da kaldığı yerden devam ediyor.
11: Ay ben zannettim ki Aslı... İşte salçalı soğanlı suyumuzu yapacağız. Ondan sonra suyumuz kaynayınca bunu ayrı, bunun köftelerini ayrı atacağız. Içine. Aa bu değişik, bu evet. Değişik. Vallahi şahane, çok değişik. Ve
12: evet, bu şekilde.
11: Gerçekten çoğu yörede, özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da yapılan yemekler sanat eseri. Kadınlarımız sanatlarını konuşturuyor.
12: Aynen öyle.
11: Yani kolay değil. Bakın minik minik evet. Şekil ver şöyle ağır ağır aslı izleyenler görsün. Kolay değil. Yani
12: evet,
11: izlemek...
12: Evet, çatlamaması gerekiyor, açılmaması gerekiyor. Çünkü iç yağımızın içinde kalması gerekiyor. İçine hapsedeceğiz.
11: Evet.
12: Bunu pişirdikten sonra yiyince ağzımıza, damağımıza bu yağın patlaması gerekiyor.
11: Enteresan valla. Pişsin, evet. Tadalım. Bakalım nasıl olacak.

0: Efendim programımız devam ediyor. İrili ufaklı köfte yapıyoruz. Buranın olmazsa olmazı uzun uğraşlar sonucunda, verilen büyük emekler sonucunda işte İrili, işte ufaklı.
1: Vallahi zor.
2: Evet.
0: Vallahi zor
2: çok
0: iş.
2: Çok emek istiyor.
0: Aslı, ellerine emeğine sağlık. Efendim şimdi bunlar yapılırken kooperatif bünyesinde emek veren diğer kadınlarımız da geldi. İmece usulü hep birlikte köftelerimizi yaptılar. Vallahi hızınıza hayranım. Yoruldun mu?
2: Biraz ama değdi. Sizinle çok güzeldi.
0: Ama böyle severek yapıyor. Yani
2: evet.
0: Ne kadar severek yaptığı böyle gözlerine, yüzüne, gülümsemesine hemen yansıyor. İrili, ufaklı. İçinde böbrek yağı var. Bunun içinde böbrek yağı yok. İrilinin içinde var. İrili,
2: evet.
0: Ufaklı köfte.
2: Evet.

0: Şimdi değerli izleyenler, bakar mısınız Aslı'nın koluna şıkır şıkır altın bilezikler, bir de bakın benim koluma. Yani şu anda ne diyeyim, şu anda
1: bizim yöremizde altını seviyorlar.
0: Adil yüzden... Cevaz kadını, Bitlis kadını altını sever mi?
1: Evet, sever.
0: Düğünlerde takılır mı bu
1: takılır,
0: kol?
1: Tabii ki, zaten bunlar benim düğünden takılan altınlarım, yani 10 yıllık evliyim.
0: Evet. Mutlaka takılıyor mu altın?
1: Tabii,
0: takılmazsa
1: tabii.
0: Olmuyor mu?
1: Olmaz, hayır.
0: Kızımızı vermiyoruz.
1: Aynen,
0: takılmazsa.
1: Aynen öyle, vermiyoruz.
0: Yani şimdi baktım, söyleyeyim diyorum, söylemeyeyim diyorum, söylesem bir türlü, söylemesem bir türlü. Şimdi bunlar tabii doğal taş, yani değerli,
1: evet,
0: taşlar ama
1: da enerji
0: şunun
1: veriyorum.
0: Yanında hiçbir değeri yok, maddi değeri yok ama ben seviyorum, biliyorsunuz. Benim takılarım meşhur. Yani Türkiye'nin her yöresine özgü. İşte oltu taşları, ne bileyim, doğal taşlar, firuzeler, gümüşler, telkerler, onların hepsini severek takıyorum. Ben seviyorum. Yani evet. Ben öyle lüks düşkünü değilim. Öyle aynen. Altın, pırlanta falan sevmiyorum ama şimdi altın sevmenin, altın takmanın lüks düşkünlüğü olmakla bir ilgisi de yok. Yani bir gelenek, bir
1: evet,
0: kültür.
1: Evet.
0: Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da kadınlarımız
1: görevimizde
0: seviyor.
1: Var böyle şeyler.
0: Ve burada
1: evet.
0: Düğünlerde altın takılacak.
1: Takılacak, evet.
0: Yani güç gösterisi.
1: Aynen öyle.
0: Yani şimdi gelinlerimiz bozulur herhalde öyle altın falan takılmazsa. Baştan
1: tabii.
0: Pazarlık yapılıyor mu?
1: Yok, çok öyle değil ama yani oğlan evi zaten kendini öyle hazırlıyor düğünler için.
0: Sürpriz öncesinde... olmasın sonra. Yani... Önden konuşun bir, şu kadar bilezik isterim. Şu, bu zamanda
1: yok,
0: da valla
1: çok...
0: zor.
1: Aynen öyle,
0: altın
1: zor.
0: Takmak zor.
1: Kızlarımız ama... da zaten anlayışlı, öyle çok
0: ama
1: zorlamazlar.
0: Ama yani şöyle baktım söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi dedim. Bakar mısınız Belma, Belen çok gariban kaldı.
1: Yok,
0: kaç
1: yok,
0: tane
1: yok.
0: Bilezik var, bir dakika saymam lazım. 4, 7, 10 maşallah Aslı, orada ne var? Bunu görmedim. Bu ne? Buraya mı özgü?
1: Evet, buraya özgü.
0: Adı ne bunun? Hasır mı?
1: Hasır.
0: Ay takmış takıştırmış. Değerli izleyenler bakar mısınız? Ben Aslı'nın altınlarıyla ve kendi imitasyon takılarımla meşgulken soğanımız kavruldu, salçamız kavruldu. Yanmaya döndü. Tarık çekimi kesti. Dumanlar yükseldi. Ama Aslı vallahi süper sarı sarı çil çil altından şöyle görsün izleyenler de. Kadınlarımız sever valla, takıyı
1: aynen,
0: tutuyor.
1: Aynen, seviyoruz.
0: Tamam. İşte bu valla benimkiler

0: Efendim, bekledik, bekledik, sabrettik ve beklediğimize değdi. İrili ufaklı köfte, mükemmel bir görüntü, efsane kokular, of of. Biz bu yemeği yapana kadar ne yemekler verdik, neler çektik. Evet. Vallahi yoruldum, ben de sundum. Aslı yaptı, ben de sundum yanında. Evet. Şimdi ne zamanı? Tadım zamanı. Artık beklediğim an geldi. Benim en sevdiğim an, yöresel yemeklerin tadına baktığım an. Bakar mısınız görüntünün güzelliğine? Yemek değil bu, sanat eseri. Valla Aslı, yoruldum.
1: Evet, inşallah beğenirsiniz.
0: Kolay değil, zor yemek. Evet, hangisinden alayım şimdi?
1: Önce.
0: Oo, çok sıcak yanmayı.
1: Evet, çok sıcak, dikkat
0: önce
1: edin.
0: Önce böyle ufağından alalım. Nasıl güzel.
1: Afiyet
0: nasıl
1: olsun.
0: Güzel. Aşırı iyi, nasıl lezzetli. Zaten ben bayılırım böyle bulgurlu yemek.

0: Sen afiyet olsun.
1: Kısır mercimekli köfte, sulu köfteler falan. İşte bu tarz yemekler bayılıyorum. Efendim şimdi aslında benim en merak ettiğim içinde böbrek yağı olan irisi.
0: Evet.
1: Şimdi onu şöyle ikiye böleyim. Bakın içinde böbrek yağı falan kalmadı. Niye? Eridi, çünkü evet. Böbrek yağı eridi.
0: Evet, baharatı kaldı sadece.
1: Baharatı
0: tadını
1: kaldı.
0: Veren de zaten baharatı.
1: Evet. Böbrek yağının lezzeti de irili ufaklı köftemize geçti.
0: Evet.
1: Ben şimdi merak ediyorum. Eminim siz de merak ediyorsunuz. Efendim hiç merak etmeyin. Ben sizin için tadayım. Ama zaten suyuna da lezzeti eminim geçmiştir. Yani şöyle çok büyük almamaya çalışıyorum. Çok sıcak çünkü. Şöyle yanmayayım diye. Evet. Ama çok iyi.
0: Afiyet olsun.
1: Ama çok iyi. Gerçekten çok iyi. Yani şimdi böbrek yağı inanılmaz lezzet katmış. Ben çok beğendim. Soğanın tadı, bulgurun tadı,
0: evet.
1: O baharat doğal tadı. Salçanın tadı, baharatların tadı ve böbrek yağı ortaya mükemmel bir yöresel yemek çıkmış. Yani Bitlis'in, Adil Cevaz'ın sevdiği kadar var. Tek kelimeyle şahane. İşte Bitlis Adil Cevaz, işte irili ufaklı köfte. Aslı'nın ellerine sağlık diyenlere afiyet olsun.
2: Ve şimdi sizleri festival alanına getiriyoruz.

0: Festival Türkiye'nin dört bir yanından katılımlarla bisiklet turuyla start alıyor.
1: Değerli izleyenler, şu anda Bitlis'in Güzel Me Güzel ilçesi Cevizler Diyarı Adil Cavaz'dayız. Ve bugün elimizden geldiğince tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle, geleneğiyle, kültürüyle, kısacası her yönüyle Adil Cavaz'ı tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim, Adil Cavaz aynı zamanda burada bulunduğumuz tarihte mükemmel bir festivale ev sahipliği yapıyor. Festival Adil Cavaz Belediyesi tarafından, Adil Cavaz Belediye Başkanımız Sayın Avukat Abdullah Akbaba tarafından ilk defa düzenleniyor. Katılım inanılmaz fazla. Burası çok kalabalık. Şu anda Adil Cavaz Belediyesi etkinlik alanındayız. Efendim, gündüz etkinlikleri, akşam konserleriyle gerçekten Adil Cavaz halkı ve Bitlis halkı, dışarıdan da katılım çok fazla. Müthiş bir festival coşkusu yaşıyor. Açılan standlar geziliyor, standlardan alışveriş yapılıyor. Akşam konserleri inanılmaz kalabalık oluyor. Aslında her yerde Bitlis var, Adil Cavaz var. Adil Cavaz'a özgü yöresel ürünler var. Değerli izleyenler, etkinlikler dolu dolu festivalde. Ve biz de bu renkli festivale tanıklık ettiğimiz için mutluyuz. Festivale dair önemli görüntüleri, güzel görüntüleri elimizden geldiğince ekranlarınıza getirmeye çalışıyoruz. Evet değerli izleyenler, festivalimiz 2 gün sürüyor. Festivalin ilk gününde sabahın erken saatlerinde bisiklet turuyla festivalimiz start aldı. Efendim, yamaç paraşütü, su sporları, konserler, inanılmaz dolu dolu geçen bir festival, inanılmaz güzel görüntüler, renkli görüntüler. Evet, yeşille mavinin buluştuğu, tarihle doğanın buluştuğu Cevizler Diyarı Adil Cevaz'da. Adil Cevaz'da buluşalım sloganıyla başlayan festivaldeyiz. Efendim, Adil Cevaz'da çekim yapıyorken festivale dair renkli görüntüleri de ekranlarınıza getirmek istedik. Evet, ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Değerli izleyenler, izlemenize değer dolu dolu bir Adil Cavaz bölümü hazırladık sizler için. Eminim şu anda evlerinizde çayınızı, kahvenizi almış, keyifle izliyorsunuz. Aynı zamanda festival kapsamında çok değerli izleyenlerimizle, sevenlerimizle de Bitlis Adil Cevaz'da buluşma imkanına, hasret giderme imkanına sahip olduk. Evet değerli izleyenler, Adil Cevaz'da buluşalım sloganıyla bugün start alan festivaldeyiz. Ve festival İnanılmaz renkli. İşte Adil Cevaz, işte festival.
0: Adil Cevaz'da buluşalım festivali renkli görüntülere sahne oluyor. Festivalde açılan standlardan ziyaretçiler bol bol alışveriş yapıyor.
1: Değerli izleyenler, Adil Cevaz'da festival coşkusu tüm hızıyla devam ediyor. Keyifler yerinde, herkes standları geziyor, alışveriş yapıyor. Burası cıvıl cıvıl, adeta Adil Cevaz bayram yeri gibi. Peki şu anda neredeyiz efendim? Standları gezmeyin, sizin için başladık. Adil Cevaz belediyemize bağlı Adil Cevaz Kadın Kooperatifindeyiz. Efendim, kadınlarımız, üretken amarat kadınlarımız burada stand açmışlar. El emeği, göz nuru yaptıkları ürünleri burada sergiliyorlar, satışa sunuyorlar. Yanımızda kooperatifin başkanı kadınlarımız var. Amarat güzel kadınlarımız var. Seda Hanım, hayırlı uğurlu olsun festival.
2: Teşekkür ediyorum, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Sağ olun.
1: Şimdi Adil Cevaz'da festival ilk defa yapılıyor.
2: Evet.
1: Mutlu musunuz?
2: Çok. Çok çok güzel, evet, bir festival. Sabahtan buradayız.
1: Tamam.
2: Ve birkaç günde sürecekmiş. Ondan dolayı da çok çok,
1: evet,
2: mutluyuz. Çocuklar şen. Evet. Evet. Çocuklar şen. Bizler de böyle mutluyuz. Çeşitli ürettiğimiz ürünlerimizi inşallah böyle halkımıza gösteriyoruz.
1: Valla kadınlarımız mutlu. Çocuklarımız mutlu. Efendim, katılım sağlayanlar mutlu. Şimdi burası adeta bayram yeri gibi, keyifler yerinde ama aynı zamanda esnafımız para kazanıyor, satış yapıyor ve Adil Cevaz'ın ekonomisi canlanıyor.
2: Kesinlikle.
1: Bakın, kadınlarımız da burada yaptıkları ürünleri satıyorlar. Neler var? Açalım şöyle.
2: Şöyle açayım. Kendi ellerimizle açtığımız.
1: Neler yok ya. Of of of.
2: Kendi ürettiğimiz, elle açtığımız içli köftelerimiz, sarmalarımız, kurabiyelerimiz, cevizli.
1: Açalım kurabiyeyi, açalım.
2: Şöyle
1: bu ne?
2: Açalım.
1: Triliçe.
2: Bunlar da triliçe.
1: Tamam.
2: Evet, triliçelerimiz.
1: Açalım.
2: Bunlar bir kısmı.
1: Görsün izleyenler. Bunlar bir kısmı. Evet, bir çok kısmı. Kameratlar çok.
2: Gözlemelerimiz burada mevcut.
1: Of sarmalara bakın burada. Kalem gibi. Evet bunlar ne?
2: Bunlar Adi Cavaz'ın fetiri diyoruz. Tamam. Cevizli çöreğimiz oluyor.
1: Tamam.
2: Kendi içinde ceviz dolusu.
1: Tamam sever misiniz? Çok.
2: Tamam. Çok. Kahvaltının olmazsa olmazı.
1: Evet. Burada ne var?
2: Bunlar bizim reçel çeşitlerimiz. Atomumuzdan tut gül reçelinden, vişne reçelinden, çilek reçelinden, portakal kabuklarımız. Ceviz ezmemiz var.
1: Evet.
2: Fix bizim en tutulan ürünlerimizden bir tanesi.
1: Tamam.
2: Kendi kadınlarımızın Süphan Dağı'nın eteklerinden gelen ballarımız var. Elle kesilen eriştelerimiz var. İspir fasulyelerimizden kurutulmuş kuru baklamızdan, elle yapılmış doğal güç kaynağımız tarhanımızdan. Yani şöyle söyleyeyim, bunlar birkaç ürünümü söylüyorum.
1: Yöresel ürün adına yok.
2: Evet.
1: Kadınlarımız harika işler yapmışlar, üretmişler. Her zaman söylüyorum efendim, turizm şehirlerine, turizm kentlerine, turizm köylerine damgasını vuran kadınlarımızdır. Ve festivallerde de kadınlarımız, özellikle kooperatiflerimiz stand açarlar.
2: Kesinlikle.
1: Satışlar nasıl?
2: Satışlar güzel.
1: Güzel.
2: Bugün talepler yine. Güzel.
1: İnşallah bayağı satış
2: öyle
1: olacak.
2: Öyle bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz bu güzel güne.
1: Her yerde Adil Cavaz var, her yerde ceviz var, her yerde kadınlarımız var, her yerde yöresel ürünler var. Seda Hanım şöyle bir el sallayalım.
2: Bekliyoruz.
1: Hanımlar şöyle bir el sallayalım. Adil Cevazan Festival'den. Evet, vallahi şahane, ortam şahane. Gezmeye devam.
3: Adil Cevaz'la buluşalım.
1: Değerli izleyenler, festival alanı rengarenk, cıvıl cıvıl etkinlikler tam gaz devam ediyor efendim. Festival alanının girişinde rengarenk süslenmiş develer hem çocuklar tarafından hem de yetişkinler tarafından büyük ilgi görüyor. Herkes develerin önünde fotoğraf alıyor, video alıyor. Yanımızda Ali Bey var. Ali Bey merhabalar.
4: Merhabalar.
1: Şimdi benim merak ettiğim develerin ağzında ne var?
4: Develerin ağzı şu an geviş getiriyor. Bunlar süs olarak takıyoruz. Isırmaz
1: evet.
4: Yani develerimiz eğitimli.
1: Evet.
4: Biz bunları küçük yaştan eğitiyoruz.
1: Tamam.
4: Yani eğiterek o şekilde büyüyor ve bindirmeye başlıyor.
1: Adı ne?
4: Adı Ali Baba'm.
1: Ali Baba. Ali Bey'in devesi Ali Baba. Yaşı kaç?
4: Yaşı 15 şu anda.
1: Ne kadar bunların ömrü?
4: 40 sene yaşar. Bakın
1: bayağı yaşıyor.
4: Evet.
1: Allah uzun ömür versin.
4: 40 yılı yaşar.
1: Ne yiyorlar?
4: Arpa, küspe, kepek, evet. Besiyemi, dikenli ağaçları, otları daha çok sever bunlar.
1: Evet, gerçekten festival etkinlik alanının girişinde büyük ilgi görüyor. Biz hemen geldik Ali Bey'in yanına. Aslında ben bu taraftaydım, korktum. Tekme falan atar diye bir şey yapar mı?
4: Atmaz, hiçbir şey yapmaz. Eğitimli olduğu için öpüyor insanı.
1: Ya öpüyor mu şu anda seni Ali Bey?
4: Öpüyor, evet.
1: Beni öpmesin. Çok memnun oldum.
4: Öp
1: oğlum. Neydi ismi Ali?
4: Ali Baba.
1: Ali Baba. Öpmesin ya. Evet. Öper mi?
4: Öper. Öp ablayı. Öp.
1: İlk defa bir deve beni öpüyor.

0: Kolumdan öpecek ama. Beni öpmedi ya. Ali Bey'i öptü, beni öpmedi. Bir daha bu fırsat eline geçer.
1: Benim için yani ben devamlı ilgilendi. Bana bağlı yani.
0: Şimdi efendim buranın aslında en renkli etkinliklerinden biri. Gerçi her tarafta dört bir yanında festival alanı renkli etkinlikler var. Ama böyle deve turları da büyük ilgi görüyor. Daha çok yetişkinler mi biniyor, büyükler mi?
1: Küçükler de binebilir, büyükler de binebilir.
0: Ne hiç kadar sürüyor?
1: Bir tur oluyor.
0: Tamam, festival alanında.
1: Evet, festival alanında
0: geziyoruz. Sen başındasın.
1: Evet, biz gezdiriyoruz.
0: Valla ben bilmeyeceğim. Ben öyle bir tur atmayı bilmek düşünmüyorum. Yo yo, sağ ol. Allah razı olsun. Yok, almayayım ben. Ali Baba. Ali Bey, kolay gelsin.
1: Sağ olun. Sağ olun, teşekkürler.

Hayırlı akşamlar diliyorum. Adi Cavaz'da buluşalım etkinliklerimizin ikinci gününe, son gününe hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bu şehrin birçok potansiyeli var. Tarih turizmiyle, kıyı turizmiyle, deniz turizmiyle. Elimizde birçok envanter var. İnşallah bunları bir bir açığa çıkaracağız. İki yılımızı gerileyeceğiz diyorum. Dün de dua ettiğim gibi, temenni ettiğim gibi Allah mahcup etmesin. Bir.

Akşam konserleri büyük bir coşkuya sahne oluyor. Festivalde sevilen sanatçılar şarkılarını Adil Cavaz için söylüyor.

0: Değerli izleyenler, programımız Yeşil'le Mavi'nin buluştuğu Cevizler Diyarı, Bitlis'in güzel mi güzel ilçesi Adil Cevaz'da tüm hızıyla keyifli keyifli sohbet dolu, lezzet dolu devam ediyor. Efendim, tarihiyle, doğasıyla, geleneğiyle, kültürüyle, yöresel lezzetleriyle, kısacası her yönüyle Adil Cevaz'ı tanıtmaya devam ediyoruz. Peki şimdi ne zamanı? Şimdi Adil Cevaz'da yöresel yemek zamanı. Peki neredeyiz? Adil Cevaz Belediyesi Kadın Kooperatifindeyiz. Üretken Hamarat güzel kadınlarımızla birlikteyiz. Yanımızda Özlem var. Kadınlarımız burada ciddi bir üretim yapıyor. Ve Adil Cevaz mutfağına özgü, Bitlis mutfağına özgü her türlü yöresel ürünü burada elleriyle hazırlıyor ve satışa sunuyor. Burası güzel bir merkez. Efendim şimdi Adil Cevaz'ın olmazsa olmazı, Adil Cevaz halkının çok sevdiği bir yemeği yapıyoruz. Evet. Özlem'le birlikte. Özlemciğim, merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim.
0: Hoş bulduk.
1: Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Adil Cevaz'da olmak güzel, sizlerle olmak çok güzel. Şimdi Adil Cevaz'ın kadınları hakikaten çok amarat. Aslında Türk kadını genel anlamda çok amarat ama gerçekten mutfak zengin, evet. Kadınlar hamarat, o el lezzetleri, hünerleri o yemeklere yansıyor. Yani yiye yiye bir hal oldu. Evet, şimdi ne yapıyoruz Özlem?
1: Şimdi kuru baklaya hınısı yapıyoruz.
0: Çok değişik.
1: Evet.
0: Kuru bakla, yahnisi
1: yapıyoruz.
0: Baklamız nerede?
1: Bunu bahçeden kendimiz topluyoruz. Ekip, yazın kurutuyoruz. Kışın daha çok yapıyoruz.
0: Sabah kalktın bahçeden, bakları topladın.
1: Evet, bunu cıttık bıçakla. Ondan sonra sofranın üstüne seriyoruz. Hı. Damda bir gün güneşte kalıyor.
0: Oo.
1: Ondan sonra onu kaldırıp evde masanın üstünde 2-3 gün muhafaza ediyoruz.
0: Kurutuyorsun,
1: evet,
0: Adil Cevaz'ın
1: sonra,
0: güneşinde. Evet. Tamam, sonra?
1: Sonra bunu paketleyip kışın pişiriyoruz.
0: Yazını hazırlıyorsunuz, kışında
1: evet.
0: Afiyetle yiyorsunuz.
1: Evet.
0: Malzemelerimiz nedir?
1: Kuru bakla, etimiz, kuru soğan, yağ, kuru domates,
0: tamam.
1: Biber salçası, domates salçası, pul biberi, tuz.
0: Etimiz ne eti?
1: Dana eti.
0: Dana eti.
1: Evet.
0: O zaman ne yapıyoruz Özlemciğim? Başlıyoruz. Şimdi bunu ne yaptık? Kuruttuk, haşladık.
1: Evet.
0: Tamam.
1: Bunu kuruttuk, haşladık. Sonra güzel yıkadıktan sonra süzüyoruz.
0: Evet.
1: Şimdi önce etimizi bir soteleyelim. Hafif.

0: Evet, soğanlarımız minik minik. Elde mi doğrandı bunlar?
1: Evet, elde
0: doğradı. Nasıl doğradınız Özlem, minik minik? Şimdi yağımızı ilave ettik.
1: Yağ, biraz da yağda şey yapalım, soteleyelim. Soğanı da ilave ettikten sonra biraz da onunla şey yapalım.
0: Evet, etimiz, yağımız, soğanımız.

0: Of of var, of. Var. Bak kadınlarımızın yaptığı salçalar. Aman aman aman mis gibi koktu. Etimiz, soğanımız, yağımız, biber salçamız, domates salçamız tam bir lezzet şölenine doğru ilerliyor yemeğimiz.
1: Pul biber de atayım.
0: Şimdi çok fazla baharat yok. Bakın.
1: Yok. Sadece tuzumuz yok. Var. Sadece tuzla pul biber kullanıyorum.
0: Acı mı biberimiz?
1: Yok. Çok acı değil.
0: Peki Bitlis Adil Cevaz acıyı sever mi?
1: Sever.
0: Sever.
1: Abi, şimdi
0: yani baklaya... Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu acıyı seviyor.
1: Evet. Kuru şimdi baklaya atalım.
0: Şimdi etimiz hala gayet formunda. Kuruttuğumuz, haşladığımız baklamızı etimizle buluşturduk.
1: Domates kurumuş.
0: Ay ben ona bayılıyorum. Kahvaltıda bu çok güzel oluyor. Bakın üzerine hanımlar bilirsiniz zaten. Söylememe gerek yok. Üzerine böyle zeytinyağını dökünün. Hakiki zeytinyağını, pul biber, kekik, ekmeği bandıra bandıra yapıyor musunuz?
1: Yapıyoruz.
0: Burada kendileri yapıyorlar kooperatifte bunu da. Yani bu şahane bir şey bakın. Yemeklere lezzet katıyor, kahvaltılara lezzet katıyor. Döküyorum Özlem.
1: Dökün Belma Hanım.
0: Döküyorum. Lezzetine lezzet katıyorum. Bu domateslerde emek var, lezzet var, doğallık var. Şahane koktu. Sevdiğiniz kadar var.
1: Belma Hanım.
0: Et sevene et var. Sebze sevene sebze var. Suyumuzu alalım.
1: Belma Hanım bunu kışın...
0: Sıcak mı soğuk mu?
1: Sıcak soğuk fark etmez.
0: Evet kışın.
1: Kışın bunu biz kuru baklayı, patlıcan kurusu, biber kurusu,
0: ne diyorsun?
1: Bir de kabak kurusuyla da yapıyoruz.
0: Şahane
1: onu
0: olur.
1: Çölmekte yaptığımız zaman daha lezzetli oluyor.
0: Olmaz mı?
1: Yani
0: olmaz mı Özlem? Görüntü şahane. Efendim kısa bir reklam aramız var. Sakın bizden ayrılmayın. Reklamın ardından tekrar Adil Cevaz'dayız.
2: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam edecek.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Hayrola çocuklar?
5: Ati başla.
6: Abimiz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
7: Buna tıkladığınız oluyor.
8: Bu kadar mı?
7: Ya lütfen.
5: Oluyor. Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
9: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
4: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
5: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
10: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
5: Ne diye diyor?
9: Şak diye.
4: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
5: Bu nasıl bir teknoloji ya?
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
9: Ne yapacağız biz şimdi?
4: Hadi gelin benimle.
11: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
4: Turkcell'lerin yanında...
12: Turkcell'in çözüm gücü var!
13: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
14: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek

0: düşün.
1: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
5: Lokantalar, pizzacılar, hamburgerciler, pastaneler ve evlere servis için. 118.80
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Annem yaparsın.
8: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Adriana duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım. Sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Buzdolabinde Sünger Bob figürlü ve yumuşak şekerli fan oyuncak 199 lira. Hello Kitty devrilmez oyuncaklı meyve aromalı şekerleme 89 lira.
5: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi püskü şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadı? İlk
6: yudumda sen de söyle. Budur. Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Sadece durulalım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Ben Feyyaz.
11: Bu da Sarı Kola.
10: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
12: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
10: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
11: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
10: Değişemem ve değişebileceğime dair
12: inancım da yok.
10: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Amerika.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Milo çek, Milo sil.
1: Sadece durulalım. Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: 22-28 Ağustos arasında Bim'de Cardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Sole paket margarin 26 lira yerine 21 lira.

0: zamanların en Bambi kampanyası. Bambim var benim. Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toktan birini kazanma şansı.
1: Son gün 31 Ağustos. Bambim kaçırmayın.
2: Annem yaparsın dedi.
3: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
4: Buz sandalyede sünger bob figürlü ve yumuşak şekerli fan oyuncak 199 lira. Hello Kitty devrilmez oyuncaklı meyve aromalı şekerleme 89 lira. Bim, bim,
5: bim, bim, bim. Tavuk Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
0: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında Bambi hediye.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
7: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Abi ne oluyor ya?
9: Açlık basıyor, bir şey yok.
8: Niye basıyor ki?
10: Açlığın gong dediği yerde.

0: Biz ondan basık o.
1: Nasıl duracak?
2: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Zey Stüdyo'nun sunduğu Berma Belen'le Geziyoruz devam ediyor.
6: Değerli izleyenler, kısa bir reklam arasının ardından programımız Adil Cevaz'da kaldığı yerden devam ediyor.
7: Ne yapıyoruz Özlem?
8: Şimdi kapağını kapatalım.
7: Kapatalım.
8: 40 dakika
7: suyumuzu ilave ettik, evet. Sevgimizi ilave ettik. Kapatalım düdüklümüzün ağzını. Hanımların işi artık kolay. Yani güveçte de iyi oluyor tabii, saatlerce böyle ağır ama bu da tadından yenmiyor hemen. Metin'i çok duyduk. Özellikle baklalı yahninin yapılışını sizlere göstermek istedik. Özlem pişti mi?
8: Evet pişti.
7: Efendim kuru baklalı yahni. Baklalı yahni. Ben arada baklalı yahni dedim. Nedir orijinal ismi?
8: Kuru bakla yahnisi.
7: Kuru bakla yahnisi. Tamam, son kararım. Yani sonuçta baklalı yahni.
8: Evet, evet.
7: Yani bakla da var, et de var. Dolayısıyla yahni oluyor. Kuru bakla yahnisi.
8: Yani Adil Cevaz şivesiyle bakla.
7: Evet.
8: Diğer taraf şeyi olarak fasulye diyorlar. Biz bakla diyoruz.
7: Bakla. Evet. Kuru bakla yahnisi. Artık pişmiştir. Evet, ne yapıyoruz?
8: Açalım.
7: Açıyoruz. Of of of. Fokur fokur kaynıyor. Kuru bakla yahnimiz. Etlerle baklalar bütünleşmiş. Evet, görüntü şahane. Kokular şahane.
8: Şöyle bir altını kapatalım.
7: Yöreselin yöreseli bir yemek. Tadım zaman ama çok sıcak. Yanmayalım Özlem.
8: Evet.
7: Tabağımızı alalım. Efendim şimdi açık ekmeğimizi aldık. Soğanımızı aldık. Biz dedik ki kuru bakla yahnimizi yani yaparken soğanımızı alacağız. Şöyle bir vuracağız yumruğumuzu. Cücüğünü çıkaracağız. Bunun yanında kuru soğan çok güzel oluyormuş.
8: Evet.
7: Ama şimdi masamızda ocak var. Düdüklü var. Şimdi bir vururuz onların hepsi fırlar. Yemeğimiz yan olur. Allah korusun, tehlikeli durumlar oluşur. O yüzden dedim ki Özlem'e sen şu kuru soğanı kes. Öyle bir kaza olmasın. Bakın şimdi doğal salçayla, biber salçasıyla, domates salçasıyla yapılan kuru bakla yahnisi. Yani görüntüsünden belli ben doğalım diyor. Rengi o kadar güzel ki. Açık ekmek.
8: Evet.
7: Kim yapıyor bunu?
8: Biz yapıyoruz.
7: Kendiniz yapıyorsunuz.
8: Kendimiz evde.
7: Nerede?
8: Tandırda.
7: Evde tandırda yapıyorsunuz.
8: Evet,
7: yemeklerin yanında bunu mu yiyorsunuz?
8: Evet, yemeklerin yanında, kahvaltıda.
7: Oo, ne
8: kuru
7: güzel oldu,
8: bakla şey, mercimekli pilav,
7: evet.
8: Kuru balık.
7: Tamam. Bunun yanında nasıl yeniyor? Bandırıyor musun?
8: Biz böyle yiyoruz.
7: Nasıl yeniyorsa Özlem, usulü neyse.
8: Biz
7: lütfen
8: şöyle,
7: o şekilde
8: Adil Cevazlı olarak
7: tamam.
8: Önce şöyle yiyoruz.
7: Tamam.
8: Batırıp.
7: Tamam. Et, balık, kelle bunlar yenir,
8: evet.
7: Elle yani öyle çatala, bıçağa falan. Gerek yok. Kibarlığa gerek. Afiyet olsun. Kendin yapmış gibi ye Özlem. Bana ben de böyle.
8: Aynen öyle. İçine de kuru soğan koyuyoruz arasına.
7: Aa, kuru soğan koyuyorsun.
8: Evet. Daha güzel olur.
7: Dur şimdi çekim yapacağım. Kokmayayım. Sen ye kuru soğanı bakalım. Nasıl yiyorsun? Nasıl
8: şöyle
7: oluyor?
8: Şöyle bırakıyorum.
7: Ha, işi biliyorlar.
8: Şöyle.
7: Oo, olay bitmiştir. Bu nasıl bir yeme usulü? Ben şöyle suyuna bandıracağım. Şöyle baklasından alayım. Fena. Çok iyi. Ellerine sağlık. Bayıldım.
8: Afiyet olsun.
7: Sizin... Valla lezzetler şahane. Efendim Adil Cevaz Belediyesi. Kadın kooperatifi bünyesinde üreten kadınlarımızın elleri inanılmaz lezzetli. Ve yemekler gerçekten şahane. Kooperatif başkanımız Seda Hanım'a ben bir kez daha buraya almak istiyorum. Sevgili Seda.
9: Merhabalar.
7: Merhabalar. Şimdi yemekler şahane.
9: Evet, çok
7: yemekler
9: güzeldir.
7: Yemekler şahane. Efendim programımız içerisinde sevgili Seda'nın kooperatif başkanımız Seda Hanım'ın. Ben onu çok seviyorum. O yüzden hepsini çok seviyorum aslında. O kadar güzel ağırlandık ya. O kadar güzel karşılandık ki. Ben ona Seda demek istiyorum. Şimdi gerçekten burada ortamları şahane ama sesi çok güzel. O yüzden kendisinden şöyle güzel bir artık şarkı mı isteyelim, türkü mü isteyelim?
0: Yöresel bir türkü olsun. Hatta Adil Cevazımıza özgü bir küçük dörtlük.
7: Yani göstermeyin, bakmayın diyorum. Yine altınlar şıkır şıkır. Vallahi ben bu Adil Cevaz kadınlarına imrendim. Neyse. Evet.
0: Öyle.
7: Dinliyoruz. Dinliyoruz.

0: yanırlar. Herif herif seslenirler. El cevazın güzelleri. Bu kadar.
1: Şahanesin, süpersin. O neydi öyle? Herif herif.
0: Öyle.
2: Burada sesin şahane Seyda'cığım.
0: Bizim yaşlarda herif olayı yok ama annelerimizden kalma herif. Eşlerimize herif diye.
2: O konuya da açıklık getirdi Seyda. Efendim hepinize adilce ağızdan sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Evet.

0: Zey Stüdyo Berma Belen'le Geziyoruz'u sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından. İşlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: İyi akşamlar sevgili izleyenler. İşte saatler 18.30'u gösterdiğinde biz de yine Beyaz Ana Haber'le yeniden karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim ve gündemin önemli haberlerine hemen geçelim. Kuytulcular soruşturmasıyla başlayacağız. Bu soruşturmada bazı çarpıcı gelişmeler var. Yapılanmanın elebaşı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı. İşte o son gelişmeler.
1: Önce gözaltı, sonra ortaya çıkan bilgi ve belgeler ve sonuç. Kuytulcular soruşturmasında yapılanmanın elebaşı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul tutuklandı.
2: Çocukları arka taraflara koymalısınız. Ses yaptıklarını görüyorsunuz.
1: Savcılığın çalışması devam etti. Dikkatler bu kez yapılanmanın sözde üst düzey sorumlularına çevrildi. 9 isim. Bağlantıları tek tek incelendi ve dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Tam 24 kişinin FETÖ kapsamında adli işlem gördüğü ortaya çıktı. FETÖ iltisaklı kişiler Kuytulcular yapılanmasının kritik birimlerinde görevliydi. Dosyadaki bir başka ayrıntı ise yapılanmanın merkezine ilişkin. Seyhan'daki sözde idari binada şifreli odalar bulundu. Bazı bilgisayar kasaları götürüldü. Bazı sabit diskler söküldü. Ekipler güvenlik kameralarını taradı. Delilleri götüren şüpheliler tespit edildi. Bulunan bilgisayarlar ve sabit diskler incelemeye alındı. Tutuklamalarla başlayan soruşturma, şimdi 24 FETÖ bağlantılı isim ve dijital deliller üzerinden derinleşiyor.
0: Alihan Kuliş soruşturmasında da ikinci dalga operasyon geldi. 20 adreseye baskın yapıldı. Şüphelilerin evlerinden servet çıktı. Milyonlarca liralık para, döviz, altın ve ziynet eşyalarına el konuldu.
1: Alihan Kuriş soruşturması derinleşti. Elde edilen deliller sonrası ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Konya, Mersin, Muğla. 12 kişi yakalandı. 20 adresteki aramalarda ise dikkat çeken mal varlıklarına ulaşıldı. 1 milyon 873.500 lira, 603.151 dolar, 36.110 euro ve çok sayıda altın. Diğer altın ve ziynet eşyalarıyla birlikte ele geçirilenlerin güncel TL değeri hesaplanıyor. Bir başka dikkat çeken deli ise 265 çek oldu. Ele geçirilen telefon ve bilgisayarların içindeki veriler kritik. Para trafiği, şirket bağlantıları hepsi dijital incelemeyle ortaya çıkarılacak. Ve operasyonun en merak edilen detayı, bir çelik kasa bulundu ama açılamadı. Kasanın usulüne uygun şekilde açılması için işlemler sürüyor. İçinden ne çıkacağı ise soruşturmanın yeni ayrıntısı olacak.

0: olacak.
1: Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan Yeni Parti milletvekili Melih Meriç ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Sevgili izleyenler, Meriç burada entübe edildi.
2: Yardım edin abi, gelin bir kişi.
3: Bıçaklı saldırıda ağır yaralanmıştı. Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç tedavi için İstanbul'a sevk edildi. Yoğun bakıma alındı ve entübe edildi. Görüntüler Gaziantep'te yaşanan saldırının ardından kaydedildi.
2: Yardım edin abi, gelin bir kişi.
4: Tamam. Bekleyin, kimdi vuran?
5: Ahmet Kereş.
6: Bozeli, eski CHP ilçe başkanı.
3: Yeni Parti Gaziantep milletvekili Melih Meriç, eski CHP ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ile tartıştı. Sonrası facia. Keleş Meriç'i böyle bıçaklamıştı. Bıçak darbesi bağırsaklarına zarar vermişti. Ameliyata alındı. Saldırıyla ilgili Seydi Ahmet Keleş ve oğlu Hakan Keleş tutuklandı.
7: Çok tahrik etti. Bilerek yapmadım, pişmanım.
3: Ameliyat sonrası sağlık durumunun iyiye gittiği açıklanan Meriç için ailesi İstanbul'a sevk talebinde bulundu. Sağlık Bakanlığı'na bağlı ambulans uçak devreye girdi. Meriç Gaziantep Havalimanı'ndan alınarak İstanbul'a götürüldü. Meriç Koç Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Burada entübe edildi. Durumu doktorlar tarafından izleniyor. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten de geçmiş olsun mesajı geldi. Gökçek, dualarımız kendisiyle. En kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum dedi. Kendisine yapılan bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyor. Saldırganın hukuk önünde hak ettiği en ağır cezayı almasını temenni ediyorum ifadelerini kullandı.
1: Ve tüm Türkiye'nin konuştuğu Kocaeli Darıca'daki kardeşlerin gizemli ölümüyle ilgili yeni detaylar var. Belinay doğum gününde girdi kara toprağa. Ablası Gülşah ikinci üniversite heyecanını yaşarken efendim. 10 yıl önce denizde boğulan kızlarını mezara koyan anne babaysa aynı acıyı bir kez daha yaşadı.
3: Üçü de siyahlar içinde ölüme kol kola yürüyordu. Cami avlusundaki tabutları da yan yanaydı. Belinay doğum gününde girdi kara toprağa. Ablası Gülşah ikinci üniversite heyecanı yaşarken. Tüm Türkiye'nin konuştuğu ölümle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 10 yıl önce denizde boğulan kızlarını mezara koyan anne baba aynı acıyı bir kez daha yaşadı.
8: Sakar kardeşlerin cansız bedeni kıyıya vurmuş halde bulundu. Üçünün de vücudunda darp izlerine rastlanmadı. Boğularak hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı.
3: Her detayı yürek burkuyordu.
8: 24 yaşındaki Gülşah Sakar hukuk fakültesini kazanmıştı ve üniversiteye gitmek için gün sayıyordu.
3: Belinay Sakar 16 yaşına girecekti. Yeni yaşını kutlayamadan, ablası Gülşah fakültesine kaydolamadan toprağa verildi.
9: Ahirete tahallük eden hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi?
3: Sakar ailesi 10 yıl önce de aynı acıyı yaşamış. Zihinsel engelli olan kızları tıpkı diğer kardeşleri gibi girdiği denizden çıkamamıştı. Evde sağ olarak bulunan 21 yaşındaki kardeşlerinin de zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı. Gülşah, Muhammed ve Belinay'a ne oldu? Onları ölüme götüren neydi? Ekiplerin çalışması devam ediyor.
1: Sevgili izleyenler, emekli maaşlarındaysa yıl sonu zam beklentileri şekillenmeye başladı. Enflasyon beklentilerine göre emeklilerin alacakları zam oranları değişti. İşte hem memur emeklileri hem de SSK ve Bağkur emeklileri için masadaki zam senaryoları.
3: Emeklilerde yıl sonu zam hesabı değişti. SSK ve Bağkur emeklileriyle memur emeklilerinin zam senaryoları masaya yatırıldı. Memur emeklileriyle SSK ve Bağkur emeklilerinin zam hesaplamaları birbirinden farklı. Memur emeklileri toplu sözleşme artışıyla enflasyon farkına göre zam alırken SSK ve Bağkur emeklileri ise 6 aylık tüfe oranına göre zam alıyor.
10: İlk senaryo yıl sonu enflasyonun %28 olması. Böylelikle memur emeklilerinin yıl sonu zammı %11,85 olurken SSK ve Bağkur emeklilerinin yıl sonu zammı ise %10,64 olacak. Böylelikle en düşük SSK ve bağ kurulunun maaşı ise 26.057 lirayı bulacak.
3: İkinci senaryoda ise yıl sonu beklentisi %30.
10: Bu orana göre memur emeklileri için yıl sonu beklenen zam oranı %13,67 iken SSK ve Bağkur emeklisi için %12,44. Böylelikle en düşük SSK ve Bağkurlu'nun maaşı ise 26.481 liraya çıkacak.
3: İki ayrı enflasyon beklentisinin yanı sıra bir de refah payı beklentisi var. Eğer %10'un üzerinde refah payı eklenirse en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yaklaşması bekleniyor.
1: Hatay'da bir ailenin evinde yangın çıktı. O yangında annesi ve yeğenleri için eve giren adamın vücudunun neredeyse her noktası yandı.

0: neredeyse her yeri yandı.
1: Işıklı balon hazırlığı yaparken başımızın üstündeki lamba patladı. Aynı anda yerdeki telefon patladı. Ayağımın altında işte telefon yanında kolonya falan vardı. Bir anda ev alev topuna döndü.
0: Arda arda patlamalarla yangın her yeri sardı. Levent Kuru ablasıyla birlikte balkona çıkmayı başarmıştı. Ama yeğenleri ve annesi içeride kalınca onlar için tekrar alevlerin arasına girdi.
1: Ablamla beraber biz önce bir şeye kadar, balkona kadar çıkabildik. Sonra ben içeride yeğenlerimle annemin olduğunu hatırlayıp geri içeriye koştum.
0: Tam o sırada arda arda patlama yaşandı.
1: Televizyon benim yüzüme, vücuduma patladı.
0: Kuru'nun vücudunun neredeyse her yeri yandı. Adeta mumya adama döndü.
1: İki kolum, yüzüm, sağ ayağımda.
0: Uçan balon işi yapan aile, yangının balonlar yüzünden değil, elektrik tesisatı yüzünden olduğunu iddia etti.
1: Lamba ve telefonun patlamasıyla başladı. Yangın elektrik tesisatından çıktı yani tamamen.
2: Araçları mora boyayan yol için çözüm bulundu efendim. Yol itfaiye tarafından günlerce yıkandı ve boya bir türlü geçmeyince de çare yolu kazımakta bulundu.
3: Arabalar böyle.
0: Arabaları mora boyayan yol için karayolları ekipleri devreye girdi. Çare yolu kazımakla bulundu. Dinarçay Karayolu'nda bir tırdan dökülen kimyasal madde yağmurla birlikte tepkimeye girmiş. Sağ şeritten geçen araçlar mosmor olmuştu. Yol itfaiye tarafından günlerce yıkandı ama boya yine çıkmadı. Bu durum sadece sürücülerin değil, ekiplerin de sabrıyla oynadı.
4: Böyle bir şey yok ya, böyle bir şey yok ya. Şuna bak, vallahi billahi var ya bak.
0: Hal böyle olunca karayolları ekipleri devreye girdi. İş makineleri çalıştırıldı. Boya dökülen 5 kilometrelik yol kazıldı.
5: 2-3 gün evvelde geldi karayolları, bu boyayı temizlediler.
0: Tır sürücüsüne 3000 lira para cezası ve 15 ehliyet puanı cezası uygulanırken, iki firmaya da toplam 20.980.602 lira idari para cezası verildi.
2: Mersin'de ise eski sevgili dehşeti yaşandı. 37 yaşındaki şüpheli ölümle tehdit ettiği kadının otomobiline satır ve bıçakla saldırdı.
0: Ölümle tehdit etti, satırla dehşet saçtı, serbest kaldı. 37 yaşındaki Mahmut Ç. bir süre önce kendisinden ayrılan kız arkadaşının evinin önüne gitti. Ayrılmayı azmedememişti. Kadını öldürmekle tehdit etti. Arabası da hedefindeydi. Önce etrafında dolaşmaya başladı. Ardından belindeki satırı çıkardı. Arabanın camlarını işte böyle kırdı. Yetmedi, yanındaki bıçakla lastikleri patlattı. Aracı dakikalar içinde kullanılamaz hale getirdi. Dehşeti yaşayan kadın Kades üzerinden yardım istedi. Şüpheli gözaltına alındı.
2: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Denetleme ve Düzenleme Kurumu da yeni bir uygulamayı devreye alıyor sevgili izleyenler. Alo 193. İşte bu hat üzerinden hasar bildirimleri hem daha hızlı hem de daha kolay olacak. İşte detaylar.
0: Trafik sigortasında yeni dönem başladı. Ortak hasar ihbar merkezi hayata geçirildi. Yeni sisteme tüm sigorta şirketleri entegre edilecek.
6: Eylem planının 5.si Alo 193 devreye alındı. Tüm teknik hazırlıkların tamamlanmasının ardından 1 Eylül'de faaliyete geçecek.
0: İlk aşamada ihbar hattı trafik ve kasko sigortalarına yönelik hasar ihbarlarını kabul edecek.
6: Sigorta işlemleri hem daha hızlı hem de daha kolay olacak. Hasar sonrası şikayetler de yine bu hat üzerinden kabul edilecek. Ayrıca sürücünün rahatsız ve mağdur edildiği yasa dışı yapıların şikayetleri de yine bu hat üzerinden yapılacak.
0: Bu sistemle birlikte değer kayıplarının ve istismarların önüne geçilecek.
2: Sevgili izleyenler, modifiye tutkunu bir kişi daha önce görülmemiş bir araç restorasyonuna imza attı. Binlerce lira harcadığı aracının bagajına akvaryum ve şelale kurdu.
7: Dünyada şu an ilk ve tek olarak sadece benim aracım da var.
0: Şelalesinden akvaryumuna kadar her şeyi yaptırdı. Modifiye tutkunu servet harcadığı aracında balık besliyor.
7: 400 bin lira sadece bagajına harcandı.
0: Burak Çiçek daha önce görülmemiş bir modifiyeye imza attı. Bir yıl önce satın aldığı aracına özel bir tasarım yaptı.
7: Aracımda şu an yaklaşık 750 bin civarında bir ekstra mevcut.
0: Akvaryumundan şelalesine, ses sisteminden televizyonuna kadar

0: aracını kişiselleştirdi.
1: Dünyada şu an ilk ve tek olarak sadece benim aracımda var. Kelale sistemi olsun, su motorları, bungalovumuz, televizyon, hoparlörler olarak.
0: Akvaryuma Japon balığı dahi koydu. Üzerine astığı balık tutmak yasaktır sözü ise yüzleri gülümsetti.
2: Denizli'de takıntılı bir eski sevgili. Sevgili izleyenler, genç kızı ailesinin gözlerinin önünde tüfekle kaçırdı. İşte o dehşet anı.
0: Tüfeğiyle geldi. Ailesinin gözü önünde genç kızı zorla araca bindirerek kaçırdı. Ozanlı ormanlık alanda kız kıvrak yakalandı. Görüntüler Denizli'de kayda geçti. Genç kadına eski sevgilisi takıntılıydı. Anne ve babasıyla birlikte genç kızı görünce harekete geçti. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Eli silahlı adam zorla genç kızı ailesinden kopardı. Babası dakikalarca karşı çıkmaya çalışsa da olmadı. O adam silah zoruyla eski sevgilisini arabaya bindirmeyi başardı. JASAT ekipleri harekete geçti. Eski sevgilinin aracı adım adım takip edildi. Nefesler tutuldu. İzleri ormanlık alanda tespit edildi. Neyse ki korkulan olmamıştı. Genç kız sağ salim ormanlık alanda kendisini kaçıran eski sevgilisiyle birlikte bulundu. Korumaya alındı. Eski sevgilisine ve ailesine korku dolu anlar yaşatan adamsa tutuklandı.
2: Antalya'daki ağabeyini ziyarete giden iki çocuk babası adam silahlı saldırıya uğradı sevgili izleyenler. Kahrolan yengenin feryatları ise yürekleri dağladı.
0: Ağladı, dakikalarca feryat etti. ...13 kurşunla öldürülen eşinin kardeşi için isyandaydı. İki çocuk babası İlhan Kaval, Van'dan Antalya'ya abisini ziyarete gelmişti. İddiaya göre abisinin anlaşmazlık yaşadığı kişinin silahlı saldırısına uğradı. Aracını park ederken saldırgan pusuda bekliyordu ve Kaval'ı kurşun yağmuruna tuttu. 13 mermiyle vurulan 44 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti. Sesleri duyan yenge aşağı indi. Feryatları mahallede yankılandı. Ekipler zanlının peşine düştü.
3: Bu asla insanlık değil ya! Bu insanlık olamaz ya!
2: Efendim, Kastamonu'da iki gecekondu piknik tüpünün bomba gibi patlamasıyla küle döndü.
4: İnşallah komple her şey yandı, perişan oldu.
0: Piknik tüpü bomba gibi patladı, iki evi küle çevirdi.
4: Telefon geldi, küçük bir yangındı, kocaman alevlendi.
0: Kastamonu'da yaşayan Akça ve Çıra aileleri hep birlikte piknik yapmaya gitmişlerdi. Gelen bir telefon iki ailenin de hayatını küle çevirdi.
5: Bize bir telefon geldi, evin yanıyor dediler. Evimize geldik, hiçbir şey kalmadı, hiçbir şeyimiz kalmadı ya çocuklarımın.
0: Evlerine geldiklerinde alevler her yeri sarmıştı. Sinan Akça'nın evindeki piknik tüpleri İşte böyle bomba gibi patladı. İki gece kondu küle döndü. Ne evleri ne eşyaları kaldı. Tek teselli can kaybının olmamasıydı.
4: Eşyalar komple her şey yandı, perişan oldu.
2: İstanbul'da yaşanan kaza sonrasında ortalık karıştı. Bakın, görüntü almaya başlayan kadın diğer araçta bulunan 3 kadın tarafından nasıl saldırıya uğradı?
6: Saçımı yoldular. Arkadaş alkollü. Tırnağımı kopardılar.
0: Alkollü olduklarını iddia etti. Kazanın ardından görüntü aldı. Üç kadının saldırısına uğradı.
5: Bana bak!
0: İki araç çarpıştı. Kazanın ardından sürücüler aşağı indi. Kadın karşı taraftaki diğer kadın sürücünün alkollü olduğunu iddia etti. Görüntü almaya başladı.
7: Polis, arabamıza vurdunuz.
6: Ben şu an geliyorum.
7: Arabamıza vurdunuz.
0: Gerilim tırmandı. Üç kadın görüntü alan kadına saldırdı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı.
2: Kasperler ve Çirkinler Suç İttifakı'nın adliye, emniyet ve gümrükteki bağlantıları mercek altına alındı. Köstebekler operasyonu.

0: Operasyonuyla 39 kişi tutuklandı.
1: Casper'lar ve çirkinler kanlı eylemleriyle biliniyorlar. Suç çetelerinin casusluk ağı deşifre oldu. Gizli tanık şelalenin itiraflarıyla soruşturma derinleşti.
2: Casper'lar ve çirkinler suç ittifakının sınır kapılarındaki gümrük muhafaza personellerini ve belediyelerdeki kamu görevlilerini dahi casusluk çarkına dahil ettiği ortaya çıktı.
1: Gümrük muhafaza köstebekleri insan, silah ve uyuşturucu sevkiyatına gözlerini kapatıyordu. Tetikçiler köstebekler sayesinde yurt dışına kaçırıldı. Resul Saldanlı da bunlardan bir tanesiydi. Bir tırın dorsesinde yakalandı.
2: Soruşturmanın adli ayağındaysa zabıt katiplerinin kurdukları sistem deşifre oldu. Çete UYAP sorgulama ekranlarını adeta kendi bilgisayarları gibi kullandı. Köstebekler sistemdeki bilgileri örgüte aktardı.
1: Aralarında gümrük muhafaza memurları, zabıt katipleri, emniyet mensupları, belediye çalışanları ve sivil aracıların bulunduğu 39 şüpheli tutuklandı.
0: Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi ile arasında da sular durulmuyor. Kızım kendisinden 10 yaş büyük partneriyle aşk yaşıyor demiş. Baba kız arasındaki gerilim adliyeye taşınmıştı ve meseleye savcılık noktayı koydu.
3: Adam da saf mıdır nedir yani?
4: Sen bana bir iş versen ben akşama beklemem. Hemen yaparım.
5: Bak işte ya, bu kadar basit.
1: Kızım kendisinden 10 yaş büyük partneriyle aşk yaşıyor demiş. Baba kız arasındaki gerilim adliyeye taşınmıştı. Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi ile babası arasındaki davada karar çıktı.
3: Kimse de bilmeyecek. İkimiz dışında.
1: Ülkü Hilal Çiftçi ile babası arasındaki sular durulmuyor. Baba Ünal Çiftçi kızının kendi onayı olmadan çalıştırıldı ve dizideki partneri olan 27 yaşındaki oyuncu Hakan Çelebi ile ilişki yaşadığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
3: Bu adam da saf mıdır nedir yani?
1: Genç oyuncu suçlamaları reddetti. Savcıya yaklaşık 12 yıldır oyunculuk yaptığını söyledi. Yer aldığı projelerde anne ve babasının rızası olmadan yapım şirketlerinin ilerlemediğini anlattı. Anne ve babasının boşanma aşamasında olduğunu söyleyen oyuncu, kötü muamele veya mobbinge maruz kalmadığını söyledi.
6: Yüzümdeki çizgim, kalbimdeki ahım.
1: Hakan Çelebi ile duygusal ilişkisinin olmadığını, sadece yakın arkadaş olduğunu öne sürdü.
4: Sen bana bir iş versen ben akşama beklemem, hemen yaparım.
5: Bak işte ya, bu kadar basit.
1: Dosyaya bakan savcı yeterli delil olmadığı için iki ayrı dosyada takipsizlik kararı verdi.
6: Can dediğin bir kuştur.
0: 8 aylık hamile eşini pompalı tüfekle öldürdü. Aynı silahla kendini de vurdu. Katil koca da hayatını kaybederken annenin karnından alınan bebek kalp masajıyla hayata tutundu.
7: Önce eşini öldürdü, sonra kendini vurdu. Yalova'daki aile faciasında Muhammed Derin'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Facianın yeni detayları ise kan dondurdu. Muhammed Derin tartışma sırasında 2 yaşındaki kızını evin dışına çıkardı, sonra kapıyı kilitledi. 8 aylık hamile eşi Sultan Pelit Derin'e pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Ardından aynı silahla kendini vurdu. Silah seslerini duyan komşular kapıyı kırıp içeri girdi. 19 yaşındaki genç kadın hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Doktorlar anne karnındaki bebeği sezaryenle aldı. Oksijensiz kalan bebeğin kalbi durmuştu. Uzun süren kalp masajının ardından kalbi yeniden çalıştırıldı. Muhammed Derin ise hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Katliamdan geriye ise anne karnından alınan bir bebekle 2 yaşındaki küçük kız kaldı.
0: Sayın seyirciler, Hindistan'da 16 yaşındaki İkbal Şeyh'in 5 yıldır vücudunda yanma hissi vardı ve geçmiyordu ve genç çareyi suda yaşamakta buldu.
1: ...16 yaşında, 5 yıldır göletten çıkamıyor. Amansız hastalıkta suyun içerisinde savaşıyor. Hindistanlı İkbal Şeyh, 5 yıl önce vücudunda yanma hissetti. Ancak o his hiç geçmedi. Aile çocuklarını doktor doktor gezdirdi. Hatta alternatif tıp adı altında şifacılara da gitti. Ancak İkbal'in ne hastalığı ne de çaresi bulundu. İkbal kendince çareyi suyun içine girmekte buldu. Az da olsa göletin içinde rahatlıyordu. Hatta öyle ki yemeğini bile suyun içinde yemekte.

0: gelmeye başladı. İkbal Şeyh için Hindistan doktorları seferber oldu. Mumbai'ye götürülecek olan İkbal'in buradaki tetkiklerin ardından hastalığının netleşmesi bekleniyor.
1: Şimdi Yıldız Tilbe gelecek ekranlara. Ünlü sanatçı Bodrum tatilinde sporculara taş çıkaran anlara imza attı çünkü. Jet ski kullanan sanatçı yüzme de bilmemesine rağmen deniz üzerinde bakın nasıl şov yaptı.
0: Yüzme bilmemesine rağmen jet ski kullandı. Şovuyla herkesi mest etti. Sanatçı Yıldız Tilbe bu kez şarkılarıyla değil cesaretiyle adından söz ettirdi.
2: Yani hepimiz tutarız.
0: Yoğun geçen konser temposuna kısa bir ara verdi. Soluğu Bodrum'da aldı. Yüzme bilmemesine rağmen jet ski kullandı. Şovuyla herkesi şaşırttı. Direksiyon hakimiyeti ve yüksek hızıyla sporculara taş çıkardı. O anları sanal medya hesabından paylaştı. Ben cesur kadınım, gözüm karadır, aksiyonu çok severim dedi.
1: Sırada bir gurbetçimiz var. Fransa'da 6 ayda alamadığı göz randevusunu Türkiye'de 1 saatte alınca Fransa'daki sağlık sistemine isyan etti.
3: Fransa'da 6 ayda göz kontrolü, göz muayenesi alamadım. Geldim Pazarcık'ta bir günde. Bir günde bir saat bile sürmedi. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Doktor da süper.
0: Fransa'da 6 ayda alamadığı göz randevusunu Türkiye'de 1 saatte buldu.
3: Göz kontrolümü buldum, kağıdımı aldım, reçetemi gözlükler için çıktım gittim.
0: Kahramanmaraşlı gurbetçi Fransa'da yaşıyordu. 6 aydır göz muayenesi için sıra bekliyordu.
3: Eskiden Fransa çok güzeldi sağlıkta ama bu 10 sene oldu sağlık diye bir şey kalmadı.
0: Sıranın kendisine gelmeyeceğini anlayınca soluğu memleketi Pazarcık'ta aldı.
3: Geldim Pazarcık'ta bir günde. Bir günde bir saat bile sürmedi.
0: Bir saat içinde muayenesini oldu, reçetesini aldı. Türkiye'deki sağlık sistemine ve doktorlara övgü yağdırdı.
3: Helal olsun, vallahi helal olsun. Doktor da süper.
1: Efendim Gaziantep'te bir düğünde ilginç bir takı töreni yaşandı. Davetliler otolastik işi yapan damada bakın ne hediye etti.
0: Böyle takı töreni görülmedi. Damada altın yerine araç lastiği taktı. Otolastik işi yapan Ahmet Göğebakan ve Melisa Göğebakan'ın en mutlu günüydü. Sonsuza kadar evet diyen çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Halay çekildi. Sıra takı törenine gelmişti. Damadın babası, servis şoförü Nihat Alyukarı'ya düğününde araç lastiği hediye etmişti. O da takılanı iade etti. Süslediği araç lastiğine damada taktı. Davetliler şaşkınlığını gizleyemedi.
1: Görüntüler Antalya'dan gelecek. 15 katlı binanın dış cephe boyasını yapan iki işçi üzerinde bulundukları iskelenin daha doğrusu halatının kopmasıyla 10. katta mahsur kaldılar.
0: İskele halatı koptu. İki işçi 10. katta mahsur kaldı. Aşağıda kurtarılmalarını bekleyen arkadaşları vardı. Yaklaşık yarım saat sonra gelen itfaiye merdiveni iki işçiyi güvenle yere indirdi. 15 katlı binanın dış cephesini boyuyorlardı. Ömer Eriş ve Yiğit Yerlikaya 10. kat hizasındaki iskeledeydi. Bir anda halatlardan biri koptu. İki işçi büyük panik yaşadı. Diğer halat ve alınan güvenlik önlemleri sayesinde iskelede kalmayı başardılar. Ekipler oradaydı. İtfaiye önce çatıdan halat yardımıyla işçilere ulaşmaya çalıştı. Ardından merdivenli itfaiye aracı istendi ve beklenen yardım geldi. İki işçi itfaiye aracının sepetine alındı. Yaklaşık 30 dakika sonra ikisi de güvenli şekilde aşağı indirildi. Yere bastıkları anda

0: Mesai arkadaşları yanlarına koştu. İki işçiye sarıldılar.
1: 15 yaşındaki Selin Uçak da Mersin'den Adana'ya babasını ziyarete gitti. Sonra da sırra kadem bastı. Ekipler Selin için alarma geçti.
0: Babasını ziyarete Adana'ya gitti ama sırra kadem bastı. 15 yaşındaki Selin'den haber alınamıyor. Selin Uçak 15 yaşındaydı. Mersin'den otobüsle Adana'daki babasını ziyaret etmek için yola çıktı. Selin otogarda indi. Ardından Seyhan'daki bir parka gitti. En son izine parkta rastlandı. Selin'i arayan yakınları ona ulaşamadı. Baba Türker Uçak ekiplerden yardım istedi. Kayıp başvurusunda bulundu. Adana polisi Selin Uçak için alarma geçti. Kızı Selin'in beyaz tişört ve lacivert pantolon giydiğini söyledi baba Uçak. Görenlerin yetkililere ulaşmasını istiyor.
1: Sokak kavgası sonrasında evine gitti, tüfeğini aldı ve geri döndü efendim. Sırada sokak ortasında rastgele ateş açan o maganda var.
0: Ne yanından geçen arabaları ne de çevresindeki insanları umursamadı. Tüfekle sokak ortasında rastgele işte böyle ateş açtı. Burası Hürriyet Mahallesi. İki grup kavga etti. Taraflardan biri evine gitti, tüfeğini aldı, yeniden sokağa çıktı. Çevrede insanlar vardı ancak şüpheli aldırmadı. Tüfeğini peş peşe ateşledi. Silah sesleriyle birlikte çevrede panik yaşandı. Şüpheli ise olay yerinden uzaklaştı.
1: Hastalıklar çoğaldı. Parkinson hastalığıyla ilgili dikkati çeken de bir veri var. Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. Amerikalı bilim insanları kuru temizlemecilere yakın yaşayanların Parkinson olma ihtimali daha yüksek diyor efendim. İşte nedeni.
0: Kuru temizlemeler Parkinson riskini artırıyor. Korkutan veri ABD'den geldi.
2: Ürktüm mü? Ona gelene kadar o kadar çok şey var ki şimdi gideceğiz fast food yiyeceğiz mesela.
3: ABD'de 19 milyondan fazla kişinin sağlık verileri incelendi. Kuru temizleme dükkanlarına yakın yaşayanlarla ilgili dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.
0: Kuru temizlemede yaygın olarak kullanılan TCA adlı kimyasal maddenin Parkinson hastalığıyla ilişkisi incelendi.
3: Ve 150 metrelik kritik mesafe ortaya çıktı. Kuru temizleme dükkanı 150 metre veya daha yakın yaşayanlarda Parkinson hastalığına yakalanma ihtimali 14 kat daha fazla olduğu tespit edildi.
4: Zaten deterjanlar hayatımızda olduğundan beri hastalıklar daha fazla yaygınlaşmaya başladı. Dikkatli kullanmak gerekiyor. Daha çok bitkisel içerikli kullanmak gerekiyor.
5: Eğer öyle bir şey olsaydı geçmişten gelen bir hastalık olmaz.
0: Kuru temizleme dükkanlarının 6 ile 8 kilometre uzakta yaşayanlarla kıyaslandığında bu oran %23 daha fazla.
6: Ben onun sadece Amerika'da olduğunu düşünüyorum. Devlet bu konuda bütün her yeri denetliyordur mutlaka. Her şeye dikkat ettiği gibi Çevre Şehircilik Bakanlığı ona dikkat etmiştir.
1: İzmir'de SMA'lı 7 aylık Azem için toplanan yardım paralarına göz diken şüpheli, gönüllülerin takibiyle suçüstü yakalandı. Kumbaraları açarken görüntülenen şüpheli tutuklandı.
7: Sen kaç gündür sen çocukların parasını
8: ben koyuyorum zaten.
9: SMA'lı bebek için toplanan paralara göz dikti. Yardım kumbaralarını böyle açtı.
7: Neyi sen koyuyorsun? Polis alar mısınız? Polis alayım.
9: Kumbaralardaki paraların eksildiğini fark eden gönüllüler şüpheliyi takibe aldı. İlknur Tuğba Er Yılmaz kumbaraların bulunduğu bölgede bekledi. Şüpheli gelince de kamerasını açtı.
7: Polis alar mısınız? Polis alayım. Polis alayım.
9: Suçüstü görüntülendi, o hırsız tutuklandı. Azem'in annesi Kübra Yıldırım'ınsa sözleri yürek yaktı.
10: Küçücük bebeğimle sokaklarda kuruş kuruş toplamaya, biriktirmeye çalışırken öyle bir can sıkıcı mevzunun olması bizi çok üzdü.
9: 7 aylık Azem için başlatılan kampanyada 3 ayda %6-7 seviyesine ulaşıldı. Küçük Azem için kampanya devam ediyor.
1: Adana'da bir adam da tartıştı. Sevgilisini sokak ortasında öldüresiye dövmüştü. Kadın şikayetçi olmadı. Dayakçı sevgili serbest kaldı.
0: Sevgilisini işte böyle dövmüştü. Kadın şikayetçi olmadı. Dayakçı adam serbest bırakıldı.
7: Allah belanı versin. Ceza! Ceza!
0: Görüntüler geçtiğimiz günlerde Adana Sarıçam'daki bir apartman bahçesinde kayda geçti.
7: Böyle

0: 23 yaşındaki Osman Ö, kendisinden 20 yaş büyük sevgilisiyle tartıştı. Kadını apartman bahçesinde yakalayıp dakikalarca dövdü. Kadın bir ara kaçmayı denedi. İşte böyle duvardan atladı ama yine olmadı. Çevredekiler araya girmiş. Kadın hastaneye kaldırılmış. Adam da gözaltına alınmıştı. Dayakçı sevgili emniyetteki ifadesinde alacak verecek meselesinden dövdüm dedi. Kadın şikayetçi olmadı. Osman Ö serbest kaldı.
1: Dikkatsizlik ve hız kazaları da beraberinde getirdi.
0: Yolun karşısına geçmek istedi, sonu oldu. Şükriye Gök elinde poşetle koşmaya çalıştı. Hızla gelen otomobil işte böyle çarptı. Metrelerce savruldu, hayatını kaybetti.
2: Arkamdan gelen araba resmen tapaladı.
0: 83 yaşındaki Yaşar Akdoğan yolda yürüyordu. Arkasından gelen otomobil yaşlı adama işte böyle çarptı. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
2: Adam gelip de geçmiş olsun demedi.
0: Adamın ayağı kırıldı.
2: Kırık var dediler. Ayağımın üstüne basamıyorum.
0: Kontrolü kaybetti. Yol kenarındaki tabelaya çarptı. Ardından da iş makinelerinin üzerine çıktı.
3: Bir araç benim tarım aletleri makinelerinin üzerine uçuyor ve makinelerime zarar veriyor.
0: Otomobildeki 3 kişi aşağı indi. Çevredekiler yardıma koştu. Otomobil çekici yardımıyla kurtarıldı. Ve kaza yapanlar hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Dükkan sahibi duruma tepki gösterdi.
3: En azından bize bir haber verip de bilgilendirmesi gerekirdi.
0: Kaza yapan sürücü ise iş yerine döndü. Dükkan sahibiyle helalleşti.
4: Özür dilerim, kararlaşmak istiyoruz.
0: Kamyoneti solluyordu. Önüne köpek fırladı. Duramayan otomobil köpeğe işte böyle çarptı. Köpek yol kenarına savruldu. Tehlikeli şekilde saman balyalarını taşıyordu. Yeterince güvenlik önlemi almamıştı. Balyalar bir süre sonra işte böyle yola devrildi. Arkadaki sürücüler son anda durabildi. Balyaları yol kenarına topladı.
1: İstanbul Küçükçekmece'de ticari taksiyle kuyumcunun önüne gelen saldırganlar dükkanı taradılar ancak asıl hedefleri alkollü eğlence mekanıydı. O saldırganlar ekiplerden de kaçamadı. 12 saat içerisinde iki şüpheli kız kıvrak yakalandı.
5: Çatıların eline düşmüş.
0: Taksiyle geldiler, araçtan bile inmediler. Bir saldırgan kuyumcuyu işte böyle kurşun yağmuruna tuttu. Ama asıl hedeflerinin başka bir işletme olduğu ortaya çıktı.
5: Kuyumcuya sıkmışlar bilmiyorum, bizim dükkana sıkmışlar bilmiyorum.
0: Şüpheliler taksiyle Küçükçekmece'deki bu kuyumcunun önüne geldi. Aracın açık penceresinden silahı çıkarıp peş peşe tetiğe bastı. Mahallede silah sesleri yankılandı. Polis peşlerine düştü. Silahı ateşleyen saldırganın Güngören'deki adresine baskın yapıldı. Ekipler şüphelileri gözaltına aldı. Zanlılar ifadelerinde asıl hedeflerinin alkollü eğlence mekanı olduğunu söyledi. İşletmenin bir sene önce de silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı.
5: Bir tane motorun iskelet plakasızdı. Arkada maske var. Ondan sonra geldi burada 2-3 tane gene aynı sıkıyor. Ondan sonra çekti gidiyor.
1: Şimdi de dünyadan oldukça ilginç görüntüler var sırada.
0: Evrende başka yaşam var mı sorusunun yıllardır cevabı aranıyor. Bu sorunun cevabı niteliğinde bir video sanal medyada gündem oldu. Bir kişi UFO olduğu iddia edilen bir cismi görüntüledi. Cisim bir süre suyun üzerinde yavaş yavaş ilerledi. Sonra bir anda hızlandı. Saniyeler içinde de gözden kayboldu. Sanal medya kullanıcıları ise ikiye bölündü. Video yapay zekayla mı yapıldı? Yoksa uzaylılar gerçekten var mı? Hızla geliştirilen insansız robotlar her platformda başarılara imza atıyor. Robotlar bu kez koşu pistindeydi. Kırmızı

0: Kırmızı renkli bu robot geri sayımın ardından koşuya başladı. Ve rekor üstüne rekor kıran Usain Bolt'un rekorunu egale etti. 100 metreyi 9,32 saniyede tamamladı. Saniyede 14,5 metre azami hıza ulaştı. Sıcak havadan bunalanlar sahillere akın etmişti. Bir çocuk da serinlemek için denize girdi. Ama işler ters gitti. Çocuk boğulmaya başladı. Ailesinin sadece birkaç metre yakınındaydı. Bir kişi durumu fark etti. Hızla denize atladı. Çocuğu işte böyle kurtardı. Endüstriyel atık depolama alanında büyük bir patlama yaşandı. Patlamalar devam etti. Korku dolu anlar yaşandı. Çevredekiler canını zor kurtardı. 3 itfaiye 13 kişi yaralandı. Rus paraşütçü Sergi Boytsov dünya rekoruna imza attı. Sıcak hava balonuyla 11.551 metre yüksekliğe çıktı. Atlayış gerçekleştirdi. Serbest düşüşe 2 dakika 30 saniye sürdü. 501 kilometre hıza ulaştı. Paraşütünü 1500 metre irtifada açtı. İnişini başarıyla tamamladı. Çin uzay teknolojisinde önemli bir adım daha attı. Yeniden kullanılabilir roketini uzaya fırlattı. Roket taşıdığı uyduyu yörüngeye taşıdı. Birinci aşaması 390 kilometre uzaktaki alana dikey iniş yaptı. Görev başarılıydı. Şiddetli fırtına etkili oldu. Sis nedeniyle göz gözü görmüyordu. Havalimanındaki uçaklar da fırtınadan nasibini aldı. 100 kilometre hıza aşan rüzgar uçakları işte böyle sürükledi.
1: Sevgili izleyenler, son peygamber Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili yarın idrak edilecek. Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü bu sene peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla işlenecek.
2: Eller semaya açılacak. Mevlid Kandili yarın idrak edilecek. Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. günü idrak ediliyor Mevlid Kandili. Sözlükte doğum yeri ve zamanı anlamına gelen Mevlid, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor. Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü bu sene peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edilecek.
1: Efendim, kısa bir aranın ardından Beyaz Ana Haber bütün hızıyla sürecek. Hiçbir yere ayrılmayın.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
5: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
6: Budur.
7: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
3: milli takım için oynayacağız.
4: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
5: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nes

0: kim tutar seni?
1: Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir. Yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Bu sezon 1000'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos

0: emeği diyelim. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Otomobil piyasası durgun.
2: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
3: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor. Bravo!
1: 9 kere 6.
2: 54.
1: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
2: Dik.
1: Bucbucu kokur.
2: Zehir gibi.
1: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
2: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
1: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
4: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
5: Abi motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi...

0: Vay vay vay vay vay vay Domino's'u
1: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
0: Domino's'um hoş geldin.

0: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
1: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: gaz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
2: Uğraşmayayım ben ya.
1: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
3: şeftali.
4: Budur.
3: Boş ver sen bu reklamı.
4: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
3: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Bu sezon Bilde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
7: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde trink sat.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
1: Uğraşmayayım ben ya.
0: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Bu salı binde Queen Bamboo tuvalet kağıdı 289 lira. Peros toz deterjan 389 lira.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Budur.
3: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
2: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
3: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
2: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: İşte reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor efendim. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından 955. Yıl Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 anma etkinlikleri düzenlendi ve etkinliklerde spor, tarih ve kültür bir aradaydı.
6: Malazgirt ruhu kardeşlik ruhudur.
7: Tarih, kültür, sanat ve spor bir arada. Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı Okçular Vakfı'nın 10. kez düzenlediği dev programlarla kutlanıyor.
6: Tarihi iade etmek, ondan ibret almakla başlar. İbretin kökünde birliğimizi, beraberliğimizi daha da güçlü kılmak yapmaktadır.
7: Her yaştan ziyaretçiye hitap eden çok sayıda program düzenleniyor. Vatandaşlar gün boyunca farklı deneyim alanlarında vakit geçirme imkanı buluyor. Etkinlik Sultan Alparslan Otağı'nın da içinde bulunduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenleniyor.
8: Bin yıldır buradayız. Allah'ın izni ve inayetiyle bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz.
7: Ve etkinliğin en önemli bölümlerinden birini geleneksel Türk sporları oluşturuyor. Okçuluk deneyim alanı ziyaretçilere geleneksel Türk okçuluğunu yakından tanıma fırsatını sunuyor. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık programı. Sıfır Atık Vakfı atölyeleri kapsamında düzenlenen etkinliklerle çocukların ve ziyaretçilerin sıfır atık konusunda farkındalık kazanması hedefleniyor. Ve Solo Türk gösterisi de etkinlik alanında görsel bir şölen yaşattı.
5: Yıllardır kulaktan kulağa yayılan o söz doğru çıktı efendim. Meğer güzellik uykusu bir efsane değilmiş.
9: Sonunda uyandı güzellik uykusundan.
10: Efendim güzelleşmek için ne yaparsınız?
11: Cilt bakımıma önem veriyorum. Yani bence makyaj çok şey katıyor güzelliğe.
10: Kimine göre makyaj, kimine göre de cilt bakımı. Ancak işin uzmanlarına göre ise güzelliğin sırrı uykuda gizli.
12: Gerçekten uyuduğumuzda güzelleşiyor muyuz?
13: Gerçekten uyuduğumuzda güzelleşiyoruz.
12: Biz de bundan sonra uykumuza dikkat edelim.
14: Unutmayın, ne kadar kaliteli uyku o kadar sağlıklı bir cilt demektir.
10: Uzmanlara göre kaliteli ve düzenli uyku sırasında kolajen üretimi artıyor. Kan dolaşımı hızlanıyor ve hücre onarımı gerçekleşiyor.
12: Bu yüzden sağlıklı bir cilt ve güçlü saçlar için uyguladığımız bakımlar kadar düzenli ve zamanında uyumak da en az kadar önemli.
15: Bundan sonra o zaman dikkat edeceğiz. Uykumuzu en az 8 saat alacağız.
5: Efendim böylelikle Beyaz Ana Haber'in bu akşamda sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir pazar akşamı diliyoruz. Hoşçakalın.
16: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
17: Nasıl mı?
18: Çok güzel.
19: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
16: Şipşak.

0: Şirket denilen bir grup adam var. Çok çok uzun zamandır işleri onlar yürütüyor.
1: Ve ne zaman ortalığı temizleyecek birine ihtiyaç duysalar,
0: beni gönderirler.

0: dinosaur. You look so cute in it.
1: Sam.
2: Nathan.
1: Neredesin?
2: Evde. Dikiş yapıyorum.
1: Benimle lokantada buluş.
2: Neden? Başım ne kadar belada?
3: En sevdiğim müşterim için bir top daha.
2: Teşekkür ederim Rose.
4: ...15 yıl önce.
3: En sevdiğim müşterim için bir top daha koydum.
2: Teşekkür ederim Rose.
3: Uzun sürmeyeceğine eminim.
2: Belli ki annemi pek iyi tanımıyorsun.

0: Merhaba yabancı, yükünü hafifletebilir miyim?
1: Bugün bir şey taşıyorum Rose.
0: Demek ki her şeyin bir ilki var. O şurada.
1: Ona göz kulak olduğun için sağ ol.

0: dakikada burada olacaktın.
1: Birkaç dakika geç kaldım.
0: 3 saat. Kanaman var.
1: Sıradan bir iş günü işte. Getirdin mi? Anamaya gerçekten iyi seçiyor.
0: Dolu.
1: Aferin kızım. Dinle, bir süre ortadan kaybolmam gerekiyor.
0: O zaman seninle geliyorum.
1: Gelemezsin. Bu sefer olmaz. Nathan birazdan burada olur, ben yokken seninle ilgilenecek.
0: Nathan'la gitmek istemiyorum.
1: Senin iyiliğin için yapıyorum.
0: Anne ve diğerleriyle kütüphanede kalırım.
1: Çok tehlikeli.
0: Neler oluyor?
1: İşler biraz karmaşık.
0: Anlat. Artık çocuk değilim.
1: Hayır, değilsin. Milkshake'ine dokunmamışsın.
0: Sensiz içmek istemedim.

0: Ne kadar süreliğine gidiyorsun?
1: Kısa bir telefon konuşması yapmalıyım. Burada kal.

0: Merhaba küçük kız.
1: Annem yabancılarla konuşmama izin vermiyor.
0: Bu annen. Sana çok benziyor mu? Sadece daha iri ve bıçaklı. Babamın kanı her yere bulaşmış.
1: Senden hoşlanmadım.
0: Oyunu bırak. Nerede o?
1: Git bir pisliği öp.
0: Hemen bana nerede olduğunu söyle.
2: Gözlerini kapat küçük kızım.

0: İyi akşamlar canım. Yükünü hafifletebilir miyim?
1: Temizim.
0: Normal temiz mi, lokanta temizliği mi?
1: Bunu unutmuşum.
0: Elbette unuttun
1: evet.
0: Tatlım, evet.
1: Vay canına. Aa, bu kız da Stasi'den daha beter. Yaralandın mı?
2: Sıradan bir iş günü.
1: Vay canına, annen gibi konuşuyorsun.
2: Benim annem yok.
1: Ama onun öfkesine sahipsin. Bu gece ne oldu söyle.
2: Yanlış istihbarat. 4-5 ahmak ve zayıf silahları var demiştin.
1: Evet ve... Tanrı aşkına evlat, bu düşük profilli bir iş olacaktı. Kanlı bir katliam değil.
2: Bir dahaki sefere bırakırım, beni vursun.
1: Bir sonraki sefere sadece söyleneni yap. Kimin için çalıştığını hatırla. Onlar memnun olduğu sürece.
2: Beni buraya kadar acil çağırma sebebin sadece bunu hatırlatmak mı?
1: Hayır. Yeteneklerine hemen ihtiyaç var çünkü biri bizden çaldı.
2: Şirketten çalacak kadar deli olan kim?
1: Kim olduğumuzu bilmeyen biri, bir muhasebeci. İşin temiz tarafında çalışıyor.
2: Ne kadar aldı?
1: Seni göndermeyi gerektirecek kadar. O parayı geri istiyoruz. Aferin. Adresi sonra mesaj atacağım. Ve taşıdığın o

0: Ayakkabı nerede?
1: Hangi ayakkabı?
0: Oğlumun sol ayağında olmayan ayakkabı. Sağdakiyle birebir aynı olan, tamam mı?
1: Bilmiyorum.
0: O zaman bul.
2: Buldum Bay McAllister.

0: Bunu kimse annesine söylemeyecek. Ona bir kızla kaçtığını söyleyeceğiz.
1: Anladım.
0: Şimdi oğlumu öldüren adamların kafalarını bana getirin.

0: Merhaba canım. Senin için ne yapabilirim?
1: Birkaç kitabı değiştirmem gerekiyor.
0: Ne güzel. Senin yaşındaki pek çok kişi artık okumuyor. Bizde kartın var mı?
1: Yok. Ama çıkarmak istiyorum.
0: Harika. Ne tür kitaplarla ilgileniyorsun?
1: Küçük olanlarla. Birkaç tane de ağır.
0: Onları orada bulamazsın. Orası çocuk bölümü. Büyülü orman ve sonsuz okyanus.
1: Eğlenceli geliyor.
0: Tanışıyor muyuz? Çok tanıdık geliyorsun.
1: Söylemesi utanç verici ama bir kütüphaneye gitmeyeli epey oldu.
0: Canım, böyle hayat geçmez. Seni iyi bir kitapla buluşturalım. Gel.

0: Ana May, bu hoş genç hanım bizde hesap açmak istiyor.
1: Evet. Madeline sana söylemeliydi. Referans olmadan yeni okuyucu kabul etmiyoruz.
0: Madeline'ın bir sezgisi vardı.
1: Yemişim onun sezgilerini. Dilimin kusuruna bakma.
0: Onları yiyemezsin.
1: Mecazi anlamda.
0: Öyle olsun canım, ben kütüphaneciyim.
1: Evet, her neyse. Florence canım, bize katılır mısın? Korkarım bir karar vereceğe ihtiyacımız var. Madeline bu kızın biraz okuması gerektiğini düşünüyor.
0: Sana sezgim olduğunu söylemiştim. Onda çok tanıdık bir şey var.
1: Sezgi mezgi. Bence önce cesedi ortadan kaldıralım, sonra da kabul prosedürlerimiz hakkında uzun bir konuşma yapalım.
2: Sizi duyabileceğimi biliyorsunuz.
1: Sessiz ol canım. Kabalık etme.
3: Arkana dön tatlım. Şapkanı çıkar. Adına ne olduğunu söylemişti?
0: Söylemedi.
4: Bu tuhaf. Hadi kızım. Yoksa dilini mi yuttun? Konuş.
5: Adım Sam.

0: Scarlett'in çocuğu.
1: Evet. Biliyordum. O gözleri asla unutmam.
0: Seni küçüklüğünden beri görmedik. Annen nasıl?
1: Onu 15 yıldır görmedim.
2: Evet. Demek ki ortak bir noktamız var.
0: Aman da aman. Küçüksem. Seni sürekli duyuyoruz. Kendine bayağı bir ün yapmışsın. Gel buraya. Madeline teyzene sarıl.
2: Neden şimdi geri döndün?
1: Temiz silahlara ihtiyacım vardı. Ve sanırım bir bahaneydi.
0: Güzel koleksiyon. Onlara gayet iyi bakıyorsun. Tahmin edeyim. Sen duygusal bir tipsin. Romantik.
1: Duygusal tipler bu işte uzun süre yaşayamaz. Yani hayır. Duygusal biri olduğumu düşünmüyorum.
0: Tommy Tomahawk. Onu her yerde aradım.
1: Evet, kusura bakma.
2: Demek ki sen bir idealistsin.
1: Hayır. Belki de bir tipim yoktur.
2: Herkesin bir tipi vardır.
0: Herkesin.
1: Hı-hı. Belki de ben bir profesyonel tipim.
2: Eski usul. Kadın yok, çocuk yok tipi.
1: Kadınlar da hedef olabilir.
0: Cinsiyet eşitliği. Oldukça ilerici.
1: O bir feminist.
2: Güzel. Yaşamana izin veriyoruz. Bunları ortadan kaldıracağız ve sana yeni temiz kitaplar vereceğiz. Bir Jane Austen'a ihtiyacın olacak.
0: Bir Charlotte Bronte. Ve bir de Virginia Woolf'a. Oh, ve bir Agatha Christie. Okumak için...

0: Lütfen. Bunu cevaplamam gerekiyor.
1: Geri çekil. Ve öldürme havasında olmadığım için şükret.
0: Başka seçeneğim yok.
2: Hayır! Hayır!

0: Naz mı yapıyorsun? Pek akıllıca değil pislik. Küçük prensesini parça parça geri göndermemi istemiyorsan tabii. Parayı Gutterball Bowling salonuna getirmen için tam 60 dakikan var. Bir dakika bile geç kalırsam 9. yaş gününü solucanlarla kutlayacak. 60 dakika.
1: Lütfen. O benim kızım.

0: Doktoru çağırayım. Silahları buraya bırak.
1: Vay! Uzun zamandır görmemiştim seni. Yanında yeni bir arkadaş da getirmişsin. Ne oldu böyle bakalım?
0: Ben yaptım. Onu hemen toparla. 10 dakika içinde ayağa kalkmalı.
1: Oo, hiçbir yere gidemez. Ne 10 dakikası? Belki hiç gidemeyecek.
0: Peki ne yapabiliriz?
1: Biz mi? Önce insanları vurmamayı dene istersen.
2: Lütfen eminim. Zaman yok.
1: Tamam, sakinleş. Derin bir nefes al.
0: Bu güldürücü gaz mı?
1: Tabii canım.
0: Onu toparla yeter. Hemen döneceğim. İş görür halde olsun.
1: Ne kadar sinir bozucu biri değil mi? Kiminle konuşuyorum ki ben? Karnından vurduğu adamla.
3: Bitti mi?
0: Plan değişti.
3: Ne diyorsun sen? Bu ne demek?
0: Adamın küçük kızını kaçırmışlar. Parayı bu yüzden çaldı. 15 dakika içinde Gatırbol'a gitmezsem kızı öldürecekler.
4: Sen mantıklı düşünmüyorsun. Parayı geri getir. Hemen.
0: Sadece yarım saat ver. Kızı kurtarırım. Paranı getiririm.
4: Tamam. Beni iyi dinle Sam. Bunu batırırsan eğer öldürme emrini verirler.
3: Ve ben onları durduramam.
0: O daha küçük bir kız. Onu ölüme terk edemem. Özür dilerim.
3: Sakın yüzüme telefonu kapatma genç.
0: Özür dilerim.
3: Sakın.
2: Lanet olsun.

0: Gatırbol'a gidin. Onunla konuşmayı dene. Parayı geri getir. Dur. Sana konuşmayı dene derken kastettiğim şey silah yok, bıçak yok. Kız canlı dönecek. Anlaşıldı mı?
1: Evet, anladım.
0: Ve Tanrı aşkına, dikkatli olun. Kiminle uğraştığınızı unutmayın. Daha ne bekliyorsunuz? Gidin.

0: Sam'in öldürdüğü adamlardan biri Jim McAllister'ın oğluymuş.
1: McAllister'ın oğlu olduğundan emin misin?
0: Evet. Yönetim kurulu yolda.
1: Lanet olsun Sam.

0: Sen de kimsin?
1: Sadece paranı getiren biri. Kızı istiyorum.
0: Babası nerede peki?
1: O kaza geçirdi. Beni o gönderdi. Paranı istiyor musun, istemiyor musun?

0: kadar canlı geldi. Ama benim iznim olmadan
1: en ufak bir hareket yaparsan bunu kolayca değiştirebilirim.
2: Anlaşıldı.
0: Güzel. Şimdi arkandaki dolabı görüyor musun? Silah ve telefon hemen dolaba. Üzerindeki kıyafetlerle birlikte.
1: Kapağı sertçe kapat, kilitlenecek.
0: Karşındaki Westfield alışveriş merkezine git.
1: Sen, bavul, yeni
0: kıyafetler ve küçük kız telefonu.
2: Ciddi misin?
1: 10 dakika.

0: Merhaba sen.
1: Ahmak.
2: Ne haber Sam?
1: Ahmaklar. Bunun için gerçekten vaktim yok.
0: Nathan senin için endişe ediyor. Aptalca bir şey yapmanı istemiyor. O yüzden bavulu ver. Kimse zarar görmesin.
1: Karşı teklif. Nathan'a geri dön. Denediğini ama benim seni hırpaladığımı söyle. Gerçekçi olması için birbirinizi de dövebilirsiniz.
0: Komikmiş.
1: Ne oldu? Bugün silah yok mu?
0: Nathan sana zarar gelmesini istemiyor. En azından çok fazla.
1: Ah, ne kadar düşünceli. Ben de sizi öldürmemeye çalışırım.

0: Kıl payıyı yetiştim.
1: Yolda birkaç aksilik oldu.
0: O aksiliklerle ne yaptığını gördük. Polis olmadığını nereden bilelim?
1: Bir polis az önce yaptığımı yapabilir mi? Ben sadece kızı istiyorum.
0: O zaman çok iyi anlaşacağız. Arkanda bir alışveriş arabası var. Bavulu içine koy. Arabayı bize doğru it, biz de kızın olduğu arabayı sana doğru itelim. Bir, iki, üç.
1: Tamam, güvendesin. Hemen döneceğim.
2: Hepimiz zengin olduk sizi muhteşem herifler. Zengin olduk.
3: Bu arabayı hemen durdurun.
2: Lanet olsun.

0: Kırığın var mı? Kanaman var mı?
1: Hayır.
0: İç kanama?
1: Nasıl anlayabilirim? İçeride.
0: Muhtemelen iyisin. Hadi gidelim. Yetişmeye çalış.

0: Anlaşılan Zula'mı patlatmış.
1: Bu çok iyi mal doktor. Kendine gurur duymalısın.
0: O elindeki oyuncak filan değil, sadece tıbbi kullanım için. Sizi kim bu hale getirdi?
1: Bir kız.
0: Yani bir kız üçünüzü de yürüyen ölümü yaptı.
2: Hayatımda böyle bir acı hissetmedim doktor.
3: Bizi fena dağıttı doktor. Bir daha yürüyebileceğimi sanmıyorum.
0: Demek salgın var. Çünkü yan odada benzer belirtileri olan bir adam daha var.
3: Ne demek istiyorsun?
0: Demek istiyorum ki onu da bir kız mahvetmiş.
3: Anlatmaya devam et doktor.
4: Kanaman var.
5: Sadece küçük bir çizik.
4: Enfeksiyon kapabilir. İçine kurtlar girer, yumurta bırakır. Sonra kolunu kesmek zorunda kalırlar.
5: Bunları okulda mı öğretiyorlar?
4: Belgesel kanalında.
5: İyi ki doğruca hastaneye gidiyoruz.
4: Babam orada mı?
5: Evet.
4: Bu yüzden mi gelmedi? Hasta mı? Önemli değil. Yalan söylemek zorunda değilsin. Söylediği zaman da asla gelmez zaten.
5: Bekle. Yardım edeyim sana.
4: Teşekkür ederim.
5: Bir şey değil.
2: O olduğundan emin misin?
3: Evet. Vurduğu bir adamı bıraktı. Sonra gelip onu alacağını söyledim.
2: Peki para?
3: En son gördüğümüzde yanındaydın.
2: O zaman geri alın.
3: Hala VIP muamelesi mi görüyor?
2: Ne gerekiyorsa yapın.
3: Tamam. İşte buna yan hak derim ben.

0: Burada. Omzundan vurulmuş.
1: Belki şimdi mola vermelisin. Peki ödemem ne olacak?
2: Hesabına aktarıldı. Şimdi plan ne doktor?
1: Bunu ona enjekte ettiğimde kollarının kontrolünü kaybedecek. Yaklaşık 60 saniye sonra tamamen savunmasız kalacak.

0: Ne oluyor sana? Bırak düzgünce yapayım.
1: Sadece küçük bir çizik.
0: Çizik enfeksiyon kaparsa kolunu kaybedebilirsin.
1: Evet. Duydum. Ona ne oldu?
0: Biri onu vurmuş, öldürmekten beter etmiş. Hadi düzeltelim bunu.
1: Yapma. İyiyim.
0: Güven bana. İhtiyacım var.
1: İyiyim dedim. Üzgünüm ben. Lanet herif seni.
0: 60 saniye. 60 saniye.
1: Hadi ama. Dinle. Yardımına ihtiyacım var. Bazı kötü adamlar gelip bize zarar verecek.
2: Babamı öldürenler mi?
1: Söz veriyorum, sonra açıklayacağım. Ama şu an yardıma

0: ihtiyacım var.
1: Tamam.
0: Tamam güzel. En büyük bıçağı al. Keskin tarafına dikkat et. Tamam. Şimdi bandı al. Harika. Elime sar. 36.

0: Şimdi silahı diğer elime bantla. Dikkat et, dolu. 15. 14.
1: İkinci round seri aşağılık.
0: Ahmaklar?
1: Hazır olsan iyi edersin.
2: Ah Tanrı'ya şükür sadece sizsiniz. Bir an için tehlikeli biri sanmıştım.
1: Hala hayatta olmanın tek sebebi Nathan'ın böyle istemesi.
0: Şimdi parmağımı al ve tetiğe koy.
1: Artık bitti. Seni küçük parçalara ayıracağım. Ve her saniyesinden keyif alacağım.
2: Evet harika. Bunu biraz bekletebilir misin? Hemen geliyorum.
0: Çok cesursun Emily. Senden son bir şey yapmanı isteyeceğim. Sonra gidip saklan. Tamam mı?
3: Tamam.

0: Sen tam bir yıldızsın. Hoparlör al.
1: Biri konuşmaya başlasa iyi olur.
0: Bu ahmakça bir hareketti. O üç kişiyi peşime gönderme.
2: Bize başka seçenek bırakmadın sen.
0: Her zaman bir seçenek vardır.
1: O halde hala bunu
2: çözebiliriz. Parayı geri getir.
3: Gitti. Babu paramparça oldu.
2: Bu gerçekten talihsiz.
0: Peki şimdi ne olacak?
1: Artık korumamız altında değiliz.
2: Bu gece yaptığın küçük
1: katliamda yanlış insanları öldürdün. Jim McAllister'ın
2: oğlu da buna dahil.
0: Ama beni siz gönderdiniz. Şirket gönderdi.
2: Fark etmez. Bu iş sen. Ve sen terazinin yanlış tarafına düştün. Bu yüzden düzeltilmesi gerekiyor.
0: Hala iş mi diyorsun? Buradan sağ çıkarsam peşinize düşeceğim. Hepinizin.
2: Senden başka bir şey beklemezdim. Hoşça kalsın.

0: Evet.
1: Bay McAllister, ben Nathan. Şirkette insan kaynakları departmanının başıyım.
0: Ne istiyorsun?
1: Saygın organizasyonlarımız arasında topyekun bir savaş çıkmasını önlemek için kaybınızdan sorumlu kadını size teslim etmek istiyoruz.
0: Yani bununla hiçbir ilginiz yok mu?
1: Sizi temin
2: ederim ki şirket işlerini bu şekilde yürütmez efendim. Bu sorumlu olan bir bireyin izinsiz yaptığı bir eylemdi ve son konumunu size göndereceğim. Umarım bu sizi tatmin eder efendim.
0: Şimdilik. Herkesi alın. Bitmeden geri dönmeyin.

0: Nathan'dan bir mesaj var.
1: Ne yazıyor?
0: Çok üzgünüm çocuk. Artık seni koruyamam. Önümüzdeki birkaç gün hayatta kalmana yardımcı olacak paket bıraktım. Onu al ve ortadan kaybol. Sonra bir adres var.
1: Yakın.
0: Ya tuzaksa?

0: Şunu unutma. 8 yaşındaki bir kız sayesinde sağ kaldın.
1: Hayır, 8,5.
0: Affedersin. 8,5'muş.
1: Sen seri katil misin?
0: Ne? Hayır. Bu ifadeyi nereden öğrendin?
1: Belgesel kanalı.
0: Ben seri katil falan değilim, tamam mı?
1: Ama insan öldürüyorsun.
0: Evet.
1: O zaman katilsin. Bir kişiyi de öldürmedin. Bu da seri demek.
0: O kadar basit değil aslında. Seri katil...

0: Katiller genelde zihinsel olarak dengesiz olur. İnsanları takıntılı bir dürtüyle öldürürler.
1: Peki sen neden öldürüyorsun? Para için mi?
0: Yine söylüyorum. Bu karmaşık. Bak, biraz daha yardıma ihtiyacım olacak.
1: Çünkü kolların hala felçli.
0: Evet, sonra seni annene götüreceğim.
1: O uzun zaman önce gitti.
0: Büyükannen ve büyük baban?
1: Onlar da öldü.
0: Amcalar? Kimse yok mu? Bir yolunu buluruz. Tamam mı?
1: Tamam.
0: O zaman alakasız bir soru sana. Araba kullanmayı biliyor musun? Bir kez daha üzerinden geçelim. Sol. Sağ.
1: Zaten biliyorum. D ileri, R de geri için. Kolay kısmı sen yapıyorsun. Gaz ve frene basmak.
0: Ukalalık yapma. Anahtarı çevir. D'yi al. Hadi gidelim.

0: direksiyonu düzelt.
1: Araba kullanıyorum.
0: Evet, kullanıyorsun. Emily, kurşunları düşünme. Geri vites al. Şimdi. Sola kır. Değil.
1: Tamam.
0: İşte böyle. Sola kır.
1: Git git git git.
2: Lanet olsun.
0: Hazır ol. Sola kır. Bir daha sola kır.

Geri vitese al. Sağ kır. D'ye al. Sona kır. Geri vitese al. Çabuk farları kapat.

0: Geri çek, geri çek.
1: Tamam. D'yi al. Sonra gözlerini kapat. Gözlerin hala kapalı mı?
2: Evet.
1: Aferin. Geri vites al.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Hemen geri arıyorum.
3: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biraz...

0: ayıp olmuyor mu ya?
1: Anlamadım.
0: Şimdi anlarsın abi. Hadi başla.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: Anacığım. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
0: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
1: Tabii, mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
1: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
0: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
0: Ne diye diyor?
6: Şak diye.
1: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
0: Bu nasıl bir teknoloji ya?
6: Vallahi bravo Turkcell.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Ne yapacağız biz şimdi?
1: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
1: Turkcell'lerin yanında
9: Turkcell'in çözüm gücü var.
1: Reklam güzel oldu.
3: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
1: Gerek var mı?
10: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
11: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
12: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
13: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
12: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
14: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
12: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
13: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
12: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
13: Pet otel var.
12: Daha bir sürü şey var ama yani.
13: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
12: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
15: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
13: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
12: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
13: Çok isteriz.
12: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
16: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
17: Rams.

0: uçak, tren, vapur ve otobüs seferleri için 118.80.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i, Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Bussal'la birlikte Torku Dana Kangal Sucuk 319 lira. Dost %0,5 yağlı süt 32 lira 50 kuruş.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde ha.

0: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Hadi baş yamalaz.
2: Oo.
3: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
1: O zaman herkesi benden şamalaz.
4: Çocuk ya da büyük ol, haribaya mutlu ol.
5: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10 tüm

0: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Aa, baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
4: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
3: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
5: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glasses Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glasses Skin. L'Oréal Paris'ten.
6: Budur.
7: Gelmiş geçmiş en iyi gün.
6: Şeftali.
7: Budur.
6: Boş ver sen bu reklamı.
7: Kendinlere uzadı. İlk yudumda sen de söyle.
6: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
8: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Ozmo Cool.
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
8: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.

0: yanında lezgin.
1: A101'de haftanın yıldızları. ABC 8 kilo toz deterjan 299 lira. ABC 3 litre sıvı çamaşır deterjanı 179 lira.
2: Bu sezon Bilde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda. Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Hadi başamalos.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
1: O zaman herkesi benden şamalos.
3: Çocuk ya da büyük ol, haribo ya mutlu ol.
4: Ha! Maydanoz.

0: tam indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: Bu sezon Bilde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasın.
2: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
3: Oh.

0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınızda oluyor.
2: Bu kadar mı? Bir forsunu bir şeklimiz vardı.
0: Bilmem mi?
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
0: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
0: Turkcell çözüm gücü.
4: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
4: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
0: Turkcell çözüm gücü.
5: Ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
0: Turkcell'lerin yanında...
9: Türkcell'in çözüm gücü var!
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
11: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
12: Sakır.

0: Eğil. İşte böyle. Aşağıda kal.
1: Geri çek, geri çek.
0: Tamam. D'yi al. Sonra gözlerini kapat. Gözlerin hala kapalı mı?
2: Evet.
0: Aferin. Geri vites al.

0: Bu... Ben büyük anne miyim?
1: Tanrım, hayır.
2: Merhaba. Ben Emily. Onun çırağıyım.
0: Ne? Emily. Gel hadi. Bu gerçekten inanılmaz bir hikaye.
1: İnanılmaz bir geceydi.
0: Parmaklarını oynatmayı dene. His çok yakında gelir.
1: Evet, şimdiden düzelmeye başladı.
0: Harika. Çok iyi görünüyorsun. İyi besleniyor musun?
1: Saçmalamayı bırak anne. Son 15 yıldır neredeydin?
0: Yakınlardaydım. Seni izliyordum. Güvende misin diye.
1: Harika ebeveynlik. Kariyerime ilgi duymaya başladığını görmek güzel.
0: Senin için bu hayatı hiç istemedim.
1: Peki bu senin için nasıl gidiyor?
0: Seninle ve teyzelerinle kalmak istedim ama yapamadım.
1: Neden?
0: Çünkü batırdım. Mahvettim. Seni doğurduğumda çok gençtim. Londra'dan ayrıldım ve babanı buraya kadar takip ettim.
1: Öldürüldüğünde.
0: Öldürüldüğünde sen bebektin. Hiçbir şeyim yoktu. Param yoktu, gidecek yerim yoktu. Annemi babanın işinden tanıyorum. O ve diğer teyzeler bizi yanlarına aldı.
1: Hayatımın en güzel yılları.
0: Benim için de. Aradan 12 yıl geçti ve babanı kimin vurduğunu öğrendim.
1: Ruslar mı? Lokantadaki Ruslar mı?
0: Öğrendiğimde yaptığını bilerek hayatına devam etmesine izin veremezdim. Ama o şirketle bağlantılıydı. Bunun bir bedeli vardı. Onu öldürdükten sonra sırtıma hedef kondu. Seni yanımda götüremezdim. Hayatını riske atamazdım. Nathan'a seni koruyacağına dair söz verdirdim.
1: Sanırım artık bu da bitti.
0: Tetiği çektiğim için pişman olmadığım tek gün bile yok. Ama o zaman kendimi durduramadım. Özür dilerim.

0: çocuk seninle babası arasındakini biliyor mu?
1: Hayır. Ama Zeki anlayacaktır.
0: Öğrendiğinde ne olacak?
2: Sanırım kötü adamlar dışarıda.
1: Buradan gitmeliyiz. Peki plan nedir?
0: Lobi düğmesine basabilir misin? Ne planı?
1: Hadi ama senin hep bir planın olur. Nedir, gizli bir kaçış yolu mu? Silah dolu bir depo mu?
0: Bize bir Uber çağır.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Hayır.
1: Uber mi? Ne diyorsun sen? Seni tanıyorum. Sen plan yaparsın. Sonra o planlar için başka planlar yaparsın.
0: Ağzından köpükler çıkıyor. Hiç yakışmıyor.

0: Kötü hissetme. Herkesin başına gelebilir.
1: Elim hala felçli.
0: Evet, tabii ki.
1: Ciddiyim.
0: Biliyorum. Tamam, önce siz hanımlar. Hadi, çabuk olun.
1: Bu nereye gidiyor?
0: Lanet Narnia'ya, gir. Hadi içeri.

0: plan yok mu?
1: Şimdi sırası değil. Yolumdan çekil.
0: Yardım lazım mı?
1: Hayır, teşekkür ederim. Bir tane ızgarayı halledebilecek durumdayım.

0: Bu dondurucu berbat halde. Hiç kabul edilemez. Hadi.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Gitmemiz lazım.
2: Nereye? Belli ki planın buraya gelmekti.
0: O çok uzun zaman önceydi.
2: Anne.
0: Ben oraya girmiyorum.
2: Anne beni dinle. Silahlara ihtiyacımız var, arabaya ve güvenli
0: bir yere. Beni içeri bile alırlar mı emin değilim.
2: Bunu öğrenmenin tek bir yolu var.

0: Madeline. Kızlar, sanırım bir hayalet görüyorum.
1: Merhaba Madeline. Merhaba Scarlett. Florence. Merhaba Anna May.
0: Hayır. Hayır, konuşamazsın. Çünkü sen bir hayaletsin ve hayaletler konuşamaz. Bunu nasıl bildiğimi biliyor musun?
1: Bunu sonra konuşabilir miyim?
0: Çünkü hayaletler konuşabilseydi, ortadan kaybolmadan önce bir şey söylerlerdi. Ya da en azından bir not bırakırlardı ama yapamazlar. O yüzden demek ki sen bir hayaletsin.
1: Özür dilerim.
0: Defol git.
1: Sözlerine dikkat et Anna May. Burada bir çocuk var.
0: Tamam. Gider misin?
1: Sen gitsene.
0: Sen git. Ayrıca iş yerimize neden bir çocuk getirdiniz?
2: Kısa versiyon mu?
0: Lütfen.
2: Babası öldürüldü ve gidecek başka yeri yok. Ben de şirket tarafından gözden çıkarıldım ve beni McAllister'ın bitmek bilmeyen adamlarının önüne attılar.
0: Ve buraya gelmeye mi karar verdiniz?
1: Özür dilerim. Daha uygun bir zamanda mı gelseydik?
0: Belki de öyle. Çünkü ne zaman buraya gelseniz beraberinizde bir savaş getiriyorsunuz. Sorunlarınızı getiriyorsunuz.
1: Bunu şimdilik rafa kaldırmalıyız. Katılıyorum. Aşağı inelim.

0: Emily'yi al ve git. Size zaman kazandırırım.
1: Sanırım ben kalmalıyım.
0: Hayır. Ben mahvettim. Ben temizleyeceğim.

0: Hepsini hallettikten sonra lokantada buluşuruz. Git. Lütfen.
1: Gel.
2: Yardıma ihtiyacın yok mu? Biraz hedef çalışması iyi olurdu.
0: Anne May haklıydı. Sizi buna karıştırmamalıydım.
3: Ben seninle kalıyorum.
0: Hayır. Hayır, kalmıyoruz. Onlarla birlikte güvenli bir yere gidiyoruz.
3: Bana ihtiyacın var. Ben senin çırağınım.
0: Tamam, dinle Emily. Kötü adamlar geliyor. Annemle gitmeni istiyorum.
3: Hayır. Seninle kalmak istiyorum.
0: Kalamazsın.
3: Ama neden?
0: Çünkü... Çünkü babanı ben öldürdüm.
3: Yalan söylüyorsun. Sadece benden kurtulmak istiyorsun.
0: Bak canım, baban... Çok kötü insanlardan çaldı. Ve onlar da beni tuttu. Ben de onu vurdum.
1: Hadi gel. Gidiyoruz.
0: Silaha ihtiyacım var.
2: Kişisel gelişim bölümü ne dene?

0: Ona yardıma gitmeliyim.
1: Bunun için benden izin mi alman
0: Yine
1: gerekiyor?
0: Yine yüzüstü bırakamam.
1: Neden? Bunda oldukça iyisin.
0: Bak, o zamanlar her şeyi bırakıp sizinle kalmadığım için üzgünüm.
1: Sen insansın. Hata yaptın. Onu geride bırakmanın ne kadar acı verici olduğunu tahmin edebiliyorum.

0: hepimizi geride bırakmanın. Ama o harika bir kadın oldu.
1: Onun bu hayatı yaşamasını hiç istemedim. Belki de kaderinde vardı.
0: Ya da belki annesi gibi olmak istedi.
1: Seni özledim.
2: Bunları senin için sakladık.
0: Bizimle lokantada buluş. Sağ salim gel, tamam mı? İkiniz de.

0: Kırığın var mı? Kanaman var mı?
1: İyiyim.
0: İç kanama?
1: Sanırım diğerleri de geliyor.
0: Bir teşekkür etsen ölür müsün?
1: Hala gidebilirsin anne. Sizi korurum.
0: Bütün eğlenceyi kaçırayım mı? Kurtlarla koşan kadınlar. İçindeki devi uyan.
1: Nermi.
0: Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı.

0: Bu işe hiç bulaşmamalıydın.
1: Dalga mı geçiyorsun anne? Sen gittin. İnsan öldürmek bildiğim tek şeydi.
0: Tamam, geriye dönüp bakınca bir çocuğu büyütmek için en iyi ortam değildi.
1: Sence?
0: Seni sen yapan da bu.
1: En azından bunda hemfikiriz.

0: Ve sen güçlü, zeki, inanılmaz etkileyici bir genç kadınsın. Birlikte insan öldürmeyi tercih edeceğim başka kimse yok.
1: Teşekkür ederim anne.
2: Çok güçlüsün. 8,5 olamazsın.
3: Öyleyim.
2: 28,5 olmadığına emin misin?
0: Anna May, Madeline, gelin şuna bakın.
4: Gitmiyoruz. Scarlett ne kadar pislik olursa olsun hala bir kütüphaneci.
2: Sözlerine dikkat et.
4: Tamam. O zaman bu...
3: Pislikler mi?
4: Pislikler kütüphanemize girip kendi kanımızdan olanları tehdit ederek hayatlarının en büyük hatasını yaptılar. Bize zorbalık edemeyecekler ve bizi korkutup kaçıramayacaklar. Bu iş şimdi bitecek. Madeline, minibüsü hazırlamayı bitir. Florence... Sen ve ben sürüyü korumak için oraya gidiyoruz. O lanet olası kafalarının üstüne gökyüzünü yıkacağız. Kabul edenler?
0: Kabul. Kabul.
3: Kabul.
4: Kabul edilmiştir.

0: Burada şansın olduğunu mu sanıyorsun? Benim bir ordum var.
1: Öyle mi? Benim de annem var.
2: Keşke biraz daha zaman olsaydı.
3: Önemli olan sayı değil, kalite. Başını dik tut.
0: Neden dışarı çıkmıyorsun? Kafana tek kurşun sıkarım.

0: Hızlı ve temiz.
1: Git kendine sık.
0: Bana bunu zorla yaptırırsan karnından vururum. Sonra asıl eğlence başlar.

Bunları tak. Biraz gürültü çıkaracağım. Sesi aç. Bunu yapabilir misin?

0: Amy'yi aldı. Onu kurtaramadım.
1: Sorun değil. Onu geri alacağız.
0: Kütüphanede tekrar bir çocuk olması güzeldi.

Hayatta bana az neşe düştü. Mezarda da az korku var. Kurtarmak için ölmeye razı olacağım birinin ayrılışını görmek için yaşadım.

0: Çok güzelmiş. Uzun zamandır kimseyi öldürmemiştim.
1: Emily ile konuşayım.
0: Bizim işimizde zavallı yetimlerin başına gelenler gerçekten trajik. Gerçekten çok üzücü.
1: Ne istiyorsun?
0: Amcam seninle tanışmak istiyor. Seni canlı canlı yüzmenin yasını atlatmasına yardımcı olacağını söylüyor. Çok şey istemiyor değil mi?
1: Sana gelirsem Emily serbest kalacak. Ve diğerlerine dokunulmayacak.
0: Tamam, anlaştık.
1: Lokanta.
0: Sabırsızlanıyorum.
1: Gitmeliyiz.
2: Hey, kendini öylece o hayvanlara teslim edemezsin.
1: Silahlarını lokantaya sokamazlar. Emily için en iyi şans
2: bu. Bu bir intihar görevi.
1: Başka plan olan var mı? Hı?
2: Sanırım şu an başka yok.
1: Yapma anne lütfen. Senin hep bir planın olur.
2: Özür dilerim.
1: O zaman bu bir veda.

0: Sana zarar verdiler mi? Uzun bir gündü. Ama birazdan bitecek, tamam mı?
1: Tamam.
0: Sen özel bir çocuksun Emily. Keşke seni tanımak için zamanım olsaydı.

0: Benciğim.
1: Samantha.
0: Biliyor musun Samantha? Kendimi her zaman bir feminist olarak gördüm. İlk kızım doğduğunda sevinçten havalara uçmuştum. Evin yarısını pembeye boyadım. Her yer tek boynuzlu atlar ve lollipoplarla doluydu.

0: Sonra ikinci kızım doğdu. Üçüncüsü, dördüncüsü. Hepsi kız. Yemek masasında hep fısıldaşıyorlardı. Karanlık köşelerde hep kıkırdıyorlardı. Kızlarımı seviyorum. Ama onları anlamıyorum. Sonra oğlum doğdu. O farklıydı. Basitti. Birbirimizi anlayabiliyorduk. Artık yalnız değildim. Senin için bunun sadece bir iş olduğunu ve onun yanlış zamanda, yanlış yerde olduğunu biliyorum. Hiçbir önemi yok bunun. Hiçbir önemli değil. Çünkü onu benden aldın. Sana korkunç şeyler yapacağım, tamam mı? Düşündüğünden çok daha fazla acı çekeceksin. Çünkü beni kendi evimde yine bir yabancı haline getirdin.
1: Ne kadar işe yarar bilmiyorum ama oğlunuz için gerçekten üzgünüm.
0: Teşekkür ederim Samantha.
1: Kızı bırakın lütfen.
0: Henüz değil.
1: Bir anlaşma yapmıştık.
0: Ve ben sözünün eri biriyimdir. Kızı zarar vermeden serbest bırakacağım. Ama önce sana ne yapacağımı izleyecek.
1: Lütfen. Lütfen. Her şeyi yaparım. Her şeyi.
0: Daha yalvarmaya başlama. Bunun için çok zamanın olacak.
2: Nasılsınız? Bir şey ister misiniz?
0: Hayır, gayet iyiyiz.
2: Biraz daha kahve ya da elmalı turta ister misiniz?
0: Sana bir kez daha hayır demek zorunda kalırsam sonuçlar olur.
2: Merhaba canım.
1: Merhaba anne.
2: Görünüşe göre bir plan varmış.

0: Öyle görünüyor. Neden Emily'yi buradan çıkarmıyorsun? Burası bir çocuk için uygun değil.
1: Buna karışmayın hanımlar. Bu sizin kavganız değil.
0: Artık kenarda durmak yok. Hepimiz bir taraf seçmek zorundayız. Değil mi hanımlar?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Hayrola çocuklar?
3: Ati başla.
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik.
5: Buna tıkladığınız oluyor.
3: Bu kadar mı?
5: Ya lütfen.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
2: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
3: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
8: Şak diye.
2: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
3: Bu nasıl bir teknoloji ya?
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
9: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
2: Turkcell'lerin yanında...
10: Türkcell'in çözüm gücü var!
11: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen... Çok net yaparsın.
12: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
13: Oh. Ve limonatadans.

0: turnuvada varımızla, yoğumuzla
1: milli takım için oynayacağız.
2: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
3: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
4: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
5: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarına...

0: Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna, Alyans'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Alyans kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bu sezon binde tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda. Kalma.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'u
3: 30. yıla özel bir alana bir bedava. Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
4: Domino's'u hoş geldin.

0: hey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
1: Sarı kola!
2: Fanta sarı kola canım o.
0: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
3: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Boyama seti 159 lira, 6 parça defterli kırtasiye seti 119 lira.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
8: Uğraşmayayım ben ya.
7: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan.
9: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
3: Yaz dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer. O zaman önce dinle, sonra okula. Çocukların çok sevdiği okul ürünleri, anne babaların çok seveceği fiyatlarla 23 Ağustos'ta BİM'de. Üstelik tam 150 ürün 22 Ağustos 2025 afiş fiyatlarıyla.
4: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen...

0: Silver moon, got me blowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
3: milli takım için oynayacağız.
4: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
5: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
6: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
7: Dede ne yapıyorsun?
8: Dedeciğim senin okul masrafların çok. İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum ki kendimi.
7: Kurtan nereden çıktı?
8: Çıkamıyorum bundan.
7: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
8: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
7: 7000 TL'ye varanda bonus kazanırdınız.
8: Dedeciğim ne olur kurtar beni.
5: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılın.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Babanı öldürdüğüm için çok üzgünüm Emily. Keşke geri alabilsem.
1: Biliyorum. Onu kurtarmaya çalıştın.
0: Yine de...
1: Ve beni kurtardın.
0: Teşekkür ederim.
1: Ayrıca... Sadece tetiği çektiğini biliyorum. Sana ne yapacağını söyleyen başka biri vardı. Seni babama kim gönderdi?
0: Şirket denen bir grup var.
2: Bu bir izci kız.
3: Kurtulundu. Hayır, dur.
0: Uzun zamandır her şeyi onlar yönetiyor. Bütün kuralları koyuyorlar. Ve işlerine geldiğinde değiştiriyorlar. Dokunulmaz olduklarını düşünüyorlar. Her şeyi yapabilirler.

0: edeceklerini sanıyorlar.
1: Ama yapamayacaklar, değil mi?
0: Hayır, yapamayacaklar. Artık değil.
2: Vay vay vay. Burada kim varmış böyle?
1: Kurabiye satıyorum.
2: Gerçekten mi? Nerede peki? Hakkında çok şey duydum. Küçük kız sensin, değil mi? Beni o kadar küçümsüyorlar ki pis işlerini yapmak için bir çocuk göndermişler. Kalbine bak ha. Lanet olsun.
3: Beni duyabiliyor musun?
2: Gayet net.
3: İkimiz de hayattayız ve
0: iyiyiz ve böyle kalacak.
2: Hadi ama sen bunun bana bağlı olmadığını biliyorsun.
0: Bunu şimdi bitirmek için tek şansın var. Yıllar önce annem hata yaptı ve yanlış tetiği çekti. Ben aynı hatayı yapmayacağım.
3: Önündeki küçük kızın bir geleceği olacak.
0: Ortaklarına dön ve onlara nerede çalışacaklarını, nerede yaşadıklarını bildiğimizi söyle. Onları biz fark etmeden 100 kez öldürebiliriz. Onlara 8 yaşındaki bir kız sayesinde hayatta kaldıklarını söyle.
1: 8,5.
3: Affedersin.
0: 8,5'muş. Anlaşıldı mı?
2: Anlaşıldı.
3: Şimdi gözlerini kapat ve ona kadar say. Yavaşça.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...

0: kullanabilir miyim?
1: Hayır.
0: Peki radyoyu açabilir miyim?
2: Aç bakalım bebeğim.
3: Evet millet, yola çıkma zamanı. Kendinize iyi bakın ve diğer tarafta görüşürüz.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Pekala, artık gidebilir miyiz?
2: Şüpheli otelde kıstırıldı ama endişelenmeyin Monsieur Martinez. Müşteriniz tehlikede değil. En iyi adamlarımdan biri işin başında.
3: Jiber'den alem.
4: Polis imdat hattını aradınız. Lütfen ayrılmayın.
3: Şüpheli bulundu. Mesafe yaklaşık 15 metre. Yanıma gelin.
5: Geldim şef.
6: Ah, konsantre olun biraz alem.
3: Şu hayvanı görüyor musunuz saat 11'deki? Hayır, saat 11 bir denizcilikleri midir? 10 yıldır Marsilya'dasınız. Kalıbımı basarım denizi görmez.

0: kadar değil. Limanda devreye gezerken
1: tamam. Gördüm. Tamam. Şimdi tam karşısı saat 12. Yani saat 11 şurası. Azıcık sol tarafta.
0: Ya tabii ya, evet. Peki saat 11'dekinin şüpheli olduğuna emin misiniz? Daha çok o da zimetçisine benziyor.
1: Siz bir terörist beline bombaları sarıp etrafta bağıra çağıra

0: sesle söylediği için şarkıyı duyuyor musunuz? Kendi kendini yüreklendirmek için söylüyor.
1: Evet evet evet, sanki İspanyolca gibi.
0: Devrim şarkısı işte bu evlat. Dikkat! Ben işaret verdiğim zaman etkisiz hale getirin.
1: Duydunuz mu?
0: 12! Görev tamamlanmıştır. Şarkıyla kendini ele verdi bu bülbül. Hadi götürün şunu.

0: Emilien Niyolacık. Koliyi teslim edebilirsiniz. Emilien! Emilien! Hemen cevap verin bana.
1: Aslanım şefim neredeyse kapıdayım. Ne yaptın? Görevdeyken böyle üstüme atlanır mı hiç?
2: Aa, benim suçum değil ki. Böyle hareket halindeyken çok yakışıklısın. Sean Connery gibisin, tarih konuyorum.
3: Sean Connery mi? Dalga geçme lütfen.
1: Benden daha güçlüsün diye
2: böyle kullandım. Pekala, bir dahaki sefere sen beni bağlarsın.
1: Şşt, sessiz ol. Bütün otel dinliyor.
2: Emredersiniz müfettiş.
1: Ben konuyla ilgileneyim. Sen Şiber'i bulmaya çalışalım.
2: Seni seviyorum Emilien.
1: Tamam, ben de seni. Anlaşmışsınız.
4: Amacım Afrika'ya için 9 atlı derneğimle...
1: 20 dakika sonra orada olmak istiyorsak
4: amacım,
1: röportajı kesmeyiz.
4: Afrika için 9 atlı derneğimle kimsesiz çocuklar için bir yetimhane açmak. Bu benim için gerçekten çok önemli.
1: Affedersiniz, özür dilerim, kesiyorum ama ben polisim ve...
4: Adın ne senin?
1: Emilien. Evet ama hayır onun için değil. Ben aslında
0: Emilien,
1: şey için...
0: Emilien, kartvizit değiş tokuş sırası değil şimdi, tamam mı? Söyle bakalım, nerede bu Jiribride Brejde Voldolaba? Ne biçim isim bu böyle? Yine yabancı
4: bir isim. Jivrisise diye okunuyor.
0: Efendim, bana bak, zıpırlığı kes, yoksa kağıtlarını verir kendini uçakta bulursun. Hiç acımam. Emilien bakın, pek benzemiyor bu. Burun, dişler.
1: Bu komiserim, eminim.
0: Acele
1: ben.
0: Etmek iyi değildir Emilien'e. Böyle numaraları iyi bilirim. 2 yıl gümrükte çalıştım ben. Gözümün önünden dünyanın kaçakçısı geçti. 92'deki Koreli olayı mesela. Ben çözmüştüm o olayı.
1: Ama bu adam Koreli
0: nasıl
1: değil.
0: Nasıl emin
1: ki
0: olabiliyorsunuz?
1: Evraklarına baktım.
0: Ha, gözleri biraz çekik.
1: O yorgunluktan. Şey. Neyse hadi gidelim. Müdür bey sabırsızlanmaya başlayacak.
0: Evet. Hadi arabaya. Vay canına, ne yaptınız bilmiyorum ama buralarda hep popüler.
1: Merak etmeyin, futboldan hiç anlamaz. Olta ile balık tutmaya merak ediyorum.
0: Hakkımda ne konuşuyorsunuz?
1: Olta ile balık tutmaya düşkün olduğunuzu söylüyorum.
0: Aa, balık tutmak gerçek bir spor. Sizin olta ile aranız...
4: Yok, ben pek oltaya gelmemeye çalışırım.
0: Ah tabii haklısınız, amatörlere göre bir spor değildir. Mesela bakın hani nehirde çıngırakla sazan avlarken bazen 8 saat bir şahin gibi kasılıp beklemek gerekir. Çıngırağı izlersiniz, sonra bir anda çın çın çın ve tak!
1: İyi misiniz? Kırık yok değil mi?
4: Hayır. İyiyim.
0: Sireninizi gerektiğinde çalamaz mısınız?
5: Evet ama bize Bay Sisse otelde dinleniyor dediler. Biz de uyandırmak
0: meğer
5: istemedik.
0: Meğer dinlediği falan yok. Burada benim arabamda kendisi. Onun transferini yapıyorduk.
5: Cibril Sisse. Transfer mi oldu? Marsilya'da mı oynayacak artık?
6: Hay canım, bu Sisse.
2: Evet, gerçekten.
4: Bir şeyler yapmamız lazım. Yoksa maçı kaçıracağız.
1: Merak etmeyin. Bizi kurtaracak birini tanıyorum.
7: Hayır, bu daha çok hava kuvvetlerine bağlı.
8: Marsilya Express hizmetinizde.
1: Hadi şakanın sırası değil Daniel. 8 dakika içinde velodrom standında olmalı.
8: Merhaba Cibril. Sizi görmek bir zevk. Artık Marsilya'da mı oynayacağız?
4: Bu gece bir hayır için buradayım. Ama geç kalıyoruz.
8: Madem hayır işi için...

0: Yolda giderken giyineyim bari. Zaman kazanırız.
1: Deneyebilirsin. Erman, bu akşam kim maç diye oynayacak tahmin?
2: Stat bu tarafta değil ki.
3: Merkez kilit durumda çevrede.

0: oyuncu Cibril Sise'nin ta kendisi bayanlar.
1: Bir taksinin sınırını açtı. 2 dakikaya kalmak.
2: Anlaşıldı. Bu yine bizim Daniel olmalı.
3: Papa olacak hali yok ya.
2: Şu Parisli'yi yollayalım mı?
3: Ha, acı ona, yazık
2: yani,
3: değil mi?
2: Öğrenmesi lazım, stajyer değil mi?
3: Hey, baksana sarı kafa.
4: Efendim şef.
3: Şurada da bir kontrol etsene. Üstündeki düğmeyi ekstra duyarlı konumuna getir, tamam mı?
2: Dikkat et, hızlı tren geliyor.

0: Evet, yemin ederim Cibril Cisseydo. 9 numara. Olimpik Marsilya'da.
1: İşte yol diye buna derler Kadife. Bakın motor bile duyulmuyor.
2: Bu hızla ancak rüzgarı duyabilirsin.
3: Şimdi gelen bir flaş haberi sunuyoruz.
4: Olimpik Marsilya altın değerinde bir oyuncu aldı.

0: Hayır, taksiniz iyi basıyor.
1: Bir iki özel numaram var çünkü. Concord satışa çıktığında bir iki parça almıştım da.
2: Öyle basa değil, çıkışı kaçırmak istemiyorum.
3: Haber şimdi doğrulandı. Marsilya yılın bu olağanüstü transferini 60 milyona gerçekleştirmiş.
1: Her yer tıkalı.
2: Otoparka gir. Burayı avucumun içi gibi.
1: Neden bilmiyorum ama bunu dediğinde hep korkuyorum.
4: Meşhur Cibril Sisse'nin Olimpik Marsilya transferine ilişkin akıl almaz rakamlar dolaşıyor ortalıkta. Daha fazla bilgi almak için şimdi Velodrom Stadı'na Arman Pecci'ye naklen bağlanıyoruz.
5: Evet, şu anda Marsilya Velodrom Stadı'nda canlı yayındayız. Burada Aslı Çocuklar Yarenle bir dostluk maçı yapılacak. Ünlü futbolcunun da bu yüzden böyle astronomik bir rakam talep ettiği söyleniyor. Burada 200 milyon eurodan konuşuluyor.
6: Sisse olsun olmasın bir dakika içinde düdüğü çalıyor.
2: Tamam, sağ tarafı
1: dene. Emidia zaten ikidir sağ tarafı deniyoruz. Avucunun içi gibi bilirsin ha, öyle değil mi?
2: Tabii ki. Papa'nın güvenlik timindeydim. Jiber'i bulmak için 6 gün boyunca taramıştık burayı.
1: Aman ne güzel. Ben otoparkı tanımıyorum ama içgüdülerim sesini dinleyeceğim.
6: Hadi başlayalım.
1: ...7.32.
0: Yarış için sağ ol.
1: Maç için sağ ol.

0: Hey, el var.
1: Hayır, değnek var.
2: Oh! Oh!
0: Faal yaptın, hadi.

0: hate on us. Dude, dude need to ease on up.
1: Hadi iyi ısının. Bacaklarınızı esnetin. Kimsenin sezon ortasında pili bitmeyecek.
2: Beğendin mi formayı?
3: Evet ama çok...
2: Annene yıkamasını söyle. Çamaşır işinde ustadır. Bir iki kere de çekti mi boyuna uyar.
3: Ama o zaman imza silinir.
2: Hayır annene söylerim. İmzaya bir şey yapmaz. Bak dinle beni. Bugün oyunda 3 dakikadan fazla kalmanı istiyorum. Kırmızı kart yok tamam mı?
3: Tamam.
2: Hadi.
4: En önemlisi de sakın ama sakın oynanırken topa dokunmaya çalışma tamam mı? Olur da biri sana pas atarsa

0: Hemen ileri gönder.
1: Hangi tarafı?
0: Önemli değil. Sen at, onlar halleder. Sen kafanı yorma.
1: Ama ben de futbol oynayamaz mıyım biraz?
0: Maç bitsin söz. Baba seninle oynayacak. Hadi oğlum yürü bakalım. Yürü. Fazla hızlı da koşma ha?
2: Baksana üşütmez mi acaba bu havada?
0: Hayır merak etme. Özel fanile giydirdim. C vitaminini de dayadım.
2: O zaman bir şey olmaz tabii. Ne olacak? Keşke buz okeyine yazdırsaydım. Kıyafeti daha uygun olurdu.
0: Deli misin? Çok fazla tehlikeli. Annesi zaten karate diyordu. Kulübün patronunun dosyası var da Petra fark etmeden oğlumu reddettirdim.
2: Emilien hayatta bir sürü yumruk yiyecek. Şimdiden alışsa iyi olmaz mı?
0: Evet ama daha çok erken.
2: Ya yüzme denediniz
0: hayır,
2: mi?
0: Hayır. Ciğerleri zayıf. Irsi. Heh.
2: Peki sen küçükken bir yerini kırmadın mı hiç?
0: Tabii kolumu 3 kez.
2: Bak gördün mü?
0: İyi de bu ne beni daha akıllı yaptı ne de polis olmamı sağladı.
2: Bacağını kırsaydın olurdu belki.
0: Sakın dokunma. Aferin oğlum. Aferin sana.
2: Sence çocuklarımız ileride ne olacak?
0: Nasıl yani?
2: Yani mesela benimki şoför seninki polis mi olacak ha?
0: Neden olmasın? Hiç fena sayılmaz ha? İkimiz de insanların hizmetindeyiz güzel değil mi? Bu yine iyi daha beteri var. Tam tersi olsa benimki şoför seninki polis düşünsene.
2: Ağzından yer alsın.
0: Ben Emilien dinliyorum.
2: Emilien.
0: Ne demek acil durum? Ne? Jiber mi söyledi sana bunu? Ama bugün benim tatil günüm.
2: Emilien.
3: Maxim iyi misin?
0: Hayır mümkün değil.
2: Emilien sana
0: tamam,
2: söylüyorum baksana.
0: Tamam hemen geliyorum. Daniel acil durum var. Jiber herkesi çağırıyor. Maxim'i sana bırakabilir miyim? Petra gizli görevde. Annem de Lourdes'ta seminerde.
2: Lourdes'ta mı?
0: Evet her yıl gider.
2: Müthiş adamsın oğlum sen.
0: Eşyaları sana bıraksam maçtan sonra emniyete getirebilirsin.
2: Sorun değil.
0: Bak sakın bir sürü abur cubur yedirme oğlana.
2: Olur mu hiç? Sadece bayat ekmek ve su. Sonra doğru yatağa. Şaka yapıyorum tamam. Bakma öyle. Kendi oğlum gibi bakarım ona. Sen rahat ol.
0: Beni korkutan da bu zaten.
2: Emilien oğlun her çarşamba bizde zaten. Hiç sorun oldu mu bugüne kadar ha? Suratı sivilce dolu döndü mü eve hiç?
0: Hayır.
2: Yürü o zaman hadi görevine.
0: Peki tamam.
2: Kart görmeden 4,5 dakika rekor.
3: Ama ben bir şey yapmadım ki. Benim suçum yoktu. Sağ sola ilan dağıtır gibi kart dağıtıyor bu hakem.
2: Hadi git Max al sizi limana götüreyim.
3: Hadi Max limana gidiyoruz.
4: Yakalayın hemen yakalayın şu topu derhal. Tuttum şef. Yakaladım. Babal getir hemen buraya getir. Artık canımız sıkmaz. Alın bakalım gençler. Oynamaya devam edin. Evet baylar. Çalım voleye bilmem ne zamanı geçmiştir. Artık top cambazlığı istemiyorum. Biraz önce Paris'te görüştüm tamam mı? Bize kargoyla çok özel bir paket gönderiyorlar. Yılın en önemli transferiyle ilgili bir şey olduğunu
5: Drogba,
4: söylediler.
5: Drogba.
6: Hayır ben biliyorum. Bakaleli.
7: Maradona.
8: Beckham'a.
4: Siz tam bir salaklar topluluğusunuz. Tenisten söz etmiyorum. Suçlu transferinden söz ediyorum.
8: Tabii.
4: Tabii ki hayır. Çok daha ünlü biri. Benim notlarıma göre bir numaralı halk düşmanı. Adı Giuseppe Sassisi. Siyasi yani Sassisi.
0: Hayır
4: şef. Ama Sassisi.
0: Dünkü transfer.
4: Öyle mi ya? Benim bugünkü notum nerede peki?
0: Kağıt tasarrufu yapın demiştiniz hatırladınız mı?
4: Doğru tabii ya. Doğru eşim yüzünden Amazon ormanları hakkında bir program izlemiş. Dünyada her gün kaç dönüm orman yok oluyor? Haberiniz var mı sizin ha?
8: Kaç... Kaç?
4: Ha? Evet. Bilseydiniz tüyleriniz diken diken olurdu.
8: Ne kadar?
4: Her gün ağaçtan yapılan ve yanıp kül olan kaç milyon kibrit varsa o kadar işte tamam mı? Duyun. Her fırsatta söylüyorum bunu. Kağıtlara dikkat edin işte o kadar. İsrafa son. Tasarruf.
0: Peki tamam şef. Şu bir numaralı halk düşmanı.
4: Evet. Bu bir Belçikalı. Adını söylemiyorum. Zira adı bile mide bulandırıyor. Bilinen 53 silahlı soygun, 122 adet cinayet ortaklığı Al Capone'dan bu yana böylesi hiç görülmedi inanın. Kongo'ya gönderilecek ve orada bir düzine suçtan yargılanacak. Marsilya'dan transit. İddi'de teslim alıp yarın sabah saat 5'e kadar burada gözetim altında tutacağız. Sonra da Kongo yetkililerin uçağına bindireceğiz. Şehir turu atmaya zamanı olmayacak. Anlayacağınız çok sıkı bir takip istiyorum. Her santimetre karede bir polis istiyorum. O kadar çok polis istiyorum ki denizi bile göremesin. Anlaşıldı mı arkadaşlar?
9: Anlaşıldı şef.
0: Kaçta geliyor bu canavar?
4: Güzel, evet güzel bir soru bu Emilien. Saat de müşteri.
0: Ama saat 3'ü 5 geçiyor.
4: Ama benimki 12'yi 5 geçiyor. Araçlara!
2: Ne var Max? Bunu istememiş miydin? Neden yemiyorsun o zaman?
1: Babam krema yememek gerekiyor çünkü her tarafa bulaşırmış.
2: Babanı yalancı çıkartacağız. Sen şimdi tek bir dakika yapmadan yiyeceksin bunu.

0: Eyvah baban Leo,
1: hey,
0: çabuk sakın.
1: Hey, ne yapıyorsunuz yolun ortasında? Çabuk çekilin oradan polis.
2: Bayanın lastiği patlamış. Bu sıcakta böyle bırakamam ya.
3: Adam haklı şef, hiç olur mu? Yardım evet, etmek evet, gerekir evet, değil mi?
4: Benim ilk yardım diplomam var. Gerekirse ben de öderim.
1: Oturun, kimse çabuklamasın.
5: Bazı ebeveynler hapse atılmayı...
1: Hadi kaç saat lazım size bir lastik değiştirmek için ha? 3 saat değil.
2: Biz burada işimizi itinayla yaparız.
6: Teşekkür ederim.
1: Hele şükür gidiyor tamam. Hadi gazla.
7: Lezzetli mi var?
1: Generalim.
7: Süper, şimdi anlaşıldı.
1: Geciktik, özür dileriz. Kestirmeden gelelim dedik ama lastik patladı.
7: Lastik bir saatte mi değişiyor?
1: Polisler bir haftada değiştirirse iyi artık. Eğitim giderek kötüleşiyor çünkü. İlk günden beri ateş etmeyi öğreniyorlar. Halbuki polislikte ateş etmekten daha sık lastik değiştiririz biz de. Peki orduda böyle bir problem var
7: yok,
1: mı?
7: Yok, bizdeki paletli araçlar.
1: Paletliler çok iyidir tabii, her yere gider.

0: Ne kadar komik. Afrika'daki tatillerimi hatırlattı bana. Orada da böyle kafesler vardı. Geceleri vahşi hayvanlardan korumak için içinde uyurduk.
1: Bu hayvanların en kötüsü Jiber. Eğer kaçarsa siz daha lastiğinizi değiştiremeden bütün şehri kana bulacaksınız.
0: Hiç merak etmeyin generalim. Biz bu tür uyanıklara alışığız Marsilya'da. 2 saat içinde eğitiriz hemen. Yarın burnundan top sektiriyor olur. Hadi götürün şunu. Evet, iş bitti.
1: Jiber, bu kolyeye dikkat edin. Kariyerimiz buna bağlı.
0: Gözünüz arkada kalmasın general. Oldu bilin. Saatlerimizi ayarlayalım şimdi.
1: 16:20.
0: 12:05. Mükemmel. 2 saatte bir konuşalım. İleri! Alo Jiber. Aa generalim. Ne çabuk.
1: Evet, çok çabuk. 30 saniye geçmedi, bir salaklık yaptınız bile.
0: Nasıl yani?
1: Aynaya bir bakın bakalım.
0: Aa, etiket. Tabii ya, şimdi çok daha iyi oldu. Teşekkür ederim generalim.
1: Jiber, arabanın dışındaki aynadan söz ediyorum. Şimdi sağ tarafınıza bakın.
0: Aa, lanet olsun, arabayı durdur.
2: Hey, bak işte,
3: evet,
2: gördüğümüz
3: güzel
2: puanı
3: ateş.
2: Biz kazandık. Ama istersen harika, bir daha oynayabilirsin.
4: Bu adresin doğruluğundan emin
3: evet,
4: misin?
3: Evet, %100 doğru.
4: Peki tamam, o zaman plan şu. Siz arabada kalın, tek başıma daha rahat olurum. Eğer ki ben 30 dakika içinde dönmezsem gelip beni alın, tamam mı?
5: Tamam, anlaştık. Ne?
4: Onu serbest bırakmadan beni ararsın değil mi? Daha güvenli olur.
3: Evet, elbette.
6: Tamam, atıyorum.
2: Hay aksi, ıska geçti.

0: Göster hünerini yakışıklı.
1: Oh, Daniel.
2: Bunu bir kilometre geride buldum, sizin olmasın sakın.
1: Deme ya. Asfalta çarptığından emindim. Teşekkür ederim. Şu veletlere bak.
3: Evet, ne çabuk büyüyorlar değil mi?
1: Hey küçük Maxim, nerelerdeydi?
3: İyi ki babasına benzemiyorum.
2: Hadi gidelim.
1: Emilian hala görevden dönmedi.
2: Olsun, bilgisayarla oyalanırlar.
4: Temize hoş geldiniz. Dilerseniz mesaj bırakabilirsiniz.
2: Baban oyunları nereye koyuyor biliyor musun? Aha işte, bunlar sizi oyalar. 5 dakika çıkıyorum. Bir telefon edeceğim. Uslu durun, tamam mı? Ha?
5: İtlik işi oynayabiliyor
6: mu? Hayır, babama Emniyet'teki en dandik bilgisayarı verdiler. Posta bile gönderebiliyor mu? Bunu bile bilmiyorum.
5: Peki ya Jüber'inki?
6: Atom bombası gibi.
7: Bu saçmalık da neyin nesi? Ne oluyor anlamıyorum. Bu yeni modeller için de doktora yapmak gerek artık. Evet.
5: Bilgisayar oynamak istiyorduk.
7: Ama bilgisayar şimdi meşgul. Hadi başka bir oda bulun.
6: Ama bu son model bir bilgisayar. Bunun adı Core 2.
7: Siz bunu kullanmayı biliyor musunuz?
6: Çocuk oyuncağı.
2: Merhaba Marley.
8: Merhaba.
2: Boğaz kurulu için bir şeyin var mı acaba?
8: Hayır, sezon sonu pek bir şey kalmadı. Şu dolaba bir bak.
2: Gerçekten yokmuş. 2 kişilik mi? He?
8: Evet, iyi olur, uyandırır beni. Al.
2: Evet, sağ ol. Görevdeyken asla içmem. Bu akşam evde içeceğim.
8: Komik bir durum. Bizde tam tersi. Burada içeriz ama evde asla.
9: Baylar, Jüber geldi.
10: Tanrım, arabaya bak.
11: Evet Alan. Hayvanı büyük ofise götürün şimdi.
2: Kafesten çıkar
11: mı? Tabii ki hayır. Çok tehlikeli olduğunu sürekli hatırlatmam mı gerekiyor size?
2: Biliyorum ama kafes biraz
11: fazla. Tartışmayın ve uygulayın şunu.
12: Bütün birimleri kurtarıldı.

0: Marley gelin buraya gelin.
1: Buyurun gelin.
0: Yine mi içtiniz?
1: Hayır yemin ederim.
0: Hayır bana masal anlatmayın. Benim burnum çok iyi koku alır, öyle değil mi Marley? Bak geçen kış kar köpekleriyle 3 aylık staj yaptım. Emin olun çok iyi kar koklarım.
1: Hiç üpemiyorum.
0: Sonunda 1 kilometreden kokusunu alabiliyordum.
1: Vay canına.
0: Evet. Peki bu seferlik tamam ama bir daha olmayacak.
2: Giriş kodunu gireceksin.
1: Kod.
2: İşte. Fotoğrafını yükleyeceksin.
1: Fotoğrafı yükle.
2: Önce istemediğinin üzerine tıklayacaksın.
1: Önce istemediğime tıklıyorum.
2: Sonra da kovmasını istediğine tıkla.
1: Vay canına, teşekkür ederim çocuklar. Ha? Siz olmasanız yapamazdım, emin olun. Küçük bir hediyeyi hak ettiniz şimdi. Ha? Biraz haçlık. Alın. Bakın. Bunları da saklayın ha. Aramızda kalsın, tamam mı?
0: Burada ne yapıyorsunuz çocuklar ha? Size kaç kere bilgisayarıma dokunmayın demedim mi ben? Hadi bakayım. Siz ne yapıyorsunuz burada?
1: Ben
0: yeni bilgisayar uzmanısınız öyle mi?
1: Öyle.
0: Özür dilerim. Tamamen aklımdan çıkmış. Bu tür bilgisayarlar için uzman tutmak lüks sayılmaz biliyorsunuz. Ben aslında elektroniğe yatkınımdır ama itiraf edeyim beni aşıyor. Evet bugün kısa keselim çünkü çok zor bir gün geçirdim. Kafam sanki patlayacak gibi böyle.
1: Affedersiniz ama tütüyorsunuz.
0: Hayır, 3 hafta önce bıraktım. İradem kuvvetlidir ama bu sefer yardım aldım. Nikotin bandı taktım. Gördünüz mü?
1: Çok net. Ama ben başınızdan duman çıkıyor demek istedim.
0: Evet gerçekten.
1: İzin verirseniz.
0: Bu da nereden gelmiş?
1: Kesin. Bu kesin fazla.
0: Hemen söndürün şunu, burası geçirmeyen bir oda.
1: Özür dilerim.
0: Evet şu dersi yapalım bakalım. Başka işlerim.
1: Tabii. Son derste nerede kalmıştınız?
0: Sandalye ayağı.
1: O zaman fareyi alalım. Bir gözünüz ekranda, diğeri klavyede olsun.
0: Bir göz ekranda, bir göz klavyede. Yani böyle. Bu pek kolay olmaz.
3: Bunun 6 yaş için olduğundan emin misin?
2: Baba bu çok yumuşak bir oyun. Aslında bunu oynamayı yıllar önce bıraktım.
4: Ah tanrım. Öyle bir belaya düştüm ki hayal edemezsin.
3: Edemem tabii. Hayal gücüm sıfırdır zaten.
4: Çok büyük bir müşteri verdiler. Çok, çok büyük.
3: Ne türden?
4: Bütün Avrupa polisinin aradığı türden.
3: Ve size mi verdiler? İyi, dışarıdakilerle top oynar artık ha?
4: Oyna zamanı yok. Yarın sabah 5'te uçağa biniyor. İstikamet Kongo.
3: Tabii o zamana kadar kaçmazsa alay etmek istemem ama bu polis merkezi değil. Tatil beldesi gibi.
4: Aynen öyle Danyal. O yüzden Jiber bütün izinleri kaldırdı. Mesai yapmak

0: Şuradayım. Petra'ya ulaşmaya çalıştım ama imkanı yok. Hala o kahrolası çok gizli görevde. Ufaklıkla öylece kala kaldım ve...
1: Ve arkadaşından yerden onunla biraz daha ilgilenmesini istiyoruz.
0: Yalnızca 2-3 saat daha. Şu nöbet bitene kadar. Ha? Sonra gelip alacağım. Kahveli 2 şeker değil mi?
1: Evet. Peki ben ne zaman çalışacağım acaba? Sabahtan beri çocuk gezdiriyorum
0: ya. Ya Lili, o ilgilenmez mi biraz?
1: Lili Paris'te dekorasyon fuarında.
0: Öyle mi? Dekor mu yapacak?
1: Yalnızca garajın dekorasyonunu. Her şeyi yenilemeye karar verdi.
0: Başım dertte.
1: Hem de nasıl? Taksinin bile dışarıda yatmasını istiyor. Düşünsene.
0: Bak bu zor işte.
1: Evet ya.
2: Senin köy.
1: Evet. Aslında dışarısı daha iyi olabilir. Lili her tarafa çiçek koyuyor. Polen karbüratör için acayip zararlı. Bütün hafta sonu kulak pamuğuyla temizliyorum. Düşünsene onu.
0: Evet, ne yapacaksın? Çift hayatı böyle özveri istiyor değil mi?
1: Petra'ya karşı özveride bulundun mu sen?
0: Binlerce.
1: Ne gibi?
0: Eşyalarım mesela. Bekarken inanılmaz dağınıktı ben. Petra ne zaman yerde gömlek falan görse alıp pencereden atardı.
1: Ha, donları da mı?
0: Her şeyi diyorum.
1: Sen ne yaptın? Düzenli mi oldun?
0: Evet, bir de balık oltası aldım. Attıklarını almak için 3 kat inmiyorum artık.
1: Ufaklığı saat kaçta alırsın sence?
0: 2 saat sonra işim biter.
1: Peki, anlaştık o zaman.
0: Sen gerçek bir dostsun.
1: Evet, biliyorum. Baksana, madem bu akşam 4 erkek baş başa kaldık, garajda son bir kez televizyon seyredelim. Ne dersin ha?
0: Tamamdır. Baksana, 2 saat boyunca ne yapacaksınız?
1: Benim bir fikrim var.
3: Benim küçük yavrularım, sizi görmek ne kadar güzel. Hani pazar günü gelecektiniz?
1: Evet ama sinemaya giderken yolda evi görünce dedeyi istiyoruz diye tutturdular. Ben de getirdim işte.
4: Evet dede, seni çok özledik.
2: Ben de Leo'yla kalmak istiyorum.
3: Oo, kuzularım benim, ben buradayım işte. Dedeniz burada. Endişelenmenize gerek yok. O kadar duyarlılar ki.
1: Evet ya, anneleri burada değil şu sıra. Sert delikanlıyı oynuyorlar ama aslında çok hassaslar.
3: 1-2 saat bende kalsalar hem biraz sakinleşirler. Ha?
1: En fazla 2 saat yener ödüm. Sonra ev ödevleri var.
3: 2 saat. Şimdi başladık.
4: Evet.
2: Evet, başardık.
5: Burada daha ne kadar bekleyeceğiz?
6: 5 dakika daha bekleyelim, sonra tamam.
5: Tamam.
7: Yukarı çekin, yukarı. Tamam. Şimdi de indirin, indirin.
5: Daha çabuk.
7: Evet. Yukarı. Evet, evet, hiç fena değil. Önemli olan aynı ritmi tutturma.
5: Hadi şef. Aa, aferin sana Alen. Kaybettin işte sayenizde. Kaç yapmıştım toplam?
7: 8.
5: Aa, ilk deneme için hiç de fena değil. Peki rekor kaç?
7: Rekor mu şey? İzninizle.
5: Rica ederim.
7: Alo.
6: Ben Suk. Seni almaya gelelim mi?
7: Hayır, hiç gerek yok. İşim bitmek üzere. Hemen geliyorum.
6: Tamam peki.
5: Ne?
6: Tamammış.
7: Kusura bakmayın ama gitmem gerek.
5: Ya öyle mi?
7: Evet. Bir müşterim bekliyor.
5: Aa, peki o zaman gelecek ay aynı saat.
7: Zevkle.
5: Alen, ne yaptınız böyle? Siz kafayı yemişsiniz.
8: Büyük odaya koyun dediniz. Ben de tartışmadım. Emir emirdir efendim.
5: Evet, doğru. İyi yapmışsınız. Şimdi şu örtüyü kaldırın bakalım. Şımartılmak için gelmedi buraya.
8: Aman tanrım, şuna bak.
0: Gerçekten o kadar zahir.
5: Daha da kötü. Bu yaratıklar kulaklarıyla bile kuzu boğazlar. Korkmayın sevgili Emilien. 5 yıl Ekvator Guyanası'nda UNESCO için su aygırı sayıp kızarmış örümcek yedim. Bir Belçikalı'dan korkacak değilim. Peki, kısa, rutin bir sorguyla başlayalım, o da sakinlesin. Alen, bana kağıtlarını ver. Hadi Alen, hadi. Adın ve soyadın.
6: İyi geçti mi?
7: Burası bir tımarhane. Korkunç. Hadi çalıştır.
5: Benimle oyun mu oynayacaksın ha? Alen, Bush Drone.
6: Ben mi yapayım efendim?
5: Evet, Bush Drone.
6: Peki şef.
5: Özel muamele.
8: Cevap verecek misin?
5: Herkes sakin olsun. Vay be, benden daha zeki olduğunu mu sanıyorsun ha? Pekala. Alen, çekmece. Tabancayı kap gel. Gör bakalım. İşte, Guyana'dan getirtmiştim bunu. Komutan hediye etmişti bana. Şu

0: korku görüyor musunuz ha? Bir fili 5 saniye içinde uyutur. Dikkat edin Alen, silah dolu. Gözünüzü ondan ayırmayın. Eğer kaçmaya kalkarsa vurur.
1: Uyarı atışı yapmadan mı?
0: Herhalde yani. Tek bir ok var. Uyarı atışı yaparsa neyle uyutacaksın onu?
1: Çok özür dilerim.
0: Evet, baştan alıyoruz. Adın soyadın. Ne anlamadım. Bana bak, beni sinirlendirme. Sinirlenirsem çok kötü olur, tamam mı? Anladın mı beni?
2: Şef, ağzında toplarken konuşmak zor olabilir değil mi?
0: Bunların hepsi birer mazeret. İsteseydi pekala cevap verebilirdi.
2: Bak şef, bir şey demeye çalışıyor sanki.
0: Desin, tek istediğimiz de bu zaten.
1: Şef, şu topu çıkarsak sırf görmek
0: için... Asla gibi. Olmaz. Sen şunu verirsin, o bunu kapar.
2: Tabii ya, kara tahta bunun için var demek.
0: Kara tahta mı var?
2: Evet, bakın orada. Bir de tebeşir zincirlemişler. Demek böyle iletişim kuruyor.
0: Aman ne güzel, bize yazılı cevap versin. Hadi Emilyan, yazın adını soyadını.
2: Şef konuşamıyor ama sanırım gayet iyi duyabiliyor değil mi?
0: Verin şu tebeşiri. Dikkat edin, bacağınızı kapmasın. Hadi. Yavaş yavaş yavaş. Aferin Emine. Ne yazdı oraya?
3: Çiş.
0: Çiş mi? Yani evet, anladım. Bu adı mı soyadı mıymış?
3: Bence sadece tuvalete gitmek istiyor şef.
0: Hayatta olmaz. Tuvalete gidiyorum deyip kaçma numarasını hayatta unutmam. 100 kere başıma geldi bu. Bu modası geçmiş numaralara kalacağız sonra. Yemezler canım.
2: Durun, kesin buna da çözüm düşünmüşlerdir. İşte şurada bakın.
0: Nereye bakayım? Emilyan, bunun nasıl çalıştığını biliyor
2: musun? Evet, elbette. Çocuk oyuncağı. Bu boru sıvıyı atmak için. Bu da temizlik için. Çok basit. Geçen ay yeni malzemelerle ilgili eğitim filmi izlemiştik. Ha Alen?
0: Ha?
2: Neyse, boş ver.
0: Peki o zaman takın hadi. Siz ona bakar mısınız lütfen?
4: Vay canına. Şunun bir tadına bak dostum. İnanılmaz bir şey. Biraz sert. Şimdiden dev kurtlar görüyorum.
2: Da tuvalete. Çok basit. Boruları taktım.
0: Şunu bana.
4: Özür dilerim. Konsantre değilim.
0: Konsantre olun lütfen, tamam mı? Burada karakoldayız. Silahla öyle oyun oynanmaz. Son ayırda değiliz. Oyuncak ayı vurmuyoruz burada. Hadi. Gerçek ayı vuruluyor böyle bir aletle. Odanın içinde bir numaralı kural. Kazaları önlemek için parmak emniyette durur. Kollar vücuda bitişik. İşte böyle. Ayağım.
5: Sandalye. Sandalye verin çabuk. Çabuk sandalye getir. Tamam.
4: O kadar ağır ki. Tamam.
1: Berbat.
5: Kafayı iyice bulmuş.
4: Hayır,
5: sanki.
4: Ayılar için olan bir ilaçtan aldı.
5: Ayılar için mi?
1: Ha. Sen mi verdin ona bunu?
4: Hayır, ben hiçbir şey vermedim.
2: Amma salaksınız. Bacağına ayıları uyutmak için kullanılan süper güçlü bir ok saplandı. Uyandırmalıyız yoksa 6 ay kış uykusunda yatar.
1: Gerçi 6 ay kafa dinleriz.
2: İzinleri kim imzalayacak?
5: Hadi hey, kalkın. Komiserim, şef, kalkın.
6: Hadi kendinize gelin.
5: Uyanın, kendinize gelin. Hadi.
6: Komiserim, kalkın.
2: Oh. Evet, nerede kalmıştık?
4: Adı ve soyadında.
2: Sen de Jibel gibi salaklaşacak değilsin umarım.
4: Özür dilerim, affedersin. Bütün gün onun yanında takılınca ne bileyim bulaşıyor herhalde.
2: Evet, Belçikalı ne haber? Çişini rahat yaptı mı? Hı? Borudan işemece iyi mi?
4: Borudan işemece.
2: Tamam.
4: Ha, şuna bak, bayağı işedi herhalde. Bacağına baksana, şişmiş.
2: Ama normal değil. Borudan çıkması gerekiyor.
4: Öyle mi? Su sanki yukarı gidiyor.
2: Ama olamaz ki. Su normalde aşağı akar.
4: Biliyorum tabii. Boruları mı karıştırdın?
2: Hayır. Sakarım ama bu kadar da değil. Boruları doğru bağladım. Biri musluğa, biri tuvalete.
4: O zaman sorun başka. Bir sorun oldu. Kesin çünkü.
2: Ben bir gidip bakacağım. Ona bir kadın. Niye çuvalladın işte? Salam, inanamıyorum. Suyu kestim, seviye düşmeye başladı.
4: Evet, düşüyor bak. Demin gözünden su fışkırıyordu. Şimdi sadece küçük bir sızıntı var.
2: Çıkarmamız lazım. Boğuluyor adam.
4: Hey, bundan emin misin sen? Adam çok tehlikeli. Bununla şaka olmaz ki.
2: Fransız karakolunda boğulan Belçikalı sence nasıl görünür?
4: Haklısın, haklısın. Hiç hoş görünmez.
2: Bir yerde bir acil durum sistemi olmalı. Görmüyor musun bir şey? Bir düğme, bir kol.
4: Bir zincir.
2: Hayır, bir kol. Hadi çabuk ol, yakala. Hazır mısın?
4: Evet.
2: Hadi bir, iki...
4: Öyle mi?
2: Oh. Hiç iyi görünmüyor ha.
4: Hadi
2: gel,
4: ben...
2: maskesini çıkaralım. Hayır, sen çıkar.
4: Ben...
2: Hadi çabuk ol.
4: Evet. Bu şeyi çıkarmak çok zor. Tamam, tamam, tamam, tamam. Çıkar.
2: Tamam, yavaş ol, yavaş.
4: Çok ilginç. Hiç böyle birini beklemiyordum.
2: Nasıl birini bekliyordun?
4: Ne bileyim, yani daha şey bir yüz. Dişler, koca bir çene, biraz daha...
2: Canavar gibi.
4: Evet, evet, evet.
2: En büyük katiller hep sıradan olur. Böylece daha az şüphe çekerler. Hadi uyandır. Ne yapıyorsun?
4: Önlem alıyorum.
2: Uyandır hadi. Hadi. Evet.
4: Bayım. Bayım. Bayım. Bayım.
2: İşte bak düzeliyor.
4: Çok güzel. Çok memnun oldum.
6: Neredeyim ben?
2: Marsilya Merkez Karakolu'ndasınız.
6: Ve siz polissiniz öyle mi?
2: Evet, müfettiş. Yakında baş müfettiş.
6: Müfettiş, yakında baş müfettiş.
4: Peki şimdi ne yapacağız?
2: Hayır, önce sinek.
6: Yeter, vurmayın yeter.
2: Yeter, vurma. yeter. Tamam.
6: Burada bir hata yapılıyor. Suç Fransız polisinin değil, benim ülkemin polisinin. Gerçekten, samimiyetle söylüyorum.
2: Bay Albert Van Den Bosch, çok sayıda suç için Interpol tarafından 17 ülkede aranıyorsunuz. Hafızanız tazelenmedi.
6: Ama benim hafızam yerinde, sorun da bu zaten. Adım Van Den Bosch, Albert değil. Fenimore Orgen Triboulet. Belçika elçiliğinde çalışıyorum ben, ateşeyim.
2: Bizi salak sanıyor. 1987 Paris Brüş trenine
6: ben
2: saldırı.
6: Ben hiç suç işlemedim. Ben ateşeyim diyorum size.
2: Ya ateşesin demek. Böyle numaralarla kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Alen şef için küçük bir rapor hazırlayalım mı? Eminim çok hoşuna gider.
4: Dosyayı hazırlayayım.
2: Evet. Yaz bakalım. Albert Van Den Bosch.
6: Eugen Triblo diyorum. Van Den Bosch'la karşılaştım ben. Dosyadaki resme bakın. Bana hiç benzemiyor. Bir hayvana benziyor o.
2: Tabii.
4: Emilian. Hı. Gelsene.
2: Bu da kim?
4: Albert Van Den Bosch.
6: Ya gördünüz mü, söylemiştim size. Size kızgın değilim. Hata sizin değil ki. Çözün beni hadi. Şikayette bulunmayacağım.
2: Bu Van Den Bosch'u nereden tanıyorsun?
6: Tanıdığımı söylemek doğru olmaz. Brüj'de karakolda bir kez karşılaştım. Hepsi o kadar.
2: Brüj'de karakolda ne yapıyordunuz?
6: Soyulduğumu bildirmeye gelmiştim. Çünkü yol ortasında arabam kar çek edilmişti.
4: Kar ne?
6: Kar çek. Kar çek ettiler. İki izbandut beni arabadan zorla çıkardı. Arabayı
4: alıp gittiler. Anladım. Biz ona Marsilya'da Paris demek deriz.
6: Biz kar çeklemek diyoruz buna.
2: Peki kar tamam çeklemek. Sonra?
6: Ben başkomiserin odasındaydım. Hoş bir adamdı kendisi. Sonra tuvalete gitme ihtiyacı duydum.
4: Hep bu kadar sık mı gidersiniz?
6: Geçen yıl prostat ameliyatı geçirdim.
4: Pardon.
2: Tamam sonra?
6: Kabinlerden birine giriyordum. Baktım karşımda Van Den Bosch. Bu kıyafeti üstünden çıkarıyordu. Korktum. 3 tane adam üstüme atlayıp zorla bu iğrenç kıyafeti bana giydirdiler. Kendimi korumaya çalıştım elbette. Topu tıkadılar hemen ağzıma. Sonra da hiçbir şey yapamadım. Böyle kıskıvrak bağlandım. Anlıyor musunuz beni?
2: Gerçekten çok iyisiniz.
6: Ha?
2: Ama şansınız yokmuş, bugün daha iyisine çattınız.
4: Emilian?
2: Ne var yine?
4: Bir bakabilir misin?
7: Belçika Büyükelçiliği.
4: Fenimore Eugen Triboulet. Belçika elçiliğinde 96'dan beri kültür ateşi.
6: Tam tarih 17 Mayıs 1996. Hatta tayinimden ana haber bülteninde bile söz ettiler. İşte böyle.
4: Evet öyle.
2: Elçiliğin numarası var mı?
4: Evet.
2: Hadi ara. Ara hadi.
8: Arıyor. Buyurun, Belçika Büyükelçiliği, merhaba.
2: Merhaba, Bay Triboulet ile görüşecektim.
8: Maalesef Bay Triboulet 3 gündür yok.
2: Nerede olduğunu biliyor musunuz peki? Önemli bir konu.

0: Bakın işin doğrusu 3 gündür kendisinden hiçbir haber alamıyoruz. 3 gündür elçiliğe de gelmiyor. Biz de endişelenmeye başladık.
1: Kendisi kayıp mı yani?
0: Öyle de denebilir. Salı sabahı karakola gidip çekilen arabasını bildirdiğini biliyoruz. Ondan beri... Haber yok. Neden sordunuz? Siz yakını mısınız?
2: Hayır. Bu çok korkunç. Ben sizi tekrar ararım. İşte şimdi yandık.
3: Konuşacak mısın sen ha?
2: Hey yok. Tamam abartmayın isterseniz.
4: Merak etme ben buradayım.
2: Sen de karakolu yakma o bize yeter. Bana bir kıyafet ödünç verebilir misiniz? Tutukluyla ufak bir sorun oldu da.
5: Tabii dolaptan al. Patronun her zaman bir yedeği olur.
2: Haklısın. 10 dakikada bir değişebilir.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Hayrola çocuklar?
9: Ati başla.
10: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik.
11: Buna tıkladığınızda oluyor.
12: Bu kadar mı?
13: Ya lütfen.
14: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
8: Tabii. Mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
15: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya. Anlaşılmayan bir şey var mı?
8: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor.
14: Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
16: Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
14: Ne diye diyor?
17: Şak diye.
8: Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
14: Bu nasıl bir teknoloji ya?
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
17: Ne yapacağız biz şimdi?
8: Hadi gelin benimle.
6: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
8: Turkcell'lerin yanında...
18: Türkcell'in çözüm gücü var!
19: Günaydın!
20: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı.
19: Ne?
20: Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Dedim yürü Sedam.
19: Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor.
20: Sonra sana özel ödevler üretiyor.
19: Paris'e gelemem, saf işim, ödevim var.
20: Yapay zekayla eksiklerini belirliyor.
21: Sedam'la bak fizikte eksiğim var diyor.
19: Ne eksiği kız? Taş gibiyim.
20: 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
22: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de yanında.
23: Seda abla, sen liseye gitmiş miydin?
19: Aa, önce onu halletmek lazım.
22: LGS'de de yanında.
24: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
25: milli takım için oynayacağız.
19: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
22: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
26: Tavuk Dünyası Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
27: Eski telefonunuzu avantajlarla yenilemek için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
28: Uğraşmayayım ben ya.
27: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, eski telefonunu getirip yenisini alırken takas değerine ek indirimden yararlan. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim,

0: Kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Bu sezon Bim'de tam 150 kırtasiye ürünü 22 Ağustos 2025 afiş fiyatıyla 23 Ağustos pazar raflarda.
6: Arby's'in seveni çok, sevenlerin sebebi çok.
7: Yemiyor ya bu Arby's'i deyip tekrar tekrar geleni çok.
6: 185 TL'den başlayan fiyatları, körlü fırajlı tavuk burgeri, büyük boy körlü menü Arby's'de.
8: Çok, sevenimiz çok.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
9: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
2: Çok sevilen lisanslı ürünlerle okula dönüş heyecanı A101'de. Kalemlikli kırtasiye seti 179 lira, metal hazneli kalem tıraş 59 lira 50 kuruş.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
8: Her anın Double Shot Ice Break.
9: Buzsal'da birinde sünger bob figürlü ve yumuşak şekerli fan oyuncak 199 lira. Hello Kitty devrilmez oyuncaklı meyve aromalı şekerleme 89 lira.
10: Bim, bim, bim, kalbimde benim, bim.
11: Hadi başlamalıyız.
12: Ooo.
11: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
12: Hmm. O zaman herkesi benden şamalaz.
13: Çocuk ya da büyük ol, Haribo'ya mutlu ol.
14: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
15: Sıfır faizli nakit.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan değerinde Trinksat.
3: Bu sezon binde tam

0: indirim. Bu fırsat kaçmaz.
1: MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: Bu turnuvada varımızla, yoğumuzla
3: milli takım için oynayacağız.
4: Siz kazanacaksınız. Biz oynayacağız.
5: Türkiye'nin sahibinden.com'u ve 86 milyon milli takımımızla omuz omuza oynuyor. Bizim için işte bu en sahi gurur.
6: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle
7: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
8: Hayrola çocuklar?
9: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. Bir şeklimiz vardı.
10: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır.
8: Turkcell çözüm gücü.
11: Bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
12: Ne yapacağız biz şimdi?
13: Hadi gelin benimle.
14: Kişiye özel çözümleri, her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri ve üstün hizmet anlayışıyla
8: Turkcell'lerin yanında
15: Turkcell'in çözüm gücü var.
16: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
17: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
18: E böyle.
19: Evet öyle.
12: Bir numarası var mı?
19: Evet.
12: Hadi ara, hadi ara. Ara hadi.
11: Arıyor. Buyurun Belçika Büyükelçiliği, merhaba.
12: Merhaba, Bay Tribüle ile görüşecektim.
11: Maalesef Bay Tribüle 3 gündür yok.
12: Nerede olduğunu biliyor musunuz peki? Önemli bir konu da.
11: Bakın işin doğrusu 3 gündür kendisinden hiçbir haber alamıyoruz. 3 gündür elçiliğe de gelmiyor. Biz de endişelenmeye başladık.
12: Kendisi kayıp mı yani?
11: Öyle de denebilir. Salı sabahı karakola gidip çekilen arabasını bildirdiğini biliyoruz. Ondan beri haber yok. Neden sordunuz? Siz yakını mısınız?
12: Hayır. Bu çok korkunç. Ben sizi tekrar ararım. İşte şimdi yandık.
4: Konuşacak mısın sen ha?
12: Hey yok. Tamam, abartmayın isterseniz.
4: Merak etme, ben buradayım.
12: Sen de karakolu yakma, o bize yeter. Bana bir kıyafet ödünç verebilir misiniz? Tutukluyla ufak bir sorun oldu da.
7: Tabii, dolaptan al. Patronun her zaman bir yedeği olur.
12: Haklısın. 10 dakikada bir değişebilir.
16: Ah Danielciğim, iyi ki geldiniz.
13: Bir sorun mu var?
16: Hayır ama ateşkes imzalatırsanız minnettar kalırım.
1: Utançla teslim olmaktansa onurumla ölürüm daha iyi. Bu da ne böyle?
4: Barış, barış! Savaş bitti.
13: İyi misiniz general?
1: İyiyim.

0: korkuna uğradım ama savaşı da kaybetmiş değil
1: mi? Şunu başka bir zaman yapsak. Çocukların ödevlerini yapmaları lazım da.
0: Tabii, tabii. Pazar günü yaparız. Pazar,
1: tamam. Tanrı'nın günü. Onun da hoşuna gider.
0: Hem de turtalı elma yeriz.
1: Tamam, çok güzel. Siz ikiniz doğru arabaya. Hey, hadi. Bak, plan 2 saat sakin durmaktı. Salonu mahvetmek değil, değil mi?
2: Ama o başladı. Biz de mi oynamak istiyorduk? O da dedi ki dama şapşalların oyunudur.
1: Şapşal oyunu mu? Öyle mi dedi? Siz şapşal nedir biliyor musunuz?
2: Evet, sineklerin üzerine vurduğun alet.
3: Babam ofiste bir sürü şapşal var dedi.
4: Sinekler bu yaz neydi bilmiyorum ama at kadar olmuşlar.
5: Komiserimiz epeyce yapılı bir adam ha?
6: Evet, biraz iricedir ama olsun, yakıştı size.
5: Benim tarzım sayılmaz ama burun kıvırmayacağım. Dalgıç kıyafetinden iyidir, öyle değil mi?
6: Aha, evet, orası kesin.
4: Aman tanrım, şunun boyuna bak.
5: Ne oluyor?
7: Hey, hasta mısın? Nesin?
4: Pardon ama camın üzerinde bir sinek vardı. Dev gibi, dev gibi, kocaman. Şurada.
7: Evet, dev sinekler, kurtlar falan biliyorum. Sen en iyisi bir bitki çayı iç.
4: Ciddiyim ben. Nereye gittin?
5: Ofiste böyle sinek avcısı çok mu?
4: Hayır. Ben size açıklayayım. Bizim şef sinekli balık tutmayı çok sever. Doğum günü de yaklaşıyor. Bunlardan toplayıp ona sürpriz yapalım dedik. Pardon, affedersiniz.
6: Peki, sizi bir yere bırakayım.
5: Ha, teşekkür ederim, taksiye binerim.
6: Pekala. Hoşçakalın. Tekrar özür dileriz ha.
8: Merhaba Daniel.
1: Emilian bitirdi mi?
8: Hayır, 1 saati daha var.
1: Söyle ona çocuklarla pizza almaya gidiyoruz. 1 saat sonra bana gelsin, oldu mu?
8: Tamam, ona söylerim. Hoşça kal.
1: Sağ ol.
5: Tam zamanında ben de bir araç arıyordum.
1: Sizin nereye götürebilirim peki?
5: 4 numara Mediterane Meydanı.
1: Güzel adres.
5: Bu arada bir ricam olabilir mi?
1: Müşteri her zaman haklı.
5: Biliyorum, güney bölgesinde güneş size uyku veriyor. Ağır bir tempoda hareket etmeye alışmışsınız ama güneş battığına ve sıcaklık düştüğüne göre turistik yapmasak diyorum. Yani şu gaza bassanız lütfen. En hızlı şekilde limana varmak istiyorum. Becerebilirseniz tabii limana. Marsilya limanına. Marsilya limanına. Ne
2: hoş değil mi? Koydanılık yapacağını kemerine taksan iyi olur.
5: Ne dedin?
2: Hayır, bu çok kötü, çok iğrenç.
5: Özür
2: dilerim. Leş gibi kokmaya başladı.
1: Marsilya'da iyi vakit geçir. Hoşça kalın.
9: Delta 1, Sardalya sahile vurdu. Top sizde Delta 3.
10: Delta 3, alındı. Yemeği
9: hadi bakalım.
5: Şu sardalya kokulu kıyafetten daha iyi sonuçta. Pekala, istediklerimin hepsini getirdin mi?
11: Her şey tamam.
5: Uzman da bulabildin mi?
11: Bu şehirde kalifiye eleman bulmak kolay değil. O zaman ben de...
5: Şer, yok burada ne kadar başarılı olduğunu değil, uzman bulup bulmadığını soruyorum sadece.
11: En iyisini.
5: Bana izin ver, bir karar vereyim, olur değil mi?
11: Tabii, elbette. Seninle görüşmeye gelmesini söyledim. Bu olmalı.

0: ironi.
1: İşleri mi biliyor musun?
0: İş mi? Ne kaba kelime. Eserleriniz demek. Aa, bu daha doğru.
2: Çok başarılı.
0: Pekala, ne zaman başlıyoruz?
1: Hop, o kadar da değil. İltifattan hoşlanırım ama önce bir sınavdan geçmelisiniz. Bir çeşit alışkanlık. Evet. Gözlerimi kapatacağım, bana yapışacaksınız. Ve ben fark etmeden, yani fark etmeden üstümden bir şey çalmaya çalışacaksınız. Tam bir dakikanız var.
0: Düzeltmek için almıştım. 2 dakika geç kalıyordu.
2: Gerçekten çok başarılı.
3: Evet, hangi servisten aldınız?
4: Yapacak hiçbir şey yok. Tek tek bütün departmanlara baktık. Hiçbirini ilgilendirmiyor.
5: Peki, o zaman tek çözüm.
6: İşte, veteriner.
2: Ayı nerede? Burnu ısınmış.
5: Bu ayı değil, bu komiser. Ayılar için olan bir iğneden yedi. Uyandırmamız gerekiyor.
2: Ben de kendi kendime hiç böyle bir ayı görmemiştim diyordum.

0: Bunun için panzehirim var. Bu fil dozajı aslında ama ayılar için de yeterli olur.
1: Bir saniye, emin misiniz?
0: Evet, evet, önemli olan iyi nişan almak. Burnun hemen üstüne, iki gözün tam arası.
2: Emilim!
1: Buradayım şef, buradayım. Geçti mi? Nesi var?
0: Önemli değil, normal bir tepki. Biraz sepetinde kalıp dinlenmeli.
2: 5 dakika uyuyakalmışım. Saat kaç oldu? 12.05. Demek bu yüzden böyle açım, bir eşeği yiyebilirim.
3: Bize ister misiniz şef?
2: Doğrusu hayır diyemem Alemciğim. Emilian, çok saçma bir rüya gördüm. İçinde siz de vardınız.
4: Öyle mi?

Belçikalı sizi kandırıyordu. Siz de onu serbest bırakıyordunuz. Bazen ne acayip rüyalar görüyoruz değil mi? Emilien.

0: Daniel. Başıma gelenlere inanmayacaksın.
1: Kovuldun mu?
0: Nereden biliyorsun?
1: Ayda bir kovuluyorsun. Tahmin etmek zor değil ki.
0: Bu sefer ciddi Daniel. Şu bir numaralı halk düşmanı hatırladın değil mi? Marsilya'dan transfer olacak olan adam.
1: Evet.
0: İşte onu kaçırdım.
1: Hayır.
0: Evet, adam çıkıp gitti. Ben de engel olmadım. Salak olmak lazım.
1: Bu gerçekten biraz saflık artık.
0: Saflık mafluk değil. Katıksız geri zekalıyım. Salaklık koleksiyonu yapıyorum adeta. Hayatım boyunca o kadar çok yaptım ki salaklık sözlüğü yazabilirim.
1: O kadar da abartma. İyi işler de çıkardın. Şu Noel çetesi mesela. Ya Çinli kadın ha?
0: Hepsi şans eseriydi. Hayır, bir zavallıyım Daniel. Jiber rozetimi almakta haklı. Zaten hak etmiyorum o rozet.
1: Merak etme, senin gibi çok polis var.
0: Hem ben bu mesleği babam yüzünden seçtim. Ölmeden son isteğiydi, hayır diyemedim.
1: Kolay değil. Ama en azından denedin, öyle değil mi?
0: Evet, haklısın, evet. Beyaz bir sayfa açıp başka bir iş yapacağım. Sevdiğim işi.
1: İşte bak, olumlu tavır budur. Ne yapmak istiyorsun peki? Salaklık dışında.
0: Sorun da bu zaten. İşimi çok seviyorum ben. Dünyadaki en iyi işlerden biri.
1: Eğer öyleyse işin içinden çıkmam gerçekten zor.
0: Şu Belçikalı'yı bir bulabilsem, o zaman eminim Jiber rozetimi geri verir.
1: Hangi Belçikalı?
0: Şu tutuklu adam işte.
1: Balıkçı kıyafeti giymiş Küstah bir Belçikalı.
0: Evet. Evet, işte tıpatıp o. Yoksa onu gördün.
1: Karakolun önünde arabama bindi.
0: Evet, o. Çıkmadan önce taksiye bineceğim demişti.
1: Hadi ya, ne görkemli firar. Uğurlamak için orkestra da tuttunuz mu?
0: Uzatma Daniel. Nereye bıraktığını hatırlıyor musun?
1: Tabii ki hatırlıyorum.
0: Sen bir dahisin Daniel.
1: Emilien.
0: Efendim.
1: Çocukları ne yapacağız peki?
0: Eyvah çocuklar. Aklına bir şey gelmiyor mu?
2: Daniel'cim, pazar günü oldu mu?
1: Evet, bugün pazar. Onları bırakayım, elmalı turtayı da getiriyorum.
2: Ha, çok iyi. Ben de fırını ısıtayım.
0: Burası olduğundan emin misin?
1: Evet, 4 numara.
0: Tamam. Hala burada olduklarından emin olmalıyız.
1: Buradalar.
0: Nereden biliyorsun? Işık yanmıyor ki.
1: Işık yanmıyor çünkü uyuyorlar herkes gibi. 2 salak hariç. Araba evin önünde park etmiş.
0: Senden iyi bir polis olurmuş.
1: Ne şimdi, bu bir iltifat mı?
0: Evet öyle. Hiç istemedin mi? Ufakken hırsız polis de oynamadın mı?
1: Oynadım ama hep kaçan takımlandım ben. Şimdi eğer yarın seninkilerle uğraşacaksak biraz uyumak istiyorum. Olur mu?
0: Tamam, sen uyu. Ben onları gözetlerim.

0: Emilian.
1: Ay Allah, uyuyakalmışım.
0: Kahve var, hamburger, cheeseburger, tatlı, yoğurt, ne istersen. Yoğurt?
2: Bunlar arabada mı duruyor?
0: Hayır, gidip aldım.
2: Ne? Ev gözetimsiz mi kaldı yani?
0: Sana hatırlatırım ki ben uyuyacaktım, sen gözetleyecektin. Ama o kadar horluyorsun ki bir türlü uyuyamadım.
2: Belki de gittiler öyleyse.
0: Gitmemişler işte bak. Araba hala orada, görüyor musun? Hatta bir saat önce ikincisi de geldi. İçinde de iki adam var.
2: Niye beni uyandırmadın?
0: Sen uyuyunca ben de dinleniyorum biraz. Horlasam bile üstelik.
2: Hayır. Çıkıyorlar.
0: Al işte Belçikalı.
2: Hayır o değil. Ha? Benimki bıyıklı ve daha gençti.
0: Emilian kılık değiştirmiş. Baksana bıyığı düşüyor.
2: Aa tabii. Peki neden elinden çıkarken kılık değiştiriyor?
0: Polisler her yerde onu aradığı için olabilir mi?
2: Evet tabii.
0: Şu kızı sanki bir yerden gözüm ısırıyor.
2: İlk defa görüyorum.

0: derler böyle.
1: Tahmin et.
0: Her taraf banka kaynıyor. Onun için cennet sayılır.
1: Vergi cenneti diyorlar buraya.
0: Bilmez miyim?

0: Belçika Kraliyet Bankası.
1: Oo zavallıcık, gurbet acısı çekiyor.
0: Sence soyacaklar mı?
1: Top oynamaya gitmedikleri kesin.
0: Jiber'i arıyorum.
1: Biraz beklesek daha iyi değil mi? Elimizde kanıt manıt olur.
0: Boş versene, kanıtları daha sonra bulursun. Alo komiserim, ben Emilian. Belçikalı'yı yakaladım, yani yerini biliyorum. Evet, artık polis olmadığımı biliyorum ama sivil olarak gezerken çetesiyle bir bankaya girdiğini gördüm. Herhalde top oynamayacaklar. Pekala. Monaco'da BKB. Evet, uzak biliyorum. Tamam. Tamam, tutmaya çalışacağım. Geliyorlar.
1: Süper. Daltonları yakalamaya Rintintinler geliyor.
2: Merhaba. Yardımcı olabilir miyim?
3: Tabii. Oğlum Edward'ı görmeye geldim.
2: Ha, Edward Tribble. Babası mısınız?
3: Evet, evet.
2: Memnun oldum. Çok sevinecek. Buyurun, ikinci kat. O da 110.
3: Sağ ol genç adam. Buradanmış. Ne kibarlar değil mi ha?
0: Girin. Baba.
4: Hayır salak, baban öleli 4 yıl oldu. Tabii adını ya. Değiştirdiğini duysa üzülürdü. Van den Bosch'tan utanıyor musun sen?
5: Fenimore. Sen hapiste değil miydin?
4: Hayır, bu hafta değil. Benim için hapis biraz yazlık gibi. Dinlenmek için gidiyorum. Evet. Göster şu başını. Hala aynı saç modeli. Kaç kere değiştir dedim sana. Kızlar demode saçları değil, erkeksi saçları severler. Bir çaresine bakarsın artık.
5: Evet, evet.

0: Delta 1, yerimizi aldık. Anlaşıldı Delta 2.
1: Kız da olmadı. Bu kızı kesin bir yerde gördüm, eminim.
2: Bankaya geliyorum.
0: Anlaşıldı Delta 2. Gözümüz üzerinde.
1: İşler kızışıyor. Ben gidip baksam ya çaktırmadan.
3: Hayır. Çaktırmamayı beceremezsin. Arabada oturup rintintini bekleyeceğiz. Anlaştık mı?
4: Hanımefendi.
2: Randevum var. Hesap açtırmak istiyorum.
4: Hemen arıyorum hanımefendi.
5: Hadi açsana, ne bekliyorsun?
0: Alo.
1: Bir müşteri.
5: Sen ilgilen. Ben senin işlerine mani olmak istemem.
0: Evet. İniyorum hemen.
5: Hadi. Hadi bakalım. Kasanın anahtarlarını ver. Senin yerine ben gideceğim.
0: Ama bende boş kasaların anahtarı var. Ben sadece hesap açıyorum.
5: Ne tesadüf, ben de. Beklettiğim için özür dilerim Sayın Kontes. Buyurun bu taraftan. Hadi açın bakalım.
6: Peki Bay Tribule.
5: Sayın Kontes, önden buyursalar.

0: Hadi başlayalım. Sıra sizde komutan. Hesap açmayı nereden başlamak istersiniz?
1: Şu duvarda.
0: O duvarda 82 numara var. Size uyar mı?
1: Mükemmel.

0: Nasıl? Oluyor mu?
1: Alarmların bağlantı noktasını arıyorum. Eğer devre dışı bırakmazsam kasayı açtığımız an merkezde alarm çalar.
0: Gerçekten yeteneklisiniz. Ha?
2: Orası kesin. Atıştıracak bir şey yok mu? Dünden beri bir şey yemedim.
3: Ben bir şeyler alayım şef.
4: Ne yapıyor? Mars ile Monaco arası bir saat bir süre.
2: Seni kötü alıştırdım.

0: Evet doğru. Onlar ne yapıyor peki? Bir hesap açmakta bir saat sürmez.
1: Birkaç tane açtırıyorlar.
2: İşte açılması gerekenlerin listesi.
3: Benim işim daha uzun. Siz bir kahve için.
2: Kahve mi?

0: Özgür Belçika. Bak bu çok klas.
1: Majestelerin hizmetinde. Tamam, ilk kasayı açtım.
2: Anlaşıldı Delta 2, devam edin.

0: Ne?
1: Sabah 9'da takım elbiseli, güneş gözlüklü bir adamın kamyonete binmesi normal mi?
0: Gece kulübünden dönen Hollandalı bir turist olabilir.
1: Ya patates kızartması satmasına rağmen patates kızartması alması?
0: Diğeri daha lezzetli.
1: Her şeye bir cevabım var.
0: Bu yüzden polisim.
2: Beş tane kaldı. Bilgi lazım.
3: Tamam Delta 2. Bir saniye bekleyin. %7 numara. Kasano 107. 107.
2: Anlaşıldı. Siyah bir defter. Olur.
3: Olumlu.
2: Korkuttunuz beni.
4: Affedersiniz. Durum nedir?
2: Açılacak 5 tane kaldı.
4: Öyleyse acele ederim.
2: Tabii.
4: Benim. Orası ne durumda?
5: Deniyoruz ama başı sizinkinden daha küçük. O yüzden peruk biraz oynuyor.
4: Denemeyi kesme, çıkar onu. Aptal herif.
5: Bırak düzeltmeyi ve bıyığını tak. Sonra dışarı. Azar işittim. Evet.
0: Ne halt yiyor bu ya? Olacak iş değil. Yemek molası mı be?
1: Yapar. Şuraya bak.
0: İşte sana söyledim, kaçıracağız. Evet, alo.
6: Jiber, alo efendim.
0: Ama şef, adam bankadan çık...
6: Yaşlı kızın da. Tam olarak
7: nerede? Ya yolu şaşırdık. Şoför dışarıda yoldan geçenleri soruyor ama buralılar polis görünce kaçmaya başlıyor. Bir de üstüne üstlük GPS bozuldu yine. Mabucu gösteriyor.
8: Şimdi nereye gidiyoruz?
5: Şimdi plaja kadar gidiyoruz. Varınca denize bakarak 100 mil kadar sahil.
8: Peki tamam.
5: Hadi defol.
0: Gidiyor işte, tamam. Kaçıracaksınız. Sokağın sonuna vardı bile.
7: Ben eminim.
5: Söyle.

0: Ne yapıyoruz?
1: Hiç, bize ne? O yanlış adam.
2: Ben değilim, ben değilim.
0: Tabii ya, ben de ben değilim. Ederim, götürün çabuk şunu.
2: Hata yapıyorsunuz, ben değilim.
0: İnanın Emilien.
3: Evet şef.
4: Ofiste buluşalım, sizin için bir polis kartım var.
3: Sağ ol şef. Duydun değil mi? Harika bu. Senin sayende Daniel. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
5: Ters bir şey var burada.
3: Hayır, pişman oldu. Aslında iyi bir polis olduğumu biliyorum.
5: Ben sana ondan değil, Belçikalı'dan bahsediyorum. Bankaya iki arabayla çantalı altı kişi geliyor. İkisi çantasız yürüyerek çıkıyor. Bunu açıklayabilir misin peki bana?
3: Hayır. Pek kolay değil.
5: Fark ettin mi? İhtiyar çıkışta aynı şekilde toparlamıyordun.
3: Tabii tabii de fark ettim tabii. Herhalde merdivenden düşmüştür dedim. Yaşlar hep düşerler.
5: Bana kalırsa aynı kişi değildi.
3: Öyle mi? Peki, Belçikalı nerede o zaman?
5: İşte.
3: Şu işe bak.
6: Başka yoldan gideceğim, daha az dikkat çekeriz, evde buluşuruz.
7: Olmaz, anca beraber kanca beraber. Hem tam zengin ve bekarken beni bırakamazsın. Hı.
6: Yazık olur.
1: Lanet olsun, bırakmadı kızı.
0: Ne yapalım, takip edelim.
1: Patates kamyonu gibi.
3: Ne bekliyorsun? Takip etsene.
5: Biraz avans verelim. Daha eğlenceli olur ha.
3: Şimdi komik olmanın sırası değil. Bas hadi, bas.

0: Niye böylesin?
1: Arada bir yavaş gitmek de güzel. Manzarayı izleyebilirsin böylece.
0: Evet ama bu hızda bizi görebilirler.
1: Patates kızartması kamyonu kadar dikkat çekmeyiz.
0: Ne yapıyorlar?
1: Monaco'da midye ve patatesten ziyade havyar yedi. Belçika plakasını görünce hemen gaza basıp müşteri peşine düştü tabii.
0: Şakanın sırası.

0: Nasıl değil şimdi? Boğazıma kadar belaya baktım zaten.
1: Niye ki? Polis kartını aldın, yetmiyor.
0: Öyle mi? Yanlış Belçikalı'yı verdiğimi öğrenince kartımı verecek mi acaba?
2: Adam Edouard Filipule, Belçika Kraliyet Bankası'nda çalışıyor.
3: Evet, ben de Herkül Poirot. Alen, nerede kalmıştık?
4: 77 şef.
3: 77. Aa evet Sanemar. Çok güzel bir bölgedir Sanemar. Göreceksin. Ha, hoşuna gitti mi? Hadi bir daha deneyelim. Adın soyadın.
2: Adım Edouard. Edouard Tribule.
4: Ya! Böyle bir yere varamayacağız şef. Fazla bölgede kalmadı. Ha?
3: Onun hiç önemi yok canım. Ansiklopediye geçeriz. Tam 22 cilt.
4: İyi ama madem beyefendi Belçikalı. Başka yönteme geçsek diyorum. Ha? Bilmem anlatabildim mi?
3: Çok iyi fikir Alen. Hepiniz çıkın.
2: Hayır. Lütfen. Beni bırakmayın. Hayır lütfen bırakmayın. Kalın.
3: Evet, demek beyefendi Belçika.
2: Evet, Brüksel'liyim.
3: Ya. Ya Brel, o da Belçikalıydı,
2: evet,
3: öyle değil
2: mi? Evet, büyük insan, bir kahraman.
3: Dinleyelim o kahraman.
5: Ne me quitte pas. Il faut oublier tout.
2: Il faut oublier.
3: Güzel değil mi?
2: Evet.
3: Böyle daha iyi değil.
2: Hayır. Durun.
3: Yapmayın.
1: Ah, fritözü kaybettik.
6: Eve gitmiyor muyuz?
7: Biz daha iyi yerlere layığız. Kolombiyalı'yı ara.
8: Belçikalı arıyor.
1: Hapisten çıktın mı?
7: Evet, elimdekilere bakılırsa yerime sen girebilirsin.
1: Dinliyorum.
7: BKB, Belçika Kraliyet Bankası, biliyor musun?
1: Evet.
7: Kasadaki evraklar... Alo. Havuza mı düştün?
1: Ne istiyorsun?
7: Vallahi tekneni atlayıp ülkene dönmen için tam 10 dakikan var. İşte bu kadar. Bir baraka satın aldım. Bayılacaksın.

Ah ne kadar güzel. Buraya bir keresinde bir iş için gelmiştim. Bu barakaya resmen aşık oldum. Şuna baksana. Güzel değil mi? Beni takip et. Nasıl? Cennet değil mi bu? Ha?

0: İşte bu gördüğün doğal mal. Kaldırımda satılan unlar gibi değil. Kankada beni çok heyecanlandırdın tüm o kasaları açarken.
1: Öjen, sence biraz hızlı davranmıyorum.
0: Kaybedecek zaman yok bebeğim. Bu meslekte hızlı olmak gerek. Hem de çok hızlı. Her saniyeden faydalanmak gerek.
1: Haklısın Öjen ama...
0: Bana Fenimor de.
1: Ah Fenimor, izin verir misin kendime bir bakayım? Senin için güzelleşeyim.
0: Ne güzel fikir. Ben de gidip üstümü değiştireyim. Terasta mum ışığında denize karşı yemek yerim.
1: Ha işte bu mükemmel. Görüşürüz. Fenimor. Delta 1 gelip beni almanız gerekiyor. Burası kızışmaya başladı. Ne kadar zamanda gelebilirsiniz?
2: Bir saniye Delta 2. Pardon bayım. Ne kadar zamanda tamir olur?
0: Oho, en az 2-3 gün sürer.
2: Delta 2. Oraya takviye gönderiyorum.
3: Emilia ne yapıyorsun?
4: Destek çağırıyorum.
5: Ah Emilian, bitti. Belçikalı her şeyi itiraf etti.
4: Nasıl itiraf etti?
5: Her şeyi. Hatta durduramadık. Fırsattan istifade etti. Birkaç çözümlenmemiş dosyayı da ona yükledik. Zaten bir yıl yatacağından onun için fark etmeyecek.
4: Şef, yanlış Belçikalı o.
5: Nasıl yani yanlış?
4: O bir yemdi yalnızca, bir ikiz. Gerçeği bankadan sonradan çıktı.
5: Peki o zaman Belçikalı nerede o gerçek olan?
4: İşte onu takip ettim. Kanın sırtlarında Kolombiyalı'nın villasına geldi. Belçikalı ve Kolombiyalı beraber.
6: Olayın boyutunu düşünebiliyor musun?
5: Genel alarm!
0: Muhteşemsiniz hayatım.
1: Ya teşekkür ederim. Size de beyazlar çok yakışmış.
0: Ya öyle mi? Beyazı severim. Beyazı severim. Neyi tercih ederim?
4: Silah sesleri duydum.
3: Yalnızca bir el duydum.
4: Şimdilik ama benim deneyimime güven. Mutlaka devam edeceğim.
3: Emilia ne yapıyorsun?
4: Jiber için ortamı hazırlıyorum. Bir kolaçan edeceğim.
3: Bence çıkmasan daha iyi edersin.
4: Yo endişelenme. Küçük bir topografya çalışması. Özel ekipler içeri daha kolay girmişsin. Ya tak şunu kulağına. Bununla beni uzaktan da izleyebilirsin.
3: Bu işin sonu kötü bitecek.
0: İkimize.

0: Duvara tırmanıyorum. Aha, evet, içeri doğru uzanan bir dal var.
1: O dalı kesmeyi düşünmemeli.
0: Tuhaf doğrusu. Aha, düşünmüşler.
2: Evet, şimdi de Emilia'nın verdiği topografya dersini dinlediniz.
3: Dans ederim.

0: Ne müthiş bir çift olacağız. Ateşle buz. Benim şeytani zekam, senin profesyonelliğin. Zamanımızın en korkulan çift olacağız. Ben senin Clyde'in olurum, sen de benim Bonnie'im.
1: Dans mı, öpüşmek mi?
0: İkisini de yapalım. Yoksa ikili bir oyun oynandığını düşüneceğim. Girmeden önce kapıyı çalmayı öğretmediler mi sana?
2: Özür dilerim şef, ama bakın gökten arabamızın üstüne kim düştü.
0: Bak bak bak, Marsilyalı küçük polis.
3: O küçük polis bir müfettiş. Sayenizde de yakını terfi edeceğim. Hadi herkesin elleri havaya, tutuklusunuz.
0: Ne kadar cesursun. Tek başına küçük tabancanla bir numaralı halk düşmanını durduracağını mı sanıyorsun? Flander katili, Benelux canavarı.
3: Sizi uyarıyorum.
4: Evinizin çevresi sarıldı.
0: Evet, takviye silahlı kuvvetler. Tepemizde dönüp duran helikopterleri duyar gibiyim sanki.
3: Birkaç dakikaya kadar burada olacak.
0: Peki, çok güzel. O zaman bekleyelim. Gelecekleri varsa görecekleri de olacak. Ama önce beni rahatsız etmenin bedelini ödeyeceksiniz.
1: Aa, bana bırak. Bir polis dövmeyi her zaman istemişim.
0: Kaptırmıştım. Ama tamam, bu benim sana nişan hediyem olsun. Pembe flamingo.
1: Hiçbir hediye beni bu kadar sevindiremezdi.
3: Hayır, dinleyin matmazel.
1: Madam.
3: Tamam madam, bir kadına hiç el kaldırmadım. Bilmenizi isterim, 8 yıl judo yaptım.
2: Japon uçuşu bu.
3: Pekala, madem ısrar ediyorsunuz ama adil dövüş, tamam mı?
1: Ama gözlerinizi 4 açın olur.
3: Tamam, benim için de endişelenmeyin.
1: Ama ben endişeleniyorum.
3: Tanışıyor muyuz?
1: Ha, bir düşün bakalım.
0: O kuleyi tam anlayamadım. Çok acıtıyor olmalı.
5: Takviye gelse iyi olur, yoksa topograftan iz kalmayacak.
0: Kız arkadaşımı beğendiniz mi?
3: Tipim değil.
1: Ya sarışın olsaydım daha mı çok beğenirdin?
3: Petra.
5: Tanıdığından emindim işte.
1: Çok şükür tanıdın.
5: İşte Jiber ve Büyük Orkestrası.
3: Şef, şef, şef. Bahçe kapısı açamadır acaba, bir bakayım mı?
6: Gidip zile de basın bari Alene. Şşt. Böyle operasyonlarda başarının anahtarı habersiz basmaktır. Bir daha yani sistem sayesinde duvarın öbür tarafını atlayacağız.
2: Buna İsveç dirmiş onu derler.
0: Hadi son hamle zamanı. Kır şunun boynunu, geber şunu.
1: Kol kalçanda bir bıçak var, beni rehin al.
3: Nasıl yani?
1: Beni çevir ve kollarınla sar.
3: Nasıl, böyle herkesin önünde mi?
1: Beni rehin al.
3: Tamam.
1: Bıçak dayadı.
0: Nereden çıktı bu bıçak?
2: Tepeden tırnağı aramıştım aslında.
3: Kimse kımıldamasın yoksa.
0: Kimse kımıldamasın. Telaşlanma tatlım, halledeceğim. Sakin ol. Ve sen.

0: çabuk ne istediğini söyle. Vereceğim.
1: Şef, sizce güvenli mi? Böyle ısınmadan falan.
2: Ben ısındım. Kor ateş gibiyim. Üstelik trampolin deneyimim bile var. Hafif siklette 71 yılı Somir finalistiydim. Bilirim.
1: İyi ama 71 biraz eski.
2: Trampolin bisiklet gibidir ha. Unutulmaz. Gönder bakalım.

0: teknoloji. Alen kamyona gidip bir kontrol et.
1: Hemen şef.
2: Sizin numara kaç şef?
0: Ne bileyim ben, sıranın sonundayım işte. Sigortalardan biri atmış olmalı. Kaç tane var ki orada zaten, bakın işte.
3: Tabii tabii, atar sigorta bu, niye atmasın?
2: Tamam tamam, buldum işte.
0: Öyle mi, iyi.

0: ziyaretçimiz var.
1: Ne yapıyoruz şef?
2: Savaşıyoruz!

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Hayrola çocuklar?
3: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
2: Anlamadım.
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
4: Buna tıkladığınızda oluyor.
3: Bu kadar mı? Bir forsunuz, bir şeklimiz vardı.
2: Bilmem mi?
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. Telefonlar full, internetler cayır.
2: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
3: Necdet abi, geçen senin bir işlem kalmıştı. Ne yaptın? Çözeyim mi onu?
6: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
3: Ne diye diyor?
7: Şak diye.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü.
7: Ne yapacağız biz şimdi?
2: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla...
2: Turkcell'lerin yanında...
9: Türkcell'in çözüm gücü var!
10: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
11: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
10: Aşkım ya. Gel, gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
12: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
11: Aa!
10: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
13: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
14: Rams.
15: Bu sene YKS'ye hazırlanıyorum. Vakti zamanında sınava kafam basmadı. Ama şimdi 3-4-5 yayınları All Star'ı çıkarmış. Öyle bir sistem ki sadece ders anlatmıyor. Önce seviyeni analiz ediyor. Sonra sana özel ödevler üretiyor. Yapay zekayla eksiklerini belirliyor. 3-4-5 All Star'la ben yapıyorsam sen çok net yaparsın.
13: Çünkü 3-4-5 All Star seni tanır, yol gösterir, eksiklerini tamamlar. Üstelik rahatça deneyimle diye koşulsuz iade hakkı sunar. 3-4-5 All Star YKS'de ve LGS'de yanında.
16: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Arçelik'ten seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerindeki 8 kilo kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
13: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern Ay. Kim tutar seni?
17: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
18: Otomobil piyasası durgun.
19: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
20: Bu haberlerle kafanı yorma. Bir dakikada teklif al, beklemeden, uğraşmadan Değerinde Trinksat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan...

0: yediği Etili Falif'ten. Yeni Etili Falif meyve bar. Altı da meyveli, üstü de.
1: Etili Falif meyve bar.
2: Avantajlı fiyatlar için MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz?
3: Hiç şey yapmayayım ben, uğraşmayayım.
2: Ayıracağın 2 dakikayla kazanacağın çok şey var. App'i indir, MediaMarkt Club'a üye ol, indirime dönüşen puanlardan yararlan.
4: Hazırsan seni cilt bakımının geleceğiyle tanıştırıyorum. L'Oréal Paris'ten yeni Revitalift Filler Glass Skin nemlendirici krem. Hyaluronik asit ve C vitamini içeren formülüyle 10 katmana kadar nemlendirme. İçten gelen parlaklıkla cam cilt görünüm etkisi. Yeni Glass Skin. L'Oréal Paris'ten.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Vay vay vay vay vay vay. Domino's
9: 30. yıla özel bir alana bir bedava.
10: Şimdi Domino's app'i indir, cepte 30 koduyla anında ekstra %30 indirim kazan.
11: Domino's'um hoş geldin.

0: Çift para. Akses 25 yaşında.
1: Adriana duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım. Sen de durula.
1: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Sana alkış yok. Anca finger snap.

MediaMarkt'la üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi. MediaMarkt Club'a üye olmak ister misiniz? İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Işıklar söndü, Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot. Ice Break.
4: Merhaba Şamalos.
5: Oo.
4: Çayla Şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkese benden Şamalos.
6: Çocuk ya da büyük ol, haribayla mutlu ol.
7: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
8: Bu salı binde Queen Bamboo tuvalet kağıdı 289 lira. Peros toz deterjan 389 lira.
9: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
10: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
9: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
11: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
10: Aa!
9: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
10: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
9: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
10: Pet otel var.
9: Daha bir sürü şey var ama yani.
10: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
9: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
12: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
10: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
9: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
10: Çok isteriz.
9: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
13: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
14: Rams. Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
15: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
16: Sizin numara kaç şef?
17: Niye bileyim ben, sıranın sonundayım işte. Sigortalardan biri atmış olmalı. Kaç tane var ki orada zaten, bakın işte.
16: Tabii tabii, atar sigorta bu, niye atmasın? Ha, tamam tamam, buldum işte.
17: Öyle mi? İyi.
9: Ne oldu?

0: ziyaretçimiz var.
1: Ne yapıyoruz şef?
2: Savaşıyoruz!

0: edebiliyor musun? Sabrımı taşırmaya başladınız artık. Sıra bende diyor. Seni öyle bir temizleyecek ki şimdi. İşte geliyor.
1: Beni unutsaydı şaşardım zaten.

0: Oh, oh be, sarı daha güzelmiş.
1: Aşkım, seni tanımadığım aklıma gelince neredeyse sana vuracaktım bile.
2: Ha, merak etme, kendimi korurdum.
3: Bakın dinleyin, bu davranışından dolayı sizi kutlamıyorum.
4: Ben de öyle. Oh! Hem yalnız da değilim.
3: Özür dilerim, aramızda bir yetkili var mı acaba?
4: Pardon, pardon.
3: Aa, evet işte. Rütbenizi öğrenebilir miyim lütfen?
4: Binbaşı.
3: Sadece binbaşı mı? Ben sizi en azından general sanıyordum. Bu normal değil ha? Herhalde üstlerinizde size bir garezi var. Tekerinize çomak sokuyorlar. Ben halledebilirim. Yüksek mevkilerde dostlarım var. Onlardan yıl boyu silah satın alıyorum. Karşılığında bana bir iki iyilik yaparlar değil mi ha?
4: Neden olmasın? Dilerseniz arabamda konuşalım.
3: Ah, zevkle. Şu mu?
4: Tutuklayın şunu.
5: Ne yapıyorsunuz? Bırakın beni. Büyük bir hata yapıyorsunuz. Benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Bırakın beni. Bırakın beni dedim. Çabuk bırakın.
4: Genç adam, bu işte örnek bir tavır sergiledin.
6: Sağ olun bayım. Ama her şey Emilian yaptı. Ben sadece taksiyi kullandım. Bu arada taksimetre hala açık duruyor da.
1: Şimdi ben tam anlayamadım. Banka soyacağını biliyor muydunuz?
2: Evet. Bizim yasal olarak açamadığımız yüzlerce kasa vardı. Biz de bıraktık bankaya girsin. O sırada bizim kasalar da açıldı.
1: Ay, zaten 200 yıl hapis yediği için fark etmiyor.
2: Aynen öyle.
1: Ama kaçacağını nereden biliyordunuz peki?
2: İşin içinde siz varsanız %90 kaçabilir.
1: Öyle mi? Bilmeden operasyon başarısına katkı koydum.
2: Evet, kusursuzdun.
4: Jiber'den haber var mı?
7: Jiber mi? Bir kötü uyku hapı yutturduk, hala gülüyoruz.
8: Hadi hadi hadi hadi, evlatlarım, onları mahvedeceğiz. Hadi hadi hadi hadi hadi hadi. Hayret, böyle canlarını okuyacağız. Hadi gösterin günlerini şunlara, hadi hadi.
4: Kutu hala formda ha.
1: Yormak için her şeyi denedik, bir türlü durmak bilmiyor. Maratona yazdık ama yine olmayacak bana kalırsa.
8: Aşk oyunları, şut, gol. İşte bu kadar, evet. Kim topladı bu sayı?

0: Lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, sizin kanalınıza ve sizin programınız Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin efsane programı Sinan Engin, Ahmet Çakar, Necati Ateş ve Abdülkerim Durmaz'la karşınızdayız. Ben Ertem Şener. Bu akşam çok uzun sürecek. Bu akşam gerçekten bu stüdyoda çok hararetli tartışmalar yaşanabilir. Çünkü özellikle Trabzonspor ve Beşiktaş maçlarında yaşananlar son derece ilginç. Yayına girmeden 10-15 dakika önce Ahmet Hoca'nın Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarının hakemleriyle ilgili atmış olduğu bir X paylaşımı var. Onu getireceğiz. Alanyaspor Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Haftalardır Avrupa'da, Avrupa serüveninde yenilmeyen ve ligde göz dolduran, oynadığı futbolla bu sezon kesin şampiyon olacak denilen Beşiktaş. Geçen hafta kazanan Beşiktaş, bugün Vincenzo Italiano'nun öğrencileri yenildiler. Alanyaspor'a yenildiler. Adnan Deniz Kayatepe maçın hakemi. Bu hakemle ilgili olarak, Adnan Hoca ile ilgili olarak ve tabii ki Trabzonspor maçının hakemiyle ilgili olarak, Trabzonspor Başakşehir maçının hakemiyle ilgili olarak şu anda gündemin ilk sırasında, hani ortalık yanıyor desek yanlış söylemiş olmam. Ahmet Hocam, attığınız paylaşım, yaptığınız paylaşımı soracağım ama bugüne bir manşet atsanız...
1: Söyleyemem, ne Rütük dersiniz? Kapatır.
0: Efendim?
1: Söyleyemem, Rütük, Radyo Televizyon Üst Kurumu kapatır. Hı hı. Bu gece mesela şu anda biz televizyonda değil de bir ya, kahvede...
2: Bir aramızda söylemeyeceğim, Rütük'e söylemeyeceğim.
1: Söz mü?
2: Söyle, ha? Rütük'e söylemeyeceğim, söyle. Aramızda kalsın.
1: Türk hakemleri değil maç yönetmek, analarının bahçesinde bile maç yönetemezler. Bu suç değil.
2: Çok güzel.
1: Tekrar söylüyorum. Bu akşamki maçın şeyini söyleyeyim mi? Az önce biten Alanya Beşiktaş. Beşiktaş. Bilerek isteyerek mi bilmem. Beşiktaş bu gece tamamen fahiş hakem hatalarıyla maçı kaybetmişti. Daha ağırını söylüyorum. Beşiktaş'ın bugün 2 puanı demiyorum. 3 puanı hakem tarafından gasp edilmiştir.
2: Aynen.
1: Alanya bugün 3 puanı. Tabii Alanya'nın suçu yok. Hakem sayesinde almıştır. Bu ülkede hakemliği, ha bir eski hakem olarak utanıyor. Utanıyor. Yani torunlarımız hakemlik şu haldeyken, ya milyonlarca euro paralar dönüyor. Benim hakemim ne diyorum size, bırak Süper Lig'de şu bu amatör maçı. Anasının bahçesinde bile maç yönetemeyecek haldeler. Hadi aksini söylüyorum. Ne demek ya, Trossard'a atılan tokat ne demek ya? İtme falan mı? Nasıl? Ben şimdi şey, hakemi soruyorum, gel. Dördüncü hakem sen de gel. Var hakemi sen de gel. Otur oğlum. Bak Trossard'a bir tokat var. Hadi sen görmedin akıllı. Oğlum sen ne iş yaparsın? Var başındaki hakem. Tokat tokat. Bu ite itme gibi görünüyor. İtme değil tokat.
2: Hocam bir tokat.
0: Yok sen zekayla canlandırma. Yok
2: hocam. Tokat bir.
1: Geliyorum mu oraya?
2: O pozisyonu.
1: Geliyorum.
2: Tamam.
1: Tokat. Maç 0-0. 10 kişi kalacak şey. Alanya.
2: Alanya.
1: Arkasından.
3: 8. dakika
1: Alanya.
3: Hocam. 8. dakika.
1: Başı on başı hemen başı. Oh'la Alanyalı oyuncu karşılıklı çekme var.
0: Pardon.
1: Çok önemli değil, isimlerde kalmayalım. Alanyalı stoperle Oh arasında bir karşılıklı çekme var. Oh hamleyi yaptığı an...

0: dedi, çekildim kendim bırakayım dedi. Oh vurdu kafayı. Hatalı. %100 gol iptal edildi. Net bakın, bunlar siyah beyaz iki tane hata. Düşün. 10 kişilik Alanya'ya. Bir de golüm verilmiyor.
1: Oh'un golü.
0: Artı ikinci yarı Vlahovic'in bir formasından çekilme var.
1: Net
0: bak,
1: penaltı
0: pardon,
1: hocam. Pardon. Tartışmasız.
0: Ona siyah beyaz hata diyemem. Siyaha yakın bir hata. Penaltı gibi ama karışık. Bak bundan dolayı hakemleri çarmıha gelemem. Ama bana birisi, federasyon başkanı mı, maçın hakemleri birisi, Trossard'a atılan tokadın niye kırmızı kartla cezalandırılmadığını anlatacak. Birisi de bana Oh'un golünü niye iptal edildiğini benim anlayacağım şekilde ve halkın anlayacağı şekilde yapacak. Türk hakemleri açısından kara bir hafta sonu izledik. Trabzon maçı. Ya o maç 2-2 bitseydi? Salah 2-1 iken verilmeyen mutlak penaltı.
1: Var hocam. Dün, bu hafta VAR skandalı var biliyor musun? VAR skandalı var, dikkat edersen. Hem Trabzonspor maçına bak, hem bu maça bak. VAR'lar hiç müdahale etmediler, çağırmadılar. Şimdi hadi velev ki orta hakem görmedi diyelim. Bak velev ki. Bana göre Trabzonspor'un, yani sen tabi ona penaltı gibi değil diyorsun. 74. dakikada kafaya çıkıyor o şeyle, ne o Onaçu'yla.
0: Onaçu'yla başa yani çıkıyor.
1: Orada el çakma bak, tamam ama Salah'ın pozisyonu, Salah bu hareketi yapıyor penaltı diye. Hayır, Salah hakemin hareketine yapıyor.
0: Hayır, hakem sarı kart
1: verdi. Hayır, hakeme yapıyor.
0: Ne sarı kartı diyor, aynen, ne sarı hakeme, kartı, penaltı diyor.
1: Bir de şimdi Salah topu kazanmış gidiyor. Rakibi geçmiş, niye düşsün? Şimdi Trabzonspor'un verilmeyen bana göre bir veya iki penaltı. Şimdi hakemler VAR'daki hakemlerde sıkıntı var. VAR'lar. VAR'lar çağırmıyor. Dolayısıyla gelelim Beşiktaş maçına. Beşiktaş maçındaki daha büyük skandal var Beşiktaş maçında. Yani Necron'un dediği gibi 7-8. Dakikada kırmızıyı gösterse bu VAR'ın görüp müdahale etmesi. Dördüncü hakemin çağırması. Dördüncü hakemin ana söylemesi kulağına. Aynı şekilde VAR'ın çağırması. Dolayısıyla bir itiş kakış ya kardeşim. İngiltere Ligi'ni seyrediyor. Birbirlerini öldürüyorlar, kesiyorlar, vuruyorlar. Hiç bunlara faul falan verilmiyor. Orada mücadele ediyor. Ve aynı şekilde bu golün iptalini. Ha bu bahis değil. Beşiktaş kötü oynadı. Ayrıdır, sıcak dava. Önemli değil ama sen ver kardeşim, kuralları uygula. Onun için bana göre bu hafta VAR skandalı yaşanmıştır o.
0: Şimdi Ertem, ben hakemi, manşet dedi ya. VAR skandalı var.
1: VAR skandalı var.
0: VAR hakemi, orta hakem ayırmam. Hakem teşkilatı. Ama VAR'ı, ama AVAR'ı, ama yardımcısı, ama orta hakem. Bugün Beşiktaş'ın bilerek isteyerek diyemem. Ama çok net bir şekilde 3 puanı gasp edilmişti. Çalınmıştır diyorum. Bakın şu olur. Ben geçen hafta da Fenerbahçe maçında hocam, Fenerbahçe hakemle kaybetti Gençler Birliği'ne dediğim vakit 3 puanı çalındın dedim. Bak bana reaksiyon gösterdiniz. Bu akşam Beşiktaş'ın 3 puanı anormal hakem şimdi, hatalarıyla çalınmıştır.
1: Hocam
0: ya,
1: iki arkadaşımızla konuşmadım ama bir daha bir şey daha söyleyeceğim. Dikkat ederseniz, bak dikkat edin, geçen hafta Fenerbahçe'nin. Bak bu İbrahim Hacı Osmanoğlu yabancı VAR açıklandıktan sonra VAR'da tuhaf işler oluyor. VAR'da skandal işler var. Bak evet, ben sana söyleyeyim. VAR'da
2: şey hayır.
1: Bu sene bak, bu sene bilhassa. Şimdi yabancı VAR gelecek dedi İbrahim Hacı Osmanoğlu. Evet. VAR'da tuhaf işler abi. Gözünün önünde şimdi Mert ne o Mert Müldür'e yapılan pozisyon. Evet. Öteki pozisyon. Dönüyorsun bu hafta. Bunlar hep VAR'ın kendi. 3 tane burada VAR var. 3 tane orada AVAR var. Yani bunlar bakıyor. VAR'lar VAR'larda bir operatör bir şey var. Bak ya İbrahim Hoca Osmanoğlu'na karşı bir şey var. Buradan ben söylüyorum bizim MHK başkanımıza. Buraya iyi baksın. Yani bu VAR'da bir işler oluyor.
0: VAR'da falan bir iş olmuyor hocam, Sinancığım.
1: Bariz.
0: İbrahim Hacı Osmanoğlu ligin ilk maçından 3 saat önce 4 tane yabancı VAR'ı koyarsa.
1: Aynen öyle.
0: Ertesi hafta bakın.
1: VAR'da skandal işler oluyor VAR'da.
0: Sana bir soru.
1: İbrahim Hacı Osmanoğlu'na VAR. VAR'dakiler operasyon da çekiyor mu olabilir? Bak bu da olabilir. Sinan çünkü abi, abi inanılmaz hatalar
0: ben
1: yapıyor.
0: Asla.
2: Ben burada olduğum sürece ya şimdi yabancı de, VAR gelemez değil
1: mi? Necati. Şimdi kulüpler istediği ya, için.
0: Necati seni kutluyorum.
1: Şimdi bir dakika.
0: Bana göre Necati. İbrahim Hacı Osmanoğlu operasyon çekilmiyor. Abi. İbrahim Hacı Osmanoğlu operasyon çekiyor.
1: Hayır. Hocam.
0: Bence.
1: Kulüpler
0: niye
1: çok istedi.
0: Çekiyor?
1: Hocam.
0: Kötülüğünden değil. Aşiret gibi yönetiyor.
1: Hocam kulüpler. Hocam kulüpler çok istediği için. Kulüpler çok istediği için yabancı VAR'a dönüş yapmıştır. Baktı Türk VAR'lardan bir şey olmuyor. Onun için Türk VAR'larla bilmiyorum hangi VAR'lar kim ama bu VAR'larda bir işler oluyor.
3: Sinan abi.
1: Çünkü çok bariz pozisyon.

0: pozisyonlara vermiyorlar. Bak,
1: Trabzonspor.
0: Ya bugün bir şey bak mesela Vlahovic'in pozisyonunu mesela veya o 8. dakikadaki o şeye şey, Trostler pozisyonu. Ya bir çağırırsın kulaktan, bir bakarsın, bir dinlersin, ha dersin. Hiç müzakere bile yapılmadı. Hiçbir şey yapılmadı. Geçen hafta Fenerbahçe'nin aynı bakın. Ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Buradan ben federasyon başkanına ve MHK başkanına önlemini alın. Ortalığı karıştırma. Ya kendi yaptı yapmadı. Verdi kararı sonradan tekrar çark etti. Yabancı hakem var getirdi ayrı bir konu. Ama önemli olan mevcut şu an yapılan hatalara baktığın zaman varlar skandal hatalar yapıyor.
2: Perşembe günü Trabzonspor'un Ferencvaros'ta maçı var Macaristan'da. Evet. Çok kritik bir maç. Trabzonspor ben en çok Salah'a tüm futbolculara da güveniyorum. Ya tamam kötü niyetli olmayabilirler ama bir kişi şunu Ferhat Gündoğdu Hoca'ya söylemiyor mu ya da İbrahim Başkan'a? Kardeşim Trabzonspor Macar temsilcisi oynuyor.
3: Gelme, oraya sen bugün gelme.
2: Macar VAR hakemini Trabzonspor Başakşehir maçına
3: oradan
2: koyuyorsun.
3: Oradan gelme.
2: Macaristan.
0: Allah Allah.
2: Evet. Bir de müsaade. Yani bir kişinin aklına gelmiyor mu ya? Yani bakın. Bir tane bir kişinin Macar, aklına gelmiyor mu? Macar. Kötü niyet olmayabilir ama yok mu başka bir tane hakem? Ertem. Yok mu? Ertem. Bunu bir Macar yapar mı mesela?
3: Sinan
2: Macar
3: dedi ki, Sinan dedi ki VAR hakemleri İbrahim Hacıoğlu Osmanoğlu'nda operasyon çekiyor. Kesinlikle iştirak etmiyorum. Kendini yakar çünkü VAR hakemi. Bak şunu söyleyeyim. Türk futbolu anayasal bir kurumdur. Milyonlarca, milyarlarca euroluk başarının, paranın el değiştirmesini sağlayan devlet organıdır. Dört tane VAR hakemini götürüyorsun dört büyüğe. Maç günü haberimiz oluyor. Önceden bizim bildiğimiz ben olduğum zaman. Sonra ikinci hafta sadece dört büyüklerden Trabzon'a VAR hakemi veriyorsun. Ciddiyetsizlik. Evet. Daha da büyük ciddiyetsizlik.
2: Pozisyonları verelim arkadaşlar.
3: Ferencvaros'ta perşembe akşamı Trabzon evet. maç oynayacak. Tabii ki o VAR hakeminin oraya atanması Trabzon'un Ferencvaros maçına falan bir etki etmez. Ama niye insanları kıllandırıyorsun? Zaten ülke olarak öküz altında buzağı arayan
2: küçük sinek miydi
3: her şeyden ya? Havadan nem kapıyoruz. Niye yapıyorsunuz bunu?
2: Yani Macar MHK'si böyle bir şey yapar mıydı? Ne? Macar MHK'si
3: hayır
2: böyle bir
3: efendim
2: şey yapar mıydı?
3: Kimse böyle bir hata yapmaz. Kimse böyle bir hata yapmaz. Şimdi ben soruyorum federasyon başkanına. Kardeşim şu maçla ilgili geçen sene Trabzon-Gaziantep maçında fahiş hata yapan hakem hata Arda kardeşleri televizyona bağladı hakemliğini bitirdi. Şimdi bu çocuk bu hakem bu akşam Beşiktaş'ın İstim üzerindeki Beşiktaş'ın 3 puanını çaldı. Ben Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan yine A-Spor'a bağlanıp şu maçla ilgili düşüncelerini merak abi, ediyorum.
0: Şuna nasıl bak buna nasıl bir penaltı ikincisi hiç tartışmıyor. Ayrıca öteki pozisyon Trossard'a yapılan pozisyon net kırmızı. Geçen hafta ortalığı ayağa kaldırdı herkes. Yok saçı çekti de çekmedi de az çekti çok çekti. Hadi bakalım bu akşam merak ediyorum. Bu konuyla ilgili ne söyleyecekler?
4: Kırmızı kart değil mi?
0: %100.
4: Bana göre de %100 kırmızı kart.
0: Tartışmasız Neco.
4: Geçmişte 5-0'lık Galatasaray'ın kupa maçında da İmbomi ile aynısını Barış'a yaptı. Kırmızı kart vermediler. 5-0 diye kaynadı mesela.
0: Aynen.
4: Kaynadı. Ya bunların hepsi aynen. Kırmızı kart.
0: Kırmızıydı.
4: Ya 8. dakika vurmuşsun kafasına darbe var. Bir eylem var. Çağırmıyorsun. Doğru mu?
3: Doğru Neco. Haklısın kardeşim.
4: Çağırmıyorsun. Şimdi ben bir... En yakın futbol oynamış bir insan olarak en azından en yakın kurallara evet. göre bunu %100 kırmızı kart sana göre bana göresi olabilir. Çekti çekmedi verdi vermedi. Sana çok katılıyorum abi. Avrupa'da bunların hiçbirini vermiyorlar onun pozisyonunda. Golü verirsin orada devam ettirirsin.
3: Peki Avrupa'da varsa, böyle tokat cezasız kalıyor mu Necati?
4: Hocam geçen hafta Fenerbahçe maçında saçını çekti kırmızı kart cezasız kaldı. Kalıyor.
3: Beşiktaş maçında.
4: Aşar. Pardon cezası kaldı. O nasıl kırmızı kartsa bu da o kadar kırmızı kart.
0: Ama bu da kırmızı kart. Bu yumruk ya bu.
4: %100
0: bu. Bu savcılık ya bu.
4: Hiç fark etmez.
0: Hayır bu konu savcılık konu.
4: Ya bunu Galatasaray'a karşı da yaptılar.
0: Fener
4: de yapsa ona karşı da yapsa
0: şimdi,
4: kırmızı kart.
0: O biraz tartışılır. Hızlı çekti, şiddetli.
4: Abi eylem var. Kırmızı kart.
0: Bayağı şiddetli. Bu savcılık arkadaş ya.
3: Bu
0: kafes
3: dövüşü yani.
0: Buna yakın bir şey yani. Bu akşam. Bravo. Bu akşam Beşiktaş'ı VAR hakemleri yemiştir. Trostar. Bakın VAR hakemleri yemiştir.
3: Hayır niye VAR
0: operasyon...
3: hakemi diyorsun?
0: Hocam VAR.
3: Hayır.
0: VAR. Bir dakika. VAR müdahale etmesi lazım.
3: Oh ohun golünü VAR hakemi iptal etmedi. Hakem bizatihi kendisi etti.
0: Bir de ne biliyor musun? Bu hakemler apo. Bu hakemler futbolu oynamadıkları için. Bak iyi hakemler mesela eski futbolcu olsa daha. Şimdi mesela Salah adamı geçmiş. Top önünde niye düşsün kardeşim? Yani adamı geçmiş ya bir mantık yürüt.

0: Arkadan darbe var mesela.
1: Bir de oyuncunun kim olduğunu biliyorsun. Yani, bunları yapmaz.
0: Yapmaz, son derece profesyonel. Son derece beyefendi, son derece müthiş bir centilmen bir futbolcu. Ayrıca da sevgili Ertuğrul Doğan'ı da tebrik ediyorum. Hakikaten müthiş böyle bir söz. Dünya yıldızını, böyle bir futbolcuyu Türkiye'ye getirdiği için, Trabzonspor'a getirdiği için Ertuğrul Doğan'ı da kutluyorum. Müthiş, onu seyretmek zevk. Daha dur. Daha şu an ikinci hafta, dördüncü, beşinci hafta falan çok şeyler yapacak. Helal olsun. Müthiş bir futbol.

0: Maya son derece, bak son derece centilmen bir adam. Bakın bunları hakemler anlamaları lazım. Son derece centilmen bir adamın kalkıp da hakemi aldatmaya yönelik hareket yapmaz sala. Bunu unutma sevgili hakem. Kimdi hakem? O çocuk.
1: Adnan Deniz şey pardon.
0: Değil ya, genç çocuk ya, yakışıklı ya. Neydi maçın ya? Hakemi ya.
2: Bir de çok erken başladı. Aa. İkinci hafta.
0: Allah Allah, tanıdığımız çocuk devamlı maç yönetiyor.
2: Çok erken başladı.
0: Maçın hakemi. Neydi? Yani önce bakacaksın.
2: İkinci Salah, hafta tartışılmaya başladı.
0: Arkadaş. Salah.
1: Alişan Salan
0: bakacak, diyecek ki Salah böyle bir şeye tenezzül eder mi? Aslında gerçeği bu, konu bu. Salah böyle bir şeye tenezzül eder mi? Evet. Etmez. Sen Salah'a nasıl kart gösterirsin ya?
1: Peki böyle bir giderse. Bir Abdülkerim abiye döneyim, hiç konuşmadı çünkü.
0: Papacığım hoş geldin, buyur.
2: Böyle giderse. Yok. Ha? Herkese soracağım.
3: Hoş geldin. Evet.
2: Programı hoş geldin abi, özür dilerim.
3: Ne oldu? Dil ağzını.
1: Yok, dinliyorum. Abdülkerim abiye hiç.
2: Dinliyorum. Böyle giderse.
3: Dinliyorum.
2: Derbiye yabancı hakem ister mi ya bütün takımlar?
3: Dinliyorum.
0: Ama getirmezler.
3: Kardeşim bu dakikadan sonra.
2: Barakemini de getirmiyor.
3: Mesela ben İbrahim Hacı Osman'ı. Ya Barakemini de getirmiyor. Adana bir şey sorma hakkım var mı? Madem her takımı eşit.
1: Abdülkerim abi.
3: Özür dilerim. Özür diliyorum.
2: Estağfurullah hocam.
3: Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu kardeşime.
2: Sen bir şey söyle misin abi?
3: Herkes. Müsaade eder misiniz?
1: Olsun. Evet Ahmet hocam.
3: Türk milleti adına Sayın TFF Başkanı'na iki soru soracağım. Bir. Geçen sene Sivas Galatasaray maçında birisi Barış Alper'i atladı. Benim YouTube programımda bağlandı. Bana sabotaj yapıyorlar falan filan, bu hakemler filan dedi. Trabzon Antep maçında fahiş bir hakem hatası Arda kardeşlerin hakemliğini canlı yayına bağlanarak bitirdi. Ben de diyorum ki kardeşim, bütün takımlara eşit mesafedesin. Şu Galatasaray maçının, hadi Trabzon maçı kazandı, fazla sorun kalkmadı, olmadı. Beşiktaş maçına ilgili bize değil, başka bir kanala bağlan. Şu Beşiktaş maçındaki hakem kararlarının neticesinde Beşiktaş'ın hakkı yendi mi, yenmedi mi filan bir şey söyle. Galatasaray olunca söylüyorsun. Trabzon olunca söylüyorsun. Gönül ister ki böylesine bir gasp olayında Türk futbolunun patronunun iki söyleyecek laf olması lazım.
1: Abdülkerim abi, soru yok. Bugünle ilgili ne diyeceksin?
4: Evet. Ben bugünle ilgili kendimle ilgili bir karar açıklayacağım. Kendimle ilgili bir karar
1: hayrola
4: aldım.
1: Hakemler hakkında.
4: Bu kararı 5 yıl önce almıştım, tutamadım. Özür diliyorum.
0: Tekrar dönüş yaptım.
4: Evet, özür diliyorum ama bu sefer söz veriyorum bizi izleyenlere. Bu kararımda duracağım. 5 yıl önce almıştım. Artık duracağım yani. Ya, yani Allah ömür verdikçe, yayınlara çıktıkça.
1: Allah ömürler versin. He,
4: bu hakemlerle ilgili konuşalım. Kararım şudur.
1: Değiştirme.
4: Bir daha futbol maçı, kimin olursa olsun, hangi takım maçı olursa olsun, bilimsel derin analizler yapmak istiyorum. Oyun, ön alan baskıları, çıkışlar, geçiş bölgeleri, geçiş oyunları, bunları konuşmak istiyorum. Böyle bir karar almıştım, yapamadım. Çünkü neden? Şu ahir ömrümde, çocukluğumda maçlara gittim. Çıktım maçlardan, hakemlere sülale boyu küfür ettim. Ta çocukken. Sonra futbolcu oldum. Futbolculuğumu bilir Sinan'dan Ahmet Hoca. Görmediğim kart kalmadı hakemler yüzünden. Futbolu bıraktım, hakemler. Sonra 15 yıldır yorumculuk yapıyorum. Hakem de hakem, hakem de hakem, hakem, hakem. Artık karar aldım, yeter. Yeter. Ömrümün son dönemlerinde, son demlerinde biraz huzurlu yaşamak istiyorum. Geniş alanlar, dar alanlar, kombine ataklar. Bunları konuşmak istiyorum. Dolayısıyla zaten 15 yıl önce çok açık, net ilk başladığımda şunu söylemiştim. Türk futbolu hakem konuşuruz, başka bir şey konuşmayız. Çünkü bunun tek çözümü var kardeşim. İster kabul edin, etmediniz, direndiniz, vara getirdiniz falan. Yunanistan'daki gibi model yapacaksınız. Uzun yıllar, 3 yıl, 5 yıl neyse. Nasıl bir İngiliz kraliçesi, şey başbakanı vardı, milli takımı yollamadı.
0: Yasak 5 sene.
4: Aynen öyle.
1: Margaret Thatcher mıydı?
4: Galiba. Evet. Öyle bir karar alacaksın. Diyeceksin ki Türkiye'ye, şeyde de var, Suudi Arabistan'da da var, Yunanistan'da
1: evet,
4: da var.
1: Evet.
4: Orta hakemi varı marı yabancı getireceksin kardeşim, tamam mı? Hatayı o yapacak, gönül rahatlığıyla biz hata olduğuna inanacağız demiştim 5 yıl önce, şey 15 yıl önce. 5 yıl önce
1: yabancı
4: de
1: yabancı hakem gelsin.
4: Dedim ki artık yayınlarda hiç hakem konuşmayacağım. İster Fenerbahçe lehine olsun, ister aleyhine olsun, hiçbir takım hakkında. Bu sözümü bugünden sonra yere getireceğim. Eğer sözümü unutursam hemen beni uyarın. Ben bundan sonra burada program arkadaşlarıma pozisyonlar konuşurken ve tabii ki bu üstadı yanımda oturuyor. Ahmet hocama ne derse teslim olacağım. Tamam mı? Onun için beni çok konuşturma. Maçla ilgili bir şey soruyorsan

0: söyleyeyim. Yoksa
1: maçla ilgili
0: yani
1: seninle konuştuk. İkinci yarı Beşiktaş'a ne oldu dedik.
2: Evet,
1: İkinci yarı sıcak herhalde. Sıcak Beşiktaş'ı, sıcak Beşiktaş herhalde bunalttı. İkinci yarı çok kötü bir Beşiktaş. Yani seyrettik. Enteresan bir şekilde mücadele ve Alanya'ya da can geldi ikinci yarı.
2: Evet,
1: başka
2: abi,
1: bir Alanya.
2: Ama bir şey söyleyeceğim.
1: Evet.
2: Benim kırmızı yani Trossard 7. dakikada rakip kırmızı kart sen görmesi de lazım. Görmüyor. Gol atıyorum.
1: Onları kenara bıraktım.
2: Bilovic'in
1: yani Beşiktaş'ı yediler.
2: Ama ben oynayamam
1: hayır,
2: ki.
1: Ertem, hayır Ertem.
2: Sen benim bütün hayır, o ayrı. Sıcaklık esas orada.
1: Tabii tabii. Hayır, Ertem, yani. Şimdi Beşiktaş'ı yediler o ayrı. O ayrı. Beşiktaş'ı yediler o ayrı bir konu. Onu söyledik. Verilmeyen penaltı, gol, bilmem ne atılmayan, kırmızı falan o ayrı bir konu. Ama bir de oyuna baktığın zaman oyun da iyi değil. Oyun da iyi değil. Yani oyun da iyi değil.
3: Galatasaray kötü oynadığı zaman yıldızı var. Osimhen golü atıyor, işi bitiriyor. Fenerbahçe kötü oynadığı zaman Greenwood'u var. Çekiyor, uzak köşeye vuruyor, işi bitiriyor.
1: Bugün Orkun da kötü.
3: Yani hocam.
1: Düşün bugün Orkun da kötü.
3: Yani Muhammed Salah var, işi bitiriyor yıldızı. Yani Beşiktaş'ın şu an bence bu oyunu çözebilecek takımın içerisinden bireysel yıldızı daha çıkmadı.
1: Yani Orkun var üst düzey. Yani o da iyi oynuyor Neco. Yani oynadı mı iyi oynuyor.
3: Yani,
1: o da içeride daha çok iyi oynuyor. Yani
3: o anlamda demiyorum.
1: Çok...
3: Hala Vlahovic gelecek. Mesela ben bugün hocasını eleştiririm Beşiktaş'ın. Neden eleştiririm? Ya sol bek çıkartıp sol bek oyuna sokmak iş değil. Santrafor çıkartıp santrafor sokmak iş değil. Ya risk alamıyorsan.
1: Aynen.
3: Yani oyun bu arada 0-0. Risk alamıyorsan.
1: Gelemiyor. Ha gelemiyorsan.
3: Ahmet hocam anlatsın sana. Ahmet hocam ne dedim ben maçı izlerken? Lütfen ha, söyle. Herkes geldi dedi ki Beşiktaş kazanır.
0: Bizim Apo vardı. Bu Apo, küçük Apo. Ne dedi? Beşiktaş yine kazanır dedi. Ben dedim ki galiba böyle bitecek. Necati Alanya'ya inecek dedi Alanya'ya. Yani.
3: O dakika gol atmadı mı? Açık alanında bulurlar, pozisyon bulur demedin mi?
0: Tabii açık alanda bulurlar.
3: Yani
1: ama
3: onun için
1: ilk defa...
3: Yani Beşiktaş'ın bir yıldızı böyle çıksın işi bitirecek.
1: Ben
3: bugün öyle bir
1: ama
3: oyun yoktu.
1: Kadar... Hayır, bugüne kadar mesela Orkun müthiş oynuyordu. İşi çözüyor. Bugün kötü arada olabilir. Nazarıdır, nazar olsun ayrı. Ama bugün Beşiktaş takımında genel olarak bir tempo düşüklüğü vardı. Belki havanın sıcaklığı. Mesela Galatasaray 4-0 kazandı.
3: Ya yorgunluğu var.
1: Baktığın zaman
3: tabii Galatasaray'a
1: bakıyorsun.
3: Avrupa maçı oynadılar.
1: 4 tane attı ama rakım yüksek ama Galatasaray'ı beğenmedik. Osimhen farkıyla kazandı. Rakip hatalarıyla, Erzurumspor'un bireysel hatalarıyla. Galatasaray da iyi oynamadı ama demek ki orada rakım, buradaki sıcak hava... Tamam o kartlar kırmızı, verilmeyen gol bilmem o ayrı bir konu. Ama genel olarak da bir form düşüklüğü vardı. Ve Beşiktaş'ın en büyük sıkıntısı, buradan yine Beşiktaş yönetimine sevgili Önder Özen'e söylüyorum. Defans bölgesinde, stoperler bölgesinde sıkıntı var Beşiktaş'ın arka savunma bölgesinde sıkıntı var. Orta saha tamam, hücum hattı belki bir tane daha hücumcu olabilir. Belki bir tane daha yani Çerni'nin alternatifi oraya bir kanada. Ama Beşiktaş'ın ivedilikte bir tane... Üst düzeyi bulabilir mi bilmiyorum. Bir tane stoper alması gerektiğini düşünüyorum.
2: Evet. Ahmet hocam şu pozisyonlarla ilgili ısrarla soruyorlar.
0: Ahmet hoca söylesin evet ben de merak ediyorum. Hayır pozisyonları
2: söyledim ya. Hocam, pozisyonlarla tek tek hocam bir önemli şu anda buna, çok soru. Beşiktaş yönetimi açıklama
3: yapacak. Buna dünyada kırmızı kart yok diyen kimse çıkmaz.
0: Kardeşim bir dakika söylüyorum.
3: Çıkmaz yani.
2: Yani hayır.
3: Değil
2: bunun
3: abi?
2: Bir mantığı.
3: Demez yani.
0: Söylüyorum.
2: Mantığını ben merak ediyorum. Diyorlar ki Trossard çekti.
0: Müsaade eder
2: rakibini misin? Çekti diyorlar.
0: Müsaade eder misin? Çekebilir. Ayrıca çekebilir de. Faulü verirsin Trossard'ın aleyhine. Tokat attığı için Alanyalı oyundan atarsın. O başka bir konu. Hani sen beni mesela gole giderken önden Apo beni çekiyor. Dönüyorum tokadı vuruyorum. Faulü yapan Apo ama beni oyundan atarsın. Şimdi gelelim konuya.
2: Hocam özür dilerim. VAR olduğu durumda karar net olarak değişmeliydi. Bence rakip bana tokat attı. Net kırmızı kararın değişmesi gerekiyordu diyor.
1: Abi Trossard hocam yıllar evvel ben Fenerbahçe 5'te maçta kırmızı kart gördüm. Taygun sağ bek oynuyor. Karşısında oynuyorum.
2: Taygun abi.
1: Evet abi. Ve Fener'den rakip. Alttan bana vuruyor. Ben de buna çaktım.
0: Bitti.
1: Kırmızı kart attı beni. Engin Kurt.
0: Atılırsın.
1: Attı. 12'sini görmedi, benimkini gördü. O anda mesela. VAR da yok, bir şey de yok. Burada ben ne diyorum? VAR gecesi. Yani VAR skandalı yaşandı. Bunlar hep VAR. Geçen hafta Fenerbahçe maçı VAR. Hiç bunları VAR çağırmadı. Bunu orta hakem oraya görmemiş olabilir hocam. Ama VAR bunu görür, tekrar bakar, çeker, çağırır, eder.
0: Ya buna şimdi birinci pozisyon.
1: Buna nasıl kırmızı göstermesin
0: ya? Tokat pozisyonu değerlendirebilmek için hakem olmaya gerek yok. Eski futbolcu olmaya gerek yok. İyi bir futbol izleyici olmaya gerek yok. Hatta insan olmaya gerek yok. Bunu koy senin köpeğin önünde, benim köpeğim önünde. Orada bir tokat görür. Köpekler biliyorsun vuran adama saldırır. Köpek televizyonu atlar niye vuruyorsun adama diyerekten. Tartışmasız. İki, Oh'la Alanyalı oyuncu birbirlerini çekiyorlar formalarında net bir şekilde.

0: Oh, bir daha daha hızlanıyor. Ötem nasıl olsa çekiliyorum, kendim bırakayım diyor. Oh, kafayı vuruyor. Çok net bir gol. Bu golü iptal ettiren VAR değil. Ortadaki hakem, sağdaki hakem. Ve gecikmeli iptal ediyor. Artı, Vlahovic'in pozisyonu. Ceza alanına girerken formadan çekiliyor. İçeri girdikten sonra da çekilme devam ediyor. Forma uzuyor.
1: Vlahovic'in ceketini verseniz arkadaşlar. Hocam sabahtan akşama söylüyor. Kadar ben sana odada da söyledim bunu. Apo'ya da söyledim aynı şekilde maçı beraber seyrederken. Bunun bir kere hani çocuğu çeke çeke gidiyor çocuk. Çeke çeke gidiyor çeke en son. Yani en son bunun kırmızı karttan başka hiçbir izah yok. Ve bunlara nasıl? Bakın maçın başında da bir şey söyleyeceğim ha. Maçın başında da Beşiktaş'ta iki tane futbolcuya da sarı kart göstermesi lazım. Bunu da söylerim.
2: Evet, iki tane ayağa basma.
1: Onun tavanı var. Bir tane daha bizim
2: ayağı basma var.
1: Ya iki taban var, iki basma var. Bunlar da Beşiktaş'ta iki oyuncuya sarı kart burada gösterilebilirdi. Bunlar da var ayrıca oyun içinde. Bugün tuhaf bir hakem vardı sahada. Yani hakikaten yani ne kartlara gidiyordu, ne pozisyonlara bakıyordu. Ya var, ya inanıyorum sana bugün, yani var bugün Macar mıydı var?
3: Yok. Şeyde Trabzon
1: maçı. Bugün bizim bu başta
0: Bülent Birinci.
3: Bülent Birinci.
1: Abi ben merak ediyorum mesela VAR'a. Ben yani şeye ne o bizim Ferhat Başkan mıydı?
3: Ferhat
1: bizim.
3: Gündoğdu.
1: Bizim Ferhat Gündoğdu'ya söylüyorum. Allah aşkına VAR'cıya söylesin. Ha bak Beşiktaş'ta oyunculara sarı kartları var. Oğun falan bir. İkincisi oğun attığı aynı şekilde çekme, yumruk. Bunları bir gösterin bakalım VAR'cılara.
3: 10 dakika
1: nereye bakıyordunuz kırmızı... baba? Kafanız falan mıydı ya? Nereye bakıyorsunuz siz ya? Nereyi seyrediyorsunuz ya? İnanılır gibi değil ya. Ya bak futbolla alakası olmayan insanlar bana mesaj atıyorlar, arıyorlar maçın içinde. Arada maç seyreden insanlar. Apo yanımda duyuyor. Yanımdaydı o zaman. Pozisyonları söylüyor. Ya bu penaltı diyor adam mesela. Bu diyor ne vardı diyor bu diyor golde diyor mesela. Ya inan diyorum sana ya. Yani bunun için ya. Futbol adamı Ertem'im. Bunun için futbol adamı olmaya gerek yok. Bunun için dediği gibi eski futbolcu, eski hakem. Evet. Kurallar belli. Kural belliler değil mi?
3: 10 dakika önce kırmızı kart görmesi gereken Aliti oyunda kalıyor. 10 dakika sonra Aliti kendini yere bıraktığı için Beşiktaş'ın golü iptal oluyor Abdülkerim abi. Evet. Hakemle ilgili konuşmayacaksınız ama yani
1: evet.
3: Ben de istemem. Necati de istemez. Sinan abi de istemez. Hani hiçbirimiz.
4: Hani ne diyeyim yani şimdi ne diyeyim?
3: Yok tırnak içinde söylüyorum ne konuşabiliriz ki Abdülkerim abi? O zaman evet. Sezon sonuna kadar evet. Susacağız
4: i̇şte
3: galiba.
4: İşte böyle konuşacağız.
3: Evet ya.
4: Şöyle diyorum ben. Ahmet Hoca bir otorite olarak tabii ki pozisyonları tek tane tane ince yorumlayacak. Söylemek isteyenler de pozisyonla ilgili görüşünü söyleyecek. Ben de okey diyorum, katılıyorum yani. Ne diyeyim şimdi?
2: Dayanabileceksin yani ben... mi abi?
4: He?
2: Dayanabileceksin mi?
4: Belki de 5 yıl önce verdiğim sözü tutamadım, dayanamadım ama bu sefer... Ama
2: bazen çünkü öyle bir noktaya getiriyorlar geliyor, ki dayanamıyorsun.
4: Ama geliyor, ben çok geldim, sen de gel. Yani daha ömründe çok geleceksin. Yani ben çok geldiğim için... Artık yani mesela ben şimdi isyan edeceğim, sinirim bozulacak. Haftaya başka bir şey olacak.
2: %100 olacak.
4: Öbür hafta başka bir şey olacak. Hocam burada da size olacak, bize olacak, öbürüne olacak.
2: Herkes olacak.
3: Abdülkerim abi burada da Aliti var.
4: Var.
3: Bu da Aliti. Vlahovic'i tutan da Aliti. Yani 3 pozisyonun kahramanı da Aliti.
4: Demek ki hakem olsa bak biz burada 3 pozisyonu konuşmayacağız. Çünkü Aliti orada olmayacak.
2: Burada tamamen dışarıda mı acaba?
3: Pozisyon içeri. Dışarıdan alıyor, içeride bitiriyor.
1: İçeri giriyor, içeride de çekiyor Neco. Yani içeride de çekiyor.
0: Biz en kötüsünü biliyor musunuz? En kötüsünü. Bunların masum hakem hataları ya da VAR müdahaleleri olduğu konusunda kuşkularım var niye? Geçen hafta
4: bizim Gençler, hocam,
0: Gençler Birliği seni maçını yeni Fenerbahçe seni yeni önemli mi? Hakem hatalarıyla kaybetti net. Gençler Birliği maçı. O hafta ne olduysa oldu. Acaba VAR hakemlerine birisi Fenerbahçe'den günah çıkartalım deyip dün Konya maçındaki birinci gol ve penaltıdaki önemli hataları yapmasını mı sağladı? Geliyorum bugüne. Geçen hafta Eyüp Beşiktaş
2: açıklamanın
0: maçında...
2: arkasına mı diyorsun ben? Açıklamanın arkasına mı değişti diyorsunuz?
0: Tamam.
2: Fenerbahçeli yönetici...
0: Hayır. Mahmut Fenerbahçe hakemle kaybetti ya. Mı? Pansuman yapalım, günah çıkartalım, şey yapalım, sen söyle, telafi edelim. Geçen hafta Beşiktaş Eyüp'lü oyuncunun saçını çekti oyundan atılmadı.
3: Calo.
0: Acaba bak Beşiktaş oyuncu bu hafta da Beşiktaş'a birazcık darbe mi olsun diye ağır darbe. Şimdi bu varsa eğer burada kriminalite başlıyor.
1: Hocam VAR hakemi.
0: Kriminalite başlıyor.
1: Hocam VAR hakemi 2001 doğumlu.
0: E ne var bu?
3: Bülent Bey. Evet. Offside'ımsı hakem değil mi hocam Bülent Hoca?
1: Çok küçük çocuk hocam.
3: Offside'ımsı diyen.
0: Ne?
1: Çok küçük değil mi 2001?
0: 2001 kaçta oluyor? Kaç yaşında oluyor?
3: 25.
0: Kardeşler ben 25 yaşında Süper Lig'de orta hakemlik ya yaptım. Sen... 27 yaşında Cumhurbaşkanlığı filan ne küçüğü.
1: Ya bu çocuk mesela VAR hakemi kaç tane maç yönetmiştir mesela? Trabzonluyum, hemşerim benim de. Peki o sen ya Bülent

0: Kardeşim görmedin mi sen benim yani tam toprağım hemşerimsin tamam da yani sen görmedin mi oğlum ya pozisyonları ya?
1: Ya Sinan abi,
0: Bakmadın mı
1: peki bütün
0: yavrum ya?
1: suç varın mı? Yani
0: Ya
1: ortakken
0: varlar.
1: bunları niye
0: Abi
1: göremiyor?
0: var var. Avarlar var. Bir
1: Tamam,
0: sürü
1: hayır
0: var.
1: onu
0: Dört
1: demiyorum.
0: var.
1: Ortakken
0: Ha,
1: bunları
0: dördü
1: niye
0: doğru söylüyorsun.
1: göremiyor?
0: Dördüncü
1: Ya
0: hakem var
1: ortakem
0: Necmi.
1: görmek için orada.
0: Aynen.
1: Vara yaslanıp maç yöneteceksen yönetme. Önce sen kendi kararını sahanın içerisinde ver. Ya
0: Ya
1: bu yumruğu göremiyor musun
0: Bülent
1: sen?
0: Hoca 46
1: Aynen.
0: yaşında değil mi Sinan abi?
2: Evet. Ya 20, 27 bana çok küçük geldi ya.
0: 2001'li yazıyor geçti bana
2: Ya yok
0: attılar.
2: ya, 2001'de
0: 2021'de
2: hakemliğe
0: belki
2: başlamıştır ya.
0: hakemliğe başlamıştı.
2: Ya
0: Öyle
2: bu
0: mi?
2: Bülent
0: O
2: Birinci uzun
0: şey
2: boylu bir
0: değil
2: çocuk
0: ki.
2: değil mi?
0: Ben tanımıyorum
2: Akademisyen.
0: şimdi bana.
2: Evet.
0: Abi bir
2: Bir ekran
0: dakika
2: versenize.
0: bana attı abi var hakemi. Hakem 2001.
2: Bülent
0: Sıra birinci
2: yaklaştır
0: yok
2: sana.
0: ya doğum tarihi 1980 ya.
2: Tamam ya.
0: Ay,
2: Evet,
0: yukarıda
2: 46
0: yazıyor
2: yaşında.
0: ya altta. Pardon 1980 demiş tamam
2: 80
0: Bülent.
2: dediğine göre
0: Heh.
1: 46.
2: Bir
0: İyi
2: saat
0: tamam.
2: 46 evet.
0: Bayağı da
2: Yani ben
0: tecrübelisin.
2: de aynı
0: Ayhan
2: yaşta.
0: Deniz Kayatepe'de
1: Ya,
0: 34 yaşında. Ya
1: ya
0: Bülent'ciğim
1: şey,
0: bayağı da tecrübelisin
2: sen
0: misin be
2: kaç
0: abicim be?
2: yaşındasın
0: Nasıl
2: Apo?
0: görmedin? Yumruğu nasıl
2: 32.
0: görmedin? Pozisyonları nasıl
1: Ya
0: görmedin
1: niye
0: ya?
1: görmez ya? Ben işte onu merak
0: Allah Allah
1: ediyorum.
0: ya be
2: Abi
0: kardeşim.
2: beyler, biz
0: Ben
2: burada var ya pardon. Biz burada patinaj yapıyoruz. Üç aşağı aynı şey. Şimdi soruyorum ya bir dakika. İcraat yapalım.
1: Beyaz futbolu birleştiren tek hakem.
2: Kim?
1: Beş kişiyi de
2: Tamam.
1: birleştiren
2: Bir dakika.
1: tek hakem
2: Biz
1: oldu.
2: niye burada patinaj yapıyoruz? Şu anda izliyorlar danışmanları da. Hadi bakalım Arda kardeşlerin hakemliğini bitirdin. Barış Alper'e Sivas'ta basınca bana bağlandın YouTube'a. Türkiye ayağa kalktı. Bağlanıver Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu. Şu maçla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. Hakkım değil mi? Daha önce çok defa yaptığınız için söylüyorum. Merak ettiğim için
0: Hocam
2: söylüyorum.
0: ne yapsın
2: Biz
0: federasyon başkanı? Hakem orada
2: Aa, bir
0: kararlar.
2: dakika. Bir daha
0: Federasyon
2: söyle.
0: başkanı
2: Bir daha
0: yapacak
2: söyle.
0: ya. Federasyon başkanı
2: Ha,
0: buna ne
2: öyle
0: yapsın?
2: mi?
0: Evinde
2: Öyle.
0: oturuyor. Bakıyorsun.
2: Tamam.
0: İnşallah bir şey çıkmaz maçlardan
2: Bitti
0: falan
2: mi
0: dersin. İnşallah.
2: Sinancığım?
0: Aman dersin. Hakem şansı versin. Yani kalkıp da bu abuk sabuk kararları
2: Ne
0: veriyorlarsa.
2: yapsınlar? Peki
0: Yani
2: güzel.
0: federasyon başkanı ne yapsın
2: Ha,
0: buna
2: bitti
0: ya?
2: mi?
1: Ama
2: Bitti mi? Sinan
1: oradaki
2: hayır sorun var
1: oradaki
2: Sinan'a. O
1: sorma.
2: zaman geçen sene niye bağlandı iki defa? Hakemliklerini canlı yayında
0: Hocam
2: bitirdi.
0: her şey bir tecrübedir. Belki o zamanki bağlanmasının bir hata olduğunu, bundan sonra bunu yapmaması gerektiğini yani düşünmüyor. Bir hatadır. O yanlıştı belki. O zaman olduğunu öğrendi. Yani.
3: Ne diyorsun adam ya? Alkışlarla,
1: Sevgili seyirciler,
0: harika cevap.
1: Beşiktaş
0: harika.
1: yönetimi,
0: Cem Yılmaz gibi. Cem Yılmaz gibi tık tık.
1: Hocam, izahı olmayanın senar diyor ki, yani burada imparator diyor ki aslında.
0: Aç klimayı, aç klimayı. Sıcak oldu aç. Aç öldük.
1: Senin izahı olmayanın diyor, mizahı olur diyor
0: Baba,
1: Sinan
0: abi. Abi hayır sevgili
1: Sinan
0: başkan.
1: Abi, Sinan abi hakemler gibi. Klimayı açtırıyor, soğuk oluyor.
0: Dinle. Sevgili
1: Sıcak
0: başkan.
1: Olunca da kapat.
0: Olsan cümbam açsana klimayı evladım.
1: Açın
0: bir şey söyleyeceğim.
1: Ya.
0: O zaman
1: Buyurun.
0: Yanlış olduğu demek ki söylenildi. Bir daha bağlanma hocam denildi.
1: Bitti.
0: Bağlanmıyor başkanı demişlerdir. Bir daha başkan
2: Peki,
0: bağlanma.
2: Peki bir şey daha sorayım ona.
0: Bir
2: Bunun
0: daha
2: yazılı
0: sorayım.
2: Açıklamayı. Bayram diye seyran diye birden dört tane yabancı varı getirdiniz geçen hafta
0: Kulüpler
2: dört diye.
0: Istemişler hocam.
2: Bayram diye seyran diye güzel. Bu
1: ya
2: hafta
1: aynı
2: bir tane varı Trabzon'a verdiniz.
1: Tekrar
2: Peki hiç
1: istemiyorum.
2: Düşünemediniz mi? Bak bir şey olacağından söylemiyorum. Ferencvaros'la oynayacak maça. Trabzon'a üç gün sonra. Bu gece Vacar hakemi niye verdiniz? Bak bir şey olmaz. İstese de bir şey olmaz. Ama Trabzon camiası, futbol camiası herkes havadan nem kapıyor. Ya bula bula Macar'ı varı buldunuz. Bir de bula bula Macar varı Trabzon maçına verdiniz.
1: Bir de bunu...
2: Bir şey olacağından yok. Ama
1: biz
2: milletin
1: farkına varana
2: edersiniz.
1: Kadar kimse konuşmadı.
2: He?
1: Biz farkına varana kadar kimse konuşmadı.
0: Ya Necati
1: Kimse
0: Kaptan,
1: anlamadı.
0: Kral bir şey diyeceğim. Sinan abicim. Şimdi Trossard'a 25 milyon euro. Vlahovic'e 10 milyon euro. Orkun Kökçü'ye 30 milyon euro. İşte Greenwood'a 20-25 milyon euro. Osimhen'e 75 milyon euro. Lukaku'ya 20 milyon euro. Atıyorum rakamları. İşte Fabinho geliyor yarın. Ya bu adamlar bu ülkeye bunun için mi geliyor? Bunun için mi geliyorlar ya? Bak bunu sadece Beşiktaş için söylemiyorum. Abdülkerim abi.
1: Efendim.
0: Bu kadar para. Ya. Milyon eurolar. Diyoruz ki mükemmel bir ligiz. Mükemmel oluyoruz. Harika oluyoruz. Şimdi Greenwood ne düşünüyor? Trossard ne düşünüyor? Muhammed Salah ne düşünüyor? Yani senle bu futbolcular oturdu. Biz nereye geldik Abdülkerim abi? Deseler ne diyeceksin?
4: Şey diyeyim burası böyle diyeceğim. Sen indirmene bak diyeceğim indireceğim.
2: Şu anda Avrupa'da bir arkadaşımdan mesaj geldi.
4: Ertem çok kendini parçalama ya. Yani evet. ya insanoğlu engel olabileceği şeyler için uğraşsın. Sen engel olamazsın. Bak olamıyoruz.
1: Değişmeyecek diyorsun değil
4: değişmeyecek
1: mi?
4: Değişmeyecek bir şey. Yani böyle sinirini yıpratırsın. Kendini yıpratırsın. O, Muhammed Salah maçta kızacak. Ondan sonra ki 3 ay sonra ulan burası Türkiye diyecek. Boş ver Muhammed
0: abi,
4: sen.
0: 2 hafta sonra Fenerbahçe'nin başına
4: abi,
0: gelmeyeceğine garanti

0: verebilir misin? 3 hafta sonra Galatasaray, 4 hafta sonra Trabzon'a.
1: Hiçbir şey için hiçbir şey garantisi vermem ben. Buradan benim ben sana ne dedim? Çocukluğumdan beri ben neyin garantisini vereyim? Ben sevgilimi anlatıyorum sana. Yani, sen bana garanti verebilir misin? Şey bugün, ben yabancı hakem istiyorum diyorum. Yabancı. Sahada yabancı göreceğim yabancı. Erten,
0: bugün
1: yabancı düdük elinde yabancı Erten. Yardımcıları da.
2: Abi, ben örnek vereyim size.
0: Biz insanlar, hep örnek bakın biz insanlar, biraz insanlar.
2: Ben Yunanistan'dan örnek vereyim.
0: Abi, biz insanlar biraz duygusalızdır. Biraz da duygusal olmalıdır.
1: Ben
0: bakın
1: parayı getireceğim.
0: Şimdi bugün sevgi Ali Şansalan.
3: Evet.
0: Muhammed Salah denilen bir oyuncuyu seyrediyorsun. Müthiş keyif aldık. Seyrettik. Offside'den bir tane gol oldu. Offside oldu falan. Harika resimler yaptı. Müthiş işler yaptı.
3: Ertuğrul Başkan'a
0: sen de büyük keyif aldın. Ali Şansalan, sevgili Ali Şansalan. Muhammed Salah'ı seyrederken. Ve güzel kardeşim, bu Muhammed Salah'ın hakemi aldatmaya yönelik bir hareket yapmayacağını tahmin etmiyor musun? Ya yapsa bile hiç mi hatırı yoktu bugün oynadığı oyundan ya? Yapma, düşebilir, belki takıldı düştü ya. Muhammed Salah hakemi aldatmaya yönelik hareket yapmaz sevgili Ali Şansalan. Yapma. Yani bugün şöyle oynayan bir oyuncuya nasıl sen sarı kart gösterirsin ya? Ya inanılır gibi değil ya. Ya ben maçın içinde seyrettim, üzüldüm biliyor musun pozisyona? Adam dedi ki hayır dedi yani ama yapacağı bir şey yok. Böyle oynayan bir adama kalkıyorsun bu adam yani ne yapacak? Hakemi aldatacak. Her rakibi bir şey ya haksız kazan. Öyle bir adam değil bir kere. Öyle bir adam değil. Tanımak lazım futbolcuları. Onun için diyorum buradan yani Ali Şansalan'a. Biraz futbolcular abi sadece maça odaklanmayın. İnsanların da biraz psikoloji tanıyın artık. Mesela bir tane hakem vardı. Bir futbolcu için derdi ki 50 metreden derdi onun için penaltı veririm düşsün. Bir futbolcu isim vermiyorum. Ama bir tanesi için derdi ki
3: önümde olsun.
0: Önümde olsa vermem. Anladın mı yani? Onun için yani dediğim gibi bu bakacaksın bu çocuğa. Bu çocuk kendini atar mı? Bir de bugün seyrediyorsun şahane
3: Muhammed
0: ya.
3: Muhammed Salah atar mı ya?
0: Muhammed Salah seyretme. Muhammed Salah maçını yönetme sana. Anladın
2: müthiş
0: mı?
2: Müthiş maçtı ya.
0: Şeyini vermişler sana.
3: Sen düdüğü
0: mü
3: ya?
0: Yani Abdülkadir o şerefi sana, topa sokayım ben. O şerefi sana golde, vermişler.
2: Goldeki pozisyonda nasıl
0: Muhammed Salah maçını
2: aldı verdi kaçtı
0: sana,
2: köşeye.
0: Değil mi? Sana ya, zevkini ya, vermişler. Kaçtı. Değil mi? Alırsan evet. Otur keyfini çıkar Muhammed Salah'a sen kart gösteriyorsun Ali Şansalan be. Yapma şimdi, ya.
3: Ben sana bir şey soracağım Necati. Çok önemli. Yani tarafsız bir gözle. Beşiktaş 57'de 2 futbolcu oyuncu girdi. 57'de Beşiktaş'ta. Alanya'da 65'te 3 futbolcu oyuna girdi. Beşiktaş'ta 66'da 1 futbolcu oyuna girdi. 82'de 1 oyuncu girdi. Alanya'da 86 1 futbolcu oyuna girdi. Alanya'da 90+1'de 1 futbolcu oyuna girdi. Ben bak 1 dakika gitti değil mi ben konuşurken? 1 dakika.
2: Kaç dakika vermiş?
3: Maçta 5 kez sadece değişiklikler için oyun durmuş. 3 dakika uzatma. Bak benim konuşmam 1 dakika sürdü. 1 dakika Sinan abi 1 dakika
2: Türkiye'deki
3: önce konuştu.
2: Türkiye'deki en büyük problemlerden biri.
3: Ya 3 dakika ya.
2: Hakem üzerinden
3: sonra
2: de başka bir yorum
3: yapayım. Sonra gidemiyoruz?
2: Ertem.
3: Mahalle maçı yönetemezler ya.
2: Ben Fatih Hoca ile beraber Panathinaikos'ta Yunan Ligi'nde çalıştım.
3: Normal mi bu? Bu söylediğim.
2: Oraya geleceğim. Önce bir yabancı hakemle ilgili konuşayım. Derbilere yabancı hakem geliyor.
3: Tamam 10 saniyede çıkma kuralı falan var da bak 10 saniyede.
2: Ya bazı
3: ya
2: şöyle
3: bu, hayır, bu 10 saniye değil. Bu 10
2: üç saniye falan da değil. 3 oyuncuyu bir kere de sokarsan onu şey yaparsın ama
3: 10 saniye falan değil. 3 dakika değil mi?
2: 5 dakikadan aşağı uzatmazdım.
3: Yok, onu söylüyorum ya.
2: 5 dakikadan aşağı
3: 10 uzatmazdım. 10 saniyede çıkma zorunluluğu var tamam da ama hangi kuralı uyguluyorsun? Sen adama yumruk atıyorsun 10 saniye kuralından bahsediyorsun
2: bugün açık
3: bana.
2: Söyleyeyim bak renk yani objektif ben her zaman objektif bakarım. Abi rezil bir maç yönetimi vardı. Ha Beşiktaş'ın kazanacak bir oyunu var mıydı? Yok. O da yoktu onu da söylerim. Yani demin söylüyorum Galatasaray kötü oynadı diyorsun. Osimhen'in çıkıyor işi bitiriyor. Kötü oynadı diyorsun. İşte Greenwood'u çıkıyor, Asensio çıkıyor, işi bitiriyor. Ya burada Orkun
0: çıkamadı,
2: çıkacak.
0: Yok, biri, çıkamadılar.
2: Ya mutlaka ya, ki abi de.
0: Bilmem neydi. Arada olsun be. Mutlaka hafta içinde yoruldular. Hani, şimdi Galatasaray
2: o anlamda demiyorum. Biri çıkacak, işi bitirecek
0: tabii, Galatasaray hafta demiş öyle.
2: Sonuçta 11-11 oynanan tabii, bir oyun. Tabii. Yani sana doğru, üstünlük doğru, sağlamamış. Ama yani %100 bugün bir penaltı.
0: Yalnız.
2: Ohun golü %100 gol bana evet, göre. Kırmızı kartı bana göre olur ama bu öyle değildi.
0: Kırmızı kart. Ayrıca. Sevgili Metin Diyadin'i de tebrik ediyorum. Gençler Birliği bugün de Göztepe'de kazandı. 6 puan. Aferin Metin Diyadin'e. Tebrik ediyorum. Buradan Gençler Birliği'ne ve Metin Diyadin'i de
2: bu arada bu Alanya'yı da bağlamaz. Alanya'yı da tebrik etmek lazım. Kazanmış
0: Alanya'yı maçı. Zaten tebrik ediyorsun.
2: Tebrik etmek
0: Alanya,
2: lazım.
0: Alanya'yı zaten tebrik. Benim başkanım zaten arkadaşım, kardeşim Hasan Çavuşoğlu. Hakikaten Alanya'nın yanlış anlamasın. Alanya aslan gibi çıktı oynadı. Mücadelesini etti. Maçını kazandı. O ayrı bir. Ama burada biz bir de verilmeyenler var. Ha. Beşiktaş iyi oynadı mı? Oynamadı. Bu ama ha sen kuralları uygula hakem. Uygulamadın. Ama burada

0: da aynı şekilde Alanya Spor'da tebrik ediyorum, tebrik ediyorum. Abi maçtan evvel Alanya Spor'un hocasını dinledim. Ferrer'e ne dedi biliyor musun? Hiç kimse dedi, bizim dedi yeneceğimizi tamamen, bizden galibiyet kimse beklemiyor dedi.
1: Ya maçtan önce beraber bir puan izler misin deseler, kabul ettik çıkmıyorum sahneye.
0: Bak ne diyorum, maçtan evvel adam dedi ki, dinledim var kayıtlarda bakın. Bizim dedi kimse dedi yeneceğimizi tahmin etmiyor yani, kimse bize şans vermiyor dedi. Ya adam yani yeneceğini tahmin etmiyor, olumlu konuşmuyor bile. Ya beraberlik, beraberlik veya abi 1-0 galip mağlubiyet falan filan gibi. Ama ikinci yarı başka bir Alanya Spor çıktı. Biz Apo'yla dedik ulan bu dedik Apo bu Alanya Spor ne oldu dedik, ikinci yarı dedik seyrediyoruz. Böyle ikinciye atacaklar da az da offside pozisyonu olmasın.
2: Evet evet.
0: Ya
1: bir de sert yani, oynuyor, döndürmüyor.
2: Ya biri demiş ki Servet Çetin değil mi? O değil değil arkadaşlar, karikatür bu. Yani
0: yapay zeka.
2: Oğu tutan gerçekten benzemiş ama Servet Çetin Hoca değil mi? Servet Hoca'ya da buradan selamlar. Değil ama çok benzemiş gerçekten.
3: Evet Emciğim, bilimsel bir analiz yapmak istiyorum.
2: Abdülkerim abi, bir tane çok yakın arkadaşım ne yazmış seninle ilgili biliyor musun?
3: Ne
2: bana
3: yazmış?
2: Abdülkerim abim pamuk gibi demiş, yatsı yıkılmış gelmiş şuna bak
3: doğru
2: demiş. Karışmayın
3: doğru,
2: hocama
3: doğru
2: demiş, o da Fenerbahçeli evet. Aslında.
3: Doğru söylüyor, bilimsel bir analiz yapmak istiyorum. Geçen
0: abi,
3: hafta...
0: Şey var mı Neco ya?
2: Geçen hafta...
1: Yok abi inanılmaz ya.
0: Apo bir daha görüyorum pozisyonu ya. Abi böyle bayağı bir şey söyleyeyim, savcılık yani, Alanya savcılığı. Bak sana bir şey söyleyeyim, hakikaten savcılık.
3: Buna basit
0: ya. Hakikaten hocam bak Alanya savcılığı ya. Ben sana söyleyeyim, Alanya savcısı suç durursa mı lan usta?
2: Sokakta bir yumruk sana ya. Böyle yapsa ne yaparsın yani, Allah korusun da.
0: Ne yapsın şey yani?
2: Ha yapsa diyelim böyle.
0: Yapsa
2: ha, normal
0: yani.
2: İnsan sen değil, normal bir insana şu yapılsa.
0: Yapsa karakola gider. Karakola gider, ev hapsi veya ben size söyleyeyim yurt dışı yasağı falan alır. Bak inan diyorum sana.
2: Aynen öyle.
0: Böyle bir sağ kuraşa var ya.
3: Ertem'ciğim geçen hafta maç tahminleri yaptık. Ben skor veriyorum biliyorsun. Alanya Spor 1, Beşiktaş 0 demiştim. İçeride Emir Kılıç Çetin'e sorabilirsin. İsterse gösterebilir. 1-0. Bilimsel çünkü konuşuyorum ben. Bilimsel tahminim çıktı. Yani biraz da maça bakarsak
2: evet.
3: Şöyle bakmak lazım. Niye ben Alanya Beşiktaş'ı yenecek dedim? Ya da yenme ihtimali vardı değil mi? 1-0 kazanacak.
1: Doğru söylüyor dedim. Geçen evet. Söyledi ya.
3: Beşiktaş, evet.
1: Zor geçecek dedin abi.
3: Evet. Çünkü Beşiktaş'ın oynadığı rakipler çok abartıldı mı nedir bilmiyorum. Ya gol yemedi, mol yemedi falan da o maçların iki tanesinde nübele dua etsinler yani.
2: Evet.
3: Bir de o var yani. İlk defa dedim Beşiktaş bir takım gibi takımla oynayacak. Ve bu Alanya takımı dedim haftaya, öbür hafta oraya Galatasaray da gitse, Fener de gitse hepsinin yenilme ihtimali var. Yani Alanya takımını fazla çok şeye atmayın dedim.
1: Zor deplasman.
3: Bakın zor deplasman.
1: Özellikle bu mevsimde daha da
3: sıcak zor. İki oturmuş bir kadrosu var. O arkadaki üçlü o Aliti, bir de o bizim Türk çocuğu var ya sol ayaklı sol stoper. Muhteşem oynuyor. Hadal Jonas'ı, o orta sahadaki Makutası, oturmuş bir takımı var. Dünya umurlarında değil. Bak dünya yansa umurlarında değil adamların, seyircisinin de. 5-0 yenilse protesto yok. 5-0 kazansalar alkış kıyamet de yok. Dünyanın en tehlikeli takımları böyle takımlardır. Rahat oynarlar dedim. Hele gördünüz değil mi ikinci yarı? Başladılar 4'e 3 yakalıyorlar, pas yapıyorlar, dönüyorlar. Eksiksiz defans yaptılar. Yani bir de adamların yani hakkını verelim üç, yani.
1: Üçlü oynuyorlar, bir de çok iyi kapatıyorlar.
3: Evet.
1: Aliti, Ümit ve Lima geçen seneden beri aynı kadro dediğin gibi. Kalecisi aynı, kadrosunun 4-3 aynı.
3: Beşiktaş'a dedim ki kardeşim 5 maç 6 maç gol yemediniz iyi güzel ama dedim. Ben Beşiktaş'ın dedim Fener olmazsa Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyorum dedim. Arkadaşım Önder Özen orada diye.
1: Aa Galatasaray istemiyor
3: mu? O açıdan yok. Önder Özen ben arkadaşım var orada çok samimi dostum var. Fenerbahçe olmazsa Önder Özen için olsun dedim. Ama buradan uyarıyorum Beşiktaş'lara dedim. Bakın bu hava iyi hava değil. Uyardım ve söylüyorum hala. Beşiktaş'ın eksiği var kardeşim. Beşiktaş'ın stoperleri kötü. Bak kötü.
2: Sizin bahsettiğiniz Ümit Aktağ'ydı galiba.
1: Peki orta sahası evet, yeterli mi abi?
3: Orta sahasında evet söylüyorum ben. O gün de söyledim. Mi? Orta sahaya mutlaka oyuncu alınmalı. Bakın oyuncu alınmalı. Orkun iyi futbolcu falandır ama Orkun öyle canı sıkılınca maç kurtaracak bir oyuncu falan değildir. Orkun senede 18 dışından yakalarsa, tutturursa 3 tane vurur.
1: Abi
3: gol olur. Öyle şimdi, bir gol.
0: Bugün yorgundu.
3: Gol şeyi falan yok.
0: Perşembenin yorgunluğu var.
3: Tükenim olsa da yani
1: Salih,
3: Orkun.
1: Salih geçen sene Orkun, bir tane kazanmaz. Maç oynadı. 1.90 dakikada bile oynadı.
3: Salih ben yıldızdan bahsediyorum. Yani. Salih değil. Ben maç kazandıracak diyorum. Orkun maç kazandıracak diye beklersen çok beklersin. Beklersin ki 20 metreden 30 metreden bir tane sıkıştıracak. Olursa olur. Öyle işte öyle değil. Onun için her şeye rağmen söylüyorum. Bakın bugün Nuri'leri oynasaydı maç biraz daha farklı olurdu. İki, Rıdvan Yılmaz işte haftalardır iyi oynuyor. İyi oynuyor da kimlerle oynuyor kardeşim? Karşısında kimlerle oynuyor? Beşiktaş kimle oynadı? Lige zaten Eyüpspor maçıyla başladı. Eyüpspor bugün gene mağlup kendi sahasında Antep'e. Yani Beşiktaş kimle oynadı?
1: Zargiris.
3: Rıdvan karşısında hangi açıkla oynadı? Yani
2: Miçten çok. Taş gibi takım yani onu söyleyeyim.
3: En iyisi
1: geçen seneki takım değil ama.
3: Ona rağmen
1: çok
3: en iyi takım Michelin'ti. O da burada yani. Bir erkenden onlardan 10 kişi kaldılar ya falan. Biz... Şimdi söyleyeceğim şu. Bakın Beşiktaş'ın şampiyon olmak için şahane bir kalecisi ihtiyacı vardı. Aldı. Evet. Ben Vlahovic'te bak Vlahovic'i bilmiyorum nedir. Bak ben seyrettim şu son oyuna girdi ya. Ben çok etkili buldum. Bak söylüyorum. Vlahovic maça bakma maç malum iyice kapandılar anca o kadar bulabildi. İlk 90 dakika oynadığı maçlarda Vlahovic durdurulmaz bak söylüyorum. Kim almışsa iyi yapmışlar. Vlahovic çok iyi oyuncu.
1: Büyük oyuncu.
3: Kaleci evet büyük santrafor. Her haliyle belli adamı yani her haliyle.
1: Bir de 26
3: bugün
1: yaşında.
3: Bugün Alanya kalecisi abi. İpten aldı takımını da ona da bakmak lazım. Müthiş oynadı Alanya kalecisi de.
2: Çok.
3: Vlahovic şahane bir santrafor çünkü okla olmaz bu iş. Amatörce koşuyor ediyor. Kendini de sakatlar, rakibi de sakatlar. Sol bek de lazım yani Beşiktaş'a. Victor'u
2: çok beğeniyorum.
3: Stoper de lazım. Geçen hafta söyledim. Beşiktaş dedim. Aman beni kimse yemedi. Ben 5 maçtır gol yemedim derse dedim. Alanya'da mağlup olacak. Mutlak surette bu kadroya 4 oyuncu daha lazım. Bak söylüyorum bugünden. Transfer sezonu bitmeden Beşiktaş en az 3-4 tane oyuncu alması lazım.
1: Peki şöyle
3: en
1: yapsa az... olur mu Abdülkerim abi? Trossard 10 numara gibi Orkun'un yanına bir orta saha sola bir tane iyi oyuncu. Daha iyi bir kadro olmaz mı?
3: Yani ama hocanın ben gördüğüm kadarıyla hoca 4-3-3'tü. Yani 10 numaralı oynamıyor.
1: Ya olabilir.
3: 2 tane 8 numara gibi Orkun ve Olaytan.
1: Ya bu kadroyla ben Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yarışın içerisinde olabileceğini düşünmüyorum Beşiktaş'ta. Bu kadro derinliği de yok fazla.
3: İşte oyuncu alması lazım yani diyorum
1: birinci
3: ben.
1: Oyuncuları da.
3: Ben evet.
1: Yani
3: ben,
1: çok. Ben böyle. O Attara'yı aldılar onu da oynatmıyor. Neden mi mesela?
3: Yani ben böyle yani aldı mı tartışılmayacak.
1: Ne mi sol bek niye oynatmıyor?
3: Vlahovic gibi. Trossard gibi. Kaleci yani Nübel gibi. Tank gelip 11 oynayacak. 3 oyuncuya en az 3 oyuncuya ihtiyacı var.
2: Alalım kadroyu olabilir. Ekrandan. Hocam şimdi Fırat Güneyer yazmış. Çok soru geldi. Neden maç sonu yönetici açıklaması yok diye. Ben de dedim ya Beşiktaş yönetimi açıklama yapacak diye yazılı olduğunu biliyorum çünkü.
3: Yapmamış mı?
2: Beşiktaş Alanya Spor deplasmanına yönetim kurulundan sadece bir yönetici gitmiş.
1: Sebep?
2: Bilmiyorum. O yüzden maç sonu sözlü değil yazılı açıklama yapılması bekleniyor
1: Ertem
2: demiş
1: Fırat. Ertem Serzen devre arası çok ağır bir açıklama yaptı zaten.
2: Ya bir tane o evet. Devre arasında normal
3: kim
2: ama
3: yaptı?
2: Yönetici bir tane gitmiş. Onun sebebi nedir
1: siteden
2: tabii
1: siteden yaptılar değil mi? Siteden yaptılar.
2: Sezon başlamıştır diye.
1: Resmi siteden yaptılar.
0: Abi yani çok önemli değil Beşiktaş'ın yöneticinin maça gitmesi. Önder Özen maçta mı?
3: Evet.
0: Maçta. Bir tane yönetici de gitse yeterlidir Ertem. Yani bu çok önemli değil. Yani bu hepsi herkesin işi vardır, gücü vardır, tatildir, yazdır ayrı bir konu yani. Çok ben buna takılmam. Yani oraya kenarda başkan olsa, yönetici olsa o ayrı bir konu yani. Ona ben bakmam yani. O çok ben böyle şeylere takılmam. Yani bu profesyonel var. Profesyoneller
2: var. Özür diyerek söylüyorum. Hayır. Tek kişiyle gidersen hakemlerde böyle üstüne
0: gelir. Ne yapacak hakem yani. Hakem
2: oluyor. Ama 5-6 kişi çıksa etmem. Kapıya abi sizin zamanınızda sen çıkıyordun Hüseyin abi. Konuşuyordunuz tatlı tatlı da konuşuyordunuz.
0: Ertem şimdi onunla alakası yok.
3: Konuşsan ne
0: olur? Ertem konuşsan bir şey yok. O an maçın içinde oluyor. Ya.
2: Haftaya yapmaz.
0: Yok onunla, hayır. Onunla alakası değil. Önemli olan sen şimdi alacaksın abicim bu CD'yi yollayacaksın Ferhat Başkan'a. Ferhat Başkan bu CD'ye bakacak. Seyredecek. Ona göre hakkını böyle arayacaksın.
2: Sen sene Serdar Adalı neler söyledi ya ki?
0: Hakkını böyle yani. Sen istersen abi topunla tüfeğinle git Alanya'da türbünde bekle bütün yöneticiler. Fark etmez orada adam kararını veriyor evine gidiyor. Yani onun için çok önemli değil ben gitmesine. Bu Önder Özen gitmesi zaten. Tursun evinde seyretsinler. Yönetici her maça gelecek dedi bir kaydı yok ayrıca. İstiyorsa gider o önemli değil. O Önder Özen oradaysa yeter. Şimdi ben çok fazla katılmıyorum burada söylenenlere. Ben Beşiktaş'ın kadrosunun o kadar kötü olduğunu falan düşünmüyorum.
2: Ben de sinirim.
0: Beşiktaş'ın iyi kadrosu var. Bugüne kadar Beşiktaş bu mali bugün maçı kazansaydı hiç negatif konuşma olmayacaktı. Hiç negatif konuşma olmayacaktı. Beşiktaş'a bak zımbabı gibi diyor.
1: Peki bak, şampiyonluk için pazar, yeterli görüyor musun?
0: Yeterli görüyorum. Ha nasıl yeterli görüyorum? Bir takviye daha şimdi bak. Santa bireysel olarak bakın tek oyunculara. Milli takımın orta sahası var. Olaytan şu an en formda orta sahalardan bir tanesi. Černý kötü futbolcu değil, iyi futbolcu. Değil, savunmada sıkıntısı var. Demin de söyledim onu. Bir tane stoper alması iyi bir stoper. Beki bakarsın. Her takımın bekinde sorun var.
2: Mourinho çok iyi.
0: Hala Okan Buruk istediği beki bulamıyor. Bir Eren'i oynatıyor, bir Jakobs oynatıyor.
2: Mourinho Fenerbahçe'yle oynar mı? Oynar.
0: Şimdi mesela Galatasaray'a bakıyorsun, Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Archibiro mu diyorsun, öteki mi diyorsun falan filan. Yani söylemek istediğim çok önemlidir uçan kaçan sol bek veya sağ bek. Önemli olan orta sahada ve dediğiniz gibi santrafor veya yıldızın kim? Yıldızın var mı? İş bitirecek. Yine söylüyorum. Orkun bana göre Türkiye'nin en iyi orta, en formda orta sahalarından bir tane. Ha sol ayakta klas gibi görünmeyebilir ama evet. Müthiş işler bitirmiştir, yapmıştır. Bugün takım halinde şimdi iki hafta önce geçen hafta Gençlerbirliği maçında Fenerbahçe yenildi. Kötü mü oynadı? Hayır.
2: Hayır.
0: Ama bugün Beşiktaş kötü oynadı. Kötü ama Beşiktaş evet. İyi. Fenerbahçe iyi.
2: Gençlerbirliği maçında iki maçtan daha
0: bak, Fenerbahçe'nin kaç tane pozisyonu vardı? Bakın geçen hafta Fenerbahçe'nin bir de kaç tane pozisyonu vardı? Onun için şimdi burada şuna bakmak lazım. Önemli olan oyuna bakmak lazım. Bugün Beşiktaş iyi oynamadı. Takım halinde kötü oynadı. Yani şu çıktı, bu çıktı falan yıldız i̇şte, değil.
1: Bir kişi ben çıkıp yalnız, bir şey bitirecek.
2: Yani reklama gitmek
0: zorunda. Bazen olmuyor. Abi Osimhen bir istisna. Şimdi Osimhen'le kıyaslamıyor. Osimhen fiziki gücü farklı. Anladın mı? Yani acımasız bir adam.
1: Ya bir de daha ya barış formunda değil, sahne yani formunda değil.
0: Fizik
1: şu an tek başına takımı aldı götürüyor yani.
0: Adam, Erzurumspor'un iki tane defansif hatasından faydalandı. Bireysel hatasıyla gol yaptı.
1: Kötü oynadı bunlar. Diyoruz da.
2: Bir reklama gitmem lazım.
1: Kim kime dört tane atıyor deplasmanda? Bu kadar basit bir
0: ama
1: şey değil.
0: Erzurum çok güçsüz.
2: Bir reklama gideceğim Sinan abicim. Kestim ama bayağı bir açtık.
0: Ama olmaz ya.
2: Ankara bastırıyor. Reklama gidelim. Reklamdan sonra sürpriz bağlantı olabilir. Beşiktaş Başkanı Sayın Serdar Dalıyarı'da arkadaşlarımız. Bir reklamdan sonra bir bakalım. Bravo. Cevap verecek mi Sayın Başkan? Reklamdan sonra geliyoruz.
4: Bravo. Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam edecek. Bravo.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi kız
9: şeftali.
10: Budur.
9: Boş ver sen bu reklamı.
10: Kendin nereye bulsadın? İlk yudumda sen de söyle.
9: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Önce sen kapat. Sana doyamıyorum ki.
12: True Wow. Kapağını hemen kapat.

0: Yeni aşkınız True Love.
1: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir,

0: Kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Ahmet abi kameraya bakmayı çekindi. Ben Esat, satarım. Her şeyi satarım. 40 yıllık satıcıyım. Eş dost mahalleli bana der ki, Esat abi şu arabayı sen sat. Satarım. Esat abi şu motoru sen sat. Satarım. Hepsini satarım. Geleceğim 5 dakikaya. Tekne, gemi, uçak, hatta uçak gemisi bile satarım. Telefon, megafon, diyafon, fondöten, her şeyi satarım. Saata... Görüntü gitti değil mi? Az önce kamerayı da sattım. Satamadık mı?
2: Esat'ın işler biraz kesat gidiyor. Sebebi çok yakında.
3: Rahat, klas ve etkileyici. Her gün özel hissedeceğiniz takım elbise ve damatlıklar. 3.499 liradan başlayan fiyatlarla Terzi Ayhan Classics mağazalarında.
4: Ben Feyyaz.
5: Bu da Sarı Kola.
4: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
6: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
4: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
5: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
4: Değişemem ve değişebileceğime dair
6: inancım da yok. Başka lezzet yok.
4: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Ve pit kararı geldi. Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
12: Çocuklar,
13: şoka gidelim.
12: Diyecek, okul ihtiyaçları Lektor ürünlerle uyguna gelecek. Ali'ye kalem, Ece'ye silgi, Deniz'e kalemtıraş, Efe'ye pastel boya. Hepsi şok uyguna, hem şokta hem cepte şokta.
14: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım. Ey canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
1: Sarık ola.
2: Fanta sarık ola canım o.
0: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Rahat, klas ve etkileyici. Her gün özel hissedeceğiniz takım elbise ve damatlıklar. 3.499 liradan başlayan fiyatlarla Terzi Ayhan Classics mağazalarında.
5: Ahmet abi kameraya bakmayı çekindi. Ben Esat, satarım. Her şeyi satarım. 40 yıllık satıcıyım. Eş dost mahalleli bana der ki, Esat abi şu arabayı sen sat. Satarım. Esat abi şu motoru sen sat. Satarım. Hepsini satarım. Geleceğim 5 dakikaya. Tekne, gemi, uçak, hatta uçak gemisi bile satarım. Telefon, megafon, diyafon, fondöten, her şeyi satarım. Saata... Görüntü gitti değil mi? Az önce kamerayı da sattım. Satamadık mı?
6: Esat'ın işler biraz kesat gidiyor. Sebebi çok yakında.
7: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
9: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
10: Şoka gidelim.
11: Lektor okul gereçleri kaçırılmayacak fırsatlarla hem şokta hem cepte şokta.
12: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
13: Terzi Ayhan'ın sunduğu Beyaz Futbol devam ediyor.
14: Terzi Ayhan çok iyi. Çok seviyor.
15: Ayhan çok iyi.
14: Ayhan. Herkes çalışmak istiyor.
15: Ayhancığım sağ ol, çok güzel.
16: Terzi Ayhan'a çok selamlar. Terzi Ayhan'a.
15: Gömleği sağ olsun, Terzi Ayhan'ın gömleği.
16: Çok sevgiler. Boyumuzun ölçüsünü de aldık yayın öncesinde. Sağ olsun. Ya daha doğrusu gerçekten ölçüyor.
15: Çok iyi kıyafetler yollayacak. Çok iyi kıyafetler yollayacak.
16: Avcılara selamlar buradan.
15: Niye?
16: Evet. Orada büyük mağaza orada.
15: Avcılarda mı?
16: Avcılar.
15: Sonra neydi diye.
16: Ben Avcılar'da biliyorum.
14: Avcılar hocam. Avcılar. Geçen hafta gittim. Hatta senin orada yaşadığın mahalleleri ziyaret.
16: Ya çok güzel.
14: Senin kokunu hissettim orada.
16: Özledim.
15: Sen nereye? Ne? Yok ya, ben Ümraniye'de biliyorum.
14: Hayır abi.
16: Avcılar'da da var.
17: Tamam, Ümraniye'ye de açalım bir tane. Tamam.
16: Yok, Ümraniye'de de var ya.
15: Esas orası abi.
16: Evet, sponsorumuza teşekkür ediyoruz.
17: Sinan abi gömlek çok iyi ama.
16: Sevgili seyirciler, bol bol beğeni bekliyoruz diyecektim Abdülkerim abi. Evet, like Beyaz Futbol YouTube kanalımızı takip edin. Sevgili seyirciler, Beyaz Futbol ve Derin Futbol YouTube kanallarımızı lütfen takip ediniz. Yakında inşallah sürprizlerimiz olacak. Bir
14: like atın,
16: kışın
14: like.
16: Değil mi? Beyaz Futbol tatilde yapabiliriz.
14: Ne?
16: Ha?
14: Kışın.
16: Kaymaya.
14: Çok vallahi güzel. Bir Uludağ. Tabii
15: Uludağ. Evet Uludağ'da.
16: Ne güzel olur.
14: Valla ya da Abant Babant yakın.
18: Beyler, bizim Palandöken Park'lar.
14: Ne?
18: Palandöken.
14: Niye?
18: Erzurum.
14: Kış.
18: Daha vahşi orası, daha bakim.
16: Sevgili ya. Trabzon'dan Nurgül günaydın, meslektaşımız. Canım kardeşim benim. Yine güzel bir şey gönderdi. Onu arkadaşlarıma göndereyim, ne bir var? Versin. Verelim. Yandım. Türk hakemliğini en güzel anlatan görüntülerden biri diyor. Yandım. Salah Premier Lig'de 9 sezonda 315 maçta sadece 10 sarı kart gördü. Türkiye'de ise daha ikinci haftada sarı kartla tanıştı.
15: Ertem'ciğim.
16: Siz beni dinleyin. Sinan abi özür dilerim.
15: Bir dakika dursun açıklama. Sen beni dinlemiyorsun. Bir maçı, bugünkü maçı yöneten bir hakem, Muhammed Salah'ın onu kandırmaya yönelik hareket yapmayacağını tahmin edemez mi ya? Ya Muhammed Salah sen
16: evet
15: nasıl,
16: ya.
15: Yani hakimi aldatmaya yönelik hareketler nasıl sarı kart gösterirsin ya?
16: Aynen öyle ya.
15: Ya çok ayıp ya.
18: Yalnız
15: ayıp.
18: Bu açıklamayı verdin ya, Konya Spor'un da açıklamasını istiyorum bilahare.
16: Tabii ki veririz.
18: Konya Spor da bizim takımımız.
16: Hocam. Tabii ki veririz.
18: Hayır, ben vermezsin demiyorum.
16: Hayır, hayır.
18: İstirham ediyorum.
16: Konya Spor'un açıklamasını da sevgili arkadaşlarımdan rica edeceğim. Kulübümüzden açıklama. Korendon Alanya Spor'la oynadığımız maçta hakemlerin sergilemiş olduğu yönetim Türk hakemliği için bir utanç vesikası olarak tarihte yerini almıştır. Geçtiğimiz yıl Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki skandal kararları hafızalardaki tazeliğini koruyan Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın prensi Adnan Deniz Kayatepe adeta nerede kalmıştık diyerek rezil yönetimlerine bir yenisini eklemiştir. Rakip oyuncu dünyanın gözü önünde Trossard'a tokat attı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe pozisyonu göremedi. VAR'daki Bülent Birincioğlu ise sessiz kaldı. Oh, karşılıklı mücadele içinde olduğu rakibinden sıyrılıp gol attı. Rakip oyuncu kendini süslü şekilde yere bıraktı diye Adnan Deniz Kayatepe golümüzü iptal etti. Vlahovic ceza sahasına girmek isterken yaka paça düşürüldü. Hakem Kayatepe yine yaşananları görmezden geldi. Adnan Deniz Kayatepe ve Bülent Birincioğlu gibi art niyetli hakemleri bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz. Ne avantaj ne imtiyaz istiyoruz. Sadece adil ve eşit yönetim istiyoruz. Bu adaletsiz düzen değişene dek haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü. Şimdi bu ben karşı çıkıyorum. Sayın Serdal Adalı, Sayın Başkan. Değerli Beşiktaş Yönetim Kurulu. Geçen sene MHK'ye neler söylediniz? MHK'nin umurunda olmadı. Ve bu çok sert bir açıklama yaptığınızı düşünüyorsunuz. Normal. Herkesin yazdığını, benim yazdığımı, herkesin söylediğini siz de yazmışsınız. Hocam.
18: Mesela sen olsaydın Serdar Adalı.
16: Hocam ben ne yaparım biliyor musun? Hocam bak söyleyeyim. Bomboş sayfa ya da simsiyah bir açıklama. Simsiyah. Hiçbir şey yapmam. Simsiyah böyle. Hiçbir şey yapmam. Hiçbir şey konuşmam. Tatildeysem tatilimi böler gelirim. Dışarıdaysam televizyonlara bağlanırım. Böyle bir şey yok hocam. Hocam Mahmut Uslu geçen hafta tasvip edersiniz etmezsiniz. Erden Timur kendisi de pişman oldu. Mahmut Bey geçen hafta ceza aldı. Ama konuşmalar masaya yumruğunu vurduğun zaman titreteceksin hocam. Federasyon, MHK falan. Bu açıklamadan dolayı ben MHK başkanı olsam derim ki ne yapalım yanlış oldu.
1: MHK'den hocam, memnun olan var mı?
16: Böyle bir açıklama yok ya.
1: Geçen seneden bu zamana kadar memnun olan var mı?
16: Bilmiyorum.
1: Ya bütün yani biz burada bugün Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Yarın Fener'i konuşuruz. Fenerbahçe'yi konuşuruz. Öbür gün Galatasaray'ı, Trabzon'u konuşuruz. Ama yazık değil mi? Anadolu kulüplerinin bir sürü sıkıntısı oluyor.
16: Sizce bu açıklamalar ne oluyor? Tamam ona geleceğim. Oluyor. Hepsine oluyor. Hepsine oluyor. Bu açıklamadan dolayı böyle bir hafif böyle bir ürperti hisseden oldu mu? Yani görmediğimiz bir şey ya da Beşiktaş'a bak neler yapacak bu hafta. İşte bu hafta Türkiye Futbol Federasyonu'yla görüşeceğiz. Veya MHK Başkanı, Federasyonu geçtim. Merkez Hakem Komitesi Başkanı ile görüşeceğiz. Veya Anthony Taylor ne yapıyor diye, ne işe yarıyor diye. Anthony Taylor.
1: Bence sahaya,
16: kim Anthony Taylor ya?
1: Sahaya Anthony Taylor çıkarsa daha iyi bir maç.
16: Anthony Taylor Allah aşkına. Yani geçen hafta oğlunu getirdi VAR'a. Değil mi? İskoç hakem oğlunu getirdi. Bu hafta kim bilmiyoruz. Ya ben şunun cevabını istiyorum. Trabzonspor maçında VAR hakemi neden Macaristan Futbol Federasyonu'ndan? Neden? Trabzonspor'un bu hafta Macar takımıyla maçı var. Yani evet küçük sinek mide bulandırır. Ben de kötü bir şey olmayacağını biliyorum ama ne ya gerek işte var böyle malzemelere?
18: Kötü bir şey yapamaz ama öyle bir ülkede yaşıyoruz ki öküz altında buzağı arıyoruz.
16: Evet işte. Hocam bir bak şimdi Muhammed Salah'la ilgili bir kart grafiği var. Biraz önce sevgili Nurgül Günaydın da göndermiş meslektaşımız. O grafiği bir ekrana getirelim. Fotoğrafı ekrana getirelim.
18: Konya'yı hazırlıyor musunuz?
16: Hazırlıyorlar arkadaşlar hocam. Salah'ın sarı kart istatistiği. 2026-27 Trabzonspor 2 maç 1 sarı. 2025-26'da 27 maçta 1 sarı Liverpool'da. 2024-25'te Liverpool'da 38 maçta 1 sarı. 2023-24'te Liverpool 32 maç 2 sarı. 2022-23 Liverpool 38 maç 2 sarı. 2021-22 Liverpool 35 maç 1 sarı. 2020-21 Liverpool 37 maç 0 sarı. Şimdi Salah, Greenwood, ondan sonra Vlahovic hepsi hoş bulduk diyorlar. Sané geçen sene bir pozisyon olmuştu hakeme böyle yaptı. Güldü. Ben Sané'yi ilk defa orada gülerken gördüm. Taç çizgisinin kenarında. Ne oluyor ya dedi. Ben tarafsız söylüyorum. Bu program dünyanın

0: en tarafsız yayını. Hiçbir hafta o, bir hafta o değil. Neyse o. Ya Muhammed Salah, Sinan abi deminden beri söylüyor. Adam çığlık atıyor resmen. Yani Muhammed Salah gibi bir adam. Bak tam ekran versene şunu. Tam ekran verir misin? Altyazıyı falan al. Ona şu Alişan Salah. Arkada Muhammed Salah'ın hareketine bakar mısınız? Gülüyor. Ne oluyor diyor ya. Ne oldu diyor.
1: Ne oluyor demiyor. Ne yapıyor bu adam diyor. Heh. Ne yapıyor bu herif diyor. Alışmamış ki. Ve iddia ediyor. Bu gördüğü sarı kartların hiçbirisi hakeme aldatmaya yönelik olmasa gerek. İtirazdır, sert oyundur filan. Şimdi şunu diyecek. O zaman bana Trump diyeceksiniz. Diyeceğim ama demiyorum. Çünkü doğru değil. Salah'ın sarı kartı iptal edilmelidir. Hayır. Demiyorum bunu. Yanlış doğru, sarı kart sarı kart.
2: Hocam şey yapılmıyor mu? Yeni kurallara göre sarı kartı var, karışık bir alamıyor mu? Öyle bir şimdi bak, kural gelmedi
1: sen forvetsin.
2: Ben mi yanlış biliyorum?
1: Yanlış biliyorum. Şöyle söylüyorum, düzeltiyorum. Sen forvetsin, gidiyorsun. Apo ile ikimiz sana basıyoruz.
2: Evet.
1: Ben çelmeyi takıyorum. Sarı kartı benim görmem lazım. Apo görüyor.
2: Ha, o zaman diğer oyuncuyla alakalı
1: olursun. Yanlış adama gösterdi.
2: Tamam,
1: bu yanlış adam değil. Adam diyor ki sen attın, beni aldattın, sarı diyor. Ama aldatmadı.
2: Ya oynat. Penaltıyı çal. Olmadığını, değilse var seni çağırır zaten. İptal edersin. Çok zor bir şey değil ki bu.
1: Hatta bir şey söyleyeyim. Yani. Orada kırmızı kart bile tartışılır.
2: Bu arada son uzaktan oluşuyor. Attığı golde çizgiyi çektiler mi?
1: Bak onu orada da oldu bittiye getirdiniz. Şahsi görüşüm offside değil. Adamın ayağı bozuyor gibi.
2: Ya orada ama da çizgiyi görmedim ben.
1: Maçın son saniyesi oldu. Maç bitti. Ben bir daha görmedim.
2: Penaltıdan onu. Daha acı verici bence. Evet. Keşke gol olsaydı uzaktan. 50 metreden.
1: Evet, Konya'nın açıklaması geldi.
0: Konya'nın açıklaması geldi mi arkadaşlar? Konya Spor'un. Rica etsek. Geldiyse verelim. Hazırlıyorsanız haberim olsun. Abdülkerim abiye bir döneceğim bu görüntüyle ilgili olarak diyeceğim ama bir tam ekran verelim. Konya Spor'un kamuoyuna açıklaması. Geçtiğimiz hafta sahamızda oynadığımız Çaykur Rizespor karşılaşmasının son dakikalarında aleyhimize verilen penaltı kararının ardından Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakada da orta hakem ve VAR hakemleri tarafından verilen hatalı olduğunu değerlendirdiğimiz kararlar henüz sezonun başında olmamıza rağmen bu açıklamayı yapmamızı zorunlu kılmıştır. TÜMOSAN Konyaspor olarak yenilgilerimizi yalnızca hakem kararlarına bağlayan bir yönetim anlayışımız bugüne kadar olmadığı gibi bundan sonra da olmayacaktır. Ancak sahadaki emeğimizin ilkeli, adil ve tutarlı bir hakem yönetimiyle korunmasını istemenin en doğal hakkımız olduğunu, taraftarlarımıza ve camiamıza karşı taşıdığımız sorumluluğun da bilincinde olduğumuzu ifade etmek isteriz. Her iki karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonlara ilişkin görüntüler ve teknik değerlendirmelerimiz tarafımızdan Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na resmi olarak iletilecektir. Beklentimiz ilgili kurulların söz konusu pozisyonları titizlikle değerlendirmesi, benzer pozisyonlarda bütün takımlar için aynı standardın uygulanmasını sağlaması ve adil, tutarlı, fair play ilkelerine uygun bir lig ortamının oluşmasına katkıda bulunmasıdır. TÜMOSAN Konyaspor'un haklarını kararlılıkla, sağduyuyla ve kurumsal sorumluluk bilinciyle savunmaya devam edeceğiz, diyor Konyaspor.
1: Haklı adamlar, şöyle haklı. Geçen hafta son 90 artıda Rize'ye uydurma bir penaltıyla mağlup oldular. Ha dün hakem iki hatayı yapmasa.
0: Konya hocam puanı... size göre hata ama dün. Ha? Dün size göre hata.
1: Bana göre. Ben kendi adıma konuşuyorum.
0: Ve Konyaspor'a göre evet.
1: Dünkü hataya Fenerbahçe maçı kazanamazdı demiyorum. Yine kazanabilirdi. Çünkü Konya fazla oynamadı. Fakat arka arkaya.
0: Onu da belirtiyorlar zaten.
1: Şimdi söylüyorum. Dünkü maça bakıyoruz.
0: Yani iyi oynamadıklarını.
1: Tekrar söylüyorum. Bana birisi desin ki Skriniar top ortalanırken rakibine faul yapmadı.
0: O görüntüleri verseniz.
1: Gitmek serbest. Bak farklı düşünebilirsiniz. Saygısızlık yapmam size. İptal edilmedi. Ardından adam kafayı vurmak için kafayı uzatıyor. Greenwood top tıklıyor, eline çarpıyor. El böyle değil ki.
0: Hocam çok öyle... özür dileyerek bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Premier Lig'de ben ne zaman konuşsak maç izliyorsunuz evde. Ya haber seyrediyorsunuz ya evet. Maç izliyorsunuz. Ben bugün daha Premier Lig'de dün mesela Everton maçında Skriniar'ın pozisyonu gibi 3-4 tane pozisyon gördüm. Bence çok net gol hocam.
1: Bitti mi?
0: Bence bu benim fikrim siz yani. Bunu, formalara bakmayalım.
2: Buradakiler yan yana, buradakiler önüne arkalarına.
1: Futbolda Premier Lig'de vermiyor. Alman Ligi'nde de veriyorlar.
0: Hocam nasıl şöyle olacak? Bir pozisyon Premier çok özür dilerim. Hocam çok özür dilerim. Ben şöyle itemez miyim? Hafif böyle yani. Orada Skriniar. Hocam
1: Skriniar. Abi Skriniar resmen adamın arkasına adam da koyuyor. Adamın arkasına itini düşürdü. Ha topak vuran Skriniar değil. Ama.
0: İngiltere'de bu pozisyon nedir hocam veya İspanya'da falan?
1: Ben bilmem kardeşim.

0: kardeşim. Hep ben şöyle empati yaparım.
1: Ama
0: ben,
1: emin değilim diyorsunuz bak. Gri pozisyon diyorsunuz.
0: Ben gri pozisyon demedim.
2: İngiltere'ye emin değil. İngiltere
0: kardeşim
2: değil.
0: İngiltere'yi sen niye ben kalibre, kalibre olarak
1: kime alacağım hocam? Türkiye'yi mi?
0: Hayır. Türkiye yani İngiltere alsa ben de sana Almanya derim. İngiltere'de tamam. Kafaya göze çıkarken vururlar. Evet. Gol diyor hakem.
1: Evet.
0: Almanya İtalya'da.

0: Şkriniar'ın yaptığı hareket kural dışı bir hareket değil. Bunu bilelim. Futbolcu da bilsin. Konya Spor da bilsin. Konya Spor bütün yan toplarda önümüzdeki hafta. Birileri birilerini içsin. Birine çıksın kafayı vursun. Şimdi ben bunu... Yani buna nasıl faul olmadın beni ikna et. Sen ikna et beni peki.
1: Hocam ben futbolun içinde bu var diyorum. Bu tip ufak tefek itişmeler var diyorum hocam.
0: Bu ufak tefek
1: hocam,
0: değil.
1: Hocam bak bir şey söyleyeyim. Ben Türkiye'deki maçları seyretmek istemiyorum. Yani bu benim işim olmasa Türkiye'de hiçbir maçı seyretmem. Ama İngiltere'yi seyrederken çayımı kahvemi alıyorum. Oradan notlar alıyorum. Feyiz alıyorum hocam izlerken Şampiyonlar Ligi. Ben çarpık kentleşme yaşıyorum. Bir İngiltere Premier Lig maçını seyrettikten sonra birden Premier Lig maçından sonra çıkıyorum Süper Lig izliyorum. Kendimle çelişiyorum. Kuralları unutuyorum hocam. Kuralı unutuyorum.
0: Tuhaf olan şu. Yani, sende ağır bir yabancı hayranlığı var.
1: Olabilir. Olabilir. Yabancı hayranlığı. Bu kötü bir şey değil. Hayır hocam yabancı değil. Ben futbola yabancılara karşı yabancı düşmanlığı yaşıyorum.
0: Ben futbola yabancı. Ben yabancı hayranlığı değilim.
1: Yabancı hayranlığı değil ki hocam bu. Ben futbola aşığım hocam. Ben futbol hayranlığı yaşadığım için ben.
0: Ben Kırkpınar güreşlerinde baş hakem olduğum için futbolu iyi kötü bilmem sizin kadar.
1: Güreşler ya hocam estağfurullah böyle ama bak sen dedin ki kızmayacaksanız dedim bana.
0: Bana Şkriniar.
1: Ama sen cümleye kızmayacaksanız diye başladın.
0: Ben kızmadım sana ya.
1: Kızıyorsunuz.
0: Kızsam benim kızmam nasıl olduğunu bilmem.
1: Gözlerim küçülür.
0: Ha, gözlerim evet. Şu anda büyük. Bana Şkriniar'ın rakibi itme olayının nasıl meşru kurallar bazında, nasıl meşru olduğunu izah eder misin?
1: Hocam sen bu pozisyona faul vermezsin. Benim tanıdığım abi vermezsin hocam.
0: Nereden biliyorsun?
1: Hocam bir Abdülkerim abiye dönüyorum.
2: Hocam ben yorum yapmıyorum. Faul ya da şey diyemiyorum.
1: Ya buna da yap artık ama Abdülkerim abi.
2: Söylüyorum ben. Standart yok mu bu işin? Bize burada gelip yıllardır Ahmet Çakar der ki kural kitabında itme, çekme, on kusurlu hareket der. Faul dersin.
0: Doğru.
2: Ama peşinden de diyorsun ki her itme, her çekme faul değil.
0: O da doğru.
2: Demek ki bu hakem yorumuyla ilgili bir şey.
0: O da doğru.
2: İngiliz hakemi ya da herhangi bir Türk hakemi bu itmeyi, çekmeyi kurala uygun bulmuş, standardına öyle uygun bulmuş. Sen standartlarına göre şiddetli bulmuşsun.
0: Doğru.
2: Bu kadar.
0: Ya bu kadar ben de farklı bir şey söylemiyorum zaten.
2: Tamam, bunda,
0: ben hakem olsam var olsam.
2: Senin standartın
0: tek tek soralım. Şimdi, ben vardı olsam senin, Ahmet olarak.
2: Senin standartın bu.
0: Bu yaşta vardı olsam. Derim ki hakem dur.
2: Senin standartın bu.
0: Hatta FIFA oyuncuları. FIFA oyun kurallarını Dünya Kupası önce değiştirdi. Senin, diyor ki kornerde veya serbest vuruşta kornerde top oyuna girmeden kaldı ki burada top oyundaydı ortalanıyor. Oyuna girmeden önce bile itme tutma olur da top oyuna girdikten sonra gol olursa iptal ettireceksin diyor. Bu da yeni gelen bir kural.
3: Şimdi ben farklı bir yorum getireyim.
0: Senin görüşün ne? Yıllarca oralarda oynadın. İttin kalktın itildin.
3: Şimdi Şkriniar benim önümde arkamda mı?
0: Arkamda.
3: Önüme geçmek için bir müdahalesi var mı?
0: Tabii topa doğru hamle yapıyor.
3: Şimdi bir itme var. Bu itmede oyuncu düştü mü yere? Düşmese dönen topa koşma ihtimali var mı? O avantajı aldın mı elinden? Aldım. İter düşmez. Bana göre %100 foul. Çünkü neden? Abi benim arkamdasın ve beni itiyorsun.
1: Çünkü neden? Fenerbahçe forması var.
3: Evet. Öyle mi bakıyorsun konuya?
1: Öyle bakıyorum.
3: Öyle mi diyeyim ben de? Fenerbahçe olduğu için mi?
1: Yok ciddi söylüyorum. Ben hayır bak. Ben... Türkiye'de,
3: o zaman ben
1: Türkiye'de, Türkiye'de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, bunda senin suçun yok.
3: Değil mi diyeyim?
1: Bunda senin suçun yok. Biz bu hale geldik. Biz bu hale geldik. Ciddi söylüyorum bak Necati Hocam. Bak, ciddi söylüyorum biz bu hale geldik. Üstünde Fenerbahçe forması, üstünde Beşiktaş forması, üstünde Galatasaray forması.
3: Alakası yok.
1: Ben gerçekten bundan
0: bakıyorum. Ben de Fenerbahçe
3: forması. Ben sana yine yorum yapayım. Sana yine yorum.
0: Ne demiş şey forması?
3: Bir saniye.
0: Sen de forma var.
3: Ahmet Hocam bir saniye. Bir saniye.
0: Sen de bütün takımların forması var.
3: Ele de penaltı değil.
1: Hangi ele?
3: Çarptı ya. Penaltı çaldı değil. Örnek vereyim sana.
1: Yedi.
3: İlk maçta dediniz ya liglere göre örnek veriyoruz. Deportivo maçından örnek vermedin mi sen hocam geçen hafta?
0: Verdin.
3: Birinci haftası Deportivo maçında aynı pozisyon vurdu. Penaltı değil. Şimdi
1: Necati ben şu top nereye gidiyor?
3: Dışarı gidiyor.
1: Nasıl dışarı gidiyor?
3: Nasıl ya?
0: O kriter
3: top dışarı
0: değil.
3: Gidiyor.
0: Hocam
1: bir dakika.
0: Kriter değil
1: ya, şu top nereye gidiyor? Ya?
3: Kaleye gitmiyor. Avuta gidiyor.
1: Nereye gidiyor hocam, bu top ya?
3: Avuta gidiyor.
1: Necati Allah aşkına şu top kaleye gidiyor.
3: Avuta gidiyor.
0: Önce bu kuralı.
1: Bence bu kuralı
0: kalkması lazım.
1: Allah aşkına ya Sinan abi
0: çok saçma sapan.
1: Allah aşkına
0: bir kere bu kuralı.
3: Avuta gidiyor. Nedir
0: arkadaşlar bakın. Ben bunu senelerde söylüyorum.
1: Ben niye kalkıyorum?
0: Bu saçma sapan bir kural. Bu kural saçma sapan bir kural. Yani futbolcu havaya çıkıyor. Kolunu açarak çıkar. Geliyor çarpıyor. Görmüyor veriyor. Bana göre bu pozisyon bana göre penaltıdır. Çünkü top aksiyon alanı değişiyor. Gideceği yöne gidemiyor top.

0: Eli açık.
1: Aa,
0: eli
1: ne alakası var Sinan? Yön değiştirmesi bir kriter değil.
0: Bir dakika bak, yandaki çocuk gibi kolu olsa çarpsa derim ki bak yandaki. Yandaki bakın.
2: Evet.
0: Yandaki
2: bu doğal olsa, kolunda değil mi sizce?
0: Bu doğal değil.
1: Açık ama ya. Açık ama ya. Kolum. Ya bu çok net olsun. Bir dakika ya.
0: Sen var
1: ya.
0: Çok net olsun. Ya sen kalkamadın. Ya bir şey. Ya hocam sen büyük eyyam yapıyorsun ya.
1: Tamam ben eyyamcı bir yer alayım.
0: Ya büyük eyyam mısın ya?
1: Çok net doğal
0: kolum. Hocam bu bana göre.
2: Çok net doğal kolum.
1: Bir dakika ya. Ya Sinan. Kafaya çıkan adam böyle mi çıkacak kafaya? Yani.
0: Esas ya hocam sen bunları yıllara çıkacak.
2: %100.
0: Ben bunları söyledim. Bir dakika dinle.
1: Sence penaltı mı?
0: Hocam.
2: Penaltıyla uzayla yakından alakası yok.
0: Ben bunları yıllarca söyledim. Bu kural çok saçma. Futbolcu böyle mi kafaya çıksın dedim. Futbolcu böyle kafaya çıkar. Ama maalesef.
1: Niye ortaya yaparken ellerini saklıyor?
0: Kuralda yazıyor bu. Bu kuralda penaltı yazıyor.
1: Kuralda yazıyor.
0: Getir kuralı.
3: Bir dakika. Getir kuralı getir. Ya bir dakika bak. Necati. Getir kuralı. Kafa vuruşunda top ele çarp.
1: Bu normal mi bu?
0: Hocam getir. Getir kuralı hocam. Hocam sen nelere penaltı verin burada ya?
1: Niye bekler? Niye bekler?
2: Yok ben daha Ahmet Hoca'ya katılıyorum.
1: Orta yapılırken
0: böyle.
2: Ahmet Hoca'ya katılıyorum.
0: Hocam. Ya şunlara şuraya çarpan topa penaltılar verildi. Bak şöyle.
1: O başka bir şey. Yanlış örnek, doğru örnek.
0: Bak şöyle bir şey mi kim attı?
1: Bunu kim attı lan?
2: Yürüyüşe çık.
3: Kafa vuruşunda top ele çarptıktan sonra kafa vuruşunda top ele çarptıktan sonra kalecinin üstüne gidiyor. Ele çarpmasa köşeye gidecek.
0: Kim bu bir hakem kararıdır. Bakın arkadaşlar. Bu bir hakem kararıdır.
2: O top kaleciyesin, ben hiçbir şey bilmiyorum.
0: Bakın hakem bunu.
3: Çok şey biliyorsun. Çok şey biliyorsun.
1: O hakem bunu değiştirmesi elle oynamada.
3: Kaleye giden top nasıl penaltı olmaz ya.
0: Hakem bu bir hakem kararıdır. Hakem bunu vermeseydi de çok fazla eleştirilmezdi. Verdiği için de.
2: Ya geçen hafta vermediler değil mi?
1: Ama hakem vermedi gitti.
0: Ama verilmiyor. Verilmeyen de var, verilen de var. Bugünkü verdi. Su kaldırır mı? Kaldırır. Ama verilmeyenler de olmuştur. Ama bu kural genelde ağırlıkta %80 bu tip pozisyonlara bu Türkiye'de veriyorlar arkadaş.
1: Sence penaltı
0: verildi. Ben penaltı eline çarptım.
1: Apocuğum sence? Soruyorum. Hocam ben şimdi söyleyeceğim. Ondan sonra 50 tane laf.
3: Ben bir şey bir tek soru sordum sana.
1: Daha programın başında söyledim. Ben sana kendimi tabi şey ettim. Ne ettim?
0: Allah aşkına konuş.
1: Tabi ettim tamam. Ne? Ne? Yani ben ne diyorsan sen odur.
2: Hoca, öyle bir şeyin kararı doğru mu?
1: Abi, yani, bir dakika ben ya, kesinlikle penaltı yani, değil hocam, dedim. Sen Necati kesinlikle penaltı dedi. Penaltı değil dedi. Sinan penaltı dedi. Ertem senin ne dedin belli.
0: Hocam ben ama
1: neden, bir dakika da
3: odan penaltı. Hocam ben açtım konuyu. Ne saniye?
1: Bak
3: ben
1: penaltı
3: diyorum hocam.
2: Hayır, sen tweet attın altına ilk yorumu ben attım değildi.
0: Ben, değil mi? Bu kuralı hocam ben bu kuralı tasvip etmiyorum.
3: Ben
0: bunun
3: seni hemen takip ediyorum ya.
0: Bunun penaltı olmasını tasvip etmiyorum. Ben, ama
2: bak, takip etmemen senin ayıbın zaten.
1: Ama Sinan Şahı'na biz suç işliyoruz. Hayır. Biliyor musun? Söyleyeyim mi?
0: Hocam
1: halkı yanıltıcı bilgi.
0: Değil.
1: Bir elle
0: ya bırak Allah aşkına. Benim adam dur.
1: Beyler topun arkadaşlar topun yön değiştirmesi penaltı için
0: hocam,
1: bir kriter değil.
0: Dinle bir dakika hocam.
3: Ne alaka hocam?
0: Hocam iyi bir dakika.
3: Yanıltıcı bilgi yani,
0: Rasim'cim. Rasim'cim bak. Rasim beni anladı. Ertem'cim bir dakika dur. Hocam bu kural var. Türkiye Ligi'nde bunların daha basitleri kapalı kollara verildi.
1: Amenna.
0: Ben bunu tavsiye etmiyorum.
1: Amenna.
0: Ben bunu Apo bak şahittir burada. Hep devamlı söylemişimdir. Kardeşim adam kafaya nasıl çıkacak? Çıkacak dirsekleriyle böyle kafaya çıkacak, vuracak. Adam topa çıkıyor, kafaya çıkıyor. Kafaya top çarpmıyor. Eline çarpıyor, penaltı veriliyor. Görmüyor bile defans oyuncu. Bunlara verildi. Bunlara veriliyor. Ama saçma bir kural olduğunu düşünüyorum. Bunların verilmemesi lazım.
2: Çok
0: ama
2: saçma verildi. Kurallar abi.
0: Tabii
2: abi.
0: Verildi çok ama bunlar. Çok verildi arkadaş. Verildi yani.
3: Evet.
1: Ertem sen ne düşünüyorsun?
0: Ama sen büyük eyyam yapıyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim.
1: Nasıl
0: eyyam? Büyük. Sen bunun ne basitlerine penaltılar dedin biliyor musun burada?
1: Hayır.
0: Şölelere verdin ya.
1: Hayır efendim. Evet, bak yapma. Ha tamam kabul. Ben ağır eyyamcıyım. Daha önce de ağır eyyam yaptım. Hayır,
2: ben de seninle aynı fikirdeyim. Ben de mi eyyamcıyım?
3: Hocam ben yani. Ben dünden beri fikrimin arkasındayım. Net penaltı. 50. Bak ben formaya bakmıyorum hocam ya sizin gibi.
2: Hayır, top bir de kaleciye gidiyor bakıyorum. Dedin sen ya.
3: Ben formasız konuşuyorum. Üstümü başımı yırtacağım ya. Net penaltı ya.
1: Daha zamanı
3: değil hocam. Şimdi değil. Daha yeni başladık. Şaka bir yana. Hocam şu pozisyon buna penaltı nasıl denmez ya?
1: Penaltı değil ya.
3: Karşımda bir tane sol tarafında Şampiyonlar Ligi maçlar yönetmiş. Bir tarafta Şampiyonlar Ligi oynamış. Kral, gol kralı. Nasıl penaltı değil dersiniz ya?
2: Çok kolay penaltı değil.
1: Nasıl mı ya? Her hafta kavga edeceksiniz.
2: Bence
1: penaltı kavga edeceksiniz.
2: Ben örnekle, bak örnekleriyle ya söyledim sana. Gösterdim de değil mi Ahmet Hocam?
1: Deportivo.
2: Deportivo maçında böyle bir pozisyon oldu.
3: Necati Ateş Galatasaraylıları ekrana bekliyor. Çünkü neden? Bir görüntü rica ediyorum. Sarp

0: pozisyon, Sar pozisyon diyorum. İsmail Asar ve Tottenham'lı Matar Sar, Pape Matar Sar'la ilgili olarak eski takım arkadaşı Eskişehirspor'dan önce bir kadroyu bir ekrana getirelim. Necati Ateş'in takım arkadaşı şimdi Sar'ın menajerliğini yapıyor. Şu yeşilli kaleci Bofin.
1: Bofin'in
0: yanındaki sağındaki.
1: Tabii ki.
0: Bofin'in sağında.
1: Galatasaray'da şampiyon olduktan sonra
0: neydi ismi?
1: Diomansi Camara.
0: Bir daha söyler misin?
1: Diomansi Camara.
2: Sen neresin burada Neco?
1: Ben
2: şuradasın.
1: Diego'nun şeyde. Yanındayım.
0: Ha, bir şey söyleyeceğim. Diego. Senin gibi o fizikli
2: sol,
0: biri.
2: Soldu değil mi? Sol.
1: Ya tabii Veysel, Camara, Bofen, Servet.
0: Aşağıdaki Hürriyet değil mi?
1: Hürriyet.
0: Hürriyet köşedeki.
3: O ölen çocuk burada mı? Ölen çocuk. Bahtiyar.
1: Yok yok.
0: Ediz.
1: Yok.
3: Ediz.
0: Yok. Hürriyet. Allah rahmet eylesin Ediz Allah canım ya.
1: Hocam Borussia Dortmund efsanesi var orada.
2: İlk
1: dede.
2: Kadrede.
0: Oo.
1: Öyle. Diğeri kim? Küçük. Soldaki Beşiktaş.
0: Şey Beşiktaş'ın golünü atan bizim. Teo. Rodrigo.
1: Rodrigo Teo.
0: Bu kadro Manchester United'a gol atan futbolcu. Rodrigo Teo. Şimdi ekrana bir fotoğraf getireceğiz. Sar sevgili seyirciler. İsmail Sar.
1: Senegal
0: Senegalli.
1: Kupasındaki yıldızlarından bir tanesiydi.
0: Sabreden kazanır. Kumunam.
3: Pardon.
1: Benim resmimi de koy.
2: Ne bu?
1: Sabreden kazanır
0: işte hocam.
3: Nece bu? Senegalci hocam.
0: Senegalci. İsmail Asar'ın...
2: Sakallı kim?
1: Camara. Menajeri.
2: Camara oynadı mı Türkiye'de top?
3: Devinden abi, bir konuşun.
2: Neyi konuşuyorum? Yok başka bir şey dinliyordum ya.
3: Ben çocuğu şey
2: yapmıyordum. Başka ya. Telefona bak.
1: Çok iyi futbolcuydu.
2: Camara neydi yani?
1: Uzun yıllar... Premier Lig'de oynuyordu.
2: Buradan oynuyordu.
1: Fulham'da oynuyordu. Sağ kenar oynuyordu.
3: Fırıl fırıldır değil mi Camara?
2: Camara'yı çocuk.
1: Hocam bak sağ kenarda oynuyordu. Sol kenar Erkan
2: abi,
1: oynuyordu.
2: Camara baksana.
1: Santrafor ben oynuyordum.
2: Oğlum Camara boksör gibi. Şuraya bak bana ya.
0: Çok iyi futbolcuydu. Müthiş oyuncu.
2: Nereden hatırlıyorsun?
0: Sar.
2: Hiç hatırlamıyorum ben. Nereden hatırlıyorsun Camara'yı?
0: Ben Camara'yı hatırlamıyorum. Ben Sar'la ilgili konuşuyorum. Karıştı.
2: Sar kim?
0: Sar mavi.
2: Nereye geliyorsun?
3: Bak Sinan. Aslında bak bu adam sana çok yakın bir adam biliyor musun sakallı çocuk Camara.
2: Ya hocam.
1: Sinan abinin kafasında başka şeyler vardı.
2: Başka şey. Hocam sen şimdi geçen gün diyorsun ki. Beyaz Tol'daki ömrü ne kadar diyorsun. 6-7 ay bana ömür biçmişsin.
3: Ne var bunda?
2: Ay. Ben evamlı adamım. Ne yapıyorsun sen?
0: Allah korusun ya. Allah göstermesin. 6-7
2: ay diyor bana.
3: Ya Allah kor. Ömrünü uzar.
2: Erten ne kadar diyor?
1: Sana mı söyledim?
0: 2,5 yıl.
1: Sana mı söyledim? Ümit Özat'a bir gün verdi.
3: O nasıl küstü var öyle.
0: Haklı. Haklı çok hocam haklı. Durduk yere adama ölecek diyorsun Ümit Hoca'ya. Ümit Özat'a buradan selam
2: ya,
0: olsun.
2: Rahmetli Nur Yeni Taş'a söyledin. Rahmetli Nur ablaya söyledin aynısını. Sağlığına dikkat
0: ya,
2: et dedi.
0: Evet hatırla. Ya, Allah
3: rahmet eylesin. Belliydi orada mal belliydi.
2: Ama iki sene sonra.
0: Allah rahmet eylesin.
3: Nur ablaya da.
2: Nur ablaya Allah rahmet eylesin.
3: Çek şunu ya. Çek şunu ya.
0: Şu görüntü bir daha gelsin ekrana. Çünkü önemli Galatasaraylılar...
1: Benim verdiğim görüntü bu değil.
0: Sabreden ya, kazanır. Ya, bir tamam. Görüntü var. Esas bak, diğer görüntüyü verelim.
3: Görüntüyü verelim.
0: Bu Instagram'da yapılan paylaşım. Şimdi
1: bunu kendi
0: esas
1: bana gelen özel evinden
0: özel oldu. Bir görüntü geliyor. Galatasaraylı taraftarlara sesleniyoruz. Bir televizyonlarınızın sesini biraz daha açın. Golcünüz konuşuyor. Ekrana gelsin bakalım niye gelemedi?
2: Sar mı? Sar kim bu Sar?
0: Sar Tottenham'ın sağ önünde.
2: Nereye alıyorlar bunu? Diyorum.
0: Crystal Palace'da.
2: Nereye alıyorlar bunu?
0: Galatasaray'a sağ önünde.
3: Hocam silsene şunu ya.
0: Arkadaşlar versenize. Niye vermiyorsunuz?
3: Sabreden kazanır tamam. Hadi.
2: Kummun am.
0: Görüntü yok diyor.
1: Camara benim çok yakın arkadaşım. İnanılmaz bir mücadelenin içindeler. Oyuncu çok dik duruyor. Galatasaray yönetimi alabilmek için her şeyi yapıyor. Büyük ihtimal bu hafta içi bitirirler diye düşünüyorum.
3: Ne istiyor şey Crystal Palace bonservis?
1: Hocam 60'tan kapıyı açtılar.
3: Ulan çok fazla 60'ı.
1: Çok iyi oyuncu. Zaten orta sınıf bir oyuncuya gitsen 30 milyon hocam.
3: Hadi.
1: Yani Başakşehir'in ikinci santraforunu almaya gittiğin zaman 15-20 milyon istiyorlar. Mesela.
0: Görüntü yatmamışsın içeriye.
1: Buradan göstereyim o zaman.
0: Bana atar mısın?
1: Görüntüyü atmadın mı?
0: Bana atar mısın? Çok önemli bir görüntü.
1: Ben atayım.
0: Sar'la ilgili söyleyecekleri çok önemli sevgili seyirciler. Bu arada Hasan Çavuşoğlu başkanım yazdı. Şu anda Alanyaspor başkanı bir kez daha.
2: Çok selamlar.
0: Başı sağ olsun sayın başkanın. Çok başı selamlar. Sağ olsun. Geçen gün de söyledim birkaç kez aramıştım ama tabii ki acı çok büyük. Kardeş acısı çok büyük. Mekanı cennet olsun. Alanyaspor'da kutluyoruz. Sevgili seyirciler.
2: Ne diyor başkan?
0: Diyor ki sayın başkan, iyi geceler kardeşim, Beşiktaş yener diyen abilere selam söyle. Ben abi

0: Yiğilip kardeşinizin ben Beşiktaş yener demiştim.
1: Tebrik ederiz.
0: Sayın Başkan.
2: Ben
1: tebrik ederiz.
2: Ben Alanya 1-0 yener dedim başkana. Hayır,
1: sen de sen yapa. Sevgili
2: ben
1: başkan.
2: Ben 1-0 Alanya kazanırım.
1: Sevgili dedim. Başkan, sevgili kardeşimi başkan, tebrik ederim. Taş gibi takımım var. Ama biz tabii hakem olacakları yani işte 8 dakikada oyuncu atılsaydı, 10 pozisyonu gol olmuş olsaydı, Varoviç'in kızdırması falan filan bunları söyledik. Ama bunların hepsi teferruat. Bunları geçelim.
3: Kazanan
1: sonra
3: haklıdır.
1: Kazanan yani. Haklıdır. 3 puan aldın. Tebrik ederiz sevgili başkan. Sevgili başkan da biliyorsun Hasan Çavuşoğlu eski futbolcudur.
0: Hala oynuyor.
2: Ben de başkandan bir teşekkür bekliyorum yani. Skor verdim geçen haftadan.
1: Teşekkür ettim. Söyledi.
2: 1-0 evet. Alanya kazanır dedim. Teşekkür ettin mi bana Hasan Başkan?
0: Esat abiye benziyor ya.
1: Baba bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi bırak onu da bu şimdi ne bu? Bu konu
0: şimdi
1: ne bu?
0: Bu
1: konu
0: ne? Sar Galatasaray'a geliyor.
1: Evinde, bu ne bu? Duruş ne demek? Ne bu bu görüntü? Yani
0: şimdi Necati burada, anlatacak
3: burada,
0: şimdi.
3: Burada çocuk Galatasaray'a gelebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor Sinan abi. Çok büyük oyuncu.
2: Öyle bir çocuk hadi.
3: Crystal Palace'a Avrupa Kupası kazandı.
1: Çok mu?
3: Amili takımda Senegal'de Dünya Kupası'na gitti.
1: Ama çok mu?
3: Afrika Kupası'nı kazandı. Hücum hattının her bölgesinde oynuyor. Çok özel bir oyuncu. Dün gece konuşuyorduk.
0: Bu fotoğraf sadece sende olan fotoğraf.
3: Bende olan.
1: Rakam çok yüksek ama ya.
3: Galatasaray 30 milyon artı bonuslarla 40 milyonu varan bir teklifi yaptı. Büyük bir ihtimal 40-45'e bitecek bir bonuslarla Galatasaray bu işi bitirecektir. İki gündür kulüple çok ciddi sıkıntısı vardı Sarın. Başkan en sonunda gel bu işi bitirelim, düzeltelim. Doğru bir şekilde bu iş bitsin. Sen de artık git demeye geldi konu. Bu arada sadece onu değil Tottenham'daki Sarı da almak istiyor Galatasaray.
0: Evet.
3: Yani tabanca gibi bir takım olacak Galatasaray'ın. Orta sahası dinamik, çabuk, hızlı. Gerçekten Senegal milli takımının hücum hattı ve sol beki resmen Galatasaray'da olacak. Çok iyi oyunculardan kurulu, çok güzel. Dinamik, çok genç. Oradaki rotasyonu nasıl yapar bilmiyorum Okan Hoca ama Lemina ile Torreira'nın olayı.
0: Sinan abi dedi ki dün ikisi de ya iki futbolcu bu hafta gelecek mutlaka dedi, gelecek dedi. Mutlaka.
1: Bu hafta bitirecek transferi.
0: Söyleyeyim.
3: Benim haberim yok, bilmiyorum. Gelecek diyeyim ben de öyle söyleyeyim.
1: Ben öyle söyledim.
3: Yani Kamara ile ben çok net bir şekilde söylüyorum. Sarı. Üç dialı olabilir.
1: Kamara mı veya bilmem ne falan bilmem ben. Ama bu hafta içinde iki tane oyuncu geleceği söylendi.
3: Biri geldi zaten. Biri geldi zaten.
1: İki tane daha ya gelecek tabii, dedi.
3: Yabancı sınırı da var senin.
1: Bilemezsin tabii.
3: Hayır yani, de yollama çıkman, var. Çıkman gereken oyuncular var.
1: Mesela gereken oyuncular var.
3: Her senenin başında ben Torreira'nın olayını görmekten, okumaktan sıkıldım mesela.
0: Ben de.
3: Ya ayrılmak istiyorsan ayrıl kardeşim. Ben anlamıyorum seni. Sürekli sana zam yapıyorlar. 30 milyon Galatasaray taraftarı arkanda seni çok seviyor. Hepimiz seni çok seviyoruz. Yani Türkiye'de onu sevmeyen bak ayrılıyorum dese bravo. Fenerbahçe istese Fenerbahçe onun gibi oyuncu bulmaya çalışıyor. Bulamıyor. 30 milyon euro verdi aldı. Fransız 2 tane oyuncu aldı.
1: Aynen.
3: 60 milyon euroya mal oldu onlara. Yani sen Galatasaray senden memnun. Sen niye Galatasaray'dan memnun değilsin? Sürekli bir maaşına zam yapılıyor. Ama hiç memnun değilsin ben anlamıyorum seni. Bu kadar iyi oynuyorsun. Şampiyonluklarda çok ciddi katkın var. Ama bir yerde yani bir durmayı bilmelisin. Aynen. Bak ondan sonra Galatasaray bir sürü oyuncu arıyor. Ya kal, işini yap. Aynen. Gitmek istiyorsan da git. Florentini istiyormuş. Bak bu maaşları Avrupa'nın hiçbir yerinde bulamazlar.
0: Bulamazlar tabii.
3: Hiçbir yerinde bulamazlar.
0: Peki bu sevgiyi bulabilirler mi Florentina tribünlerinde?
3: Bu sevgiyi zaten bulamazlar. Ya artık ya Muslera giderken şurada bak. Hilal vardı Hilal. Türk bayrağının Hilal'i evet. Vardı burada. Bizden evet. Biri oldu. Sen de bizden birisin artık. Seni bu kadar çok seven camian, taraftar sana bayılıyor. Ama yani her senenin başında ben aynısını yaşamak zorunda değilim. Ya Barış Alper de aynı.
0: Evet.
3: Sürekli transfer. Ya bir kafa pozisyonu var. Acemi gibi görünüyorsun. Biraz toparla kendini ya. Ya
2: Burak
3: şuranla topa vuruyorsun. Acemi gibi görünürsen transfer yapamazsın. Barış gibi oyna. Şampiyonluklardaki o verdiğin performans gibi oyna.
0: Doğru.
3: Osimhen'in yükünü azaltın. Sane de öyle, Barış da öyle. Biraz toparlanmaları lazım.
0: Aynen. Evet. Var mı söylemek istediğiniz?
2: Yok, bu arada Kerem Aktürkoğlu'na geçmiş olsun.
0: Evet,
1: Asensio
0: Beşiktaş maçına geçiştirilmeye çalışılıyor. Kerem bugün taburcu oldu Kerem.
3: Ama o protokol var.
2: 15 gün oynayamaz hocam. Son tepkiklerden sonra eve çıkmasına
4: 15 gün oynayamaz FIFA kurallarına.
3: Oynasın oynamasın da sağlığına da
2: hocam. Canım hiç oynamasın. 2 ay oynamasın da yeter
0: ki sağlığına. Çok geçmiş olsun Kerem kardeşimize. Asensio'ya ikisine de acil şifalar. Fenerbahçemizle ilgili yarın konuşacağız. Ya, Beşiktaş'ımız ve Trabzonspor'umuzla ilgili yarın konuşacağız sevgili seyirciler. Derin Futbol'da benim bir hasta evladımız var. Muhittin, onu getireceğiz.
3: Benim de iki tane doğum
1: Muhittin
3: günü
1: Bey,
3: var.
1: Muhittin Bey, selam söyleyeyim. Beni affedecektir herhalde. Küsmüş bana Muhittin abi.
2: Kim?
1: Lostra Muhittin.
2: Ha.
1: Lostra Muhittin abimiz.
0: Çok selamlar.
1: Bana küstü. Hiç selam söylemiyorum ona diye. Baba görüşürüz. Öpüyorum seni Muhittin abi.
0: Evet Necati.
3: Manisa'da Muharrem kardeşim var. Yeni tanıştık ama dost olduk.
5: Hemen adapte oldu. Neler?
3: Öyle hocam. Benim en büyük olayım budur. Hemen alışırım. Doğum günü. Buradan ona
0: çok selamlar
3: söylüyorum. Doğum günün kutlu olsun. Bir de Gökmen kardeşim Antalya'dan. Onun da doğum günü. İkisinin de nice yaşlara doğum günleri kutlu olsun.
0: Çok sevgiler. İyi ki doğmuş. Abdülkerim abi sizin var mı selamınız?
2: Ben herkese selam. Bizi izleyen bütün beyaz futbol izleyicilerine hayırlı geceler diliyorum. Selamlarımı gönderiyorum.
0: Sevgili seyirciler, Beyaz Futbol ve Derin Futbol YouTube kanallarımızı, tüm sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Beyaz Gazete'yi lütfen takip ediniz. Beyaz Futbol'da, Derin Futbol'da yorumlarınız bizler için çok çok değerli. Bu akşam bu program bitti. Tek tek bakacağız. Yorumlara bakacağız. İstediğiniz, görmek istediğiniz şeyleri lütfen bize yazınız. Hepsine bakıyorum. Tek tek hepsini okuyorum. Bunun altını çizelim.
2: Sabreden kazanır.
0: Evet, sabreden kazanır. Sen çok tehlikelisin.
2: Sabreden kazanır.
0: Evet, bence de. Sevgili seyirciler, Ertem Şener YouTube'u da lütfen takip ediniz. Orada da güzel gidiyoruz. Beyaz Futbol'la ilgili konuşuyoruz. Ertem Şener YouTube'u da takip almanızı sizlerden rica ediyorum. Orada da güzel yayınlar yapıyoruz. Buradan çıktıktan sonra da yapacağız yine. Bir evladımız var. DMD kas hastası. Devletimizin, valiliğimizin haberi var mutlaka. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, valiliğimizin izni olmadan böyle şeyleri kesinlikle vermiyoruz. Valilik onaylı arkadaşlarımız mutlaka incelemeye alıyor. Ondan sonra bunları yayınlıyoruz. İzmir Valiliği izinli hesap bilgileri buradan. Sana söz, ilacına kavuşacaksın Serhat. Serhat'cığım, canım benim, canım evladım. İnşallah iyileşirsin. Seni buralara bekleriz. Sevgili seyirciler, sizlerden ricamız lütfen bu yavrumuza, evladımıza destek olalım. DMD hastası canımız, evladımıza destek olalım. Çok çok önemli, çok önemli. Anne, baba, ailesi sizlerden destek bekliyor. Hiçbir anne baba bunu yaşamak istemez ama ne diyeceğimi de bilmiyorum ya. Bazen işte benim işte konuşamadığım, ekran karşısında konuşamadığım tek an bu an. Lütfen çok rica ediyorum. Herkes yardımcı olsun. Herkes destek olsun. Sizleri seviyoruz sevgili seyirciler. İyi ki varsınız. Yarın akşam Derin Futbol var. Kameraman arkadaşlarım, yine yeni sezona başladık. Hepsi bizim için çok kıymetli. Birbirinden kıymetli arkadaşlarım. Bizim burada kahrımızı çekiyorlar. Görüntü çekiyorlar. Bir de benim kahrımı çekiyorlar. Onları çok seviyoruz. Türkiye'nin en büyük kameramanları. Onları çok çok seviyorum. Yarın akşam, yani bu akşam tekrar birlikte olacağız sizlerle. Görüşmek üzere.

0: Terzi Ayhan Classics Beyaz Futbolu sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Şirket denilen bir grup adam var. Çok çok uzun zamandır işleri onlar yürütüyor.
1: Ve ne zaman ortalığı temizleyecek birine ihtiyaç duysalar,
0: beni gönderirler.

0: dinosaur. You look so cute, Ned.
1: Sam.
2: Nathan.
1: Neredesin?
2: Evde. Dikiş yapıyorum.
1: Benimle lokantada buluş.
2: Neden? Başım ne kadar belada?
3: En sevdiğim müşterim için bir top daha.
2: Teşekkür ederim Rose.
4: ...15 yıl önce.
3: En sevdiğim müşterim için bir top daha koydum.
2: Teşekkür ederim Rose.
3: Uzun sürmeyeceğine eminim.
2: Belli ki annemi pek iyi tanımıyorsun.

0: Merhaba yabancı, yükünü hafifletebilir miyim?
1: Bugün bir şey taşıyorum Rose.
0: Demek ki her şeyin bir ilki var. O şurada.
1: Ona göz kulak olduğun için sağ ol.

0: 100 dakikada burada olacaktın.
1: Birkaç dakika geç kaldım.
0: 3 saat. Kanaman var.
1: Sıradan bir iş günü işte. Getirdin mi? Anamayı gerçekten iyi seçiyor.
0: Dolu.
1: Aferin kızım. Dinle, bir süre ortadan kaybolmam gerekiyor.
0: O zaman seninle geliyorum.
1: Gelemezsin. Bu sefer olmaz. Nathan birazdan burada olur, ben yokken seninle ilgilenecek.
0: Nathan'la gitmek istemiyorum.
1: Senin iyiliğin için yapıyorum.
0: Anne ve diğerleriyle kütüphanede kalırım.
1: Çok tehlikeli.
0: Neler oluyor?
1: İşler biraz karmaşık.
0: Anlat. Artık çocuk değilim.
1: Hayır, değilsin. Milkshake'ine dokunmamışsın.
0: Sensiz içmek istemedim.

0: ne kadar süreliğine gidiyorsun?
1: Kısa bir telefon konuşması yapmalıyım. Burada kal.

0: Merhaba küçük kız.
1: Annem yabancılarla konuşmama izin vermiyor.
0: Bu annen. Sana çok benziyor mu? Sadece daha iri ve bıçaklı. Babamın kanı her yere bulaşmış.
1: Senden hoşlanmadım.
0: Oyunu bırak. Nerede o?
1: Git bir pisliği öp.
0: Hemen bana nerede olduğunu söyle.
2: Gözlerini kapat küçük kızım.

0: İyi akşamlar canım. Yükünü hafifletebilir miyim?
1: Temizim.
0: Normal temiz mi, lokanta temizliği mi?
1: Bunu unutmuşum.
0: Elbette unuttun
1: evet.
0: Tatlım, evet.
1: Vay canına. Aha, bu kız da Stasi'den daha beter. Yaralandın mı?
2: Sıradan bir iş günü.
1: Vay canına, annen gibi konuşuyorsun.
2: Benim annem yok.
1: Ama onun öfkesine sahipsin. Bu gece ne oldu söyle.
2: Yanlış istihbarat. 4-5 ahmak ve zayıf silahları var demiştin.
1: Evet ve... Tanrı aşkına evlat, bu düşük profilli bir iş olacaktı. Kanlı bir katliam değil.
2: Bir dahaki sefere bırakırım, beni vursunlar.
1: Bir sonraki sefere sadece söyleneni yap. Kimin için çalıştığını hatırla. Onlar memnun olduğu sürece.
2: Beni buraya kadar acil çağırma sebebin sadece bunu hatırlatmak mı?
1: Hayır. Yeteneklerine hemen ihtiyaç var çünkü biri bizden çaldı.
2: Şirketten çalacak kadar deli olan kim?
1: Kim olduğumuzu bilmeyen biri, bir muhasebeci. İşin temiz tarafında çalışıyor.
2: Ne kadar aldı?
1: Seni göndermeyi gerektirecek kadar. O parayı geri istiyoruz. Aferin. Adresi sonra mesaj atacağım. Ve taşıdığın o tarih öncesi silahlardan kurtul.
2: Ama onları yıllardır kullanıyorum.
1: Açık bir satıcı bul ve kendine temiz silahlar al hemen. Geride bıraktığın o savaş bölgesiyle seni ilişkilendir.

0: Ayakkabı nerede?
1: Hangi ayakkabı?
0: Oğlumun sol ayağında olmayan ayakkabı. Sağdakiyle birebir aynı olan, tamam mı?
1: Bilmiyorum.
0: O zaman bul.
2: Buldum Bay McAllister.

0: Bunu kimse annesine söylemeyecek. Ona bir kızla kaçtığını söyleyeceğiz.
1: Anladım.
0: Şimdi oğlumu öldüren adamların kafalarını bana getirin.

0: Merhaba canım. Senin için ne yapabilirim?
1: Birkaç kitabı değiştirmem gerekiyor.
0: Ne güzel. Senin yaşındaki pek çok kişi artık okumuyor. Bizde kartın var mı?
1: Yok. Ama çıkarmak istiyorum.
0: Harika. Ne tür kitaplarla ilgileniyorsun?
1: Küçük olanlarla. Birkaç tane daha var.
0: Onları orada bulamazsın. Orası çocuk bölümü. Büyülü orman ve sonsuz okyanus.
1: Eğlenceli geliyor.
0: Tanışıyor muyuz? Çok tanıdık geliyorsun.
1: Söylemesi utanç verici ama bir kütüphaneye gitmeyi rehber oldu.
0: Canım, böyle hayat geçmez. Seni iyi bir kitapla buluşturalım. Gel.

0: Ana May, bu hoş genç hanım bizde hesap açmak istiyor.
1: Evet. Madeline sana söylemeliydi. Referans olmadan yeni okuyucu kabul etmiyoruz.
0: Madeline'ın bir sezgisi vardı.
1: Yemişim onun sezgilerini. Dilimin kusuruna bakma.
0: Onları yiyemezsin.
1: Mecazi anlamda.
0: Öyle olsun canım, ben kütüphaneciyim.
1: Evet, her neyse. Florence canım, bize katılır mısın? Korkarım bir karar vericiye ihtiyacımız var. Madeline bu kızın biraz okuması gerektiğini düşünüyor.
0: Sana sezgim olduğunu söylemiştim. Onda çok tanıdık bir şey var.
1: Sezgi mezgi. Bence önce cesedi ortadan kaldıralım, sonra da kabul prosedürlerimiz hakkında uzun bir konuşma yapalım.
2: Sizi duyabildiğimi biliyorsunuz.
1: Sessiz ol canım. Kabalık etme.
3: Arkana dön tatlım. Şapkanı çıkar. Adının ne olduğunu söylemiştim.
0: Söylemedi.
4: Bu tuhaf. Hadi kızım. Yoksa dilini mi yuttun? Konuş.
5: Adım Sam.
3: Scarlett'in çocuğu.
5: Evet.
0: Biliyordum. O gözleri asla unutmam.
3: Seni küçüklüğünden beri görmedik. Annen nasıl?
5: Onu 15 yıldır görmedim.
1: Evet. Demek ki ortak bir noktamız var.
0: Aman da aman. Küçük Sam. Seni sürekli duyuyoruz.
3: Kendine bayağı bir ün yapmışsın.
0: Gel buraya. Madeline teyzene sarıl.
1: Neden şimdi geri döndün?
5: Temiz silahlara ihtiyacım vardı. Ve sanırım bir bahaneydi.

0: Güzel koleksiyon. Onlara gayet iyi bakıyorsun. Tahmin edeyim. Sen duygusal bir tipsin. Romantik.
1: Duygusal tipler bu işte uzun süre yaşayamaz. Yani hayır, duygusal biri olduğumu düşünmüyorum.
0: Tommy Tomahawk. Onu her yerde aradım.
1: Evet, kusura bakma.
2: Demek ki sen bir idealistsin.
1: Hayır. Belki de bir tipim yoktur.
2: Herkesin bir tipi vardır.
0: Herkesin.
1: Belki de ben bir profesyonel tipim.
2: Aa, eski usul. Kadın yok, çocuk yok tipi.
1: Kadınlar da hedef olabilir.
0: Cinsiyet eşitliği. Oldukça ilerici.
3: O bir feminist.
2: Güzel. Yaşamana izin veriyoruz. Bunları ortadan kaldıracağız ve sana yeni temiz kitaplar vereceğiz. Bir Jane Austen'a ihtiyacın olacak.
0: Bir Charlotte Bronte. Ve bir de Virginia Woolf'a.
3: Ah, ve bir Agatha Christie. Okumak için...

0: Lütfen. Bunu cevaplamam gerekiyor.
1: Geri çekil. Ve öldürme havasında olmadığım için şükret.
0: Başka seçeneğim yok.
2: Hayır! Hayır!

0: Naz mı yapıyorsun? Pek akıllıca değil pislik. Küçük prensesini parça parça geri göndermemi istemiyorsan tabii. Parayı Gutterball Bowling salonuna getirmen için tam 60 dakikan var. Bir dakika bile geç kalırsan 9. yaş gününü solucanlarla kutlayacak. 60 dakika.
1: Lütfen. O benim kızım.

0: Doktoru çağırayım. Silahları buraya bırak.
1: Vay! Uzun zamandır görmemiştim seni. Yanında yeni bir arkadaş da getirmişsin. Ne oldu böyle bakalım?
0: Ben yaptım. Onu hemen toparla. 10 dakika içinde ayağa kalkmalı.

0: Hiçbir yere gidemez. Ne 10 dakikası. Belki hiç gidemeyecek.
1: Peki ne yapabiliriz?
0: Biz mi? Önce insanları vurmamayı dene istersen.
2: Lütfen eminim. Zaman yok.
0: Tamam, sakinleş. Derin bir nefes al.
1: Bu güldürücü gaz mı?
0: Tabii canım.
1: Onu toparla yeter. Hemen döneceğim. İş görür halde olsun.
3: Bitti mi?
1: Plan değişti.
3: Ne diyorsun sen? Bu ne demek?
1: Adamın küçük kızını kaçırmışlar. Parayı bu yüzden çaldı. 15 dakika içinde Gutterball'a gitmezsem kızı öldürecekler.
4: Sen mantıklı düşünmüyorsun. Parayı geri getir. Hemen.
1: Sadece yarım saat ver. Kızı kurtarırım. Paranı getiririm.
4: Tamam. Beni iyi dinle Sam. Bunu batırırsan eğer öldürme emrini verirler.
3: Ve ben onları durduramam.
1: O daha küçük bir kız. Onu ölüme terk edemem. Özür dilerim.
3: Sakın yüzüme telefonu kapatma gencim.
1: Özür dilerim.
3: Sakın.
2: Lanet olsun.

0: Gatırbol'a gidin. Onunla konuşmayı dene. Parayı geri getir. Dur. Sana konuşmayı dene derken kastettiğim şey silah yok, bıçak yok. Kız canlı dönecek. Anlaşıldı mı?
1: Evet, anladım.
0: Ve Tanrı aşkına, dikkatli olun. Kiminle uğraştığınızı unutmayın. Daha ne bekliyorsunuz? Gidin.

0: Sam'in öldürdüğü adamlardan biri Jim McAllister'ın oğluymuş.
1: McAllister'ın oğlu olduğundan emin misin?
0: Evet. Yönetim kurulu yolda.
1: Lanet olsun Sam.

0: Sen de kimsin?
1: Sadece paranı getiren biri. Kızı istiyorum.
0: Babası nerede peki?
1: O kaza geçirdi. Beni o gönderdi. Paranı istiyor musun, istemiyor musun?

0: kadar canlı geldi. Ama benim iznim olmadan en ufak bir hareket yaparsan bunu kolayca değiştirebilirim.
1: Anlaşıldı.
0: Güzel. Şimdi arkandaki dolabı görüyor musun? Silah ve telefon hemen dolaba. Üzerindeki kıyafetlerle birlikte.
2: Kapağı sertçe kapat, kilitlenecek.
0: Karşındaki Westfield alışveriş merkezine git.
2: Sen, bavul, yeni
0: kıyafetler ve küçük kız telefonu.
1: Ciddi misin?
2: 10 dakika.

0: Ahmak.
1: Ne versem?
0: Ahmaklar. Bunun için gerçekten vaktim yok.
2: Nathan senin için endişe ediyor. Aptalca bir şey yapmanı istemiyor. O yüzden bavulu ver. Kimse zarar görmesin.
0: Karşı teklif. Nathan'a geri dön. Denediğini ama benim seni hırpaladığımı söyle. Gerçekçi olması için birbirinizi de dövebilirsiniz.
2: Komikmiş.
0: Ne oldu? Bugün silah yok mu?
2: Nathan sana zarar gelmesini istemiyor. En azından çok fazla.
0: Ah, ne kadar düşünceli. Ben de sizi öldürmemeye çalışırım.

0: Kıl payı yetiştim.
1: Yolda birkaç aksilik oldu.
0: O aksiliklerle ne yaptığını gördük. Polis olmadığını nereden bilelim?
2: Bir polis az önce yaptığımı yapabilir mi?
1: Ben sadece kızı istiyorum.
0: O zaman çok iyi anlaşacağız. Arkanda bir alışveriş arabası var. Bavulu içine koy. Arabayı bize doğru it, biz de kızın olduğu arabayı sana doğru itelim. Bir, iki, üç.

0: Tamam, güvendesin. Hemen döneceğim.
1: Hepimiz zengin olduk sizi muhteşem herifler. Zengin olduk.
2: Bu arabayı hemen durdurun.
1: Lanet olsun.

0: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
1: Lanet olsun.

0: Kırığın var mı? Kanaman var mı?
1: Hayır.
0: İç kanama?
1: Nasıl anlayabilirim? İçeride.
0: Muhtemelen iyisin. Hadi gidelim. Yetişmeye çalış.

0: Anlaşılan Zula'mı patlatmış.
1: Bu çok iyi mal doktor. Kendine gurur duymalısın.
0: O elindeki oyuncak filan değil, sadece tıbbi kullanım için. Sizi kim bu hale getirdi?
1: Bir kız.
0: Yani bir kız üçünüzü de yürüyen ölümü yaptı.
2: Hayatımda böyle bir acı hissetmedim doktor.
3: Bizi fena dağıttı doktor. Bir daha yürüyebileceğimi sanmıyorum.
0: Demek salgın var. Çünkü yan odada benzer belirtileri olan bir adam daha var.
3: Ne demek istiyorsun?
0: Demek istiyorum ki onu da bir kız mahvetmiş.
3: Anlatmaya devam et doktor.
4: Kanaman var.
5: Sadece küçük bir çizik.
4: Enfeksiyon kapabilir. İçine kurtlar girer, yumurta bırakır. Sonra kolunu kesmek zorunda kalırlar.
5: Bunları okulda mı öğretiyorlar?
4: Belgesel kanalında.
5: İyi ki doğruca hastaneye gidiyoruz.
4: Babam orada mı?
5: Evet.
4: Bu yüzden mi gelmedi? Hasta mı? Önemli değil. Yalan söylemek zorunda değilsin. Söylediği zaman da asla gelmez zaten.
5: Bekle. Yardım edeyim sana.
4: Teşekkür ederim.
5: Bir şey değil.
2: O olduğundan emin misin?
3: Evet. Vurduğu bir adamı bıraktı. Sonra gelip onu alacağını söyledim.
2: Peki para?
3: En son gördüğümüzde yanındaydın.
2: O zaman geri alın.
3: Hala VIP muamelesi mi görüyor?
2: Ne gerekiyorsa yapın.
3: Tamam. İşte buna yan hak derim ben.

0: Burada. Omzundan vurulmuş.
1: Belki şimdi mola vermelisin. Peki ödemem ne olacak?
2: Hesabına aktarıldı. Şimdi plan ne doktor?
1: Bunu ona enjekte ettiğimde kollarının kontrolünü kaybedecek. Yaklaşık 60 saniye sonra tamamen savunmasız kalacak.

0: Ne oluyor sana? Bırak düzgünce yapayım.
1: Sadece küçük bir çizik.
0: Çizik enfeksiyon kaparsa kolunu kaybedebilirsin.
1: Evet. Duydum. Ona ne oldu?
0: Biri onu vurmuş, öldürmekten beter etmiş. Hadi düzeltelim bunu.
1: Yapma. İyiyim.
0: Güven bana. İhtiyacım var.
1: İyiyim dedim. Üzgünüm ben... Lanet herif seni.
0: 60 saniye. 60 saniye.
1: Hadi ama. Dinle. Yardımına ihtiyacım var. Bazı kötü adamlar gelip bize zarar verecek.
2: Babamı öldürenler mi?
1: Söz veriyorum, sonra açıklayacağım. Ama şu an yardıma ihtiyacım var.
2: Tamam.
1: Tamam güzel. En büyük bıçağı al. Keskin tarafına dikkat et. Tamam. Şimdi bandı al. Harika. Elime sar. 36. 32. Şimdi silahı diğer elime bantla. Dikkat et. Dolu. 15.
3: İkinci round seri aşağılık.
1: Ahmaklar?
3: Hazır olsan iyi edersin.
1: Ah Tanrı'ya şükür sadece sizsiniz. Bir an için tehlikeli biri sanmıştım.
3: Hala hayatta olmanın tek sebebi Nathan'ın böyle istemesi.
1: Şimdi parmağımı al ve tetiğe koy.
3: Artık bitti. Seni küçük parçalara ayıracağım ve her saniyesinden keyif alacağım.
1: Evet, harika. Bunu biraz bekletebilir misin? Hemen geliyorum.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Abi motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
7: kurdu. Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensity. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
14: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder,

0: sıradaki kazanan sen ol. Magnum, hasbeşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steam. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf

0: Plus, her sen için.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Hadi.
1: Sorun yok. Sadece al.
0: Sen tam bir yıldızsın.
1: Hoparlörü al.
2: Biri konuşmaya başlasa iyi olur.
0: Bu ahmakça bir hareketti. O üç kişiyi peşime göndermen.
3: Bize başka seçenek bırakmadın sen.
1: Her zaman bir seçenek vardır.
2: O halde hala bunu
3: çözebiliriz. Parayı geri getir.
4: Gitti. Babu paramparça oldu.
3: Bu gerçekten talihsiz.
1: Peki şimdi ne olacak?
2: Artık korumamız altında değiliz.
3: Bu gece yaptığın küçük
2: katliamda yanlış insanları öldürdün. Jim McAllister'ın
3: oğlu da buna dahil.
1: Ama beni siz gönderdiniz. Şirket gönderdi.
3: Fark etmez. Bu iş sen. Ve sen terazinin yanlış tarafına düştün. Bu yüzden düzeltilmesi gerekiyor.
1: Hala iş mi diyorsun? Buradan sağ çıkarsam peşinize düşeceğim. Hepinizin.
3: Senden başka bir şey beklemezdim. Hoşça kalsın.

0: Evet.
1: Bay McAllister, ben Nathan. Şirkette insan kaynakları departmanının başıyım.
0: Ne istiyorsun?
1: Saygın organizasyonlarımız arasında topyekun bir savaş çıkmasını önlemek için kaybınızdan sorumluluk adını size teslim etmek istiyoruz.
0: Yani bununla hiçbir ilginiz yok mu?
1: Sizi temin
2: ederim ki şirket işlerini bu şekilde yürütmez efendim.

0: Bu sorunlu olan bir bireyin izinsiz yaptığı bir eylemdi ve son konumunu size göndereceğim. Umarım bu sizi tatmin eder efendim.
1: Şimdilik. Herkesi alın. Bitmeden geri dönmeyin.

0: Nathan'dan bir mesaj var.
1: Ne yazıyor?
0: Çok üzgünüm çocuk. Artık seni koruyamam. Önümüzdeki birkaç gün hayatta kalmana yardımcı olacak paket bıraktım. Onu al ve ortadan kaybol. Sonra bir adres var.
1: Yakın.
0: Ya tuzaksa?

0: Şunu unutma. 8 yaşındaki bir kız sayesinde sağ kaldın.
1: Hayır, 8,5.
0: Affedersin. 8,5'muş.
1: Sen seri katil misin?
0: Ne? Hayır. Bu ifadeyi nereden öğrendin?
1: Belgesel kanalı.
0: Ben seri katil falan değilim, tamam mı?
1: Ama insan öldürüyorsun.
0: Evet.
1: O zaman katilsin. Bir kişiyi de öldürmedin. Bu da seri demek.
0: O kadar basit değil aslında. Seri katiller genelde zihinsel olarak dengesiz olur. İnsanları takıntılı bir dürtüyle öldürürler.
1: Peki sen neden öldürüyorsun? Para için mi?
0: Yine söylüyorum. Bu karmaşık. Bak, biraz daha yardıma ihtiyacım olacak.
1: Çünkü kolların hala felçli.
0: Evet, sonra seni annene götüreceğim.
1: O uzun zaman önce gitti.
0: Büyük annen ve büyük baban?
1: Onlar da öldü.
0: Amcalar? Kimse yok mu? Bir yolunu buluruz. Tamam mı?
1: Tamam.
0: O zaman alakasız bir soru sana. Araba kullanmayı biliyor musun? Bir kez daha üzerinden geçelim. Sol. Sağ.
1: Zaten biliyorum. D ileri, R de geri için. Kolay kısmı sen yapıyorsun. Gaz ve frene basmak.
0: Ukalalık yapma. Anahtarı çevir. D'yi al. Hadi gidelim.

0: Direksiyonu düzelt.
1: Araba kullanıyorum.
0: Evet, kullanıyorsun. Emily, kurşunları düşünme. Geri vites al. Şimdi. Sola kır. D'ye al.
1: Tamam.
0: İşte böyle. Sola kır.
1: Git.
2: Lanet olsun.
0: Hazır ol. Sola kır. Bir daha sola kır.

Geri vitese al. Sağ kır. D'ye al. Sola kır. Geri vitese al. Çabuk farları kapat.

0: Eğil. İşte böyle. Aşağıda kal.
1: Geri çek, geri çek.
0: Tamam. D'yi al. Sonra gözlerini kapat. Gözlerin hala kapalı mı?
2: Evet.
0: Aferin. Geri vites al.

0: Sana her zaman arkanı kollamanı öğretmedim mi?
1: Merhaba anne.

0: Bu... Ben büyük anne miyim?
1: Tanrım, hayır.
2: Merhaba. Ben Emily. Onun çırağıyım.
0: Ne? Emily. Gel hadi. Bu gerçekten inanılmaz bir hikaye.
1: İnanılmaz bir geceydi.
0: Parmaklarını oynatmayı dene. His çok yakında gelir.
1: Evet, şimdiden düzelmeye başladı.
0: Harika.

0: Çok iyi görünüyorsun. İyi besleniyor
1: Saçmalamayı
0: musun?
1: bırak anne. Son 15 yıldır neredeydin?
0: Yakınlardaydım. Seni izliyordum. Güvende misin diye.
1: Harika ebeveynlik. Kariyerime ilgi duymaya başladığını görmek güzel.
0: Senin için bu hayatı hiç
1: Peki bu
0: istemedim.
1: senin için nasıl gidiyor?
0: Seninle ve teyzelerinle kalmak istedim ama yapamadım.
1: Neden?
0: Çünkü batırdım. Mahvettim. Seni doğurduğumda çok gençtim. Londra'dan ayrıldım ve babanı buraya kadar takip ettim. O öldüğünde...
1: Öldürüldüğünde.
0: Öldürüldüğünde sen bebektin. Hiçbir şeyim yoktu. Param yoktu, gidecek yerim yoktu. Annemi babanın işinden tanıyorum. O ve diğer teyzeler bizi yanlarına aldı.
1: Hayatımın en güzel yılları.
0: Benim için de. Aradan 12 yıl geçti ve babanı kimin vurduğunu öğrendim.
1: Ruslar mı? Lokantadaki Ruslar mı?
0: Öğrendiğimde yaptığını bilerek hayatına devam etmesine izin veremezdim. Ama o şirketle bağlantılıydı. Bunun bir bedeli vardı. Onu öldürdükten sonra sırtıma hedef kondu. Seni yanımda götüremezdim. Hayatını riske atamazdım. Nathan'a seni koruyacağına dair söz verdirdim.
1: Sanırım artık bu da bitti.
0: Tetiği çektiğim için pişman olmadığım tek gün bile yok. Ama o zaman kendimi durduramadım. Özür dilerim.

0: çocuk seninle babası arasındakini biliyor mu?
1: Hayır. Ama Zeki anlayacaktır.
0: Öğrendiğinde ne olacak?
2: Sanırım kötü adamlar dışarıda.
1: Buradan gitmeliyiz. Peki plan nedir?
0: Lobi düğmesine basabilir misin? Ne planı?
1: Hadi ama senin hep bir planın olur. Nedir, gizli bir kaçış yolu mu? Silah dolu bir depo mu?
0: Bize bir Uber çağır.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Hayır.
1: Uber mi? Ne diyorsun sen? Seni tanıyorum. Sen plan yaparsın. Sonra o planlar için başka planlar yaparsın.
0: Ağzından köpükler çıkıyor. Hiç yakışmıyor.

0: Hemen yakalayın.
1: Kötü hissetme. Herkesin başına gelebilir.
2: Elim hala felçli.
1: Evet, tabii ki.
2: Ciddiyim.
1: Biliyorum. Tamam, önce siz hanımlar. Hadi, çabuk olun.
2: Bu nereye gidiyor?
1: Lanet Narnia'ya, gir. Hadi içeri.

0: plan yok mu?
1: Şimdi sırası değil. Yolumdan çekil.
0: Yardım.

0: Bu dondurucu berbat halde. Hiç kabul edilemez. Hadi.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Gitmemiz lazım.
2: Nereye? Belli ki planın buraya gelmekti.
0: O çok uzun zaman önceydi.
2: Anne.
0: Ben oraya girmiyorum.
2: Anne beni dinle. Silahlara ihtiyacımız var, arabaya ve güvenli
0: beni
2: bir yere.
0: Beni içeri bile alırlar mı emin değilim.
2: Bunu öğrenmenin tek bir yolu var.
3: Hey,

0: Madeline. Kızlar, sanırım bir hayalet görüyorum.
1: Merhaba Madeline. Merhaba Scarlett. Florence. Merhaba Anna May.
0: Hayır. Hayır hayır konuşamazsın. Çünkü sen bir hayaletsin ve hayaletler konuşamaz. Bunu nasıl bildiğimi biliyor musun?
1: Bunu sonra konuşabilir miyim?
0: Çünkü hayaletler konuşabilseydi ortadan kaybolmadan önce bir şey söylerlerdi. Ya da en azından bir not bırakırlardı ama yapamazlar. O yüzden demek ki sen bir hayaletsin.
1: Özür dilerim.
0: Defol git.
1: Sözlerine dikkat et Anna May. Burada bir çocuk var.
0: Tamam. Gider misin?
1: Sen gitsene.
0: Sen git. Ayrıca iş yerimize neden bir çocuk getirdiniz?
2: Kısa versiyon mu?
0: Lütfen.
2: Babası öldürüldü ve gidecek başka yeri yok. Ben de şirket tarafından gözden çıkarıldım ve beni McAllister'ın bitmek bilmeyen adamlarının önüne attılar.
0: Ve buraya gelmeye mi karar verdiniz?
1: Özür dilerim. Daha uygun bir zamanda mı gelseydik?
0: Belki de öyle. Çünkü ne zaman buraya gelseniz beraberinizde bir savaş getiriyorsunuz. Sorunlarınızı getiriyorsunuz.
1: Bunu şimdilik rafa kaldırmalıyız. Katılıyorum. Aşağı inelim.

0: Emily'yi al ve git. Size zaman kazandırır.
1: Sanırım ben kalmalıyım.
0: Hayır. Ben mahvettim. Ben temizleyeceğim. Hepsini hallettikten sonra lokantada buluşuruz. Git. Lütfen.
1: Gel. Yardıma ihtiyacın yok mu? Biraz hedef çalışması iyi olurdu.
0: Anne May haklıydı. Sizi buna karıştırmamalıydım.
2: Ben seninle kalıyorum.
0: Hayır. Hayır, kalmıyoruz. Onlarla birlikte güvenli bir yere gidiyoruz.
2: Bana ihtiyacın var. Ben senin çırağınım.
0: Tamam, dinle Emily. Kötü adamlar geliyor. Annemle gitmeni istiyorum.
2: Hayır. Seninle kalmak istiyorum.
0: Kalamazsın.
2: Ama neden?
0: Çünkü... Çünkü babanı ben öldürdüm.

0: söylüyorsun? Sadece benden kurtulmak istiyorsun.
1: Bak canım, baban çok kötü insanlardan çaldı. Ve onlar da beni tuttu. Ben de onu vurdum.

0: Hadi gel, gidiyoruz.
1: Silaha ihtiyacım var.
2: Kişisel gelişim bölümü nedeni?

0: Ona yardıma gitmeliyiz.
1: Bunun için benden izin mi alman
0: yine
1: gerekiyor?
0: Yine yüzüstü bırakamam.
1: Neden? Bunda oldukça iyisin.
0: Bak, o zamanlar her şeyi bırakıp sizinle kalmadığım için üzgünüm.
1: Sen insansın. Hata yaptın. Onu geride bırakmanın ne kadar acı verici olduğunu tahmin edebiliyorum.

0: hepimizi geride bırakmanın. Ama o harika bir kadın oldu.
1: Onun bu hayatı yaşamasını hiç istemedim. Belki de kaderinde vardı.
0: Ya da belki annesi gibi olmak istedi.
1: Seni özledim.
2: Bunları senin için sakladık.
0: Bizimle lokantada buluş. Sağ salim gel, tamam mı? İkiniz de.

0: Kırığın var mı? Kanaman var mı?
1: İyiyim.
0: İç kanama?
1: Sanırım diğerleri de geliyor.
0: Bir teşekkür etsen ölür müsün?

0: Hala gidebilirsin anne. Sizi korurum.
1: Bütün eğlenceyi kaçırayım mı? Kurtlarla koşan kadınlar. İçindeki deve uyandı.
0: Nermi?
1: Dost kazanma ve insanları etkileme sanatı.

0: Bu işe hiç bulaşmamalıydın.
1: Dalga mı geçiyorsun anne? Sen gittin. İnsan öldürmek bildiğim tek şeydi.
0: Tamam, geriye dönüp bakınca bir çocuğu büyütmek için en iyi ortam değildi.
1: Sence?
0: Seni sen yapan da bu.
1: En azından bunda hemfikiriz.

0: Ve sen güçlü, zeki, inanılmaz etkileyici bir genç kadınsın. Birlikte insan öldürmeyi tercih edeceğim başka kimse yok.
1: Teşekkür ederim anne.
2: Çok güçlüsün. 8,5 olamazsın.
3: Öyleyim.
2: 28,5 olmadığına emin misin?
0: Anna May, Madeline, gelin şuna bakın.
4: Gitmiyoruz. Scarlett ne kadar pislik olursa olsun hala bir kütüphaneci.
2: Sözlerine dikkat et.
4: Tamam. O zaman bu...
3: Pislikler mi?
4: Pislikler kütüphanemize girip kendi kanımızdan olanları tehdit ederek hayatlarının en büyük hatasını yaptılar. Bize zorbalık edemeyecekler ve bizi korkutup kaçıramayacaklar. Bu iş şimdi bitecek. Madeline, minibüsü hazırlamayı bitir. Florence... Sen ve ben sürüyü korumak için oraya gidiyoruz. O lanet olası kafalarının üstüne gökyüzünü yıkacağız. Kabul edenler?
0: Kabul. Kabul.
3: Kabul.
4: Kabul edilmiştir.

0: Burada şansın olduğunu mu sanıyorsun? Benim bir ordum var.
1: Öyle mi? Benim de annem var.
2: Keşke biraz daha zaman olsaydı.
3: Önemli olan sayı değil, kalite. Başını dik tut.
0: Neden dışarı çıkmıyorsun? Kafana tek kurşun sıkarım. Hızlı ve temiz.
3: Git kendine sık.
0: Bana bunu zorla yaptırırsan karnından vururum. Sonra asıl eğlence başlar.

0: Amy'yi aldı. Onu kurtaramadım.
1: Sorun değil. Onu geri alacağız.
0: Kütüphanede tekrar bir çocuk olması güzeldi.